0: Ani ile ardından da Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Bakan Fidan, SDG'nin kendini feshetmesini önemli buluyoruz dedi. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'ye ziyaretinin de planlandığını duyurdu.
1: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamasını Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında yaptı. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakın gelecekte Suriye'ye ziyaretinin de planlandığını açıkladı.
1: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
2: Bakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Dışişleri Bakanı Uluslararası Şam Havalimanı'nda Şeybani tarafından karşılandı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz da karşılamada hazır bulundu. Fidan ve Şeybani görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, SDG'nin Suriye'ye entegrasyonunun önemli olduğunu vurguladı.
1: İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor.
2: Dışişleri Bakanı İsrail'i de Suriye'nin istikrarsızlaştırılması için gayret gösteren aktör olarak tanımladı.
1: İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır.
2: Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Suriye'nin askeri kapasitesine hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek verdiğini aktardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından da kabul edildi.
0: Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın Silivri Adliyesi'ne giderek ifade vermesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 19 şüpheli gözaltına alınmış, 4'ü tutuklanmıştı. Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala Silivri cezaevindeki koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye, ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir dedi. Ailelere de seslenen Bakan Gürlek, gençlerimizi ve çocuklarımızı ihmal etmeyelim sözlerini kullandı.
3: Terörsüz Türkiye yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Aynı zamanda milletimizin kardeşliğini güçlendirme, ortak geleceğimizi güvence altına alma ve ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir.
4: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyon vatandaşı olarak hiçbirimiz diğerinden daha değerli ve daha değersiz değildir. Biz biriz. Biz bütün oluşturan parçalarız. Bir kişiyi bile dışlamak bu vücuda zarar verir. Bizi bitkin düşürür. O yüzden farklılıklarımız en değerli zenginliklerimizdir.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bilecik'te 745. Ertuğrul Gazi'yi anma ve yürük şenliklerine katıldı. Gündeminde gençler ve çocukların korunması vardı. Devlet olarak önlem alıyoruz dedi, aileleri de uyardı.
3: Devlet olarak tüm tedbirleri alıyoruz. Ancak ailelere de büyük görevler düşmektedir. Lütfen gençlerimizi, çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Onları milli değerlerimize yönlendirmek için çok gayret edelim.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 12 Eylül Anayasası'nın Türkiye'ye yakışmadığını söyledi. Tokat'ta konuşan Yayman, Türkiye'nin ekmek gibi, su gibi yeni anayasaya ihtiyacı vardır ve tüm partilerin bu anayasaya destek vermesini istiyoruz dedi.
5: Biz millet olarak darbecilere hakkımızı helal etmiyoruz. 12 Eylül darbesinin üzerinden çok zaman geçti. Ama 12 Eylül darbesinin ürünü olan anayasa hala yürürlüktedir. Bu darbe anayasası Türkiye'ye yakışmamaktadır. Darbe kötüyse, darbeciler ayıplı bir iş yapmışsa, bu ayıplı işlerden bir tanesi de 12 Eylül anayasasıdır. Bu anayasa Türkiye'ye dar gelmektedir. Bu anayasa Türkiye'ye yakışmamaktadır. Bu anayasa Türkiye'nin küresel hedefleriyle uyumlu bir anayasa değildir. Bu anayasa vesayetçi bir anayasadır. Bu anayasa milletini tehdit olarak gören ve bu anayasa milletine rağmen yapılmış olan bir anayasadır. Dolayısıyla biz Cumhur İttifakı olarak hemen şimdi yeni anayasa diyoruz. Türkiye'nin ekmek gibi, su gibi, hava gibi yeni anayasaya ihtiyacı vardır. Ve tüm partilerin bu anayasaya destek vermesini istiyoruz.
0: İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde ailem güvende operasyonu yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek fuhuşa aracılık ya da yer temin eden işletmelerle birlikte toplam 162 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
6: Özel eğitimli köpeklerle aramalar gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde bulundu.
7: Metamfetamin olduğu değerlendirilen madde.
6: Bir çekmecenin içinden silah çıktı. Jandarma ekipleri delil topladı. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem uygulandı. Görüntüler Ailem Güvende adı verilen operasyondan. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin başsavcılıklarının koordinesinde 15 ilde baskınlar düzenlendi. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Bakan Gürlek, fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişilerle bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin belirlendiğini kaydetti. LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir ifadelerini kullandı. Söz konusu derneklere fon sağlayanlar arasında büyükelçiliklerinde oldu. 6 derneğe farklı dönemlerde toplam 3 milyon 359 bin dolar aktarıldığı tespit edildi. Bu kaynakların bir bölümünün cinsiyet geçiş sürecindeki kişilerin ameliyat masrafları dahil çeşitli faaliyetlerde kullanıldığı anlaşıldı. Gürlek, müstehcen içerik üreten şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiğini de ifade etti.
0: Mersin'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi konuşma bahanesiyle iş yerine gittiği eşini tabancayla öldürdü. Ardından kendi hayatına son verdi. Olay Tarsus ilçesine bağlı Duatepe mahallesinde meydana geldi. Hakkında 1,5 yıldır uzaklaştırma kararı bulunan İsmail Süyer, buna rağmen eşi Narin Süyer'in iş yerine gitti. Zanlı tabancayla 46 yaşındaki kadını öldürdü. Daha sonra aynı silahla kendi hayatına da son verdi. İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın askeri bölgeye ulaştı. Helikopterlerin de destek verdiği çalışmaların ardından alevler güçlükle söndürüldü.
6: Alevler sarp arazide yayılınca helikopterler arka arkaya sortu yaptı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü alarma geçti. İstanbul Maltepe'de dere kenarındaki ağaçların arasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Kenan Evren Kışlası'ndaki askeri bölgeye ulaştı. Dumanlar geniş bir alana etkiledi. Polis yolu kapatarak önlem aldı. Hemen çevredeki ilçelerden takviye ekip talep edildi. İş makineleriyle yol açıldı. Ekipler arazinin arasından ilerleyerek alevlere müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar çalışmalara destek verdi. Alevler havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

Nocturne for Eva, vibrafoncu Joe Luck'ın 2009 yılına ait aynı adlı albümünden dinledik bu lirik parçayı. Gitarda Bob Snyder, piyanoda Paul Hoffman, basta Martin Wind, davulda Tim Horner yer alıyordu. Şarkıcı Tierney Sutton'ı Gabriel Espinoza'nın Songs of Bacharach and Manzanero albümünde bir film temasında dinliyoruz. Elfie, ağız armonikasında Henrik Merkens, piyanoda Misha Chiganov, basta Gustavo Amarante, davulda Mauricio Zottarelli. Elfie'yi Bill Evans Trio'nun You Must Believe in Spring abiminden Jimmy Rose'un unutulmaz parçası The Peacocks izliyor. Basta Eddie Gomez, davulda Elliot Sigmund.

Karın Eysat'ın sesinden Elfie, ardından Bill Evans Trio'nun yorumuyla The Peacocks adlı baladları dinledik. Ve devam ediyoruz. Tierney Eysat'ın yine bizlerle. 2001 yılında yayınladığı Blue in Green albümünde J. Livingston Ray Evans parçasını söylüyor. Never Let Me Go. Piyanoda Christian Jacob, basta Trey Henry, davulda Ray Brinker eşlik ediyor.

Turneyse Atan'ın yorumuyla Never Let Me Go'nun ardından dinlediğimiz parça Emma Ravitz'e aitti. 2022 yılında yayınlanan Incantation albümünden Horizon adlı 6-8'lik valsiydi. Flütte Ravitz, piyanoda Scotty Thompson, gitarda Ant Lowe, basta Hugo Piper, davulda Finn Janocki seslendirdi. Veda parçası ise gitarcı Jacob Young'un 2007 yılına ait Sideways albümünden Out of Night. Trompette Matthias Eich, tenor saksafonda Vidar Johansen, basta Mats Eilertsen, davulda Jon Christensen.

0: Tunçalı Gece Bicaz sona erdi. NTV Radyo.
1: Bugün ülkenin batısı 5 ila 7 derece serinliyor. İstanbul'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir biraz bulutlu 29, Bursa yağmurlu 25 dereceye iniyor. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Kocaeli, Sakarya kesimi yağışlı, Edirne 24, Kocaeli 23 dereceye geriliyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı serinliyor, sıcaklık 24 derece. Kayseri ise öğle daha sıcak, 31 derece. Ege'de sıcaklık bir kademe azalıyor. Manisa 28, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Karayel akşam soğuk esecek. Akdeniz'de nem yüksek, Adana Hatay tarafında yağış geçişi olacak. Adana 34, Mersin 31, Isparta 29 derece. Karadeniz'de Bolu Kastamonu arası yağışlı ve çok serinliyor. Zonguldak ve Bolu 21, Samsun 26 derece. Yağış Doğu Karadeniz'e kadar uzanacak. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Erzurum 22, Malatya ve Diyarbakır 35, Gaziantep 33 derece.

0: Masal bu ya.
1: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
0: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
1: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nartane.
0: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
1: Bambaşka bir Kürk kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürk kedisi versiyonu o.
0: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
1: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
0: Masal bu ya. NTV Radyo'da.
1: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
0: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
1: Büyükleri Masal başlıyor.
0: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz. Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu söyledi.
1: Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör başta olmak üzere ülkenin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi olduğunu söyledi. Demokrasiye kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlandı dedi. Cumhurbaşkanı Samsun Şehir Hastanesi açılışında kürsüdeydi. Hedefine muhalefeti aldı, hizmet düşmanlarına kulak asmadık dedi.
1: Sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastanelerimizdir. İsraf dediler. Ne gerek var dediler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı.
2: Cumhurbaşkanı herkesin insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülke genelinde tesis ettiklerini söyledi.
1: Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız.
2: Açılışı yapılan Samsun Şehir Hastanesi 1458 yatak kapasitede. 40 ameliyathanesi, 320 de polikliniği bulunuyor. Hastanede 548'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Cumhurbaşkanı açılış için Samsun'a geçmeden önce Rize Güneysu'da komşularını ziyaret etti. Açılış sonrası kendisine bekleyen kalabalık içindeki gelin ve damadı da otobüse davet etti, altın taktı.
0: Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın Silivri Adliyesi'ne giderek ifade vermesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 19 şüpheli gözaltına alınmış, 4'ü tutuklanmıştı. Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala Silivri cezaevindeki koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir dedi. Ailelere de seslenen Bakan Gürlek, gençlerimizi ve çocuklarımızı ihmal etmeyelim sözlerini kullandı.
3: Terörsüz Türkiye yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Aynı zamanda milletimizin kardeşliğini güçlendirme, ortak geleceğimizi güvence altına alma ve ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir.
4: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyon vatandaşı olarak hiçbirimiz diğerinden daha değerli ve daha değersiz değildir. Biz biriz. Biz bütün oluşturan parçalarız. Bir kişiyi bile dışlamak bu vücuda zarar verir. Bizi bitkin düşürür. O yüzden farklılıklarımız en değerli zenginliklerimizdir.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bilecik'te 745. Ertuğrul Gazi'yi anma ve yürük şenliklerine katıldı. Gündeminde gençler ve çocukların korunması vardı. Devlet olarak önlem alıyoruz dedi, aileleri de uyardı.
3: Devlet olarak tüm tedbirleri alıyoruz. Ancak ailelere de büyük görevler düşmektedir. Lütfen gençlerimizi, çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Onları milli değerlerimize yönlendirmek için çok gayret edelim.
0: Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Alev alan otobüste 2 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 8 kişi de yaralandı.
5: Yolcu otobüsü önce bariyerlere çarptı, ardından alev aldı. Kaza sonrası çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.
6: Tamam,
5: Diyarbakır'dan İstanbul'a hareket eden otobüsün sürücüsü Eyüp Sultan'daki Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişelerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otobüste yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otobüste 16 yolcuyla aracın şoförü ve muavini vardı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi ise yaralandı.
6: Bundan sonraki süreci savcılarımız adli olarak inceleyecekler. Yangının sebebi, herhangi bir eksiklik var mı, yapılması gerekip de yapılmayan işler var mı? Bundan sonraki süreçleri adli olarak arkadaşlarımız takip edecekler.
5: Kaza sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.
0: Düzce'de bir kapı fabrikasında yangın çıktı. Yangın ekiplerin zorlu mücadelesiyle söndürüldü. Merkeze bağlı Hacıdayı mevkiinde faaliyet gösteren ahşap kapı üretimi yapılan fabrikada dün akşam saatlerinde alevler yükseldi. Alevler yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede tüm tesisi sardı. Alev topuna dönen fabrikadan yükselen yoğun duman ve alevler şehrin üst kesimlerinden de görüldü. Yangına 30 itfaiye aracı ve su tankeri, 3 iş makinesiyle itfaiye, Düzce Arama Kurtarma AFAD ve Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında bir itfaiye eri yanan çatının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı itfaiye eri ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Avcılar'da oturan Murat Buğday'ın depremde hasar gören evi için yıkım kararı alındı. Yıkım için süre beklenirken evin oturma odasından sesler geldi. Odanın duvarını kontrol etmek için kırıldığındaysa bir arı kolonisiyle karşılaşıldı. Arkadaşının yardımıyla koloniyi başka yere taşıyan Buğday çıkan balı da komşularına dağıttı.
7: Yıkım kararı verilen evlerinin oturma odasından sesler geliyordu. Gerçek odanın duvarı kırılınca ortaya çıktı. 23 Nisan 2025'te Silivri açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde bölgedeki evlerden bazıları zarar görmüştü. Murat Buğday'ın da evi onlardan birisiydi. Kentsel dönüşüm kapsamında Buğday'ın evi hakkında yıkım kararı verildi. Duvarlar kırılınca yüzlerce arıyla karşı karşıya kaldı.
8: Oturma odamızın arkasında hazine varmış. Yıllar sonra çıkardık hazineyi. Daha önce bilseydik buraya bir cam yapardık. Belki akvaryum gibi onu izlerdik falan. Sadece onun pişmanlığını yaşıyoruz. Başka bir şey değil yani. Tadı harika. Yani bildiğiniz böyle doğal bal.
7: Buğday arıları çıkarmak için emekli ziraat mühendisi arkadaşından yardım istedi.
9: Buradaki çalışmamızı yaptık. Bu çalışma esnasında yaklaşık 20 kilonun üzerinde bir bal çıkardık. Bizim amacımız aslında bal almak değil, koloniyi kurtarıp tabiatta faydalı olmasını sağlamak. Balı aldık, buradaki komşularına herhalde dağıttı.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: Mavi Yüzü Şarkıları. Beyyüzü Şarkılarına NTV Radyo'ya hoş geldiniz. Ben Suat Kavukluoğlu.
1: Ben Ömer Vatan Artıran.
0: Ve prodüktörümüz Atilla Özdal. Bugün başka bir heyecanı yaşıyoruz. Çünkü efendim sevgili arkadaşım Ömer'in doğum günü, haftası diyelim. Haftası. Yani çünkü öyle olacak. Vallahi aslında Ömer doğum günlerini kutlamıyordu. Bunun da hüzünlü bir hatırası var. Fakat ben ona dedim ki Ömer'cim, hayat evet bir sürü şeyi bir arada yaşadığımız bir şey. Yani acılarımız da var, yaslarımız da var, hep de olacak. Ama bir yandan da güzel dostlar, güzel arkadaşlar olarak işte bu kaotik şeyin içinde birbirimizi bulmuşuz. Hayat her şeye rağmen de kutlamaya, yaşamaya değer. Olmaz öyle şey dedim. Şimdi Ömer'i alacağım. Böyle canımız nereye isterse, siz bir teras olarak hayal edin. Belki Cihangir'de, belki Bodrum'da bir yazlık evin bahçesi gibi düşünün. Ona sürpriz bir doğum günü partisi yapacağım.
1: Ne güzel söyledin. Bana durup dinlemesi düşer. Dediğin çok doğru. Bu doğum günü kutlama meselesi bir tarafıyla hiç vazgeçmemek lazım. Bunu bana Seray ablam söylerdi. O Cihangir terasta çok büyük hikayelere imza atmış, sonra zamansız kaybettiğimiz birisi olarak daha önce paylaşmıştım o Beyoğlu bölümümüzde. Demişti ki bu hayatta bir günün var. 365 gün boyunca dünya 4

0: Şaşasını hatırlayanlar şaşıracaktır. Beyoğlu'na adımımı atamadım. Çünkü biz her gece Beyoğlu'ndaydık. Sabahlara kadar her köşesinde, her kaldırımında, her sokağında bir izimiz vardır. Onların izi de sürüyor. Beyoğlu'na adımımı atamadım. Ama sonra gerçekten Seray ablayı anladığım bir döngüye, yani döngü kendini tamamladı ve sonra dedim ki hakikaten bunu yapmak lazım ve canım arkadaşım, değerli dostum, sevgili Suat, Beyyüzü şarkıları bayrağını taşıyan bu ülkenin yetiştirdiği en değerli isim, her şarkının hikayesinin hakkını veren en büyük isim. Sen bana dediğinde lamıcım yok. Bu bölüm senin doğum gününün bölümü olacak. Evet. Ben de sana sürprizlerimle geleceğim dediğinde tamam arkadaşım.
1: Çünkü dedi. şunu da koyuyorum. Tabii ki kutlayacağız. Çünkü iyi ki gelmişsin arkadaşım hayatımıza. Bu bir hediye. İyi ki. Yani biz ne güzel buluştuk. Bak işte bu zor zamanları birlikte işte omuz omuza geçiriyoruz, atlatmaya çalışıyoruz. Bir şarkıya tutunuyoruz. O şarkı bize iyi geliyor. O coşkuyu. Çok, yani her şey gerçekten çok klişe gelecek ama sahiden paylaşınca güzel. Yani şarkı da öyle. Hani tek başına da evde dinleyebilirsin ama iki insan aynı duyguda buluşmak, onun üzerine birkaç kelam edebilmek dünyanın en güzel hediyelerinden biri. Bu programda sen de ilk günden beri bana inanılmaz güzel hatıralar hediye ettiniz. Şimdi ben seni gel hemen şu notu da söylüyorum. Tabii bir yaştan sonra biz böyle o gençliğimizdeki gibi, o tabii anlatıyorsun Beyoğlu, o deli zamanlarımız. Tabii. İşte o coşkular. İster istemez eğlenme ya da dans etme biçimimiz bile bir şeye göre değişiyor. Hani tabii, yaşa göre filan. İşte o yüzden ben şimdi gidiyorum, gençlerle de buluşuyorum falan. Ama çok hüzünlü bir şekilde artık oradayım. Çünkü biliyorum ki artık başka, onların o genç enerjisi yok bende. Ama dedim ki olsun yahu, yani biz de o zaman kendimize göre, öyle cıstak cıstak olmaz ama kendimize göre hüzünlü bir disco oluştururuz. Tabii. Biraz o şarkıları bugün öyle seçtim. Hemen seni aslında bir ay öncesine götüreceğim. Ajda Pekkan'a, Harbi Açık Hava konserine. Aa, o da bizi bu şarkıyla 80'li yıllara götürecek.
0: Neydi o?
1: Ya çok güzel bir konserdi. Çok büyülendik ama bu şarkıyı da söyledi. Bu ekstra hepimizi mutlu etti. Ya duyar duymaz ilk andan beri hani böyle bir anda işte o hüzün bulutlarını dağıtan, böyle sanki sihirli işte o sevgi ve aşk tohumlarını, yıldızlarını böyle serpiştiren bir şarkı. Sihirli aşk. Sözlerinde de çok hoş şeyler var. Kalpler hatırlar, sen unutsan da diyor. İşte bazen fırtınalar, kasırgalar eser. Evet. Yıllardan beri böyle bir sürer gider ama hani mutlusun. Bir kere sevmişsen eğer. Yani evet, işte bütün o şeyi de hatırlatıyor. Evet. Hayatın bir tarafıyla ne kadar sert olduğunu ama o kıymetini bilmemiz gereken şeyleri de çok güzel Fikret Hanım incelikle ifade etmiş. Hadi gel bu senin doğum günü diskonu bu şarkıyla açalım.
0: Hediye kutumu açıyoruz, hem de bu şölen gibi şarkıyla anlaştık.
2: Beyyüzü şarkıları.

0: Canım Suat'cığım, böyle sevgiyle, tebessümle, biraz da gözyaşıyla ben karşıladım bu şarkıyı. Bağrıma bastım. Proust'un Kayıp Zamanların İzinde kitabında o çocukluğa gidiş, çocukluktaki her detay, işte annenin sıktığı parfüm,
1: ya
0: ondan sonra seni giydirmesi, saçını taraması, ondan sonra evden çıkışın, kapıyı kilitleyişin, merdivenlerden inişin, sonra işte bir taksiye, bir arabaya ya da binişin ya da otobüs durağına yürüyüşün, oradan bir gezmeye gidişin, Ankara 1980'ler, sonra akşam eve geldiğinde işte TRT'de Ajda Pekkan vardır, ya Zeki Müren vardır, Emel Sayın vardır, onların yaldızlı simli kostümleri vardır. Başka bir dünya, başka bir evren, çocuk Ömer ve onun oradaki en büyük dayanağı annesi. O yüzden çok çok çok kalbimle aldım ben bunu. Teşekkür ederim.
1: Müziğin çok başka bir gücü var. Yani işte bak, bu şarkı bir anda bütün o film gibi geliyor değil mi gözünün önüne? Yani çocukluğun, evet, gençliğin, bütün o detaylarıyla işte bir şarkı hakikaten bu kadar güçlü bir şey. Şimdi yine böyle devam edeceğiz. Biraz böyle şey, ihtişamlı bir, hem görkemli hem ihtişamlı hüzün var bu şarkılarda. Şimdi yine tabii Ajda'nın da çok ilham aldığı isimlerden biri Dalida. Şimdi onun da daha önce konuştuk. Yani onun da çok hüzünlü bir hikayesi var.
0: Çok.
1: Bu şarkı da öyle ya. Şimdi bu şarkıda mesela aynı anda içimde hem bir coşku uyandırıyor hem de deli bir hüzün dalgası uyandırıyor. Evet. Hatta sözlerini de hani Ajda da onu Türkçeleştirmişti. Bir gece sahnesi. Sahnede ölmek istiyorum diyor, evet, şarkı. Beni çok etkiliyor. Yani dedim ki bu da bugün sana bir armağanım olsun.
0: Yani bizim sahne bildiğimiz neyse belki de evet, o son nefesi vermenin ihtişamına çok yakışır o. Herkes kendisi için böyle bir şey hayal edebilir tabii.
1: Allah, yani en güzel şey, yani şey demek versin istiyor tabii. Yani herkesin hayatındaki o, değil mi, sahne neresiyse en mutlu şekilde, sevdikleriyle de olabilir, şekilde nasıl arzu ediyorsa.
0: Mutlulukla ilişkilendirmek. İki şey hatırlatıyor Suat'cığım bu bana. Birincisi halacığım, çok bende emeği vardır. Gençken çok gidermiş tabii bu bizim büyük yıldızlarımızın konserlerine, bir tanesi Zeki Müren.
1: Hı hı.
0: Leyla'yı mı acaba söyledikten sonra bir durmuş, demiş ki ah ah demiş. Kim bilir ne zaman nerede gideceğiz bu hayattan demiş. Evet. İnşallah böyle sahnede giderim demiş. Halam bunu çok iyi hatırlıyor.
1: Gitti.
0: Nitekim tabii hep söyleriz, anlatırız bunu. Her seneyi devriyesi geldiğinde o paylaşılan videoda gerçekten ben bunu hatırlarım. İkincisi, yıllar önce çok canım arkadaşım Nilay'la Rumeli Hisarı'na, Nilüfer konserine gittik. Ve Karuso'yu söyledi. O Karuso şarkısının da ayrı bir ihtişamı vardır ya. Birazcık biliyoruz, bilenler için sözleriyle, bilmesem bile notalarıyla. Nilüfer de hakkını vermiştim. Nilay'cım orada dedi ki, şu an ölürsem mutlu giderim dedi.
1: Ya o kadar güzel, evet, öyle bir şey hissettiriyor işte değil, evet, mi? O kadar, evet, büyülüyor ki insanı gerçekten. Hadi gel bakalım o zaman, Dalida ile devam etsin doğum günü diskon.
0: Haydi.
2: B yüzü şarkıları.

0: Tabii ki ikinci şarkıyla da nerelere götürdün beni her zamanki gibi. Paris'te yaşıyoruz o zaman. Dalida'nın Montmartre'da o meşhur evinde hemen o kaldırımlarda çok güzel bir heykeli vardır. Ve yani rivayet odur ki o heykele dokunursan, öyle söyleyeyim, bilenler bilir, dileklerin gerçekleşir. Ben de anneciğim ve onun çok sevgili kuzenlerini ağırladığımız bir hafta gecenin bir saati oraya gittik. Herkes de böyle, hani belki dışarıdan gören biri demiştir ki yahu bu yaşta ne dileği. Onlar da ama yani belki 18 yaşında birinin heyecanıyla Dalida'nın heykelini tutup dilek tutma heyecanını yaşadılar. Bence bir annenin, bir babanın en büyük dileklerinden biri iyi insanlara denk gelmesidir evladının. Galiba aynen, anacığımın dileği tutmuş. İşte bu bölüm bana bunu en çok yaşatan anlardan biri. Bir de Avatar'ın o muhteşem sahnesi vardır ya, o saçlarını ağaca bağlarlar ve bir topluluk, bir komünite birbirine bağlanır ve bir bütünün parçası olduğunu hissederler. Beyyüzü şarkıları da çok başka hikayelerden gelmemizin hiçbir önemi arz etmediği ama aynı şarkılarda çok benzer duygularla bir dakika bu hayatta galiba şu an duygulandığım şeyden daha kıymetli bir şey yok duygusuna sarılan o saçlar kilitleniyor orada birbirine bağlanıyor. Beyyüzünde de onu yaşıyoruz. Galiba anneciğimin dileği bu şekilde tutmuş oluyor.
1: Kesinlikle öyle oluyor. Sahiden de önce hani aslında birbirimizi bulduk ama sonrasında bu şarkılara aynı duygularla hisseden birçok insana biz de şimdi dokunuyoruz. Aslında herkes birbirine o görünmez iplerle bağlıdır diyelim. Şimdi gel bu sefer de İtalya'ya götüreyim seni.
0: Acaba ne var
1: İtalya'da? Evet, ama İtalya'dan iki sürpriz olabilir. Biraz olabilir, oraya torpil geçmiş olabilirim. Tabii. Şimdi önce yine onu da ya yakın bir geçmişte kaybettik ne yazık ki. O da İtalya'nın en büyük divalarından biriydi. Ornello Vanoni. Onun bir şarkısını seçtim sana. Perduto. Şimdi bu da dinlediğin zaman, şimdi sözlerini anlamadığında yani çok tatlı bir dans şarkısı. Böyle salınıyorsun. Hmm. Ama çeviriye baktığın anda şarkı Kayıp adı ve çok hüzünlü sözleri var. İşte aynı şey ya, bizde de mesela çok vardır o. Yani bir tarafıyla sözler çok hüzünlü bir şeyden bahseder ama 9-8 bir ritmin müziğinin içinde söylenir. Tabii. Yani o iki duygu birbirine çok karışır. Aynı hayatta da öyle oluyor. Dolayısıyla bu şarkı hani hem hüzünlendiriyor hem dans ettiriyor. Dedim ki yine bize yakışacak, tam biz gibi bir şarkı.
0: Yakışmaz mı bu kadar Akdeniz edebiyatını, müziğini, resmini seven bizler? Bir de fonksiyonel bir kayıplığın içindeyiz ya hepimiz. İşte gündelik hayatımızda bütün sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Özellikle bizim güzel kültürümüzün çok yücelttiği bir irade meselesi vardır. İrademizi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Ama dipte biliyoruz ki kayıp bir şeyler. Hayatımızın belki bazı dönemleri, bazı hayalleri, bir dönem vazgeçilmezimiz olmuş bir şeyler artık kayıp. O seni de aslında o kayıplığa sürükleyen bir şey. Ama onun içinde yeniden yeşerme çabası, çiçeklenme çabası. O yüzden hüzünlü disko başlığını ne kadar sevdiğimi anlatamam. Bu seçiminde tam isabet olduğunu söylemeden geçemeyeceğim.
1: Şimdi anons edeceğim, şarkının bir yerinde diyor ki seni her gün başka bir kek yaparak unutabilirim. Ya şimdi unutabilir misin? Yani o keki yani, yani her gün istediğin kadar değişik bir onu ona yapacaksın aslında ve yine hüzünleneceksin yani.
0: Aslında sen biraz önce Ajda Pekkan'ın şarkısını alıntılarken söyledin, kalp hatırlıyor. Aslında unutursun. Tabii. Unutuyorsun. Evet. Kalp hatırlıyor ama.
1: Kesinlikle öyle oluyor.
0: Ve hiç beklemediğim bir anda böyle bir esintiyle, ki esinti bu yazın en önemli anahtar kelimelerinden biriydi. Bir esintiyle geliveriyor. Kalbin hatırlıyor. Sonra da aklında yelkenleri indirip doğru ya böyle bir şey vardı diyor.
1: Hadi bakalım şimdi de Ornella Vanoni essin Perduto'yla bu kıyılarda.
2: Beyyüzü şarkıları.

0: B100'lü şarkıları devam edecek. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. B100'lü şarkıları devam ediyor.
1: İşte hüzünlü disco budur. Neşenin, hüznün, üzüntünün, yasın, kutlamanın, katlanmanın hepsinin bir arada olduğu muazzam bir buluşma. Teşekkür ederim. Ne kadar
2: şimdi
1: güzel bir seçim.
2: Şimdi yine aynı kıyıdan devam edeceğiz. Yine lütfen, birbirine benzeyen bir şarkı. Şimdi Perduto'nun bu versiyonu, daha sonra yapılan bir versiyon tabii.
1: Evet.
2: Hemen Ajda Pekkan bu versiyon üzerine Türkçe söz yazdırıyor. Farkın bu olarak söylemişti.
1: Evet.
2: Şimdi Mina'nın yine çok sevdiğimiz şarkısı, daha önce çaldık, Ancora. Fakat tercih ettiğim yine farklı bir versiyon. Yeni, yani yeni diyebiliriz tabii buna. Mark Ranson remixini çalacağım sana. Çok önemli bir Amerikalı prodüktör. Belli ki şunu anlıyoruz. O da bir Mina hayranı. Yani bunu özel olarak almış. Çok hoş bir versiyon yapmış. Ve Ajda Pekkan yine bunu kaçırmamış. Geçen sene bütün konserlerin açılışını bu versiyonu sahnede, Ancora'yı aynen bu versiyona söyleyerek yapmış. Ve hatta bir ara hep beraber hadi dedi ve orada bir gülümsedim. Yahu dedim, Ancora'nın İtalyancasını nereden bilelim şimdi burada 5000 kişi.
1: Ben şimdi söylerim vallahi, bilmediğim İtalyancayla.
2: Şimdi gel bakalım bu versiyonu sevecek misin?
1: Ancora diye başlarım. Şimdi Ancora hakikaten çok ilginç. Daha önce seninle bahsetmiştik. Zerrin Özer'in, Ajda Pekkan'ın olduğu kadar Nilüfer'in de.
2: Kesinlikle.
1: Çok zaman zaman repertuarını aldığı, işte kayıtlarına rastladığımız Nilüfer'in Sürprizler albümüyle 70'li yıllarda bir yurt dışı açılımı için özellikle Odeon müziğin ona bir alan açıp hadi bunu gerçekten Mina gibi oku bakalım dediği.
2: Çok güzel bir yorum
1: o da. Çok da güzel okuduğu o genç yaşına rağmen.
2: Evet.
1: Bilmiyorum Mina o kaydı duymuş mudur? Duyduysa eminim etkilenmiştir. Bir şekilde hepimizin içinde olan bir şey. Mina deyince ben özür dileyerek dinleyicilerimizden yine aynı kıyıya savruluyorum. Anneciğimin en sevdiği şarkıcıydı. Mireille Mathieu geçen sene İstanbul'a geldiğinde gece gündüze konuk aldığımızda ve onunla çok tatlı güzel bir sohbetimiz olduğunda sosyal medyada paylaşımı yaptım. Ve dedim ki canım annem, onun arkadaşı Nurhan teyze 60'lı yıllarda mecliste çalışırlarmış. Çıktıkları gibi Kocabeyoğlu pasajına gider, Kızılay'da işte bir kat aşağı inerler, kulaklıkları takarlar ve yeni çıkan albümleri dinlerlermiş. Hı-hı. Pepino Di Capri'siz, Mina'sız bir repertuar düşünülemez tabii ki dedim. Altına ne yorumlar geldi hakikaten.
2: Ya evet.
1: Onu, onu, onların dönemdaşları, ah hiç unutulur mu o pasaj, o müzik evi, o şarkılar, işte aynen o plaklar, 33'lükler, 45'likler diye çok geri bildirim almıştım. Gerçekten Ancora çok şey hatırlatıyor bana, çok zamansız bir şarkı.
2: Bakalım bu versiyonu sevecek misin?
0: B100'lü şarkıları.

0: Vallahi i̇şte Ömerciğim.
1: İşte bu.
0: Hepsini de neredeyse söyledik gibi. Sen daha iyiydin ama vallahi meğerse biliyormuşuz. Ajda haklıymış. Şimdi geliyoruz son iki büyük hediye paketine.
1: Evet.
0: Şimdi önce ilkini açıyorum. Sen az önce dedin ki bunun bir Nilüfer Ankara versiyonu vardır. Düşünmedin mi zannediyorsun? Ama dedim ki ben Mina'dan Ankara'yı çalayım. Ömerciğimin çok sevdiği Nilüfer'den başka bir şarkı çalayım dedim. Şimdi tabii ki orada çok zorlandım. Ama hemen böyle aklıma gelen ve sonra tamam işte bu şarkı dediğim bir şarkıyla sana bu hediye paketini açacağım. Şimdi şarkının sözleri aslında duyduğumuzda böyle çok sıradan gelen iki cümleyi tekrar edip duruyor. Ama o kadar aslında ne kadar derin bir şey anlattığını o kadar sonradan anlıyorsun ki çok gündelik hayatın şeyinde bu da
1: dünya
0: ne diyor?
1: Dünya dönüyor.
0: Evet ve dünya dönüyor. Evet, aynen öyle. Çünkü
1: gerçekten bilmeden bu tahmin.
0: Evet, yani çünkü dünya dönüyor. Sen ne dersen de yıllar geçiyor. Fark etmesen de okey diyorsun ama evet. Sonra işte o şarkı öyle bir yere geliyor ki ya. Yıllar sonra buluşmayı da iki değişmiş insanın birbirine başka bir yerde buluşmasını da çok tatlı bir şekilde anlatıyor. İşte en sonunda diyor ki sen ne dersen de değmez bu dünya.
1: Yıllar geçermiş geçsin ruhumuz genç ya.
0: Da buluşuyor. Tabii. O yüzden dedim ki hani hem gençliğimizi hatırlayabileceğimiz hem o yıllar sonraki karşılaşma, bir taraftan o hüzünlü karşılaşma, o hayatın kırdığı bir yerde buluşma ama en sonunda ya olsun be yine de ruhumuz genç ya diyecek bir şekilde bu en güzel hediye olur diye düşündüm.
1: Daha güzel bir seçim olamazdı. Suatçım çok teşekkür ederim. Bu şarkı ya 70'leri yaşamadık biz ama 70'lerin masumiyeti bilinciyle büyüdük.
0: Hı-hı.
1: Eminim evet. 90'lılar da aynısını söylüyordur. 80'lerin masumiyetini yaşamadan biliyorlardır. Hı-hı. Keza 10 yıl böyle sayabiliriz. Bu beni şeye götürüyor. Dibinde bizim güzel memleketimizin güzel insanların zaman zaman ümitsizliğe kapılsak da ya da bazı içerlemelerimiz olsa da dönüp dolaşıp bildiğimiz çok güzel bir masumiyeti var. Bu şarkı bence o masumiyetini yani bütün kalbiyle hissedenlerin bayrağı olabilecek bir şarkı.
0: Evet, bir de şu da beni çok etkiliyor. Tamam, eski biz olmayabiliriz ama o günler geçmiş de olabilir. Evet. Olsun. Şimdi biz bugündeyiz. O zaman ne yapacağız? Yine buluşacağız. Yine güzel bir sohbet, güzel bir hayat molası alacağız ve birbirimize iyi gelmeye çalışacağız. Hayat böyle bir şey. Hadi bakalım. Ama Best Of'taki versiyonuyla çünkü bu sound'a daha yakışacak bu akışımıza ve o versiyon da çok güzeldi bu arada. Aykut Gürel versiyonudur. Hadi o versiyonla dinleyelim.
1: Hadi bakalım.

0: Yıllar geçiyor fark etmesem de diyor sevgili Nilüfer. Bir zamanlar fark etmezdim. Artık fark ediyorum.
1: Değil mi? Evet, bu yaşlarda hemen fark etmeye başladık yani.
0: Yani 46 fark ediliyor. Ne mutlu. Bunu fark etmek çok büyük bir şükür sebebi. Çok büyük bir şans. Bununla beraber fark etmediğimiz zamanlara duyduğumuz bir nostalji, özlem de her zaman olacak. İkisi bir arada ama böyle güzel anlarda da yerini bulacak.
1: Evet, peki Ömer, şimdi son hediyeni açmadan önce şunu da sormak istiyorum. Peki sen bu yıl Ömer'e ne söylüyorsun? Kendine bir dilek, bir söz ne olabilir bu?
0: Hiçbir şey. Hiçbir şey, biliyorum bu yani yayıncılık standartlarında bizim gibi o sahikle yaşayan insanlar için çok sıkıcı bir cevap ama çok yani bu programın samimiyeti orada olmamı gerektiriyor. Gerçekten hiçbir şey demiyorum. Sadece bu güzellikleri gönlüme koyarak, bağrıma basarak, hissederek, devamını dileyerek, şükrederek, teşekkür ederek, biraz da hayatın geçiciliğine büyük bir üzüntü yaşayarak gidenlere, kalanların gidenlerin ardından çaresiz bakışına ama yapacak hiçbir şeyin olmamasına, ama bir taraftan o geleceğin tatlı tatlı yeşeren, baş veren tomurcuklarına da böyle kendimi kaybederek bakarak, işte çocuklarım, yeğenlerim, dostlarımın çocukları, dünyanın bütün çocukları, Ceyhun Atuf Kansu gibi.
1: Her şeye rağmen
0: hiçbir
1: umut
0: şey. Yani her şey ve hiçbir şey aynıdır ya. Evet, her şey ve hiçbir şey.
1: Doğru,
0: her şeyi istiyorum. Bütün güzellikleri istiyorum ama hiçbir şey işte.
1: Doğru.
0: Şurada olalım ve birbirimizin kıymetini bilelim, o her şey zaten.
1: Evet, gerçekten bu çok kıymetli bir şey yani. Çünkü ne olursa olsun hani umudu taze tutmak lazım. İşte dediğin gibi o geleceğin güzel çiçekleri, çocukları, hani onlar bize ayağa kaldıracak yeniden. İşte bir şekilde yaşayacağız hayatı. Dediğin gibi buluşmak, işte bir şeyi paylaşarak, şu kıymetli anın bile bir daha hiç tekrarı olmayacak, bunu bilerek yaşamak, buna olabildiğince yap bozumuzun o bize düşen parçasını en güzel şekilde boyamak. Galiba hayat böyle bir şey.
0: Ne kadar güzel betimledin Suat'cığım, her zamanki gibi. Galiba bu yaşıma mahsus şöyle bir hissiyat var bende, geçeceğini biliyorum. Biraz izleyici gibiyim. Yaşayan değil de izleyen bir yerdeyim. Onun da gizli bir güzelliği var. İzliyorsun işte güzelliğiyle, kötülüğüyle, çirkinliğiyle, hoşluklarıyla, sürprizleriyle, tahmin edilir acımasızlıklarıyla.
1: Tabii.
0: İzliyorsun işte.
1: Valla hepsi güzel. Seyircisi de olmak güzel, yaşayanı da olmak güzel. Hayat bir şekilde güzel. Şimdi
0: ama şu an yaşadığımı hissettim.
1: Evet, şimdi ben sana kişisel bir yerden son, yani esas hediyemi vereceğim. Seni benimle, yani ilk tanıştığımız güne götürmek istiyorum. Şimdi ben de seninle ilk tanıştığımız zaman hayatımın sarsıldığım zamanlarından bir dönemdi. Yani birçok şeyle ilgili. Yani bir anda böyle işte altında çok güvenle yürüdüğüm köprülerin yıkıldığını, işte çok sağlam sandığım dost duvarlarının meğer orada hiç olmadığını gördüm ve genel olarak da bayağı hani sessizleştiğim, suskunlaştığım bir noktadaydım. Sen yeniden gerçekten o çocukluk arkadaşım gibi, hep derim sana, o kaybettiğin çocukluk arkadaşım gibi o bitmeyen heyecanınla geldin. Oysa ki ben de tam tersi, o heyecanlar ölüyordu çoktan. Dolayısıyla yeniden yeşertmeye başladın her şeyi ve yeniden işte o şarkılar anlam kazandı. Sana derim ya, işte kendin dinlediğinde de şarkılar güzeldir ama bir süre sonra onu, ya hikaye anlatıcı işte buradan çıkıyor ya, hani ilk çağlardan beri filan. Niye ortaya çıkıyor? Çünkü iki insanın paylaştığı bir şey olduğu için çok kıymetli bir şey ve hala anlatılıyor. Dolayısıyla o şarkıyı biriyle dinlediğinde başka bir şey oluyor. Onunla ilgili bildiğin bir hikaye varsa, onu karşıdakine anlattığında sen aslında tam anlamıyla bir işe yaradığını, hayatta bir yere iz bırakabildiğini düşünüyorsun. Bütün mesele de o iz bırakmak meselesi ya. O ilk gün hatırlıyorsan senle davete gidiyorduk. Hatta geçen yine onun yıl dönümü oldu. Akbank Jazz Festivali'nin o klasik her sene yapılan Sabancı Müzesi'ndeki daveti ve arabada işte bir anda konuşuyorken işte ben de sana kendi yazdığım şarkılar olduğundan söz etmiştim. Sen de çok büyük bir heyecanla dinlemek istemiştin ve benim o konuda da hayallerimin çok kırıldığı bir noktadaydım ben. Yani onunla da ilgili belli mücadeleler verilmişti. Orada da içimde çok cam kırıkları vardı diyelim. Sonra sendeki o coşku bana o kadar iyi geldi ki ve o günden beri benim yazdığım bir şarkıdaki hitapla birbirimize sesleniyoruz ama onun ne kadar dolu dolu bir şey olduğunu söylüyorum yani artık arkadaşım.
0: Evet.
1: Gideriz be arkadaşım diye bir şarkım vardı benim. Benim yazdım Manga'dan Ferman'ın bestelediği o şarkı bizim şarkımız oldu.
0: Evet.
1: Ve biz o günden beri birbirimize çeşitli versiyonlarıyla arkadaşım diyoruz dolu dolu.
0: Tabii.
1: İyi ki varsın arkadaşım. İyi ki seni tanıdım
0: sen
1: ve
0: de.
1: İnşallah bundan sonra yine bütün hayatımıza daha nice güzel iz ve hatıra bırakmaya devam edeceğiz. Ederiz. Allah nasip ederse diyelim. Ve şu cümle tabii şarkıda. Gideriz be arkadaşım. Evet. Gideriz gerekirse. Kırarız dümenleri. Bir Ege'ye bir Akdeniz'e. Yaparız be arkadaşım. Elimizden ne gelirse. Ümit kaybolmaz. Hep kalır bir yerlerde. Hadi gel onunla veda edelim bugüne.
0: Bu benim için en güzel final oldu. Gerçekten yani bu şimdi herkesin dinleyeceği şarkıyı ilk dinlediğimi hiç unutmuyorum. Sözlerin ne kadar yakaladığını, ne kadar güzel olduğunu, o arkadaşım hitabının samimiyeti, duruluğu, gideriz ya icabında gideriz. Yani o cesaret, o güzellik, bir şeyleri bitirme ve bir şeylere başlama cesareti beni can evimden vurmuştu, yakalamıştı. O gün bugün biz birbirimize mesajlarda bile üşenmeden
1: tabii,
0: arkadaşım
1: tabii.
0: Diye
1: arkadaşım,
0: yazarız.
1: Bazen.
0: Bazen kısaltsak mı diyesim geliyor, kıyamıyorum.
1: Evet,
0: yok.
1: Evet, ben de.
0: Oluyor ya, yok işte Arki, o şu bu falan
1: evet,
0: kısaltıyor.
1: Evet.
0: Yok, hayır, bu yapılacaksa tam olmalı. Ya hep ya hiç, arkadaşım yani. Hiç taviz yok o arkadaşım hitabında. Canım arkadaşım, çok teşekkür ederim. Sen
1: ben de
0: iyi varsın. Ve bizim bütün Beyüzü arkadaşlarımız diyelim
1: evet.
0: Bu sefer. İyi ki varlar.
1: İyi ki varlar. İyi ki sen de varsın arkadaşım.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu söyledi.
1: Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör başta olmak üzere ülkenin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi olduğunu söyledi. Demokrasiye kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlandı dedi. Cumhurbaşkanı Samsun Şehir Hastanesi açılışında kürsüdeydi. Hedefine muhalefeti aldı, hizmet düşmanlarına kulak asmadık dedi.
1: Sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastanelerimizdir. İsraf dediler. Ne gerek var dediler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı.
2: Cumhurbaşkanı herkesin insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülke genelinde tesis ettiklerini söyledi.
1: Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız.
2: Açılışı yapılan Samsun Şehir Hastanesi 1458 yatak kapasiteli. 40 ameliyathanesi, 320 de polikliniği bulunuyor. Hastanede 548'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Cumhurbaşkanı açılış için Samsun'a geçmeden önce Rize Güneysu'da komşularını ziyaret etti. Açılış sonrası kendisine bekleyen kalabalık içindeki gelin ve damadı da otobüse davet etti, altın taktı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'daydı. Önce Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile ardından da Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Bakan Fidan, SDG'nin kendini feshetmesini önemli buluyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yakın gelecekte Suriye'ye ziyaretinin planlandığını duyurdu.
3: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamasını Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında yaptı. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakın gelecekte Suriye'ye ziyaretinin de planlandığını açıkladı.
3: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
4: Bakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Dışişleri Bakanı Uluslararası Şam Havalimanı'nda Şeybani tarafından karşılandı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz da karşılamada hazır bulundu. Fidan ve Şeybani görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, SDG'nin Suriye'ye entegrasyonunun önemli olduğunu vurguladı.
3: İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor.
4: Dışişleri Bakanı İsrail'i de Suriye'nin istikrarsızlaştırılması için gayret gösteren aktör olarak tanımladı.
3: İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır.
4: Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Suriye'nin askeri kapasitesine hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek verdiğini aktardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından da kabul edildi.
0: Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın Silivri Adliyesi'ne giderek ifade vermesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 19 şüpheli gözaltına alınmış, 4'ü tutuklanmıştı. Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala Silivri cezaevindeki koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme var. Ortaya çıkan yeni tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiği iddiası yer aldı.
5: Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü FETÖ tarafından mı yönetiliyordu? Soru soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların beyanlarıyla gündeme geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ifade veren bir iş insanı, ölümü şüpheli bulunan eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'la 17-25 Aralık 2013'ten kısa bir süre önce aralarında geçen diyaloğu anlattı. Ahmet Deniz Olgun'un Fethullah Gülen'den kendisine birlikte hareket etmek istediklerine dair bir mektup geldiğini söylediğini aktardı. Deniz Olgun'un hayır demeyi düşündüğünü söylediğini belirtti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmada da tanık ifadelerinde FETÖ bağlantısına ilişkin beyanlar yer aldı. İfadelerde FETÖ'nün Arif Ahmet Deniz Olgun'u cemaatin başında istemediği, bu nedenle ölümünün şüpheli olduğu öne sürüldü. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre RŞ isimli tanık Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiğini iddia etti. Hatta biat etmediği takdirde cemaatin başından gideceğini biliyordu. FETÖ, Arif Ahmet Bey'i devletin ve hükümetin yanında olmayı istediği için cemaatin başında istemedi. Onun yerine Alihan'ın geçmesini uygun gördüler. Alihan'ı cemaatin başına geçirmek için tek seçenek Arif Ahmet Bey'in ölmesiydi. Bu nedenle FETÖ'nün Arif Ahmet Bey'i öldürmesi eyleminde planda Alihan da vardı dedi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir dedi. Ailelere de seslenen Bakan Gürlek gençlerimizi ve çocuklarımızı ihmal etmeyelim sözlerini kullandı.
6: Terörsüz Türkiye yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Aynı zamanda milletimizin kardeşliğini güçlendirme, ortak geleceğimizi güvence altına alma ve ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir.
5: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
6: Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyon vatandaşı olarak hiçbirimiz diğerinden daha değerli ve daha değersiz değildir. Biz biriz. Biz bütün oluşturan parçalarız. Bir kişiyi bile dışlamak bu vücuda zarar verir. Bizi bitkin düşürür. O yüzden farklılıklarımız en değerli zenginliklerimizdir.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bilecik'te 745. Ertuğrul Gazi'yi anma ve yürük şenliklerine katıldı. Gündeminde gençler ve çocukların korunması vardı. Devlet olarak önlem alıyoruz dedi, aileleri de uyardı.
6: Devlet olarak tüm tedbirleri alıyoruz. Ancak ailelere de büyük görevler düşmektedir. Lütfen gençlerimizi, çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Onları milli değerlerimize yönlendirmek için çok gayret edelim.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın terörsüz Türkiye ile artık hem milletin hem de devletin geri dönülemez bir yola girdiğini söyledi. Sürecin kapalı kapılar ardında değil, kamuoyuna açıklık, iyi niyet ve içtenlik temelinde yürütüldüğünü belirtti. Yalçın, emeklerin karşılığının daha yasal düzenlemelere geçilmeden sahada alınmaya başlandığını ifade etti. Karalama kampanyaları dedikodu ve temelsiz iddialarla haksız isnatlardan ibaret ucuz siyasi çıkışlara prim verilmemiştir dedi. Meclisten geçen yasal çerçevenin geniş tabanlı uzlaşmanın ürünü olduğunu söyledi. Yalçın, MHP'nin 7 Mayıs'ta başlatılan kurultay sürecinde 954 ilçe ve 62 il kongresinin de tamamlandığı bilgisini verdi. DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamada Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan heyetin görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmeye dair açıklamanın daha sonra yapılacağı duyuruldu. Heyet son olarak 2 Ağustos 2026 tarihinde adaya gitmişti. Çerçeve yasa meclisten geçtikten sonra yapılan ilk ziyarette sürecin geldiği aşamanın değerlendirildiği tahmin ediliyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'e yönelik eleştirilerine ve gün gelecek hesap verecekler ifadesine tepki gösterdi. Çelik, devletin valisini hedef haline getirmek siyasi sorumlulukla bağdaşmaz dedi.
5: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul Üsküdar'daki mitinginde kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Özel, mitingdeki konuşmasında Üsküdar Belediyesi'ndeki seçimi hatırlatarak İstanbul valisi Davut Gül'ü eleştirmişti.
7: Gün gelecek hesap verecekler diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek ne siyasi sorumlulukla ne demokrasi kültürüyle bağdaşır. Sayın Özel bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere hesap verecekler demelidir.
5: Çelik, Özel'in siyaset adabı ile ilgili çok ciddi sorunları var ifadesini kullandı. Devletimizin makamlarını hedef alan mülki idare amirlerimize açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu kınıyoruz dedi.
7: Sayın Özel, kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez. Kamu

0: Şıkladı.
1: Özel eğitimli köpeklerle aramalar gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde bulundu.
2: Metamfetamin olduğu değerlendirilen madde.
1: Bir çekmecenin içinden silah çıktı. Jandarma ekipleri delil topladı. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem uygulandı. Görüntüler Ailem Güvende adı verilen operasyondan. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin başsavcılıklarının koordinesinde 15 ilde baskınlar düzenlendi. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Bakan Gürlek, fuhuşu aracılık veya yer temin eden kişilerle bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin belirlendiğini kaydetti. LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir ifadelerini kullandı. Söz konusu derneklere fon sağlayanlar arasında büyükelçiliklerin de oldu. 6 derneğe farklı dönemlerde toplam 3 milyon 359 bin dolar aktarıldığı tespit edildi. Bu kaynakların bir bölümünün cinsiyet geçiş sürecindeki kişilerin ameliyat masrafları dahil çeşitli faaliyetlerde kullanıldığı anlaşıldı. Gürlek, müstehcen içerik üreten şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiğini de ifade etti.
0: Düzce'de bir kapı fabrikasında yangın çıktı. Yangın ekiplerin zorlu mücadelesiyle söndürüldü. Merkeze bağlı Hacı Dayı mevkiinde faaliyet gösteren ahşap kapı üretimi yapılan fabrikada dün akşam saatlerinde alevler yükseldi. Yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede alevler tüm tesisi sardı. Fabrikadan yükselen yoğun duman ve alevler şehrin üst kesimlerinden de görüldü. Yangına 30 itfaiye aracı, su tankeri ve 3 iş makinesiyle itfaiye, Düzce Arama Kurtarma ve Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Bir itfaiye eri yanan çatının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı itfaiye eri ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Alev alan otobüste 2 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 8 kişi de yaralandı.
3: Yolcu otobüsü önce bariyerlere çarptı, ardından alev aldı. Kaza sonrası çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı. Diyarbakır'dan İstanbul'a hareket eden otobüsün sürücüsü Eyüp Sultan'daki Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişelerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otobüste yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otobüste 16 yolcuyla aracın şoförü ve muavini vardı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi ise yaralandı.
4: Bundan sonraki süreci savcılarımız adli olarak inceleyecekler. Yangının sebebi, herhangi bir eksiklik var mı? Yapılması gerekip de yapılmayan işler var mı? Bundan sonraki süreçleri adli olarak arkadaşlarımız takip edecekler.
3: Kaza sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.
0: Elazığ T tipi kapalı ceza infaz kurumunda çıkan yangında mahkum ve infaz memurları dumandan etkilendi. Elazığ valisi Numan Hatipoğlu yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Hatipoğlu cezaevinin bir koğuşunda akşam saatlerinde yangın çıktığını belirtti. Hatipoğlu yangının ekipler tarafından kontrol altına alındığını söyledi. Dumandan etkilenen mahkumlarımız ve infaz koruma memurlarımız tedavileri sonrası hastaneden taburcu edilmiş ve cezaevine tekrar dönmüşlerdir ifadesini kullandı. Mersin Limanı'nda uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Brezilya'dan gelen bir kuru yük gemisinde 350 kilogram uyuşturucu bulundu. 9 kişi gözaltına alındı.
5: Geminin alt kısmında zula bulundu. Piyasa değeri 1,5 milyar lira olan 350 kilogram uyuşturucu maddeyle geçirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası uyuşturucu sevkiyatına yönelik çalışma yapıldı. Brezilya'dan hareket eden şüpheli bir gemi tespit edildi.

0: Mersin limanına yanaşan kuru yük gemisine operasyon düzenlendi. Geminin gövde alt kısmında kilolarca uyuşturucu madde gizlenmişti. Dalgıç polisler geminin motorunun soğutma suyu bölümündeki Zula'ya ulaştı. Gizli bölümde 12 ayrı pakette 350 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira.
1: Kokain maddesi.
0: Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 9 kişi gözaltına alındı. Ayrıca dalış ekipmanları ve su altı skuter ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bakan Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu suçlarıyla mücadelemizi kaynağından dağıtım ağına, finansöründen baronuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Zehir tacirlerine müsamaha yok, baronlara geçit yok dedi.
2: Yaz tatili bitti ve yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün ders başı yapacak. Yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte okullarda da bir dizi önlemler alındı.
3: Turnike sistemleri kuruldu, dedektörler getirildi, 24 saat izlenen güvenlik kameraları kuruldu. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ildeki okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkartıldı, önlemler arttırıldı. Bu kapsamda öncelikli okullara yaklaşık 3000 el dedektörü temin edildi. Riskli görülen durumlarda gerekli arama ve kontroller yapılacak. Turnike sistemlerinin kurulduğu okullarda ise öğrenciler kartla giriş sağlayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 31 bin bahçe görevlisi de okullarda görev yapacak.
4: Bu yıl ilk defa hayata geçecek uygulamalardan biri de bahçe görevlileri okullardaki giriş ve çıkışları denetleyecekler. Nöbetçi öğretmenlerle ve okul idaresiyle koordineli bir şekilde çalışacaklar. Bahçe görevlilerine eğitimleri ise polisler verecek.
3: Okul polisi uygulaması da yeni eğitim öğretim yılında daha sık gerçekleştirilecek. Her okulun irtibat halinde olduğu bir polis birimi bulunacak. Okul randevu sistemi bu yıl etkin bir şekilde uygulanacak. Öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek. Görüşmeler okul müdürünün uygun gördüğü zaman diliminde gerçekleştirilecek. Okul çevrelerinde narkotik denetimlerine ağırlık verilecek. Emniyet birimlerinin okul önleri ve çevrelerindeki faaliyetleri artırılacak.
2: 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor dedik ve kırtasiye ürünlerinden formalara, formalardan servis ücretlerine kadar da birçok kalemde artış var. Bu yıl okul çantasını doldurmak ne kadara mal olduğu, forma ve servis ücretlerindeki artış ne durumda, bu konuya da bir parantez açalım.
5: Kalem bakacağım, defter bakacağım, silgi bakacağım.
6: Kızım şey yapıyorum. 3800-4000 civarında çıkıyor tutarlar.
7: Defter, kitap, kalem, boya, cetvel. Liste uzayıp gidiyor. Ders zilinin çalmasına günler kala okul alışverişi sürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlıyor.
8: Liste kabarık. Listede defterler var, kitaplar var, sözlük, boyalar. Zorluyor, illaki zorluyor. Çünkü her sene bir önceki seneden daha pahalı olduğu için normalde evdeki hesap çarşı uymuyor diyebilirim.
7: Bu yıl okul çantaları %30 zamlı doluyor. Üstelik yalnızca çanta fiyatı bile binlerce liraya mal oluyor.
9: Bu yıl daha pahalı fiyatlar.
10: Elinizdeki çanta ne kadarmış?
9: 3200'müş.
11: Çantalar 1500 liradan başlayıp 3000 lira, 4000 liraya kadar gidiyor. Aynı şekilde suluklar da o şekilde, kalem, defter vesaire, onlar da o şekilde. Bant açık, aynı ürün farklı yerlerde daha uygun olabiliyor. O yüzden araştırıyoruz biz de her yerden, uygun olanı bulmaya çalışıyoruz.
7: Okul çantası doldurmak 10 bin liraya kadar çıkıyor.
12: Geçen yıla göre ekonomik ürünlerde 1500-2000 liraydı. Bu yıla takriben de bu fiyat 2500-3000 civarı. Bir tık daha lüks ürünlerde ise geçen yıla göre 2500-3000 iken bu yılda 4500-5000 civarı, malzemesine göre, çeliğine göre, plastiğine göre falan değişebiliyor.
5: Ortalama bir listeye bir veli 4000 lira 5000 lira harcıyor. Ama çantayı buradan aldıklarını da düşünürsek bizden aldıklarını yine 6-7 bin lira bulabiliyor. 8-9 bin lira da uzanabiliyor. En maksimumda dünkü bir örnek vereyim 10 bin liraya çanta doldurduk.
7: Ürünlerin fiyatı kadar sağlığı uygun kalitede olması da önemli.
13: Çerteme belgesi var. 3 yaşa uygun, 3 yaş altı olup olmadığı ile ilgili uyarılar var. Herhangi bir toksik madde içerip içermediği var. İthalatçı kimlik belgesi var, barkodu var. Burasında bir markası var.
7: Yalnızca kırtasiye ürünlerine değil, okul üniforma ücretlerine de zam geldi. Geçen yıla göre etiket fiyatları %30 arttı.
14: Ortaokullarda kullanılan kumaş maliyeti arttığı için de fiyatlar ona bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Liselerde aynı şekilde beden büyüdükçe, kumaş arttıkça fiyat ona göre daha fazla artmış oluyor.
15: İki pantolon, bir Lacoste tişört aldık.
16: Ne kadardı fiyat?
15: 750 pantolonlar, 650 Lacoste tişörtler. Yüksek. Geçtiğimiz yıllara rağmen çok yüksek.
17: Ortaokulda da yine aynı şekilde üçlü takımlarımız 2150, tişörtlerimiz 550, sivitler 950, eşortman altlarda 750 liradan. Çift almaya gayret gösteriyorlar. Çifter çifter alanlar çok var. Çiftli olarak alındığı zaman 3000 lirayı buluyor.
18: 6-7 parça bir ürün aldık.
19: Ne kadar tuttu?
18: 6000 küsur lira tuttu.
20: 4 parça aldım yani. 3000 lira tuttu. Her sene fiyat. Merdiven merdiven çıkıyor yani. Bence ucuz değil.
7: Öğrenci servisi tarifeleri de belli oldu. İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 zam yapıldı. Yeni tarifeye göre ücretler 39.970 liradan başlıyor. 93.000 liraya kadar çıkıyor. Lise hariç servis ücretlerine %35 oranında rehber personel ücreti de eklenebiliyor. Ancak bazı özel okullar tarifeye uymuyor.
21: Servis ücretlerinin 8-10 bin lira civarında olduğunu ortalama duyuyorum aylık. Hani gayet fazla yani.
22: Ayazağa'nın girişinden yukarıya kadar yıllık 70 bin lira civarında bir şeydi en son.
7: Bazı okul servislerinin aynı mesafeye farklı ücretler talep ettiği de iddialar arasında. Hatta kimi zaman okula taksiyle gidip dönmek daha ucuza geliyor.
23: O ücretler tamamen o komisyoncu tur şirketlerine ve özel okullara komisyon olarak veriliyor. Biz de mağduruz, öğrenci velisi de mağdur.
7: Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de servislerin güvenliği.
23: Öğrencilerin çantalarını alıp araca getirecek, onların emniyet kemerlerini araçta takacak bir rehber personel olması gerekiyor. Bakın her koltukta şu şekilde bir emniyet kemeri bulunması gerekiyor. Bu ana güvenlik önlemlerinden biri şu şekilde. Her koltukta bir emniyet kemeri olacak. Araçta bir acil çıkış kapısı olacak. İstanbul'da okul servis taşımacılığı, personel servis taşımacılığı da 34LAA001, 34LZZ999 plakalı tahtitli servis plakasıyla yapılıyor. Bakın bir örnek şurada. Bunun dışındaki araçlar korsan araçlar.
7: Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde yapılan kırtasiye denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Toplam 182 milyon 559 bin lira ceza kesildiğini duyurdu. Bakan Bolat, yazılı açıklamasında Ağustos ayı boyunca ve Eylül'ün ilk 10 gününde toplam 33.182 firmanın denetlendiğini, 5 milyon 952 bin ürünün incelendiğini belirtti. Denetimlerde kırtasiye ürünlerinin fiyat etiketleriyle birlikte ürün güvenliği ve mevzuata uygunluğunun incelendiğini söyledi. Bakan Bolat, çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren ürünlerde hiçbir mevzuat ihlaline müsamaha göstermiyoruz ifadelerini kullandı. Denetimlerin yıl boyunca süreceğini de belirten Bakan Bolat, öğrencilerin ve velilerin güvenli ürünlere ulaşmasını ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunmasını sağlayacağız dedi. İstanbul'da bugün 15 bin liralık konut projesi için başvuru süreci başlıyor. E-Devlet üzerinden başvurular 25 Eylül'e kadar gerçekleştirilebilecek. Peki hangi şartlar aranıyor ve konutlar hangi ilçelerde olacak? Ayrıntılarına bakalım.
24: Asrın inşasındaki başarımızı 81 ile taşıyoruz. İstanbul'da inşa edeceğimiz
0: 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
7: İstanbul'da kiralık konut projesiyle ilgili ayrıntıları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamıştı. 25 Eylül'e kadar devam edecek başvuru süreci başlıyor. 3 yıllığına kiralanan konutların yeni hak sahipleri yine kura ile seçilecek. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 şeklindeki dairelerin kira bedelleri 10 bin ila 18 bin lira arasında değişiyor. İlk yıl kira artışı olmayacak. Konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de olacak. Aylık hane geliri 100 bin liranın altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. Öte yandan en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı aranıyor. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor.
1: Dünya standartında normalde hane gelirinin en fazla %22'si 23'ü fizibil olarak kiraya ayrılmalı diye bir görüş var. Bizde bu oran biraz %40'ları bulmuş durumda ve biraz da geçiyor durumda. Dolayısıyla geçtiğimiz yıldan beri buna müdahale edilmeye çalışılıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir olaya giriyoruz. Biz bunu geliştirebiliriz.
7: İlk etapta Ekim ayında 1071 kiralık konutun anahtarı teslim edilecek.
2: İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti bu hafta açılacak. Törenin 18 Eylül'de yapılacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havada kalış sürelerinin kısalacağını belirtti.
16: İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılışla hizmete alınıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni pistin aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacağını belirtti.
19: Doğu-batı eksenli yeni pistimiz, yan rüzgar koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunarken, dörtlü pist işletmeciliği hedefimize de güç katacak. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkan sağlayacak.
16: Bakan Uraloğlu 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pistle özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada kalış sürelerinin kısalacağını söyledi. Yakıt ve zaman tasarrufu sağlanacağını belirtti. Yeni pistle olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş kalkış, emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız dedi.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerinde yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Düzenlemede ilk kez burger tanımına da yer verilecek. Köfteye bazı bileşenlerin eklenmesine artık izin verilmeyecek. Dönerde ise dönerin sadece etten mi yoksa kıymadan mı yapıldığı yazılacak. Pastırma, sucuk ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde ise tütsüleme ve çeşni kullanılmayacak.
7: Hamburger köftesi, döner, sucuk, pastırma, et ve et ürünlerinde yeni standartlar geliyor.
24: Müşterilerimiz için her zaman daha iyi olur büyük ihtimalle. İnsanlar çünkü anlayamıyor. Herkese hani biz de yazarız zaten birliğe girdikten sonra.
7: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleriyle ilgili tebliğde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Düzenleme kapsamında süt, yumurta, yoğurt gibi protein kaynakları dışında diğer bileşenlerin eklenmesinin önüne geçilecek. İlk kez burger ürünü tanımı ve kriterleri eklenecek.
25: Bunun olması çok güzel oldu bence. İnsanların ne yediğini bilmesi mükemmel bir şeydi. Katanlar tabii ki de oluyor. Yani bildiğimiz birkaç firma da var. Havuç lifi özellikle katanları çok duydum. Tütsü aroması vermek için. Tütsü tozları atanları duydum. Onun dışında işte galeta unuyla suyu karıştırıp kıyma mesela 5-10 kiloyken bir anda 20-30 kilolara çıkabiliyor.
26: Dönerin adı artık üretim şekline göre menülerde yer alacak. Örneğin buradaki gibi sadece etten imal edilen dönerlerde yaprak döner, kıyma ve et birlikte kullanılırsa yaprak kıyma döner ve sadece kıymadan yapılırsa kıyma döner şeklinde menülerde yazılması zorunlu olacak.
27: %70 genellikle dana, %30 civarı bir kuzu kullanıyoruz.
26: Kıyma var mı?
27: Kıyma kesinlikle yoktur yani. Kıyma dönerin zaten açıklanması lazım.
7: Tavuk döner karışımlarıyla tavuk dönerin yağ oranı %20'den 15'e indirilecek. Et ürünlerinde kullanılan tütsüleme işleminin sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde kullanımı yasaklanacak. Fıstık, peynir gibi çeşnilere de izin verilmeyecek. Tebliğ resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 2026 yılı kırsal kalkınma program sonuçlarını da açıkladı. Yumaklı bu kapsamda 3180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği verileceğini duyurdu.
16: 2026 yılı kırsal kalkınma yatırım programının sonuçları açıklandı. 3180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği sağlanacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, programda hibe edilen tutarı da 12,5 milyar lira olarak açıkladı.
3: Bu hibelerimizle kırsalda 19,5 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek. Desteklerde en yüksek payı 2164 proje ile aile işletmelerimize ayırdık. Bunlardan 1751'i ise kadın ve genç girişimcilerimizden oluşuyor. Böylece program bütçesinin %77'sini aile işletmelerimize tahsis etmiş oluyoruz.
16: Bakan Yumaklı, tasarruflu tarımsal sulama sistemleri başvuruları kapsamındaki desteklere de değindi. 2047 projeye 1,2 milyar lira hibe ayrıldığını söyledi. Böylece tarımsal sulamada verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. 3 Nisan 2026'da devreye alınan kırsal kalkınma yatırım programıyla kırsal ekonominin tarımsal faaliyetlerde teknolojik dönüşümünün desteklenmesi hedefleniyor. Ayrıca doğal kaynakların korunmasının sağlanması da hedefler arasında. Projelerde öncelik kadın ve genç girişimcilere verildi. Böylece bu kesimin kırsal üretimdeki ağırlığının artırılması ve aile işletmelerinin güçlendirilmesi amaçlandı.
2: Enerjimi Koruyorum projesi ilk öğretim çağındaki çocuklara enerji tasarrufunu öğretmeyi amaçlıyor. Hatay'da 5 ilçede 3000'den fazla çocuk enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşamı tiyatro aracılığıyla keşfetti.
16: Enerjisa Enerji'nin öncülük ettiği Enerjimi Koruyorum projesi yenilenen çocuk tiyatrosuyla Hatay'da. Projeyle 5 ilçede gerçekleştirilen gösterimlerde 3000'den fazla çocuğa enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşam anlatılıyor. Amaç dijitalleşen dünyada tiyatronun birleştirici ve öğretici gücünü kullanarak çocuklarda farkındalık oluşturmak.
4: Edemez Bobik, ağaç hareket edebilir mi Robik?
16: Hatay Büyükşehir Belediyesi de projeye tiyatro tırı desteği veriyor. 24-28 Ağustos arasında hayata geçen yaz turnesi boyunca İskenderun, Arsuz, Yayladağ, Samandağ ve Defne ilçeleri olmak üzere toplam 5 ilçede gösterimler yapıldı.
4: Ağaçlarımızı kesersek oksijenimiz azalır.
16: Enerjimi Koruyorum sosyal sorumluluk projesine yapılan her 1 liralık yatırım, şirket tarafından yapılan araştırmaya göre 3 lira 17 kuruş sosyal değer oluşturuyor. Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşçıoğlu, 16 yıldır çocukların enerji ve çevre konusunda erken yaşta farkındalık kazanmalarına katkı sağladıklarını belirtti. 16 yıldır 400 bine yakın çocuğa ulaşıldığını söyledi.
2: Milli Saraylar Başkanlığı tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Topkapı Sarayı'nda bulunan 16. yüzyıla ait seccadeler de bir süredir aslında uygun şekilde yenileniyor. Seccadeler çalışmaların tamamlanmasıyla ait oldukları yere Topkapı Sarayı'na getirilecek.
6: Her biri yaklaşık 500 yıl öncesinden izler taşıyor. Dokumaları, desenleri özenle işlenmiş. Milli Saraylar Başkanlığı Osmanlı Saray koleksiyonlarında bulunan seccadeleri sergilenebilir hale getiriyor. Topkapı Sarayı'na ait 16. yüzyıldan kalma seccadeler için titiz bir çalışma var. Milli Saraylar Halı Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi'nde 8 kişilik bir ekip iş başında.
8: Bunlardan 3 tanesi Safevi Devri topraklarında dokunmuş, saraya hediye edilmiş 16. yüzyıla ait olan eserler. Bu eserlerin üzerinde Bakara suresinden, Nur suresinden, Fetih suresinden ayetler var. Bu eserlerde yine eksik olan kısımların kendi ipleri aynı kendi dokusuna ait bir şekilde tespit ediliyor. Kendi renkleri kazanda kaynatılarak boyanıyor. Rengi rengine desenine aynı o uygun dokusuna, orijinal yapısına getiriliyor.
6: Bazı desenler Rönesans eserlerine de ilham vermiş.
8: Bu eserlerden bir tanesi 16. yüzyıla ait Bergama'da dokunmuş bir halı. Bu eserde anahtar delikli, alt kısmında anahtar delikli seccade olarak geçiyor. Hatta bu eser Rönesans döneminde birçok ressam bu eseri eserlerinde kullanmış, sergilemişler.
6: Artık son dokunuşlar yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi seccadeler Topkapı Sarayı'nda sergilenecek.
2: 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta eğitime yönelik yatırımlarda hız kazandı. Son olarak Pusulamaraş Eğitim Merkezi hizmeti açıldı. YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler burada ücretsiz eğitim desteği alabilecek.
16: Binin üzerinde gence dershane hizmeti sunulacak. Öğrenciler ücretsiz eğitim desteğiyle sınavlara hazırlanacak.
5: 500 LGS öğrencimiz, 600'den fazla YKS öğrencimiz inşallah. Burada hem eğitim alacaklar, hem kütüphanelerinde ders çalışacaklar. Hayalini gerçekleştirme noktasındaki kardeşlerimize güzel bir süreç olacak onlar için.
16: Proje Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü kentte eğitime yönelik yatırımlarda hız kazandı. Öğrencilerin sınavlara ücretsiz hazırlanabilmesi amacıyla Pusulamaraş Eğitim Merkezi hizmete açıldı. 6000 metrekare alana kurulan merkezde LGS ve YKS için hazırlık kursu verilecek. Öğrenciler 640 saatlik eğitim programına katılacak, düzenli olarak deneme sınavlarına girecek.
9: İnşallah bu senenin sonunda da meyvesini alacağız ve güzel yerlere öğrencilerimizi yerleştirmiş olacağız. Şu an hem 8. sınıf hem de 12. sınıftan öğrencilerimiz var.
16: Merkezde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra gençlik atölyeleri, kulüpler, motivasyon seminerleri, kütüphane ve sessiz etüt odaları da gençlerin kullanımına sunulacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın ara seçimlerden sonra biteceğini yineledi. Trump resmi ziyaret için bulunduğu İrlanda'da konuştu. İran Savaşı'nın bitişi için ABD'de Kasım'da yapılacak ara seçimden sonrasını işaret etti. Belki öncesinde de biter dedi. İran'ın anlaşma yapmayı çok istediğini tekrarladı. Körfez ülkelerinin İran'la görüşmesine ilişkin beni ilgilendirmiyor ifadesini kullandı. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den de Rusya'nın dizel yakıt depolarını vurmamasını istediğini söyledi. Umman, İran'la Arap ülkeleri arasındaki bölgesel toplantının ertelendiğini açıkladı. Açıklamayı Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi yaptı. Selale kentinde bugün yapılması planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ise kararın bölge ülkelerinin talebi üzerine alındığını açıkladı. Aynı zamanda Tahran ve Muskat yönetimlerinin de ortak kararının olduğu aktarıldı. Bugün yapılacak toplantıda Körfez ülkelerinin de katılımıyla Tahran ve Muskat arasında varılan Hürmüz Boğazı'na ilişkin mutabakatın duyurulacağı belirtiliyordu. Girne açıklarındaki feribot faciasına ilişkin arama çalışmalarına katılacak yeni gemi Kıbrıs'a ulaştığı Optimus Prime adlı gemiyle amaç batığın içindeki kayıplara ulaşmak, ayrıntıları NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayar aktardı.
10: Yeni bir aşamaya geçilecek bu gemi, diğer iki gemi, Türkiye Cumhuriyeti gemileri Işın ve Alemdar gibi arama kurtarma araştırma, bilimsel araştırma yapma yeteneğine sahip, ancak bu gemide farklı donanımlar var. Daha nokta atışı yapabilen sistemlere sahip. Dolayısıyla Başbakan Ünal Üstel'in ifadesine göre bu araştırmalardan kayıp 14 kişiye ulaşılması çalışmalarından sonuç bekleniyor. Optimus Prime adlı gemi 80 metre uzunluğunda özel bir şirkete ait. Bilimsel araştırma inceleme gemisi sınıf olarak. Su altına robotlar indirecek. Bu robotların farklı özellikleri var. Bazı kolları batığı kesip alanlar açmak için kullanılıyor. Bazı donanımları da bulduğu cisimleri veya araç gereci, her neyse aradığı, onları alıp yüzeye çıkarmak için üstünde gelişmiş yüksek çözünürlüklü kameralar var. O derinlikte ışık olmadığı için kendi imkanlarıyla alanı aydınlatıyor. Optimus Prime'de USBL denen İngilizce kısaltmasıyla denizaltı cisimleri bulabilen akustik sistemlerle, yani ses gönderiyor, bir cisme çarparsa onun resmini oluşturuyor. Böyle bir donanıma sahip. Bunlar tabii hassas konumlandırma yapmak için kullanılan araç gereçler. Bunun yanı sıra Lars Fetti ATMS denilen sistemlere sahip. Bu da deniz tabanına indiğinde çok uzun süreler çalışabilmesini sağlıyor. Çünkü orada ışık yok, sıcaklık çok düşük. Dolayısıyla indirilen ekipmanın uzun süre kalabilmesi de çok zorlaşıyor. 554 metre derinlikte yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla burada hedefe ulaşılması oldukça güç ve böyle iğneyle kuyu kazar gibi bu gemilerde bu çalışmalar sürdürülüyor.
2: Endonezya'nın Java adası açıklarında bir yolcu gemisi fırtınada alabora oldu. 6 kişi öldü, 129 kişi kayıp. Bölgede seyreden gemiler 108 kişiyi denizden kurtardı. Gemi 30'u personel 243 yolcuyla yola çıkmıştı. Java adasının doğusunda fırtınaya yakalandı. Geminin alabora olduğunu bölgeden geçen bir helikopter bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Geminin batma nedenine ilişkin de soruşturma başlatıldı. Galatasaray 3 puanı tek golle aldı. Sarı Kırmızılılar Süper Lig'de Kocaeli Spor'u 1-0 yendi.
11: Galatasaray tek golle zirveye döndü. Sarı Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'de evinde Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren gol 71. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşla geldi.
12: Çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı. İki tane direkten dönen topumuz oldu. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum.
11: Yeni transferlerden Rafael Leao ve Deniz Gül ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı. Türk futbolunun ve Galatasaray'ın önemli figürlerinden Metin Oktay karşılaşma öncesi anıldı. Taçsız kral lakaplı efsane vefatının 35. yılında unutulmadı. Puanını 13'e yükselterek haftayı lider kapatmayı garantileyen Galatasaray, sıradaki maçında deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. 9 puanlı Kocaeli Spor'sa Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
2: Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın istifa kararından vazgeçmesinin ardından ilk sınavına çıkacak. Sarı lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne saat 20'de konuk olacak.
13: Fenerbahçe, çalkantılı geçen günlere Gaziantep'te son vermenin peşinde. Roma maçından sonra istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal görevine devam ediyor.
14: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti.
13: 5. hafta maçı öncesi Sarı Lacivertlilerde tek eksik Marco Asensio. İsmail Kartal'ın takımını sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Oğuz ve Muriç 11 ile sürmesi bekleniyor. Süper Lig'de geride kalan 4 maçta 6 puan toplayan Fenerbahçe haftaya 9. sırada girdi. 7 puanlı Gaziantep ise 6. basamakta. Ev sahibinde Fuat Bavuk, Nazım Sangare ve Ali Osman Kalın'ın sakatlıkları sürüyor. Gaziantep stadında oynanacak ve saat 20'de başlayacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek.
2: Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı. Amirli erkek voleybol takımı D grubu 3. maçında İsviçre'yi 3-0 yendi. Romanya'daki karşılaşmanın ilk setini 25-23 Türkiye kazandı. Milli takım ikinci setinde 25-19 üstün tamamladı. Efeler üstün oynadığı 3. seti de 25-19 kazanarak İsviçre'ye set vermeden mağlup etti. Milliler gruptaki sıradaki maçında ev sahibi Romanya ile bugün saat 20'de karşılaşacak. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi Türkiye'nin eğitimdeki yükselişi uluslararası değerlendirmeye de yansıdığı PISA 2025'te Türkiye fen bilimleri ve okuma becerilerinde ilk 20'ye girdi. Matematikte de puanını arttırdı. Bu başarının arkasında ne olduğu ve yükselişin nasıl kalıcı hale getirilebileceğini Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Doktor İpek Coşkun Armağan NTV yayınında değerlendirdi. İzleyelim, ardından saat başında tekrar burada olacağız.
15: PISA aslında 2000 yılından beri uygulanıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından 3 yılda bir ülkelerin 15 yaşındaki öğrencilerine yapılan bir değerlendirme. Bu değerlendirmede matematik, okuma ve fen alanlarında öğrencilerin bilgilerini kullanabilme becerileri, muhakeme becerileri, bilginin üzerinden muhakeme yapabilme becerilerine aslında temelde bakıyorlar. Başka pek çok beceri setleri var baktıkları ama temelde sahip oldukları bilgiyi kullanabilme ve gerçek hayat koşullarında uyarlayabilme becerilerine bakıyor PISA. Türkiye 2003'ten beri katılıyor. Yani yaklaşık olarak 8. girişimiz diyebiliriz PISA'ya. 2000'de ilk başladı bahsettiğim gibi. Bir sonraki değerlendirmeye Türkiye'de dahil olmuş oldu. 2003'ten 2025 değerlendirmesine baktığımızda aslında çok önemli bir gelişme kat ettiğimizi gözlemliyoruz. Sonuçlara baktığımızda, 2025 sonuçlarına baktığımızda. Çünkü 2003 yılında sonuçlar o kadar arzu ettiğimizin altındaydı ki bundan dolayı 2005 yılında Türkiye müfredat değişikliğine gitti bu sonuçlar yüzünden. Bugün geldiğimiz noktada ise Türkiye fen ve okuma alanlarında OECD ortalamalarını geçmiş, matematik alanında da OECD ortalamalarını yakalamış bir ülke durumunda şu anda. Bu uzun süreden beri eğitime yapılan yatırımlar, öğretmen atamaları, eğitim kalitesine dönük içerik çalışmaları ve reform çalışmaları, aslında bunları göz ardı etmemeliyiz. Son 25 yıldan beri eğitim alanında yapılan çalışmalar bir bakıma aslında son 25 yıla bakıldığında Türkiye'ye bir tür eğitim reform laboratuvarı gibiydi Türkiye. O yüzden bu yatırımların ve gelişmelerin, çalışmaların sonucunu aldık diyebiliriz 2025 PISA sonuçlarında. Bir kere bu başarı öğretmenlerin başarısı. Öncelikle bütün öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Öğretmen sayılarının artmış olması son yıllarda özellikle. Öğretmen başına düşen öğrenci sayılarının azalmış olması Türkiye'de. Bir de şu hususların altını çizmek gerekir. Özellikle dezavantajlı diye tanımlayabileceğimiz bölgelerde öğretmenlerin kalma süreleri artırıldı. Belli düzenlemelerle öğretmen sirkülasyonunun önüne geçildi. Daha uzun süre kalabildiler. Çünkü genelde bizde akademik başarısızlıkların arkasında öğretmenlerin çok kısa süreli bölgelerde kalmasıyla çok ilişkiliydi sonuçlar. Şimdi bununla ilgili daha uzun süre kalmalarını sağlayıcı, destekleyici politikalar uygulandığından beri biz farklı bölgelerden daha başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Bu da bölgeler arası başarı farklarımızı da kapatmamıza sebep oluyor. PISA ortalama puanlarımızı da yukarı çekmeye sağlayan önemli nedenlerden biri olarak değerlendirebilirim. Bizim aslında fenle ilgili başarımız en başından beri PISA'da da biliyorsunuz başka bir katıldığımız uluslararası bir sınav değerlendirme var, TIMSS diye, sadece matematik ve fen becerilerine odaklı. Orada da fen başarılarında biz önde giden ülkelerden bir tanesiyiz. Bu Türkiye'de fene olan ilginin ve bilimsel meraka olan ilginin okullarda beslendiğini gösteriyor. Öğretmenlerimizin bu konuda öğrencilerimizin merakını beslediğini gösteriyor. Ama tabii ki bu verilere bakarken şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hem fen başarılarında, hem okuma başarılarında, hem de matematik başarılarında çok iyi öğrencilerimiz de var. Ama temel seviyenin altında kalan öğrencilerimiz de var. Bildiğiniz gibi PISA 6 seviyede aslında değerlendirme yapıyor. 1'den 6'ya kadar seviyelendirme var. 5. ve 6. seviye üst öğrenme düzeyleri dediğimiz düzeyler. Bizim 2 ve 1 düzeyinde olan öğrenci sayılarımız halen yüksek. Şu anda fen başarısına, matematik başarısına ve okuma başarılarımıza baktığımız zaman bu temel düzeyin altında kalan öğrencilerin oranını nasıl azaltacağımıza odaklanmamız gerekiyor ki şu an 2025'te aldığımız başarıyı devam ettirebilelim. Hatta OECD ortalaması yeni hedefimiz olmasın. Artık hedefimizin üstüne çıkalım. Ortalamaların sonuna gelelim ve biz ilk 10 ülke içerisinde olmayı, Asya ülkeleriyle yarışmayı kendimize hedef koyabilmemiz için bu temel düzeyin altındaki öğrencilerimizin oranını biraz azaltmamız gerekiyor. Çünkü şu an halen yüksek düzeyde görünüyorlar. Burada da fen en fazla temel düzeyin altında olan oranı olan alanlardan bir tanesi. Buna odaklanmamız lazım. Okuma ve matematikte de bununla yakından ilgilenmemiz gerekiyor. PISA üzerinden eğer politika geliştireceksek, Ki günün sonunda 7702 öğrenci katıldı Türkiye'den. Dünya genelinde toplam PISA uygulamasına 760 binlerde öğrenciler katıldı. 7702 Türkiye'deki öğrenci nüfusunu düşündüğümüzde biraz küçük gelebilir izleyicilerimiz için ama istatistiki örnekleme açısından Türkiye temsiliyeti güçlü bir sayı bu. Biz buna baktığımızda birkaç faktör dikkatimizi çekiyor. Birincisi ve belki en önemlisi okullar arası başarı farkları. Ortalamaların ötesinde konuşacak olursak. Örneğin Fen Lisesi'nin puanı 612'lerdeyken bu meslek liselerinde 435'e düşüyor. Ki bu da arada yaklaşık 182 puan fark demek. Bu da yaklaşık 4,5 yıllık eğitim farkı demek. Bu okullar arası farkın daha dengeli hale getirilmesiyle ilgili acil çalışmalara ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Bir diğer önemli husus kız çocuklarla erkek çocuklar arasındaki farklar. İlginç bir şekilde okuma alanında kız çocukları erkek çocuklarından yaklaşık 22 puan daha öndeler. Ve bu daha önceki sınavlarda da böyle seyretti. Burada makas gittikçe açılıyor gibi görünüyor. Yani erkek çocukların okuduğunu anlama becerileriyle ilgili özel farklılaştırılmış desteğe ihtiyacı olduğu görülüyor şu anda. Bu matematik içinde tam aslında ters bir durum söz konusu. Kız öğrenciler erkek öğrencilerin 18 puan gerisinden geliyor. Yani okumada kız öğrencilerin lehinde, matematikte erkek öğrencilerin lehinde bir durum var. Burada her iki tarafı da matematikte kızların daha fazla desteklenmesi, okumada da erkeklerin farklılaştırılmış yöntemlerle desteklenmesi konusunda yeni politika adımlarına ihtiyaç var gibi görünüyor şu anki manzarada. Genel olarak dünyada dijital öğrenme araçlarının çok verimli kullanılamadığıyla ilgili bir sonucu biz PISA 2025 verilerinde aldık. Önemli bir diğer veri de yapay zeka kullanımı ile ilgili. Yani öğrencilerin yapay zeka kullanma alışkanlıkları ile akademik başarılar arasındaki ilişki üzerinden enteresan sonuçlar çıktı. Yani öngördüğümüz sonuçlardı bu arada. Çok şaşırdığımız sonuçlar değil ama üst düzey beceride yani 5. ve 6. düzeyde başarı sergileyen öğrencilerin yapay zeka alışkanlıklarının çok yaygın olmadığını gördük. Ve yapay zekanın öğrencilerin öğrenme alışkanlıklarına ve akademik başarılarına çok somut bir katkısının olmadığını gördük aslında. Burada OECD ülkeleri arasında yaklaşık 15 yaşındaki öğrencilerin kullanma oranı %46 düzeylerinde. Türkiye biraz daha fazla kullanıyor bu arada. %50'nin üzerinde bir yapay zeka kullanımı var öğrencilerimizin. Ama burada yapay zeka kullanımı noktasında da bunu nasıl kullandığımız, aslında yapay zekayı öğrenciler browser gibi mi kullanıyor, arama motoru gibi mi kullanıyor yoksa bir öğrenme asistanı gibi mi kurguluyorlar? Yapay zekadan akademik başarıda destek alabilen öğrencilerin iyi bir öğrenme asistanı olarak kurguladıkları ve kullandıkları ön plana çıktı. Dolayısıyla dijital teknolojiler ve yapay zekanın nerede, ne kadar kullanıldığından ziyade nasıl kullanıldığıyla alakalı. Burada özellikle belki öğretmenlerimize çok rol düşüyor. Çünkü onların kullanım alışkanlıkları, onların sınıftaki yönlendirmelerin çocukların davranışlarını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. Burada Türkiye içinde çok fazla ders var. Bunlara odaklanmak gerekiyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Bugün ülkenin batısı 5 ila 7 derece serinliyor. İstanbul'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir biraz bulutlu 29, Bursa yağmurlu 25 dereceye iniyor. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Kocaeli, Sakarya kesimi yağışlı, Edirne 24, Kocaeli 23 dereceye geriliyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı serinliyor, sıcaklık 24 derece. Kayseri ise öğle daha sıcak 31 derece. Ege'de sıcaklık bir kademe azalıyor. Manisa 28, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Karayel akşam soğuk esecek. Akdeniz'de nem yüksek, Adana Hatay tarafında yağış geçişi olacak. Adana 34, Mersin 31, Isparta 29 derece. Karadeniz'de Bolu-Kastamonu arası yağışlı ve çok serinliyor. Zonguldak ve Bolu 21, Samsun 26 derece. Yağış Doğu Karadeniz'e kadar uzanacak. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Erzurum 22, Malatya ve Diyarbakır 35, Gaziantep 33 derece.
0: Hava durumu.
17: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın, iyi haftalar. Saati 6 haberlerle karşınızdayız. Düzce'de bir kapı fabrikasında yangın çıktı. Yangın ekiplerin zorlu mücadelesiyle söndürüldü. Merkeze bağlı Hacı Dayı mevkiinde faaliyet gösteren ahşap kapı üretimi yapılan fabrikada dün akşam saatlerinde alevler yükseldi. Alevler yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede tüm tesisi sardı. Alev topuna dönen fabrikadan yükselen yoğun duman ve alevler şehrin üst kesimlerinden de görüldü. Yangına 30 itfaiye aracı ve su tankeri, 3 iş makinesiyle itfaiye, Düzce Arama Kurtarma, AFAD ve Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında bir itfaiye eri yanan çatının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı itfaiye eri ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Alev alan otobüste 2 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 8 kişi de yaralandı.
1: Yolcu otobüsü önce bariyerlere çarptı, ardından alev aldı. Kaza sonrası çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı. Diyarbakır'dan İstanbul'a hareket eden otobüsün sürücüsü Eyüp Sultan'daki Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişelerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otobüste yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otobüste 16 yolcuyla aracın şoförü ve muavini vardı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi ise yaralandı.
2: Bundan sonraki süreci savcılarımız adli olarak inceleyecekler. Yangının sebebi, herhangi bir eksiklik var mı, yapılması gerekip de yapılmayan işler var mı? Bundan sonraki süreçleri adli olarak arkadaşlarımız takip edecekler.
1: Kaza sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu söyledi.
3: Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör başta olmak üzere ülkenin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi olduğunu söyledi. Demokrasiye kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlandı dedi. Cumhurbaşkanı Samsun Şehir Hastanesi açılışında kürsüdeydi. Hedefine muhalefeti aldı, hizmet düşmanlarına kulak asmadık dedi.
3: Sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastanelerimizdir. İsraf dediler. Ne gerek var dediler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı.
4: Cumhurbaşkanı, herkesin insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülke genelinde tesis ettiklerini söyledi.
3: Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız.
4: Açılışı yapılan Samsun Şehir Hastanesi 1458 yatak kapasitede. 40 ameliyathanesi, 320 de polikliniği bulunuyor. Hastanede 548'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Cumhurbaşkanı açılış için Samsun'a geçmeden önce Rize Güneysu'da komşularını ziyaret etti. Açılış sonrası kendisine bekleyen kalabalık içindeki gelin ve damadı da otobüse davet etti, altın taktı.
0: Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın Silivri Adliyesi'ne giderek ifade vermesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 19 şüpheli gözaltına alınmış, 4'ü tutuklanmıştı. Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala Silivri cezaevindeki koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme var. Ortaya çıkan yeni tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiği iddiası yer aldı.
5: Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü FETÖ tarafından mı yönetiliyordu? Soru soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların beyanlarıyla gündeme geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ifade veren bir iş insanı, ölümü şüpheli bulunan eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'la 17-25 Aralık 2013'ten kısa bir süre önce aralarında geçen diyaloğu anlattı. Ahmet Deniz Olgun'un Fethullah Gülen'den kendisine birlikte hareket etmek istediklerine dair bir mektup geldiğini söylediğini aktardı. Deniz Olgun'un hayır demeyi düşündüğünü söylediğini belirtti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmada da tanık ifadelerinde FETÖ bağlantısına ilişkin beyanlar yer aldı. İfadelerde FETÖ'nün Arif Ahmet Deniz Olgun'u cemaatin başında istemediği, bu nedenle ölümünün şüpheli olduğu öne sürüldü. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre RŞ isimli tanık Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiğini iddia etti. Hatta biat etmediği takdirde cemaatin başından gideceğini biliyordu. FETÖ, Arif Ahmet Bey'i devletin ve hükümetin yanında olmayı istediği için cemaatin başında istemedi. Onun yerine Alihan'ın geçmesini uygun gördüler. Alihan'ı cemaatin başına geçirmek için tek seçenek Arif Ahmet Bey'in ölmesiydi. Bu nedenle FETÖ'nün Arif Ahmet Bey'i öldürmesi eyleminde planda Alihan da vardı dedi.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman 12 Eylül Anayasası'nın Türkiye'ye yakışmadığını söyledi. Tokat'ta konuşan Yayman, Türkiye'nin ekmek gibi su gibi yeni anayasaya ihtiyacı var ve tüm partilerin bu anayasaya destek vermesini istiyoruz dedi.
6: Biz millet olarak darbecilere hakkımızı helal etmiyoruz. 12 Eylül darbesinin üzerinden çok zaman geçti ama 12 Eylül darbesinin ürünü olan anayasa hala yürürlüktedir. Bu darbe anayasası Türkiye'ye yakışmamaktadır. Darbe kötüyse, darbeciler ayıplı bir iş yapmışsa bu ayıplı işlerden bir tanesi de 12 Eylül anayasasıdır. Bu anayasa Türkiye'ye dar gelmektedir. Bu anayasa Türkiye'ye yakışmamaktadır. Bu anayasa Türkiye'nin küresel hedefleriyle uyumlu bir anayasa değildir. Bu anayasa vesayetçi bir anayasadır. Bu anayasa milletini tehdit olarak gören ve bu anayasa milletine rağmen yapılmış olan bir anayasadır. Dolayısıyla biz Cumhur İttifakı olarak hemen şimdi yeni anayasa diyoruz. Türkiye'nin ekmek gibi, su gibi, hava gibi yeni anayasaya ihtiyacı vardır. Ve tüm partilerin bu anayasaya destek vermesini istiyoruz.
0: İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde ailem güvende operasyonu yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek fuhuşa aracılık ya da yer temin eden işletmelerle birlikte toplam 162 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
7: Özel eğitimli köpeklerle aramalar gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde bulundu.
8: Metamfetamin olduğu değerlendirilen madde.
7: Bir çekmecenin içinden silah çıktı. Jandarma ekipleri delil topladı. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem uygulandı. Görüntüler Ailem Güvende adı verilen operasyondan. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin başsavcılıklarının koordinesinde 15 ilde baskınlar düzenlendi. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Bakan Gürlek, fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişilerle bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin belirlendiğini kaydetti. LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir ifadelerini kullandı. Söz konusu derneklere fon sağlayanlar arasında büyükelçiliklerin de oldu. 6 derneğe farklı dönemlerde toplam 3 milyon 359 bin dolar aktarıldığı tespit edildi. Bu kaynakların bir bölümünün cinsiyet geçiş sürecindeki kişilerin ameliyat masrafları dahil çeşitli faaliyetlerde kullanıldığı anlaşıldı. Gürlek, müstehcen içerik üreten şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiğini de ifade etti.
0: Mersin'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi konuşma bahanesiyle iş yerine gittiği eşini tabancayla öldürdü. Ardından kendi hayatına son verdi. Olay Tarsus ilçesine bağlı Duatepe mahallesinde meydana geldi. Hakkında 1,5 yıldır uzaklaştırma kararı olan İsmail Süer, buna rağmen eşi Narin Süer'in iş yerine gitti. Zanlı tabancayla 46 yaşındaki kadını öldürdü. Daha sonra aynı silahla kendi hayatına da son verdi. İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangının askeri bölgeye ulaştı. Helikopterlerin de destek verdiği çalışmaların ardından alevler güçlükle söndürüldü.
7: Alevler sarp arazide yayılınca helikopterler arka arkaya sortu yaptı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü alarma geçti. İstanbul Maltepe'de dere kenarındaki ağaçların arasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Kenan Evren Kışlası'ndaki askeri bölgeye ulaştı. Dumanlar geniş bir alana etkiledi. Polis yolu kapatarak önlem aldı. Hemen çevredeki ilçelerden takviye ekip talep edildi. İş makineleriyle yol açıldı.

0: İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir takibi aldıkları uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Beykoz'da iki araca yapılan baskında kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda 409 kilo 600 gram skank uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul'un iki farklı ilçesinde erkek cesedi bulundu. İki olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Başakşehir'deki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin 24 yaşındaki Eray Deniz Sarı'ya ait olduğu belirtildi. Öte yandan Fatih Mevlana Kapı mahallesindeki surların içinde de bir erkeğe ait ceset bulundu. Bölgeye giden ekipler ölen kişinin 40 yaşındaki İsa Çam olduğunu belirledi. Bulunan cenazeler olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İki farklı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Girne açıklarındaki feribot faciasına ilişkin arama çalışmalarına katılacak yeni gemi Kıbrıs'a ulaştı. Optimus Prime adlı gemiyle amaç batığın içindeki kayıplara ulaşmak. Ayrıntıları NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayar'a aktardı.
1: Yeni bir aşamaya geçilecek bu gemi, diğer iki gemi, Türkiye Cumhuriyeti gemileri Işın ve Alemdar gibi arama, kurtarma, araştırma, bilimsel araştırma yapma yeteneğine sahip. Ancak bu gemide farklı donanımlar var. Daha nokta atışı yapabilen sistemlere sahip. Dolayısıyla Başbakan Ünal Üstel'in ifadesine göre bu araştırmalardan kayıp 14 kişiye ulaşılması çalışmalarından sonuç bekleniyor. Optimus Prime adlı gemi 80 metre uzunluğunda özel bir şirkete ait. Bilimsel araştırma inceleme gemisi sınıf olarak. Su altına robotlar indirecek. Bu robotların farklı özellikleri var. Bazı kolları batığı kesip alanlar açmak için kullanılıyor. Bazı donanımları da bulduğu cisimleri veya araç gereci, her neyse aradığı, onları alıp yüzeye çıkarmak için üstünde gelişmiş yüksek çözünürlüklü kameralar var. O derinlikte ışık olmadığı için kendi imkanlarıyla alanı aydınlatıyor. Optimus Prime'de USBL denen İngilizce kısaltmasıyla denizaltı cisimleri bulabilen akustik sistemlerle, yani ses gönderiyor, bir cisme çarparsa onun resmini oluşturuyor. Böyle bir donanıma sahip. Bunlar tabii hassas konumlandırma yapmak için kullanılan araç gereçler. Bunun yanı sıra LARS ve TMS denilen sistemlere sahip. Bu da deniz tabanına indiğinde çok uzun süreler çalışabilmesini sağlıyor. Çünkü orada ışık yok, sıcaklık çok düşük. Dolayısıyla indirilen ekipmanın uzun süre kalabilmesi de çok zorlaşıyor. 554 metre derinlikte yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla burada hedefe ulaşılması oldukça güç ve böyle iğneyle kuyu kazar gibi bu gemilerde bu çalışmalar sürdürülüyor.
0: Endonezya'nın Java Adası açıklarında bir yolcu gemisi fırtınada alabora oldu. 6 kişi öldü, 129 kişi kayıp. Bölgede seyreden gemiler 108 kişiyi denizden kurtardı. Gemi 30'u personel 243 yolcuyla yola çıkmıştı. Java Adası'nın doğusunda fırtınaya yakalandı. Geminin alabora olduğunu bölgeden geçen bir helikopter bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Geminin batma nedenine ilişkin de soruşturma başlatıldı. ...2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Bu yıl yeni güvenlik tedbirleri de devrede.
2: Okullar yeni güvenlik önlemleriyle açılacak. 30 bin yeni güvenlik görevlisi alındı. Okul ve çevresinde de güvenlik kameraları yaygınlaştırıldı. Giriş çıkışlara turnike sistemi kuruldu.
3: Yeni eğitim öğretim yılı başlarken okullarda güvenlik tedbirleri arttırıldı. Giriş çıkışlarda turnike ve kartlı geçiş sistemlerinden 24 saat izlenen güvenlik kameraları ve çevre denetimlerine kadar pek çok uygulama hayata geçirildi. Okullarda birçok nokta mercek altında. Güvenlik

0: Önlemlerinin artmasının nedeni 14 Nisan'da Şanlıurfa'da, 15 Nisan'da ise Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılar. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski öğrencisi Ömer Ket pompalı tüfekle sabah saatlerinde okula gitmişti. 19 yaşındaki Ömer Ket öğrencilere ve görevlilere ateş açtı. Saldırıda 16 kişi yaralandı. Yaralıların 10'u öğrenci, 4'ü öğretmen, 1'i polis memuru ve 1'i kantinciydi. Bu olayın hemen ertesi günü Kahramanmaraş'ta da benzer bir olay yaşandı. Aysel Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli öğle saatlerinde okula gitti. İki sınıfa girerek ateş açtı. Saldırıda öğrencilerini korumak isteyen bir öğretmen ve 3 çocuk hayatını kaybetti. 20 kişi yaralandı. 14 yaşındaki saldırgan daha sonra hayatına son verdi. Saldırının ardından İsa Aras Mersinli'nin emniyet mensubu olan babasına ait silahlarla saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.
1: Anne babalar da çok daha tedirgin, çocuklarına çok fazla tembihlerde bulunuyor. Çocuklar da daha alarmdalar. Yani ufacık bir şey olduğu zaman daha büyük bir olay olacak mı, başlarına bir şey gelecek mi diye kaygılar yaşıyorlar.
0: Bu sürecin ardından okullarda yeni güvenlik tedbirleri devreye alındı.
2: Okullarımızın ve çevresinin güvenliği konusunda gerekli bütün tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını, muhtemel risklerin önceden tespit edilmesini ve en küçük bir ihmal alanının dahi oluşmamasını istiyoruz.
0: Okul giriş çıkışları sıkı denetime alındı. Turnike sistemi kuruldu.
3: Okul kapılarındaki güvenlik artık bu noktadan, yani turnikelerden başlıyor. Öğrenciler kartlarını okutarak okula girerken yabancı ve yetkisi olmayan kişiler bu hattı geçemiyor. Böylelikle hem öğrencilerin giriş çıkışları anlık olarak kayıt altına alınıyor, hem de yabancı kişilerin okula girmesi önleniyor.
4: Turnike sistemi öğrencilerin hem takibi açısından devamsızlığı da takip etmek esasında bu işin bir parçası. O da hani bu güvenlik önlemleri açısından son derece önemlidir. Tabii ki dışarıdan girecek yabancıları önleme konusunda bir caydırıcı unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki içerideki şeyi takibi de denetimi de güvenlik öneminde farklı bir şekilde yapmak gerekiyor.
5: Giriş çıkışlara şey koydular, bu hani geçiş sistemi turnike koydular. İyi oldu. İçimiz rahatladı. Bu tedbirler yeterli mi bilmiyorum ama yine de caydırıcı olacağını düşünüyorum.
0: 81 ilde 30 bin bahçe görevlisi de okullarda görev yapacak. Bu uygulamayla okul çevresi ve giriş çıkış noktalarında daha kapsamlı önlem alınması hedefleniyor. Ayrıca veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusu ziyaretlerine ve öğrencinin velisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek.
6: Bence iyi bir şey, olması gereken bir şeydi. Öğretmenlerle randevu alıp ona göre gidiyoruz. Veli olarak öyle gidiyoruz. Bence mantıklı.
1: En azından okulların elinde şöyle bir tablo olacak. Yani hangi veliyle biz görüşebilmişiz, hangi çocuğun ailesinden hiç haberdar olamamışız, hangisinin ilgisi daha yüksek. Tabii o verilere ulaştıktan sonra irtibatın az olduğu, etkileşimin az olduğu çocuklar ve aileleriyle okulun, yine rehber öğretmenlerin aracı olarak etkileşimde olması önemli.
0: Bir diğer önemli güvenlik tedbiri ise okul içi ve çevresini gören güvenlik kameraları aktif hale getirildi. Kör noktalar aydınlatıldı.
3: Yeni uygulamayla birlikte okullarda birçok noktaya güvenlik kameraları yerleştirildi. Koridorlar, okul bahçeleri ve giriş çıkış noktaları kurulan kameralarla anlık olarak takip ediliyor. Bu önlemle olası risklerin en azı indirilmesi hedefleniyor.
4: Okul bölgelerinin, çevrelerinin denetlenmesi tabii ki güvenlik güçlerinin sorumluluğu içerisinde. Bu da olayın bir parçası esasında. Yani çevre güvenliği, okul giriş çıkışının güvenliği ve okul içi güvenliği, bunları bir bütün olarak bakacağız.
0: Uzmanlara göre önlemlerin yanı sıra aileyle okul işbirliği de kritik önemde.
4: Öğretmen, ebeveyn ve okul işbirliği son derece önemli. Yani öğrencinin davranışlarının takibi, öğrencinin devamsızlığının takibi, öğrencinin motivasyonunun takibi, öğrencinin ders esnasındaki davranışlarının takibi burada son derece önemli.
1: Aile, okul, öğrenci. Burada gerçekten bu üç bacağın birbiriyle iletişim halinde olması, birbirinden haberdar olması çok önemli. Okullardaki psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler bu tarz olaylarda çok hayati önem taşıyor.
7: Okullar açılınca öğrencilerin omzundaki yük de arttı. Kitap, defter, suluk derken bazı okul çantalarının ağırlığı 7-8 kiloya kadar çıkıyor. Uzmanlar gelişim çağındaki çocuklarda hem çantanın ağırlığına hem de nasıl taşındığına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.
8: Bacağım ağrıyor çantayı taşıdığım için.
9: Büyük boy çantalar tercih ediyorum, kitaplar sığsın diye.
0: Kitap, defter, suluk, kalemlik derken okul çantaları her sabah daha da ağırlaşıyor. Yükü taşıyansa henüz gelişim yaşındaki çocuklar.
10: Rengini bir de fazla alana ver diye seçtim. Çok fazla kitap oldu.
11: Ben kendim de servislik yapıyorum. Çocukların çoğunu sınıftan yardım ederek çıkarıp arabaya kadar taşıyoruz.
0: Uzmanlara göre ağır çanta taşımak çocuklarda çeşitli postür bozukluklarına neden olabiliyor.
12: Boyun düzleşmesi sorunu yaşıyorum. Bizim zamanımızda böyle dolap falan da çok yoktu.
13: Eve geldiğimde bazenleri tartıyorum. 8 kilo çıktığı oluyor.
14: Kliniklerde gördüğümüz skolyoz vakalarının %80'i çocuklarda oluyor. Özellikle 10-17 yaş arasındaki çocuklarda skolyoz görüyoruz. Bunun %50-%60 sebebi de genelde çanta taşımadan dolayı oluyor.
15: Defterlerim oluyor. Kitaplarımı bazen eve getiriyorum. Sırtım ağrıyor.
0: Peki okul çantası ne kadar ağır olabilir? Uzmanlara göre sınır çocuğun kilosuna göre hesaplanmalı.
16: Aslında çocuğun kendi kilosunun %10-15'i arasında olmalı. Yani daha fazla, daha ağır bir çanta olmamalı. Çantanın içerisine bir kitapları koyduk ki yarısı da masanın üstünde. Bununla bile tarttığımız zaman ne kadar geldiğini görelim. Gördüğünüz gibi 3 kilo 700 gram. Bunu taşıyacak çocuğun 35 kilo ve üstünde olması lazım.
0: Üstelik sadece ağırlığı değil, nasıl taşındığı da önemli.
14: Çantayı tek taraflı yüklendiği zaman bir tarafa eğilme, dönme gibi çeşitli sorunlar oluşuyor. Çocuklarda bazıları kemeri kalçanın altına doğru çantasını uzatır. Aslında bu tehlikeli bir durumdur. Vücudunuzun yanında taşıdığınız zaman daha az ağırlığı hissedersiniz.
7: Enerjimi koruyorum projesi ilk öğretim çağındaki çocuklara enerji tasarrufunu öğretmeye amaçlıyor. Hatay'da 5 ilçede 3000'den fazla çocuk enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşamı tiyatro aracılığıyla keşfetti.
17: İnsanlar suyu çok fazla harcadı.
18: Enerjisa Enerji'nin öncülük ettiği Enerjimi Koruyorum projesi yenilenen çocuk tiyatrosuyla Hatay'da. Projeyle 5 ilçede gerçekleştirilen gösterimlerde 3000'den fazla çocuğa enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşam anlatılıyor. Amaç dijitalleşen dünyada tiyatronun birleştirici ve öğretici gücünü kullanarak çocuklarda farkındalık oluşturmak.
19: Edemez Bobik, ağaç hareket edebilir mi Robik?
18: Hatay Büyükşehir Belediyesi de projeye tiyatro tırı desteği veriyor. 24-28 Ağustos arasında hayata geçen yaz turnesi boyunca İskenderun, Arsuz, Yayladağ, Samandağ ve Defne ilçeleri olmak üzere toplam 5 ilçede gösterimler yapıldı.
20: Ağaçlarımızı kesersek oksijenimiz azalır.
18: Enerjimi Koruyorum sosyal sorumluluk projesine yapılan her 1 liralık yatırım, şirket tarafından yapılan araştırmaya göre 3 lira 17 kuruş sosyal değer oluşturuyor. Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşçıoğlu, 16 yıldır çocukların enerji ve çevre konusunda erken yaşta farkındalık kazanmalarına katkı sağladıklarını belirtti. 16 yıldır 400 bine yakın çocuğa ulaşıldığını söyledi.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışına ilişkin bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan paylaşımında Samsun Şehir Hastanesi bağlantı yolları ve yapımı tamamlanan yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum dedi. İnsanı merkeze alan bu kıymetli eserlerin Samsun'a kazandırılmasında emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum ifadelerine yer verdi. Çayı, kahveyi çok sıcak içmek kansere neden olabiliyor. Araştırmanın adresi Oxford Üniversitesi. Uzmanlar yaklaşık 1 milyon kişi üzerinde araştırma yaptı. Buna göre 65 derece ve üzerindeki içecekleri tüketenlerde yemek borusu kanseri riski ılık içenlere göre yaklaşık 3 kat daha fazla.
21: Gününde en az 10-15 bardak çay tüketiyorum yani. Sıcak çay. Sıcak çay.
22: 3-4 bardak çay, 2 tane Türk kahvesi sabah akşam sıcak içerim.
23: 65 derece ve üzerindeki içecekler çok sıcak olarak değerlendirildi.
2: günde 6 bardak ve üzeri sıcak içecek tüketiminin yemek borusu kanseri riskini artırdığı belirtildi. Tespitler İngiltere'den Oxford Üniversitesi'nin çalışmasında. Üniversite 977 bin orta yaşlı kadın ve erkeğin verilerini inceledi.
5: Birkaç dakika bekledikten sonra genelde çayımı içiyorum. Kahvemi biraz soğuk seviyorum ama.
6: Çay herhalde 15 saniye içiyorum. Peki. Genelde bütün akrabalarımız hep iki yudumda sıcacık çayı bitiriyorlar. Ben içemiyorum.
2: İçeceklerini çok sıcak tüketenlerde yemek borusu kanseri riskinin ılık içenlere göre yaklaşık 3 kat arttığı belirlendi. Çok sıcak sıvılar yemek borusunun iç yüzeyindeki hücrelerde tahrişe ve hasara yol açabiliyor.
23: Yemek borusunun içinde döşenmiş olan bir epitel dediğimiz bir doku var. Buraya yüksek ısılı bir içerik geldiği zaman burada kimyasal bir reaksiyon oluşturuyor. Tekrarlayan maruziyetler devam ettiği zaman da artık hücrelerin kansere dönüşüm dediğimiz yapısal hücre değişimleri oluyor.
2: Çay bardağı yeni konulduğunda yaklaşık 90-95 derece olabiliyor. Uzmanlar çayı içmeden önce birkaç dakika beklemek gerektiğini vurguluyor.
23: O yüzden aslında ağzımızda hissettiğimizde bu ideal sıcaklık 40-45 derecenin üzerindeki tüm sıcaklıklar bu kimyasal değişimleri oluşturuyor, kansere yol açacak.
2: Türkiye'de özellikle Doğu Anadolu'da yapılan çalışmalarda sıcak çay tüketimi ile yemek borusu kanseri arasındaki ilişkiye işaret ediyor.
7: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerinde yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Düzenlemede ilk kez burger tanımına da yer verilecek. Köfteye bazı bileşenlerin eklenmesine artık izin verilmeyecek. Dönerde ise dönerin sadece etten mi yoksa kıymadan mı yapıldığı yazılacak. Pastırma, sucuk ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde ise tütsüleme ve çeşni kullanılmayacak.
2: Hamburger köftesi, döner, sucuk, pastırma, et ve et ürünlerinde yeni standartlar geliyor.
24: Müşterilerimiz için her zaman daha iyi olur büyük ihtimalle. İnsanlar çünkü anlayamıyor. Herkese hani biz de yazarız zaten yürürlüğe girdikten sonra.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleriyle ilgili tebliğde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Düzenleme kapsamında süt, yumurta, yoğurt gibi protein kaynakları dışında diğer bileşenlerin eklenmesinin önüne geçilecek. İlk kez burger ürünü tanımı ve kriterleri eklenecek.
25: Bunun olması çok güzel oldu bence. İnsanların ne yediğini bilmesi mükemmel bir şeydi. Bunu katanlar tabii ki de oluyor. Yani bildiğimiz birkaç firma da var. Havuç lifi özellikle katanları çok duydum. Tütsü aroması vermek için. Tütsü tozları atanları duydum. Onun dışında işte galeta unuyla suyu karıştırıp kıyma mesela 5-10 kiloyken bir anda 20-30 kilolara çıkabiliyor.
2: Dönerin adı artık üretim şekline göre menülerde yer alacak. Örneğin buradaki gibi sadece etten imal edilen dönerlerde yaprak döner, kıyma ve et birlikte kullanılırsa yaprak kıyma döner ve sadece kıymadan yapılırsa kıyma döner şeklinde menülerde yazılması zorunlu olacak.
26: %70 genellikle dana, %30 civarı bir kuzu kullanıyoruz.
2: Kıyma var mı?
26: Kıyma kesinlikle yoktur yani. Kıyma dönerin zaten açıklanması lazım.
2: Tavuk döner karışımlarıyla tavuk dönerin yağ oranı %20'den 15'e indirilecek. Et ürünlerinde kullanılan tütsüleme işleminin sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde kullanımı yasaklanacak. Fıstık, peynir gibi çeşnilere de izin verilmeyecek. Tebliğ resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
7: Muhabirler Derneği'nin 2025 yılı ödüllerini kazananlar belli oldu. Ödül kazanan isimler Ankara'da düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Buna göre yılın savaş muhabiri ödülü Anadolu Ajansı Gazze muhabiri Remzi Mahmut'a verildi. Yılın ekonomi haber ödülünü NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen aldı. Yılın ana haber spikeri ödülü Star TV ana haber spikeri Nazlı Çelik'e verildi. Dosya Haber, Özel Haber, Siyasi Haber ve Kulis Haberinden Görüntü ve Kurgu dallarına, haber programlarından ajanslara kadar çok geniş bir yelpazede ödül kazananlar da açıklandı. Ödül töreni 16 Ekim'de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı mesajında Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana Bayramı'nı tebrik ediyor, bölgemizle birlikte tüm dünyada barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Hem Babülmendep hem de Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar sürüyor. Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin bugün yapılması beklenen önemli bir toplantı vardı ancak ertelendi. Umman, İran'la Arap ülkeleri arasındaki bölgesel toplantının ortak bir kararla ertelendiğini duyurdu. Yemen'de ise çatışmalar sürüyor. Yemen hükümeti 500 askerin öldüğünü duyurdu.
1: Umman, İran ve Körfez ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı toplantısı süresiz ertelendi. Salale kentinde yapılması planlanan toplantıya Körfez ülkelerinin ve Irak'ın dışişleri bakanlarının katılması bekleniyordu. Axios'tan Barak Ravid'e konuşan ve ismi açıklanmayan Suudi Arabistan yetkilisi, Umman ve Tahran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin mutabakatın Körfez açısından kabul edilemez olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ise kararın bölge ülkelerinin talebi üzerine alındığını açıkladı. Tahran ve Muskat'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin mutabakata vardığı açıklanmıştı. Toplantıda ise maddelerin duyurulması bekleniyordu. Hürmüz Boğazı'nda saldırılar da sürüyor. İran'ın Keşm Adası ve Hengam Adası'nda gemilere saldırılar düzenlendi. İran ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama gelmedi. Bölgede tansiyonun yüksek olduğu bir diğer nokta ise Yemen. Husilerin Mokka'yı ele geçirmesinin ardından Yemen hükümetiyle çatışmalar sürüyor. Husiler Aden Körfezi'ne doğru ilerliyor. Yemen hükümeti güçleri Suudi Arabistan sınırındaki Cef ilinde ilerleme kaydettiklerini ve il merkezi El Hazm ilçesine yaklaştıklarını duyurdu. Meha, Taiz, Lahiç ve Dalide'de Husi mevzilerine hava saldırıları düzenlendi. Husi sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'dan kalkan F-15 uçaklarının mevzilerini vurduğunu söyledi.
7: Almanya'da aşırı sağın yükselişine karşı binlerce kişi Berlin'de sokağa çıktı. Göstericiler AfD'nin Saksonya-Anhalt seçimlerindeki zaferini protesto etti. Aynı gün AfD başkentte miting düzenledi. Gözler gelecek hafta yapılacak Berlin eyalet seçimlerine çevrildi.
3: Almanya'da binler aşırı sağa karşı meydanlara döküldü. Başkent Berlin'deki gösteride hep birlikte faşizme karşı sloganları yükseldi. Sendikalar, siyasi partiler ve kitle örgütlerinden çeşitli gruplar gün boyunca kentte 100 ayrı gösteri düzenledi. Ardından protestocular belediye binası önünde buluştu. Organizatörlere göre protestoya 35 bin kişi katıldı. Polis kalabalığın sayısını 19 bin kişi olarak açıkladı. Göstericiler aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD'nin Saksonya-Anhalt seçimlerindeki zaferini protesto etti. Aşırı sağ karşıtı sloganların atıldığı eylemlerde Nazilerden hoşlanmıyorum yazılı dövizler de taşındı. Protestocular gelecek hafta Mecklenburg, Batı Pomerya ve Berlin eyaletlerinde yapılacak seçimlere de dikkat çekti. Kimi katılımcılar ailesinin geçmişteki Nazi bağlarına vurgu yaptı.
4: Buraya geldim çünkü Saksonya-Anhalt seçimleri benim için büyük bir endişe kaynağı. Zira büyük annem ve büyük babam Nazi'ydi. Bu ailemizde çok tartışılan bir konuydu. Bugünkü gelişmeleri ve AfD'nin parti programını gördüğümde gidişatın bu şekilde olmasını onaylamadığımı göstermek benim için önemli.
3: Aynı gün Berlin'de AfD de miting düzenledi. Mitinge partinin Berlin eyalet seçimlerindeki adayı da katıldı. Mitingin karşısında bir grup da AfD'yi protesto etti. AfD destekçileriyle karşı göstericiler polis bariyerleriyle ayrıldı. Berlin seçimlerine dair son kamuoyu yoklamalarına göre aşırı sağcılar Sol Parti ve Hristiyan Demokratların ardından 3. sırada bulunuyor.
7: Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS grubunun liderleri Hindistan'da toplandı. Zirvenin ana gündemi ise Orta Doğu'daki savaş ve bölgesel gerilimler oldu. Mayıs'ta ortak açıklama üzerinde uzlaşamayan 11 ülke bu kez ortak bir metinde buluştu.
1: BRICS ülkeleri Orta Doğu'daki çatışmaların gölgesinde ortak tutumda buluştu. Liderler Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de toplandı. Zirvede gözler ortak bildiriye çevrilmişti. Zira BRICS Dışişleri Bakanları Mayıs'taki toplantıda ortak açıklama üzerinde uzlaşamamıştı. 11 üyeli grup bu kez Orta Doğu'daki gerilime karşı ortak mesaj verdi. Bildiride bölgede tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğu belirtildi. Taraflara azami itidal çağrısı yapıldı. Gerilimi daha da arttıracak adımlardan kaçınılması istendi. Sivillerin korunması, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı. Küresel ticaretin, tedarik zincirlerinin ve enerji akışının korunmasının önemine dikkat çekildi. Deniz güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayed El Nahyan bir araya geldi. Görüşme, ABD-İran Savaşı'nın başlamasından bu yana iki ülke arasındaki en üst düzey temas oldu. İran'dan Tahran-Riyad hattında Yemen'deki vekil güçler üzerinden tırmanan gerilime ilişkin de mesaj geldi. Pezeşkiyan, İran'ın Suudi Arabistan'la savaş halinde olmadığını söyledi. Husilerin kendi sorunları olduğunu belirtti. Pezeşkiyan ayrıca Orta Doğu'nun ABD gibi bir bölge polisine ihtiyacı olmadığını savundu. Zirvenin bir diğer önemli görüşmesi Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Hindistan Başbakanı Modi arasında gerçekleşti. 2019'dan bu yana ilk kez Hindistan'ı ziyaret eden Xi, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi mesajı verdi. Çin ve Hindistan'ın farklılıklarına rağmen birbirlerinin güçlü yönlerini tamamlayabileceğini söyledi. Modi ise sınır sorununa dikkat çekti. Sınır bölgelerinde barışın, ilişkilerin gelişmesi için temel olduğunu belirtti. Pekin, Yeni Delhi ilişkileri 2020'de Himalayalardaki sınır çatışmasının ardından gerilmişti. Zirvede liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi, ardından fidan dikme etkinliğine katıldı.
7: Alaska açıklarında mucize bir kurtuluş gerçekleşti. Alabora olmuş teknelerinin üzerinde iki gün hayat mücadelesi veren 15 yaşındaki çocuk kurtarıldı. Çocuk, ağabeyi ve kuzeni Cuma günü Alaska'nın St. Lawrence adasından denize açıldı. Dönmeleri planlanıyordu ancak alabora olan teknede önce 15 yaşındaki Derek Parker'ın ağabeyi ardından kuzeni hayatını kaybetti. Çocuksa 2 gün boyunca alabora olan teknenin üzerinde deniz yüzeyindeki bölümde yaşam mücadelesi verdi. Bölgeden geçen The Northwest Explorer adlı balıkçı teknesi halat ve sepet yardımıyla 15 yaşındaki çocuğu gemiye aldı. Hipotermi belirtileri gösteren çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mekke'de şiddetli yağış etkili oldu. Binlerce Müslüman yağmur altında tavaf etmeye devam etti. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Suudi Arabistan makamları halkı can ve mal güvenliği için talimatlara uyulması yönünde uyardı. Gök gürültüsü ve sağanak yağışın ardından sokaklarda göle döndü. Yüzlerce Müslüman yağmur altında ibadetlerine devam etti. Türkiye motor sporları tarihinin en büyük başarılarından biri Ali Türkkan'dan geldi. 27 yaşındaki pilot FIA Gençler Dünya Rally Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı. Rally'nin ilk Türk şampiyonu olan Ali Türkkan podyum öncesi NTV'ye konuştu.
8: Türk motosporlarında tarihi bir başarıya imza atıldı. Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, Dünya Rally Şampiyonası gençler kategorisinde sezonu zirvede tamamladı. Sezonun final ayağı Şili Rally'sinde co-pilotu Bilgi Ayan'la etkileyici bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki sürücü, Türkiye'ye rally sporunda ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. İlk günü 5. sırada tamamlayan Ali Türkkan, etap etap temposunu arttırarak liderliğe yükseldi ve zorlu Şili etaplarında zirveyi bırakmadı. Türkkan, sezon boyunca yaşadığı talihsizliklere rağmen şampiyonluk yarışından kopmayarak Hırvatistan ve Portekiz zaferlerinin ardından Şili'de mutlu sona ulaştı. Podyum öncesi NTV'ye konuşan Ali Türkkan, şampiyonluk hakkında açıklamalarda bulundu.
9: Kolay bir sezon olduğunu söyleyemem ama sezon boyunca bence en hızlı ekip bizdik. İsveç'te de, Portekiz'de de, Hırvatistan'da da, Finlandiya'da da her yarışta kazanmayı çok fazlasıyla hak ettik. Ama ufak tefek hatalar yüzünden aslında şampiyonluk düğümü son yarışa kalmıştı. Ama son yarışta artık hata yapma lüksümüz yoktu. Biz de hata yapmayarak şampiyonluğu aldık. Özellikle Türk motorsporları tarihi için, aynı zamanda genç Türk sporcular için dünya şampiyonasında yarış kazanılabileceğini, şampiyon olunabileceğini göstermek, onlara cesaret vermek, onların önünü açmak bizim için çok kıymetliydi.
8: Türkiye'nin motor sporları ülkesi olma yolunda olduğunu belirten Türkkan, Türk taraftarlardan destek istedi.
9: Ana akım sporlara göre, özellikle futbola göre çok yankı bulamıyoruz hem halk arasında hem de basında. Ama bence kazandığımız başarılarla bizden kastım Türk motor sporları camiası ilgiyi fazlasıyla hak ediyoruz. Motosiklette topraklar, pistte ayan canlar, rallide ben elimizden geleni yapıyoruz ve ülkemizi dünyanın dört bir yanında şampiyonluklarla temsil ediyoruz. Bence yani bir voleybol ülkesiyiz diyorduk ya, artık motor sporları ülkesi olma yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X hesabından yaptığı paylaşımla milli pilotu tebrik etti. Bu sonuçla Ali Türkkan, Junior WRC tarihinde dünya şampiyonu olan ilk Türk pilot olarak adını tarihe yazdırırken, Castrol Ford Team Türkiye'de yaklaşık 30 yıllık uluslararası mücadelesini tarihi bir başarıyla taçlandırdı.
7: Türkiye'nin ilk ultra dağ maratonu World Series Rize'deki Kaçkar Dağları'nda düzenlendi ve etkinliğe 60 ülkeden 2000'den fazla sporcu katıldı. Dev organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.
18: Ultra Dağ Maratonu World Series heyecanı Rize'nin Kaçkar Dağları'nda yaşandı. Dev organizasyon Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ile Rize Belediyesi ev sahipliğinde Turkcell, Türk Hava Yolları ve TOG'un sponsorluğunda gerçekleştirildi. 6 kıta ve 60 ülkeden yaklaşık 2000 sporcu Rize'ye geldi. Kaçkar Dağları'nın eşsiz doğasındaki yarış heyecanı sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Sporcular ormanlarda ve yaylalarda zorlu parkurları aşarak kıyasıya mücadele etti. Organizasyonun son yarışı olan 4K Ayder koşusuysa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yapıldı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen zorlu 100K parkurunda Rus sporcu Dmitri Mityaev 10 saat 31 dakikalık derecesiyle birinci oldu. 50K erkekler kategorisinde İspanyol Antonio Martinez Perez, kadınlar kategorisinde ise Türk sporcu Tuğçe Karakaya şampiyonluk elde etti.
0: Yarışmacıların konumları, parkurdaki ilerleyişleri, geçiş süreleri ve performans bilgileri organizasyon boyunca anlık olarak izlenebiliyor. Bir yarışmacının belirli bir süre aynı noktada kaldığı ya da hareket etmediği tespit edildiğinde en yakın sağlık ve güvenlik ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesini sağlıyoruz.
18: Dünyanın dört bir yanından sporcuları buluşturan organizasyon, Rize'nin spor ve doğa turizmine de büyük katkı sağladı.
7: Ankara ve İstanbul dahil 15 ilde yapılan Ailem Güven'de operasyonunu Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nevzat Tarhan NTV yayınında değerlendirdi. Ekranlara taşıyacağız ve bu haberle veda etmiş olacağız. Saat başında güne başlarken programında Osman Girgin sizlerle olacak.
10: Operasyon tabii hukuki yönü olan bir operasyon. Operasyonu hangi kanıtlara göre neler yapıldığını hukukçularla onu analiz etmek gerekiyor. Burada tabii bizim bildiğimiz bu yani cinsel kimlik iddiasıyla, cinsel kimlik özgürlüğü iddiasıyla ortaya çıkanların aslında bir görünen yönleri var, bir de görünmeyen yönleri var. Görünen boyutuyla bir özgürlük, hak ve özgürlük hareketi gibi gözüküyor. Fakat 2026-29 strateji planı var. Bu özellikle International Lesbian Gay Association diye küresel bir derneğin, bütün bu LGBT derneklerinin hepsinin bir çatısı gibi olabilecek bir dernekte strateji planı açıklandı. O açıklanan planda internette de bulunabilir. Bu o planda bunu bir ideoloji olarak savundukları, özgürlük hareketinin aslında bir küresel bir strateji olarak bu şekilde kullanıldığıyla ilgili bir arka planda şunu görüyoruz. Bu küresel olarak aileye karşıtı bir hareket haline dönüşüyor. Aile karşıtı, çünkü bu kararı veren kişiler evlenmemeyi tercih ediyorlar. Evlenmemeyi tercih eden kişiler de doğal olarak, küresel olarak dünya nüfusunu azaltmak isteyen küresel sermaye bu konuda ciddi bir fon desteği alıyor. Bu gruplara destek veriyor. Bu nedenle bunlar Türkiye'de de ciddi bir şekilde faaliyet halinde olduklarını biliyoruz, görüyoruz. Çünkü bu bilimsel olarak şu anda bu hareketin 2019'da yapılan 477 bin kişi üzerine yapılan büyük bir genetik çalışma var. Oxford'un, Harvard'ın, Kanada'nın, Toronto'nun, Avustralya'nın içinde olduğu büyük bir çalışma. Genler araştırıldı ve genlerinde ortak bir gen bulunmadı. Nature dergisinde 2019 yılında bu yayınlandı. İnternette de bulunabilir. NOGAY gen diye ilan edildi. Nature dergisinin bilimsel kanıtı dayanmadan böyle bir şey yapması mümkün değil. Ve bunun bu bilimsel kanıt ortadan kalktıktan sonra strateji değiştirdiler. Değiştirilen stratejilerde de bunu artık bilimsel, daha önce şöyle söyleniyordu. İnsanın gözü nasıl mavi doğuştan? Bu cinsel kimlikte, işte çeşitli cinsel kimliklerde, kadın ve erkek dışındaki diğer kimliklerde doğuştan geliyor iddiası vardı. Bu iddia doğrulanmadığı gibi yanlışlandı. Yani bundan sonra bu hareket strateji değiştirdi. Aileye karşı bir faaliyetlere yöneldi. Aileye ne gerek var? Neden evleniyorsunuz? Bu dünyada işte canının istediğini yapacaksın, hoşuna gittiği gibi yaşayacaksın diye hedonistik bir propagandaya yöneldi ve bunu bir şey gibi, iddia gibi, bir dava gibi sahip çıktılar. Madde kullandıklarının çoğunun madde kullandığını da biliyoruz. Acaba bunun burada tespit edilen, basına yansıyan bilgilerdi. Ben de basından öğrendim zaten. Basına yansıyan bilgilerden bu tarzda bir herhangi bir yasa dışı olaylara karıştıklarını bilmiyoruz. Hangi maddeye göre yargılandıklarını ya da soruşturma açıldığını göreceğiz önümüzdeki günler. Ama burada anne ve babanın, ailenin bu konuda bir farkındalığı bu vesileyle yapmak gerekiyor. Bu önemli, çünkü aileyi, madem aile güvende diyoruz, ailenin güvende olması için bu da bütün bireylerin zihinsel olarak satın alması lazım bu bilgiyi. Çocuklarımızı anne baba büyütmüyor. Kültürü aile aktarmıyor. Kültürü sosyal medya, dijital platformlar aktarıyor. Yani çocukların eline ucuz bakıcı gibi tabletler, akıllı telefonlar, çocuk bütün gün onunla uğraşıyor. Evde anne baba bir şekilde vakit geçiyor zannediyorlar ama çocuk 10 yaşına kadar bununla ilgili iyi kötü, doğru yanlış ayırt edemezse eğer bir çocuk, ayırt edemediği zaman ne oluyor o çocuk? Bu mesela orada bir şeyler oluyor, gülüyor herkes. O da gülüyor. O gülmenin sonucunda şu oluyor. Yani o çocuk bunu normalize etmiş oluyor, bu davranışı. Yani çocuğun gelişimine uygun olmayan, istismarı, zorlamayı, şiddeti, aşağılamayı normalize eden, kendine zarar vermeyi bile normalleştiren içerikler üretiyorlar. Bu içeriklerin sonucunda da bakıyorsunuz, bu çocuk bu normalmiş, herkes de yapıyor bunu diyerek buna karşı bir zihinsel bir tavır alamıyor çocuk. Psikolojik tavır alamıyor ve bunu doğallaştırıyor ve bunu taklit tekrar yöntemiyle anne babasının yan gözle anne babasına bakıyor 10 yaşına kadar. Anne baba da umursamazsa ya da onaylarsa çocuk bunu kabulleniyor. Daha sonra da çocuğumuz niye böyle oldu diyerek uzmanlara geliyorlar. Uzmanların fazla yapacağı bir şey de kalmıyor. Özellikle 12-13 yaşından sonra böyle durumlarda çok geç oluyor. Onun için hatta kendi cinsi, biyolojik cinsiyetiyle barışık olan çocuklar diye kitaplar yazıldı. Türkiye'de de çıktı. Benim de kitabım oldu. Ve en son da İngiltere'de cinsiyet iptaliyle ilgili, yani cinsiyet değiştirme merkezleri kapatılmaya başlandı bu bilimsel verilerden sonra. Onunla ilgili bir İngiltere'nin de bir yazılan bir kitabını biz Türkçe'ye çevirdik. Şeysiz olarak da üniversitenin web sayfasında ücretsiz indirilebiliyor. Transgender ideolojinin yıkıcı etkisi. İngilizlerin yazdığı bir kitap burada. Ciddi şekilde ameliyat oluyorlar. Aslında cinsiyet değiştirme ameliyatı deniyor ama cinsiyet değiştirme yok. Cinsiyet iptali ameliyatları. Mesela devletin, kamunun, milli eğitimin yapacağı şey cinsiyet değiştirme kavramı yanlış bir kavram. Cinsiyet iptali kavramını kullanması lazım. Yani 22, Türkiye'de 18 yaşından serbest. Bu 18 yaşından serbestlik 25'e çıkarılmalı. 25'e ve bu cinsiyet değiştirme değil, cinsiyet iptali davası. Çünkü cinsiyet değişmiyor. Kadın erkek, erkek kadın olmuyor. Sadece onlar şey tarzında, mevcut cinsiyet iptal ediyorlar. Görünüş olarak kendilerini, fiziksel görünüş değiştiriyorlar. Bu bir tercihtir. Diğer taraftan da tabii bu kişilerin böyle tercihleri dolayısıyla düşmanlaştırmak, homofobi geliştirmek de burada farklı toplumda farklı kutuplaşmalara sebep olur. Bunu da bilmek gerekiyor. Bunlar böyle bir seçimde bulunuyorsa bir insan, yani ona karşı onaylamama hakkını herkes kullanabilir. Ama düşmanlaştırma, canavarlaştırmak gibi bir hak, küçümsemek gibi bir hak olmamalı. Bu da tabii muhakkak burada bir denge sağlamamız gerekiyor.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
12: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
13: Bugün ülkenin batısı 5 ila 7 derece serinliyor. İstanbul'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir biraz bulutlu 29, Bursa yağmurlu 25 dereceye iniyor. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Kocaeli, Sakarya kesimi yağışlı, Edirne 24, Kocaeli 23 dereceye geriliyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı serinliyor, sıcaklık 24 derece. Kayseri ise öğle daha sıcak, 31 derece. Ege'de sıcaklık bir kademe azalıyor. Manisa 28, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Karayel akşam soğuk esecek. Akdeniz'de nem yüksek, Adana Hatay tarafında yağış geçişi olacak. Adana 34, Mersin 31, Isparta 29 derece. Karadeniz'de Bolu-Kastamonu arası yağışlı ve çok serinliyor. Zonguldak ve Bolu 21, Samsun 26 derece. Yağış Doğu Karadeniz'e kadar uzanacak. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Erzurum 22, Malatya ve Diyarbakır 35, Gaziantep 33 derece.
12: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
14: Doğa takvimi. Bugün 14 Eylül 2026. Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
15: Sardalya balıklarının göçü, biyokütle açısından dünyadaki en büyük hayvan hareketliliğini kapsayan en büyük balık göçü. Güney Afrika'daki sardalya balıkları her yaz ılıman bölgelerden Hint Okyanusu'na göçer. Sardalya koşusu diye adlandırılan 1500 kilometrelik bu tek yönlü devasa göç hareketine milyarlarca sardalya katılır. Doğal olarak köpek balıklarından yunuslara, yırtıcı kuşlardan hemen tüm deniz canlılarına kadar büyük hayvan topluluğu da onları avlamak için peşlerine düşer. Böylece dünyanın en büyük hayvan hareketliliği oluşur. Peki neden göç ediyorlar? Çünkü göçün sardalyalar açısından üremeye ilişkin bir avantajı yok. Uzmanlar doğada nadir görülen bu davranışın buzul çağına uzanan bir üreme davranışının kalıntısı olabileceğini düşünüyor. Şu anda subtropikal Hint Okyanusu habitatı olan bölgenin o zamanlar soğuk sulara sahip önemli bir sardalya yavru yetiştirme alanı olduğuna dikkat çekiliyor. Bu arada birçok hayvan da yaşam döngüsünü sardalya koşusuna göre düzenliyor. Mesela kap sümsüğü kuşları. Bu bölgedeki çeyrek milyon kap sümsüğü kuşu yumurtlama döngüsünü sardalya koşusuna göre ayarlar. Böylece yavruladıkları zamanı aynı zamanda çok kolay avlanabilecekleri bir döneme denk getirirler.
14: Doğa takvimi.
12: Müzik arası.

0: İstanbul Yol Durumu.
1: Bugün okullar açılıyor. İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası şu dakika itibariyle %35'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir-Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Beylikdüzü telsizler arasında. Temde ise Esenyurt-Altınşehir arasında sabah yoğunluğu gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
0: İstanbul Yol Durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 7.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
1: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 14 Eylül Pazartesi. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. Yaz tatili bitti. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün ders başı yapacak. İstanbul'da eğitim öğretim bugünlük 10-15 saatleri arasında yapılacak. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okullarda bir dizi önlem de alındı. Peki o önlemler ne olacak? Birazdan aktaracağız. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrıldı. İstanbul'da bugün 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci başlıyor. E-Devlet üzerinden başvurular 25 Eylül'e kadar gerçekleştirilebilecek. Peki hangi şartlar aranıyor, konutlar hangi ilçelerde olacak, ayrıntılara bakacağız. Hem Babülmendep hem de Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar sürüyor. Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin bugün yapılması beklenen önemli bir toplantı ertelendi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran Savaşı'nın ara seçimlerden sonra biteceğini yineledi. Diyarbakır'dan İstanbul'a hareket eden otobüsün sürücüsü Eyüp Sultan'daki Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişelerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otobüste yangın başladı. 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi de yaralandı. Türkiye motor sporları tarihinin en büyük başarılarından biri Ali Türkkan'dan geldi. 27 yaşındaki pilot Gençler Dünya Rally Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı. Rally'nin ilk Türk şampiyonu oldu. Ve Galatasaray 3 puanı tek golle aldı. Sarı Kırmızılılar Süper Lig'de Kocaelispor'u 1-0 yendi. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası için NTV Radyo'da sabah haberleri başlıyor. Yaz tatili bitti. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün okullu oluyor yeniden ve yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okullarda bir dizi önlem de alındı. Şimdi o güvenlik tedbirlerine bakalım.
4: Turnike sistemleri kuruldu, dedektörler getirildi, 24 saat izlenen güvenlik kameraları kuruldu. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ildeki okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkartıldı, önlemler arttırıldı. Bu kapsamda öncelikli okullara yaklaşık 3000 el dedektörü temin edildi. Riskli görülen durumlarda gerekli arama ve kontroller yapılacak. Turnike sistemlerinin kurulduğu okullardaysa öğrenciler kartla giriş sağlayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 31 bin bahçe görevlisi de okullarda görev yapacak.
5: Bu yıl ilk defa hayata geçecek uygulamalardan biri de bahçe görevlileri okullardaki giriş ve çıkışları denetleyecekler. Nöbetçi öğretmenlerle ve okul idaresiyle koordineli bir şekilde çalışacaklar. Bahçe görevlilerine eğitimleri ise polisler verecek.
4: Okul polisi uygulaması da yeni eğitim öğretim yılında daha sık gerçekleştirilecek. Her okulun irtibat halinde olduğu bir polis birimi bulunacak. Okul randevu sistemi bu yıl etkin bir şekilde uygulanacak. Öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek. Görüşmeler okul müdürünün uygun gördüğü zaman diliminde gerçekleştirilecek. Okul çevrelerinde narkotik denetimlerine ağırlık verilecek. Emniyet birimlerinin okul önleri ve çevrelerindeki faaliyetleri artırılacak.
1: Kırtasiyelerde de denetimler vardı okul öncesi ve toplam 182 milyon 559 bin lira ceza kesildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptı açıklamayı. Ağustos ayı boyunca ve Eylül'ün ilk 10 gününde toplam 33.182 firmanın denetlendiğini, 5 milyon 952 bin ürünün de incelendiğini belirtti. Denetimlerde kırtasiye ürünlerinin fiyat etiketleriyle birlikte ürün güvenliği ve mevzuata uygunluğunun incelendiğini söyledi. Bakan Bolat, çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren ürünlerde hiçbir mevzuat ihlaline müsamaha göstermiyoruz ifadelerini kullandı. Denetimlerin yıl boyunca süreceğini de belirten Bakan Bolat, öğrencilerin ve velilerin güvenli ürünlere ulaşmasını ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunmasını sağlayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu söyledi.
6: Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör başta olmak üzere ülkenin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi olduğunu söyledi. Demokrasiye kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlandı dedi. Cumhurbaşkanı Samsun Şehir Hastanesi açılışında kürsüdeydi. Hedefine muhalefeti aldı, hizmet düşmanlarına kulak asmadık dedi.
6: Sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastanelerimizdir. İsraf dediler. Ne gerek var dediler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı.
7: Cumhurbaşkanı herkesin insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülke genelinde tesis ettiklerini söyledi.
6: Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız.
7: Açılışı yapılan Samsun Şehir Hastanesi 1458 yatak kapasitede. 40 ameliyathanesi, 320 de polikliniği bulunuyor. Hastanede 548'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Cumhurbaşkanı açılış için Samsun'a geçmeden önce Rize Güneysu'da komşularını ziyaret etti. Açılış sonrası kendisine bekleyen kalabalık içindeki gelin ve damadı da otobüse davet etti, altın taktı.
1: İstanbul'da bugün 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci başlıyor. E-Devlet üzerinden başvurular 25 Eylül'e kadar gerçekleştirilebilecek.
8: Asrın inşasındaki başarımızı 81 ile taşıyoruz. İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
9: İstanbul'da kiralık konut projesiyle ilgili ayrıntıları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamıştı. 25 Eylül'e kadar devam edecek başvuru süreci başlıyor. 3 yıllığına kiralanan konutların yeni hak sahipleri yine kura ile seçilecek. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklindeki dairelerin kira bedelleri 10 bin ila 18 bin lira arasında değişiyor. İlk yıl kira artışı olmayacak. Konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de olacak. Aylık hane geliri 100 bin liranın altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. Öte yandan en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı aranıyor. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor.
10: Dünya standartında normalde hane gelirinin en fazla %22'si 23'ü fizibil olarak kiraya ayrılmalı diye bir görüş var. Bizde bu oran biraz %40'ları bulmuş durumda ve biraz da geçiyor durumda. Dolayısıyla geçtiğimiz yıldan beri buna müdahale edilmeye çalışılıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir olaya giriyoruz. Biz bunu geliştirebiliriz.
9: İlk etapta Ekim ayında 1071 kiralık konutun anahtarı teslim edilecek.
1: Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın da Silivri Adliyesi'ne giderek ifade vermesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 19 şüpheli gözaltına alınmış, 4'ü tutuklanmıştı. Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala Silivri cezaevindeki koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme var. Ortaya çıkan yeni tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiği iddiası yer aldı.
11: Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü FETÖ tarafından mı yönetiliyordu? Soru soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların beyanlarıyla gündeme geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ifade veren bir iş insanı, ölümü şüpheli bulunan eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'la 17-25 Aralık 2013'ten kısa bir süre önce aralarında geçen diyaloğu anlattı. Ahmet Deniz Olgun'un Fethullah Gülen'den kendisine birlikte hareket etmek istediklerine dair bir mektup geldiğini söylediğini aktardı. Deniz Olgun'un hayır demeyi düşündüğünü söylediğini belirtti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmada da tanık ifadelerinde FETÖ bağlantısına ilişkin beyanlar yer aldı. İfadelerde FETÖ'nün Arif Ahmet Deniz Olgun'u cemaatin başında istemediği, bu nedenle ölümünün şüpheli olduğu öne sürüldü. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre RŞ isimli tanık Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiğini iddia etti. Hatta biat etmediği takdirde cemaatin başından gideceğini biliyordu. FETÖ, Arif Ahmet Bey'i devletin ve hükümetin yanında olmayı istediği için cemaatin başında istemedi. Onun yerine Alihan'ın geçmesini uygun gördüler. Alihan'ı cemaatin başına geçirmek için tek seçenek Arif Ahmet Bey'in ölmesiydi. Bu nedenle FETÖ'nün Arif Ahmet Bey'i öldürmesi eyleminde planda Alihan da vardı dedi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'daydı. Önce Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile ardından da Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray ile bir araya geldi. Bakan Fidan, SDG'nin kendisini feshetmesini önemli buluyoruz dedi. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yakın gelecekte Suriye'ye ziyaretini planladığını duyurdu.
12: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz.
13: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamasını Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında yaptı. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakın gelecekte Suriye'ye ziyaretinin de planlandığını açıkladı.
12: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
13: Bakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Dışişleri Bakanı Uluslararası Şam Havalimanı'nda Şeybani tarafından karşılandı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz da karşılamada hazır bulundu. Fidan ve Şeybani görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, SDG'nin Suriye'ye entegrasyonunun önemli olduğunu vurguladı.
12: İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor.
13: Dışişleri Bakanı İsrail'i de Suriye'nin istikrarsızlaştırılması için gayret gösteren aktör olarak tanımladı.
12: İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır.
13: Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Suriye'nin askeri kapasitesine hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek verdiğini aktardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından da kabul edildi.

0: ve daha değersiz değildir. Biz biriz. Biz bütün oluşturan parçalarız. Bir kişiyi bile dışlamak bu vücuda zarar verir. Bizi bitkin düşürür. O yüzden farklılıklarımız en değerli zenginliklerimizdir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bilecik'te 745. Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenliklerine katıldı. Gündeminde gençler ve çocukların korunması vardı. Devlet olarak önlem alıyoruz dedi, aileleri de uyardı.
0: Devlet olarak tüm tedbirleri alıyoruz. Ancak ailelere de büyük görevler düşmektedir. Lütfen gençlerimizi, çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Onları milli değerlerimize yönlendirmek için çok gayret edelim.
2: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, terörsüz Türkiye ile artık hem milletin hem de devletin geri dönülemez bir yola girdiğini söyledi. Sürecin kapalı kapılar ardında değil, kamuoyuna açıklık, iyi niyet ve içtenlik temelinde yürütüldüğünü söyledi. Yalçın, emeklerin karşılığının daha yasal düzenlemelere geçilmeden sahada alınmaya başlandığını da ifade etti. Karalama kampanyaları dedikodu ve temelsiz iddialarla haksız isnatlardan ibaret ucuz siyasi çıkışlara prim verilmemiştir dedi. Meclisten geçen yasal çerçevenin geniş tabanlı uzlaşmanın ürünü olduğunu söyledi. Yalçın, MHP'nin 7 Mayıs'ta başlatılan kurultay sürecinde 954 ilçe ve 62 il kongresini tamamladığı bilgisini de verdi. DEM Parti İmralı heyeti ise Abdullah Öcalan'la görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamada Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Eroğlu'dan oluşan heyetin görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmeye dair açıklamanın daha sonra yapılacağı duyuruldu. Heyet son olarak 2 Ağustos 2026 tarihinde adaya gitmişti. Çerçeve yasa meclisten geçtikten sonra yapılan ilk ziyarette sürecin geldiği aşamanın değerlendirildiği tahmin ediliyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'e yönelik eleştirilerine ve gün gelecek hesap verecekler ifadesine tepki gösterdi. Çelik, devletin valisini hedef haline getirmek siyasi sorumlulukla bağdaşmaz dedi.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul Üsküdar'daki mitinginde kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Özel, mitingdeki konuşmasında Üsküdar Belediyesi'ndeki seçimi hatırlatarak İstanbul valisi Davut Gül'e eleştirmişti.
3: Gün gelecek hesap verecekler diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek ne siyasi sorumlulukla ne demokrasi kültürüyle bağdaşır. Sayın Özel bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere hesap verecekler demelidir.
1: Çelik, Özel'in siyaset adabı ile ilgili çok ciddi sorunları var ifadesini kullandı. Devletimizin makamlarını hedef alan mülki idare amirlerimize açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu kınıyoruz dedi.
3: Sayın Özel, kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez. Kamu görevlilerimize parmak sallayarak tehdit savuran bu revanşist zihniyet, Cumhuriyet tarihimizin en zehirli uygulamalarına imza atan bir sabıkaya sahiptir. Bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz.
1: Çelik, İstanbul valisinin hukuk düzeni içinde görevini yaptığını söyledi. Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti, hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir dedi.
4: NTV Radyo.
2: Dış gündemle devam edelim. Hem Babülmendep hem de Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar sürüyor. Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin bugün yapılması beklenen önemli bir toplantı da ertelendi.
5: Umman, İran ve Körfez ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı toplantısı süresiz ertelendi. Salale kentinde yapılması planlanan toplantıya Körfez ülkelerinin ve Irak'ın Dışişleri Bakanlarının katılması bekleniyordu. Axios'tan Barak Ravid'e konuşan ve ismi açıklanmayan Suudi Arabistan yetkilisi, Umman ve Tahran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin mutabakatın Körfez açısından kabul edilemez olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ise kararın bölge ülkelerinin talebi üzerine alındığını açıkladı. Tahran ve Muskat'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin mutabakata vardığı açıklanmıştı. Toplantıda ise maddelerin duyurulması bekleniyordu. Hürmüz Boğazı'nda saldırılar da sürüyor. İran'ın Keşm Adası ve Hengam Adası'nda gemilere saldırılar düzenlendi. İran ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama gelmedi.

0: Bölgede tansiyonun yüksek olduğu bir diğer nokta ise Yemen. Husilerin Mokka'yı ele geçirmesinin ardından Yemen hükümetiyle çatışmalar sürüyor. Husiler Aden Körfezi'ne doğru ilerliyor. Yemen hükümeti güçleri Suudi Arabistan sınırındaki Cef ilinde ilerleme kaydettiklerini ve il merkezi El Hazm ilçesine yaklaştıklarını duyurdu. Meha, Taiz, Lahiç ve Dalide'de Husi mevzilerine hava saldırıları düzenlendi. Husi sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'dan kalkan F-15 uçaklarının mevzilerini vurduğunu söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran Savaşı'nın ara seçimlerden sonra biteceğini yineledi. Trump resmi ziyaret için bulunduğu İrlanda'da konuştu. İran Savaşı'nın bitişi için Amerika'da Kasım'da yapılacak ara seçimden sonrasını işaret etti. Belki öncesinde de biter dedi. İran'ın anlaşma yapmayı çok istediğini tekrarladı. Körfez ülkelerinin İran'la görüşmesine ilişkin ise beni ilgilendirmiyor ifadesini kullandı. Trump Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den de Rusya'nın dizel yakıt depolarını vurmamasını istediğini söyledi. Rusya-Polonya sınırındaki bir trenin lokomotifini vurduğu saldırıya hedef olan bölgeden dakikalar önce eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İsveç Başbakanı Carl Bildt'in bulunduğu trenin geçtiği öğrenildi. Rusya'nın düzenlediği drone saldırısında ölen ya da yaralanan olmadı. Johnson ve Bildt'in Kiev'de güvenlik konulu bir konferansa katıldığı belirtildi. Trende Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in danışmanıyla çok sayıda diplomatın da olduğu aktarıldı. Johnson sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Eski İngiliz Başbakan, Kiev yönetiminin talep ettiği hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi çağrısını yaptı. Polonya Başbakanı Donald Tusk ise saldırının Polonya sınırına 800 metre mesafede gerçekleştiğini kaydetti. Savaş Polonya topraklarına uzanabilir diyerek uyardı. Girne açıklarındaki feribot faciasına ilişkin arama çalışmalarına katılacak yeni gemi Kıbrıs'a ulaştı. Optimus Prime adlı gemiyle amaç batığın içindeki kayıplara ulaşmak. Ayrıntılara NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayarı'dan dinleyelim.
2: Yeni bir aşamaya geçilecek bu gemi, diğer iki gemi, Türkiye Cumhuriyeti gemileri Işın ve Alemdar gibi arama kurtarma araştırma, bilimsel araştırma yapma yeteneğine sahip, ancak bu gemide farklı donanımlar var. Daha nokta atışı yapabilen sistemlere sahip. Dolayısıyla Başbakan Ünal Üstel'in ifadesine göre bu araştırmalardan kayıp 14 kişiye ulaşılması çalışmalarından sonuç bekleniyor. Optimus Prime adlı gemi 80 metre uzunluğunda özel bir şirkete ait bilimsel araştırma inceleme gemisi sınıf olarak su altına robotlar indirecek. Bu robotların farklı özellikleri var. Bazı kolları batığı kesip alanlar açmak için kullanılıyor. Bazı donanımları da bulduğu cisimleri veya araç gereci, her neyse aradığı, onları alıp yüzeye çıkarmak için üstünde gelişmiş yüksek çözünürlüklü kameralar var. O derinlikte ışık olmadığı için kendi imkanlarıyla alanı aydınlatıyor. Optimus Prime'de USBL denen İngilizce kısaltmasıyla denizaltı cisimleri bulabilen akustik sistemlerle, yani ses gönderiyor, bir cisme çarparsa onun resmini oluşturuyor. Böyle bir donanıma sahip. Bunlar tabii hassas konumlandırma yapmak için kullanılan araç gereçler. Bunun yanı sıra LARS ve TMS denilen sistemlere sahip. Bu da deniz tabanına indiğinde çok uzun süreler çalışabilmesini sağlıyor. Çünkü orada ışık yok, sıcaklık çok düşük. Dolayısıyla indirilen ekipmanın uzun süre kalabilmesi de çok zorlaşıyor. 554 metre derinlikte yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla burada hedefe ulaşılması oldukça güç ve böyle iğneyle kuyu kazar gibi bu gemilerde bu çalışmalar sürdürülüyor.
1: Selim Sayarı'nın notlarını dinledik. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Suudi Arabistan makamları halkı can ve mal güvenliği için talimatlara uyulması yönünde uyardı. Gök gürültüsü ve sağanak yağışın ardından sokaklar da göle döndü. Yüzlerce Müslüman yağmurun altında ibadetlerine devam etti.
3: NTV Radyo.
1: Yurda dönelim. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Alev alan otobüste 2 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 8 kişi de yaralandı.
4: Yolcu otobüsü önce bariyerlere çarptı, ardından alev aldı. Kaza sonrası çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı. Diyarbakır'dan İstanbul'a hareket eden otobüsün sürücüsü Eyüp Sultan'daki Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişelerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otobüste yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürülen otobüste 16 yolcuyla aracın şoförü ve muavini vardı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi ise yaralandı.
5: Bundan sonraki süreci savcılarımız adli olarak inceleyecekler. Yangının sebebi, herhangi bir eksiklik var mı, yapılması gerekip de yapılmayan işler var mı? Bundan sonraki süreçleri adli olarak arkadaşlarımız takip edecekler.
4: Kaza sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.
1: Elazığ T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangında mahkum ve infaz memurları dumandan etkilendi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Hatipoğlu cezaevinin bir koğuşunda akşam saatlerinde yangın çıktığını belirtti. Hatipoğlu yangının ekipler tarafından kontrol altına alındığını söyledi. Dumandan etkilenen mahkumlarımız ve infaz koruma memurlarımız tedavileri sonrası hastaneden taburcu edilmiş ve cezaevine tekrar dönmüşlerdir ifadesini kullandı. İstanbul polisi iki araca düzenledikleri operasyonla 409 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir takibe aldıkları uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Beykoz'da iki araca yapılan baskında kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda ise 409 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti bu hafta açılacak. Törenin 18 Eylül'de yapılacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havada kalkış sürelerinin kısalacağını da belirtti.
6: İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılışla hizmete alınıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni pistin aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacağını belirtti.
7: Doğu-batı eksenli yeni pistimiz yan rüzgar koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunarken dörtlü pist işletmeciliği hedefimize de güç katacak. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkan sağlayacak.
6: Bakan Uraloğlu 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pistle özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada kalış sürelerinin kısalacağını söyledi. Yakıt ve zaman tasarrufu sağlanacağını belirtti. Yeni pistle olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş kalkış, emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız dedi.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerinde yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Düzenlemede ilk kez burger tanımına da yer verilecek. Köfteye bazı bileşenlerin eklenmesine artık izin verilmeyecek. Dönerde ise dönerin sadece etten mi yoksa kıymadan mı yapıldığı yazılacak. Pastırma, sucuk ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde ise tütsüleme ve çeşni kullanılmayacak.
4: Hamburger köftesi, döner, sucuk, pastırma, et ve et ürünlerinde yeni standartlar geliyor.
8: Müşterilerimiz için her zaman daha iyi olur büyük ihtimalle. İnsanlar çünkü anlayamıyor. Herkese hani biz de yazarız zaten yürürlüğe girdikten sonra.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleriyle ilgili tebliğde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Düzenleme kapsamında süt, yumurta, yoğurt gibi protein kaynakları dışında diğer bileşenlerin eklenmesinin önüne geçilecek. İlk kez burger ürünü tanımı ve kriterleri eklenecek.
9: Bunun olması çok güzel oldu bence. İnsanların ne yediğini bilmesi mükemmel bir şeydi. Bunu katanlar tabii ki de oluyor. Yani bildiğimiz birkaç firma da var. Havuç lifi özellikle katanları çok duydum. Tütsü aroması vermek için. Tütsü tozları atanları duydum. Onun dışında işte galeta unuyla suyu karıştırıp kıyma mesela 5-10 kiloyken bir anda 20-30 kilolara çıkabiliyor.
10: Dönerin adı artık üretim şekline göre menülerde yer alacak. Örneğin buradaki gibi sadece etten imal edilen dönerlerde yaprak döner, kıyma ve et birlikte kullanılırsa yaprak kıyma döner ve sadece kıymadan yapılırsa kıyma döner şeklinde menülerde yazılması zorunlu olacak.
11: %70 genellikle dana, %30 civarı bir kuzu kullanıyoruz.
10: Kıyma var mı?
11: Kıyma kesinlikle yoktur yani. Kıyma dönerin zaten açıklanması lazım.
4: Tavuk döner karışımlarıyla tavuk dönerin yağ oranı %20'den 15'e indirilecek. Et ürünlerinde kullanılan tütsüleme işleminin sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde kullanımı yasaklanacak. Fıstık, peynir gibi çeşnilere de izin verilmeyecek. Tebliğ resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
1: 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta eğitime yönelik yatırımlarda hız kazandı. Son olarak Pusula Maraş Eğitim Merkezi hizmete açıldı. YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler burada ücretsiz eğitim desteği alabilecek.
6: 1000'in üzerinde gence dershane hizmeti sunulacak. Öğrenciler ücretsiz eğitim desteğiyle sınavlara hazırlanacak.
12: 500 LGS öğrencimiz, 600'den fazla YKS öğrencimiz inşallah. Burada hem eğitim alacaklar hem kütüphanelerinde ders çalışacaklar. Hayalini gerçekleştirme noktasındaki kardeşlerimize güzel bir süreç olacak onlar için.
6: Proje Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü kentte eğitime yönelik yatırımlarda hız kazandı. Öğrencilerin sınavlara ücretsiz hazırlanabilmesi amacıyla Pusula Maraş Eğitim Merkezi hizmete açıldı. 6000 metrekare alana kurulan merkezde LGS ve YKS için hazırlık kursu verilecek. Öğrenciler 640 saatlik eğitim programına katılacak, düzenli olarak deneme sınavlarına girecek.
13: İnşallah bu senenin sonunda da meyvesini alacağız ve güzel yerlere öğrencilerimizi yerleştirmiş olacağız. Şu an hem 8. sınıf hem de 12. sınıftan öğrencilerimiz var.
6: Merkezde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra gençlik atölyeleri, kulüpler, motivasyon seminerleri, kütüphane ve sessiz etüt odaları da gençlerin kullanımına sunulacak.
1: Avcılar'da oturan Murat Buğday'ın depremde hasar gören evi için yıkım kararı alındı. Yıkım için süre beklenirken evin oturma odasından sesler gelmeye başladı. Odanın duvarını kontrol etmek için kırıldığındaysa arı kolonisiyle karşılaşıldı. Arkadaşının yardımıyla koloniyi başka yere taşıyan Buğday çıkan balı da komşularına dağıttı.
14: Yıkım kararı verilen evlerinin oturma odasından sesler geliyordu. Gerçek odanın duvarı kırılınca ortaya çıktı. 23 Nisan 2025'te Silivri açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde bölgedeki evlerden bazıları zarar görmüştü. Murat Buğday'ın da evi onlardan birisiydi. Kentsel dönüşüm kapsamında Buğday'ın evi hakkında yıkım kararı verildi. Duvarlar kırılınca yüzlerce arıyla karşı karşıya kaldı.
15: Oturma odamızın arkasında hazine varmış. Yıllar sonra çıkardık hazineyi. Daha önce bilseydik buraya bir cam yapardık. Belki akvaryum gibi onu izlerdik falan. Sadece onun pişmanlığını yaşıyoruz. Başka bir şey değil yani. Tadı harika. Yani bildiğiniz böyle doğal bal.
14: Buğday arıları çıkarmak için emekli ziraat mühendisi arkadaşından yardım istedi.
16: Buradaki çalışmamızı yaptık. Bu çalışma esnasında yaklaşık 20 kilonun üzerinde bir bal çıkardık. Bizim amacımız aslında bal almak değil, koloniyi kurtarıp tabiatta faydalı olmasını sağlamak. Balı aldık, buradaki komşularına herhalde dağıttı.
1: Yapay zeka tehlikesi tartışması büyüdü. Amerikan Başkanı Donald Trump tartışmaya İrlanda'dan dahil oldu. Çin'le rekabetimizin sürmesini istiyorum diyerek yapay zeka çalışmalarının yavaşlamaması gerektiğini savundu. Anthropic şirketinin üst düzey yöneticisi Dario Amodei ise tehlikeleri Amerikan medyasına anlattı.
17: Yapay zekada Çin'in önündeyiz. Dünyanın en gelişmiş ülkesiyiz. Açıkçası bunu böyle sürdürmek istiyorum. Biz de sınır koyabiliriz ama bence yapay zekada kim kazanırsa o kazanır.
0: ABD Başkanı Donald Trump yapay zekanın sınırlandırılması çağrısına karşı çıktı. Ancak ABD'nin en büyük teknoloji şirketlerinin çağrısı büyüyor.
18: Yavaşlamamız gerektiğine dair uyarı işaretleri var. Bu teknolojiyi dikkatlice kullanmalıyız. Güvenlik önlemlerimizin, onu anlama yeteneğimizin, onu kontrol etme yeteneğimizin, teknolojinin gelişme hızıyla aynı hızda ilerlediğinden emin olmalıyız.
0: Anthropic CEO'su Dario Amodei, Amerikan CBS News kanalına konuştu. Teknoloji şirketlerinin yapay zeka çalışmalarını yavaşlatma kararına destek verdiğini ama bunu hükümetin de desteklemesi gerektiğini söyledi. Amodei, şirket çalışanlarının birinin teknolojinin güvenliğiyle ilgili endişeler nedeniyle istifa etmesinden sonra yapay zeka geliştirme çalışmalarının küresel çapta yavaşlatılması çağrısında bulunmuştu. Diğer büyük yapay zeka şirketlerinin üst düzey yöneticileri de kısa sürede bu çağrıya destek verdi. OpenAI CEO'su Sam Altman, SpaceX'in yapay zeka harcamalarını arttıran Elon Musk ve Google DeepMind Başkanı Demis Hassabis, geliştirme hızının yavaşlatılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirttiler.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul Yol Durumu.
1: Bugün okullar açılıyor. İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %49'u gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Florya, Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında sabah yoğunluğu var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
3: İstanbul Yol Durumu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
19: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
20: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
21: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
22: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
23: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
24: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
25: Bankkart, seni düşünür o.
26: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz, araç
27: takipte. Serkan!
28: Efendim abi?
27: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
28: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
27: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
29: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
30: Empara, Empara, bankanın güzeli.
3: Reklam.
31: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
32: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
33: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ardahan-Şavşat yolunun 16-22. Kilometrelerinde ve Sinop-Boyabat yolunun 51-53. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
32: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Ardento,
34: Ardento. Mobile Systems.
26: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Profesör Doktor Tarık Zafer Tunaya'nın Türkiye'nin siyasi hayatında batılılaşma hareketleri isimli çalışması Kronik Kitap'tan yeni bir baskı yaptı. Tarık Zafer Tunaya 1916'da İstanbul'da doğdu. Önce Galatasaray, ardından da Senbenova'da ilk, orta ve lise eğitimlerini tamamladı. 1936'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine giren Tunaya, 1940'ta mezun olduktan sonra aynı fakültede asistanlık yaptı. 1959'da profesör oldu ve Anayasa Kürsüsü'nde görev aldı. Profesör Tunaya 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra kurulan Anayasa Hazırlık Komisyonu'nda kısa bir süre çalıştı. Komisyondan ayrıldıktan sonra askeri yönetim tarafından üniversiteden uzaklaştırıldı. Bir süre sonra yeniden üniversiteye dönen Tunaya, 1968'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve 1979'da yeni kurulan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlığına seçildi. Darbeci generallerle başı hoş olmayan Tunaya Hoca, 12 Eylül 1980'den sonra yine üniversitedeki görevinden alındı. 1991'de de geride çok önemli eserler bırakarak hayata veda etti. Bugün bahsini ettiğimiz Türkiye'nin siyasi hayatında batılılaşma hareketleri, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan batılılaşma sürecini, siyasal olaylar ile fikir akımları arasındaki ilişki çerçevesinde ele alıyor. Tarık Zafer Tunaya'ya göre batılılaşma yalnızca kurumların değişimi değil, aynı zamanda düşünce dünyasında meydana gelen köklü bir dönüşümün de ifadesi. Tunaya, Osmanlı siyasal düzeninin temel prensiplerinden başlayarak Lale Devri reformlarından Tanzimat'a, Meşrutiyet hareketlerinden Cumhuriyet devrimlerine, nihayet 1960 yılında gerçekleştirilen askeri darbeye uzanan geniş bir tarihsel çerçevede batılılaşma olgusunu ele alıyor. Bu süreçte ortaya çıkan batıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve diğer siyasal düşünce akımları, Jön Türkler, kadrocular, nurcular gibi temsilcileri, temel tezleri ve birbirleriyle olan ilişkileri üzerinden değerlendiriyor. Türkiye'nin siyasi hayatında batılılaşma hareketleri, Türk siyasal düşünce tarihi ve modernleşme sürecini anlamak açısından hala temel başvuru kaynaklarından biri. Meksikalı yazar Dalia de la Serda'nın Türkçedeki ilk kitabı Rezervuar Fahişeleri adıyla bir araya getirdiği öyküleri İtaki Yayınları'ndan çıktı. 2025 yılında Uluslararası Booker Ödülü'ne aday olan öyküleri dilimize Sude boynu ince çevirmiş. Dalia de la Serda 1985 doğumlu, üniversitede felsefe eğitimi aldı. Kendisi kadın cinayetleri, cinsiyetçi şiddet ve sınır bölgelerindeki bıçak sırtı hayatları konu alan eserleriyle tanınıyor. De la Serda, Meksika'da kadın hakları üzerine çalışmalar yapan Morras Help Morras, yani Kız Kardeşler Kız Kardeşlere Yardım Ediyor adlı kolektifin kurucularından. Sokak dilini, popüler kültürü, kara mizahı ve Meksika'nın sert gerçekliğini harmanladığı özgün üslubuyla çağdaş Latin Amerika edebiyatının en dikkat çekici isimlerinden biri oldu Dalia de la Serda. Rezervuar Fahişeleri, bugün bahsettiğimiz kitap, ülkenin neresini kartellerin ve çetelerin, neresini merkezi otoritenin idare ettiği belli olmayan Meksika'nın, tekinsiz dünyasında hayatta kalmaya çalışan, şiddetin ortasında kendi adaletini yaratan kadınların hikayesi. Uyuşturucu kartellerinin gölgesinde büyüyenler, lüks ve tehlike arasında sıkışanlar, sokakları mesken tutanlar ve düzene baş kaldıranlar. Hepsi de la Serda'nın öykülerinde kendi sesleriyle ve hiçbir sansüre uğramadan konuşuyor. Dalia de la Serda, mizahı, çaresizliği ve kız kardeşliği ustalıkla bir araya getirdiği 13 öyküde, sınıf eşitsizliğinden trans nefretine uzanan geniş bir toplumsal analiz ve eleştiri sunuyor. Kirkus Reeves'ta yer alan bir değerlendirmede Rezervuar Fahişeleri için şöyle denilmiş: bu roman, yaşayanlarla ölülerin coşkulu ve baş kaldıran seslerini bir araya getirerek küfürlerle bezeli feminist bir Meksika edebiyatı şöleni sunuyor. Perulu tarihçi, şair ve gazeteci Gabriela Wiener, de la Serda'nın öykülerini güzel tarif etmiş. İçinde bulunduğumuz bu aptallar ve korkaklar çağı için proleter ve radikal bir edebiyat. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
26: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: İstanbul, Marmara bölgesi ve Batı Karadeniz hattında beklenen gök gürültülü kuvvetli yağışlar başta trafik yoğunluğu olmak üzere günlük yaşamı zorlaştırabilecek. Bu kesimde su baskını tehlikesi de var.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa konuşmaları.
7: Türkiye'nin önemli doğa alanları envanteri 20 yıl sonra güncelleniyor. Önemli doğa alanı ne demek? Türkiye'de kaç tane var? Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Şafak Arslan'a sorduk.
8: En temelde bir alan, içerisinde hassas, tehlike altında, benzersiz türleri, yaşam alanlarını barındırıyorsa o alanı önemli doğa alanı olarak sınıflandırabiliyoruz. Bunun için belirli kriterler var elbette. Yani uzman görüşlerinde vesaire bir yere kadar imkan sağlıyor. Onun dışında tamamen yayınlanan ve elde edilen bilimsel verilere dayanıyor ve belli bir kriter sınıflandırması mevcut. 2006 yılındaki yayınlanan Önemli Doğa Alanları kitabı aynı zamanda dünya üzerindeki ilk ulusal envanter oldu. Ve burada ilk yayınlanan kitapta 305 önemli doğa alanı tespit edildi. Türkiye'nin hemen hemen her alanına yayılmış bir şekilde Doğa Derneği'nin web sitesinde ulaşabilirsiniz. Bazı alanlar 2'ye 3'e bölünüyor. Bazı alanlar küçülüyor, bazıları büyüyor. Bir revize ihtiyacı var. Çünkü oldukça değişken bir yapı bu alanlar. Özellikle belli bölgeler. O anlamda hani ilk etapta 305 önemli doğa alanı var diyebiliriz.
6: Doğa konuşmaları.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
9: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
10: Mobile Systems.
11: Reklam.
12: Vakıfbank Vinov İşyeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
13: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
14: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
15: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
16: Oğlum ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
17: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
34: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin. Portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
35: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
36: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
37: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
38: Umran Oto Ekspertiz.
39: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
40: Kazancım net, sigortam net.
26: Mobiliz dijital takograf çözümü TacoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
41: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi.
0: Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: Reklam.
11: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
18: Arvento. Mobile Systems.
19: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
20: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
21: Türkiye motorsporları tarihinin en büyük başarılarından biri Ali Türkkan'dan geldi. 27 yaşındaki pilot, Gençler Dünya Rally Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı. Rally'nin ilk Türk şampiyonu olan Ali Türkkan, podyum öncesi NTV'ye konuştu.
22: Türk motosporlarında tarihi bir başarıya imza atıldı. Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, Dünya Rally Şampiyonası gençler kategorisinde sezonu zirvede tamamladı. Sezonun final ayağı Şili Rally'sinde co-pilotu Bilgi Ayan'la etkileyici bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki sürücü, Türkiye'ye rally sporunda ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. İlk günü 5. sırada tamamlayan Ali Türkkan, etap etap temposunu arttırarak liderliğe yükseldi ve zorlu Şili etaplarında zirveyi bırakmadı. Türkkan, sezon boyunca yaşadığı talihsizliklere rağmen şampiyonluk yarışından kopmayarak Hırvatistan ve Portekiz zaferlerinin ardından Şili'de mutlu sona ulaştı. Podyum öncesi NTV'ye konuşan Ali Türkkan, şampiyonluk hakkında açıklamalarda bulundu.
23: Kolay bir sezon olduğunu söyleyemem ama sezon boyunca bence en hızlı ekip bizdik. İsveç'te de, Portekiz'de de, Hırvatistan'da da, Finlandiya'da da her yarışta kazanmayı çok fazlasıyla hak ettik. Ama ufak tefek hatalar yüzünden aslında şampiyonluk düğümü son yarışa kalmıştı. Ama son yarışta artık hata yapma lüksümüz yoktu. Biz de hata yapmayarak şampiyonluğu aldık. Özellikle Türk motorsporları tarihi için, aynı zamanda genç Türk sporcular için dünya şampiyonasında yarış kazanılabileceğini, şampiyon olunabileceğini göstermek, onlara cesaret vermek, onların önünü açmak bizim için çok kıymetliydi.
22: Türkiye'nin motor sporları ülkesi olma yolunda olduğunu belirten Türkkan, Türk taraftarlardan destek istedi.
23: Ana akım sporlara göre, özellikle futbola göre çok yankı bulamıyoruz hem halk arasında hem de basında. Ama bence kazandığımız başarılarla bizden kastım Türk motor sporları camiası ilgiyi fazlasıyla hak ediyoruz. Motosiklette topraklar, pistte ayan canlar, rallide ben elimizden geleni yapıyoruz ve ülkemizi dünyanın dört yanında şampiyonluklarla temsil ediyoruz. Bence yani bir voleybol ülkesiyiz diyorduk ya, artık motor sporları ülkesi olma yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz.
22: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X hesabından yaptığı paylaşımla milli pilotu tebrik etti. Bu sonuçla Ali Türkkan, Junior WRC tarihinde dünya şampiyonu olan ilk Türk pilot olarak adını tarihe yazdırırken, Castrol Ford Team Türkiye'de yaklaşık 30 yıllık uluslararası mücadelesini tarihi bir başarıyla taçlandırdı.
21: Galatasaray 3 puanı tek golle aldı. Sarı Kırmızılılar Süper Lig'de Kocaeli Spor'u 1-0 yendi.
22: Galatasaray tek golle zirveye döndü. Sarı Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'de evinde Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren gol 71. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşla geldi.
24: Çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı. İki tane direkten dönen topumuz oldu. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum.
22: Yeni transferlerden Rafael Leao ve Deniz Gül ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı. Türk futbolunun ve Galatasaray'ın önemli figürlerinden Metin Oktay karşılaşma öncesi anıldı. Taçsız Kral lakaplı efsane vefatının 35. yılında unutulmadı. Puanını 13'e yükselterek haftayı lider kapatmayı garantileyen Galatasaray, sıradaki maçında deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. 9 puanlı Kocaeli Spor'sa Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
21: Fenerbahçe çalkantılı geçen günlere Gaziantep'te son vermenin peşinde. Roma maçından sonra istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal görevine devam ediyor. Sarı lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne saat 20'de konuk olacak.
19: Şans
4: kaza kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
20: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: NTV Radyo.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
7: Mobile Systems.
8: Reklam.
9: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
12: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
9: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
12: Değil midir?
9: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
12: Girdim.
9: Bak bakalım ne diyor.
12: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
9: O zaman durma, hızını yükselt.
12: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: NTV Radyo.
13: Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
35: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
15: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
16: Filonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde.
17: Serkan!
18: Efendim abi?
17: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
18: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
17: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
25: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
27: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam.
28: Her mevsimde, her havada.
29: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
30: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
31: Okulların açıldığı bu hafta sıcaklıklarda da düşüş başladı. En belirgin düşüş Marmara ve İstanbul'da. Sıcaklık 6-7 derece birden azalırken Ege'de de 5 derecelik düşüş olacak. Karadeniz'in batısında da hava serin ve yağışlı. Ani değişikliklerin olduğu bu mevsimde özellikle sabah saatleri için çocukların yanlarında hırka bulundurmaları önemli.
28: Her mevsimde, her havada.
29: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
30: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
32: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam. Burası NTV Radyo. Saat 8.
4: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
5: Mobile Systems.
6: Saat 8 oldu. Yeni saatte de NTV Radyo'da Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Ben Zeynep Gülalp. Yaz tatili bitti. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün ders başı yapıyor. İstanbul'da eğitim öğretim bugünlük 10-15 saatleri arasında olacak. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ildeki okullarda güvenlik tedbirleri de en üst seviyeye çıkarıldı ve önlemler artırıldı. Okullara turnike sistemleri ve 24 saat izlenen güvenlik kameraları kuruldu, dedektörler getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör başta olmak üzere ülkenin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi olduğunu söyledi. Demokrasiye kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlandı dedi. Cumhurbaşkanı Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını da yaptı. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrıldı. Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında da yeni gelişme var. Ortaya çıkan yeni tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiği iddiası yer aldı. İstanbul'da bugün 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci başlıyor. Devlet üzerinden başvurular 25 Eylül'e kadar gerçekleştirilebilecek. Peki hangi şartlar aranıyor? Konutlar hangi ilçelerde olacak? Ayrıntılara bakacağız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ardından da Cumhurbaşkanı Ahmet Çoray'la bir araya geldi. Bakan Fidan, SDG'nin kendini feshetmesini önemli buluyoruz dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, terörsüz Türkiye ile artık hem milletin hem de devletin geri dönülemez bir yola girdiğini söyledi. Sürecin kapalı kapılar ardında değil, kamuoyuna açıklık, iyi niyet ve içtenlik temelinde yürütüldüğünü belirtti. Bu arada DEM Parti İmralı heyeti de Abdullah Öcalan'la görüştü. Görüşmeye dair açıklamanın daha sonra yapılacağı duyuruldu. Girne açıklarındaki feribot faciasına ilişkin arama çalışmalarına katılacak yeni gemi Kıbrıs'a ulaştı. Optimus Prime adlı gemiyle amaç batağın içindeki kayıplara ulaşmak. Hem Babülmendep hem de Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar sürüyor. Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin bugün yapılması beklenen önemli bir toplantı ertelendi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran Savaşı'nın ara seçimlerden sonra biteceğini yineledi. Diyarbakır'dan İstanbul'a hareket eden otobüsün sürücüsü Eyüp Sultan'daki Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişelerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otobüste yangın başladı. 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi de yaralandı. Ve spor, Türkiye motorsporları tarihinin en büyük başarılarından birini Ali Türkkan gerçekleştirdi. 27 yaşındaki pilot Gençler Dünya Rally Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı ve rallinin ilk Türk şampiyonu oldu. Galatasaray ise 3 puanı tek golle aldı. Sarı Kırmızılılar Süper Lig'de Kocaeli Spor'u 1-0 yendi.
1: NTV Radyo.
5: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
6: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
7: Zeynep Hanım günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Geride bıraktığımız hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizde pas geçme kararı olduğu gibi bırakma kararı vardı. Bu hafta da belki aslında genel olarak takvime baktığımızda ekonomi takvimi bize adeta bir gelen faiz haftasını işaret ediyor. Öyle ya, çarşamba günü ilk defa ve ilk önce Fed faiz kararını açıklayacak. Tabii Fed'in açıkladığı faiz kararı sadece rezerv para Amerikan doları için değil. Fakat bu özelliği dolayısıyla bütün dünya açısından bir kerteriz, bir referans noktası oluşturacak. Faiz artışına yönelik beklentiler son saatlerde tavan yaptı. En son beklenti anketine göre %86,5 oranında Fed'in faiz arttırması bekleniliyor. %13,5 oranda da uzmanlar sabit bırakılacağına dair görüşlerini paylaşıyorlar. Tabii özellikle artan jeopolitik gerginlikler ve Amerika'da tahvil piyasasında yaşanan sıkıntılar, 10 yıllık tahvilin faizinin %5'e ulaşması, tüm bunlar ve aynı zamanda petrol fiyatlarının gene 3 hanenin üstüne çıkması, beklentilere paralel bir enflasyon rakamına karşın çekirdek enflasyon rakamının yüksek olması böyle bir beklentinin önünü açıyor. Kanaatimizce %50 oran var. Ya sabit bırakacak, faiz indirimi henüz çok uzakta, ya da faizi yükseltme, ne diyelim, tırnak içinde riskini alacak. Çünkü Trump gayet açık ve net bir ifadeyle faiz indirimi zamanı geldi dedi. Adeta hani faizi indirtemiyorsak bari faiz arttırımının önünü keserim şeklinde belki bir ön almaya çalıştı. Çarşamba gününden sonra Perşembe günü Bank of England, İngiltere Merkez Bankası pek önemli değil kararı, ama bir tık faiz arttırabilir veya sabit bırakabilir. Esas Cuma günü Japonya Merkez Bankası bekleniliyor. Kesin bir durum, faiz artışı bekleniliyor. Birden 1.25'e çıkması. İki sene evveline kadar Japonya'da faizler sıfırdı. Dolayısıyla bu carry trade adıyla popüler hale gelen, Japonların tası tarağı toplayıp hani dışarıya, Türkiye'de dahil olmak üzere sermaye piyasalarına, finans merkezlerine para yatırması, ucuz kredi sağlaması, hareket bereket sağlaması meselesinden herkes yararlandı. Şimdi Japonya'dan gelen para pahalılanıyor. Faizin artışı demek paranın pahalanması demek. Türkiye'deki tartışmalardan da biliyorsunuz hep bu ortaya çıkıyor. Faiz ne kadar artarsa özellikle ticari ve bireysel krediler, paranın kullanılması da o kadar artıyor. Bir de tabii faiz artınca tahvil getirisinin de artması gerekiyor. Tahvil getirisi artınca bu sefer borçlanma ve kredi faizleri de artıyor. Dolayısıyla belki de dünyada tekrar bir faiz artış dönemine giriliyor. Takip edeceğiz ve takipte kalacağız. Çünkü netice itibariyle özellikle Amerikan Fed kararı çok önemli rol oynayacak. Tabii bu arada hayat hükmünü icra ediyor. Avrupa Birliği Merkez Bankası da, Avrupa Merkez Bankası da geçtiğimiz hafta içerisinde faiz artışı gerçekleştirdi ve sene sonuna kadar iki kez daha faiz artışı gerçekleştirmesi öngörülüyor. Özür dilerim. Veya böyle bir olasılık gün geçtikçe artıyor. Şimdi bu çerçeve içerisinde tabii Avrupa Birliği kendine bir yol bulmaya, yol açmaya da çalışıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Almanya'da yapılan seçimlerde uzunca bir süredir gündemde ve radarda olan Almanya için Alternatif Partisi büyük bir başarı kazandı AfD'de ve eski bir parfümeri satışçısı olan Zygmunt bu seçim başarısıyla tekrar radara girdi. Şimdi bu hafta içerisinde Berlin'de de bir başka eyalette seçim var. Hiç şüphesiz aşırı sağın yükselişi ve bu öncü seçim sonucu hakikaten enteresan değerlendirmeleri gündeme getiriyor. Ulrich Zygmunt'un parti sloganı "Alles ist möglich", her şey mümkün. Bu tabii özellikle Avrupa'da gerçekten yeni tartışmaları ateşliyor. Acaba Almanya'da 16 aylık Merz hükümeti, ki Almanya'da reformları gündeme getirmişti, nefesi yetecek mi, ne olacak? Önümüzdeki yakın gelecekte Fransa, İspanya ve İsveç seçimlerinde Almanya'daki bu aşırı sağın yükselişi acaba bir kerteriz noktası olarak ele alınacak mı? Ne gibi etkiler ortaya çıkacak? Avrupa Birliği yeniden yön arıyor, yol arıyor. Çin'e karşı dış ticaret dengesini sağlamaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin değişen, görece hoyrat ve alışılmamış Trump dönemi politikalarına karşı yeni bir vaziyet edinmeye çalışıyor. Biliyorsunuz Avrupa Birliği bir supranasyonel, uluslararası değil, uluslarüstü bir birliktelik. 1957 Roma Anlaşması veya Sözleşmesi'yle başlıyor ama aslında 1952 yılına geri gitmek gerekiyor. Avrupa Kömür ve Çelik Birliği ile yola çıkıldığını düşündüğümüzde, günümüzde 27 ülkeli bir supranasyonel kurumsal yapılanma, insanlık tarihi içinde bir ve beraber yaşamanın gerçekten seçkin bir örneği olarak selamlamak gerekiyor. Nereye giderse gitsin veya Türkiye ile ilişkilerinde ne kadar hoyrat ve aslında ikircikli davranırsa davransın. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Avrupa ideali çerçevesinde kurucu babaların o hayal ve düşüncelerinden sapmış da olsa Avrupa Birliği denge sağlayıcı ve dünya jeopolitik sahnesinde rol üstlenmek durumunda kalan bir entite, bir uluslararası varlık olarak karşımızda. Türkiye'nin de biliyorsunuz en büyük dış ticaret partneri. 1993 yılında yürürlüğe giren tek pazar, 1999'da doğan avro, 2020 başındaki Brexit, İngiltere'nin ayrılması gibi önemli dönüm noktalarının ötesinde 2004'te Güney Kıbrıs'ı tam üyeliğe karar kabul etmesiyle beraber aslında kendi kuruluş prensip ve temel umdelerini de inkar etmiş, yerle bir etmişti. Ama netice itibariyle şimdi tekrar derlenip toparlanmaya çalışıyor. Kallas genişlemeden sorumlu yönetici, yani başkan yardımcısı adeta yeni bir reformun başlatıldığını söylüyor. Tabii Avrupa Birliği'ni şu anekdotlarla tamamlayalım. Avrupa Birliği örokrat dediğimiz Avrupalı bürokratların hakimiyetinde bürokratik ve ağır işleyen, her şeyi kurala bağlayan yapısıyla tanınıyor ve bu yüzden de eleştiriliyor. Ağır davrandığı, bir ve beraber davranamadığı söyleniyor ama geçtiğimiz hafta hani biz de bahsettik, Lagarde'ın söylediği yalnız kalmak gibi bir lüksümüz yok. 27 ülkenin ulusal ajandalarından ziyade Avrupa Birliği'nin şemsiye ajandası arasında veya altında yola devam edeceğiz diyor. Tabii Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de özellikle tarihte herhalde eşine benzerine rastlanmayan, bir daha da rastlanmayacak, garip diyelim, daha da kimseyi incitmeyelim, garip bir tecelli ile bugüne kadar gelmiş bulunuyor. Alınacak dersler, yapılacak ödevler, yerine getirilecek edimler var her iki taraf açısından da. Ancak ne dünya Avrupa Birliği olmadan ne de Türkiye Avrupa Birliği kartını hesaba katmadan yoluna devam edemeyecek. Bu görülüyor ve anlaşılıyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Finans Bülteni.
6: Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftaya 14.467 seviyesinde başlayacak. Dolar 48.63, Euro 56.30'dan işlem görüyor. Altının

0: öğrenci ve 161 bin öğretmen yollara düşecek. Yaklaşık 18 bin öğrenci servisinin trafikte olması öngörülüyor. Bu da zaten yoğun olan İstanbul trafiğinin daha da artması anlamına geliyor. Peki şu anda durum nasıl? Tuana Çiftçi'den dinleyelim.
1: Artık bugün okullar başladı. 3 milyon öğrenci İstanbul'da ders başı yapacak. Bu da 19 bin servisin bugün trafikte olması anlamına geliyor. Bizler de şu anda İstanbul Kavacık'tayız. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmak isteyen sürücülerin olduğu o güzergahtayız. Az önce senin de belirttiğin gibi İstanbul'da trafik durumu 1 saat önce %40'lardaydı. Ancak şu saat itibariyle artık %50'yi aşmış durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmak isteyen sürücüler içinse Kavacık'ta artık o trafik yoğunluğu da başlamış durumda. Hem Kavacık yönünden hem de Kadıköy yönünden gelen araçların oluşturduğu bir trafik yoğunluğu var. Şu an 3 şeritte de yoğun akıcı bir şekilde araçlar ilerliyor ve artık o yoğunluğun sarıdan kırmızıya dönmüş olduğunu belirtelim. Peki İstanbul'da, İstanbul genelinde durum nasıl? Az önce de belirttiğim gibi İstanbul'da şu an trafik yoğunluğu %53 oranında, ancak Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde o yoğunluğun gittikçe arttığını belirtelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak sürücüler için Ataşehir Çakmak Köprüsü, Tem İmraniye, Elmalı, Kavacık ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün artık trafik yoğunluğu artmış durumda. Yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacak sürücüler içinse Bostancı, Çamlıca, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik artmış durumda. Uzunçayır ve Küçükyalı'da da artık sarıdan kırmızıya dönen bir trafik var. Şimdi Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde nispeten daha az bir trafik yoğunluğu olduğunu belirtelim. Ancak burada da artık yine o beklediğimiz trafik başlamış durumda. O Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacaklar için Hassal ve Seyrantepe'de, Hürriyet Tepesi ve Mecidiyeköy'de de trafik yoğunluğu başlamış durumda. Aslında bugün İstanbul'da bu trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi adına birçok önlem alındı. Bunlardan biri de toplu taşımanın ücretsiz olması. Saat 16'ya kadar toplu taşıma bugün ücretsiz olacak. Öte yandan eğitim saatlerinde de değişikliğe gidildi bugün. Saat 10 ile 15 arasında öğrenciler okulda olacak. Yani aslında saat kontrol ettiğimde saat henüz 8, servislerin aslında tam anlamıyla yola çıkmadığını da belirtelim. Ancak İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %53 oranında, yani bu da saat 9 diliminde trafik yoğunluğunun artacağı anlamına geliyor.
0: Tuana Çiftçi İstanbul trafiğindeki son durumu aktardı. Yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte okullarda da bir dizi önlemler alındı. Peki bu güvenlik tedbirleri neler? Detaylarını anlatalım.
2: Turnike sistemleri kuruldu, dedektörler getirildi, 24 saat izlenen güvenlik kameraları kuruldu. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ildeki okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkartıldı, önlemler arttırıldı. Bu kapsamda öncelikli okullara yaklaşık 3000 el dedektörü temin edildi. Riskli görülen durumlarda gerekli arama ve kontroller yapılacak. Turnike sistemlerinin kurulduğu okullardaysa öğrenciler kartla giriş sağlayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 31 bin bahçe görevlisi de okullarda görev yapacak.
3: Bu yıl ilk defa hayata geçecek uygulamalardan biri de bahçe görevlileri okullardaki giriş ve çıkışları denetleyecekler. Nöbetçi öğretmenlerle ve okul idaresiyle koordineli bir şekilde çalışacaklar. Bahçe görevlilerine eğitimleri ise polisler verecek.
2: Okul polisi uygulaması da yeni eğitim öğretim yılında daha sık gerçekleştirilecek. Her okulun irtibat halinde olduğu bir polis birimi bulunacak. Okul randevu sistemi bu yıl etkin bir şekilde uygulanacak. Öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek. Görüşmeler okul müdürünün uygun gördüğü zaman diliminde gerçekleştirilecek. Okul çevrelerinde narkotik denetimlerine ağırlık verilecek. Emniyet birimlerinin okul önleri ve çevrelerindeki faaliyetleri artırılacak.
0: Eski MİT'ci Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın Silivri Adliyesi'ne giderek ifade vermesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 19 şüpheli gözaltına alınmış 4

0: tutuklanmıştı. Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala Silivri cezaevindeki koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Alev alan otobüste 2 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 8 kişi de yaralandı.
1: Yolcu otobüsü önce bariyerlere çarptı, ardından alev aldı. Kaza sonrası çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı. Diyarbakır'dan İstanbul'a hareket eden otobüsün sürücüsü Eyüp Sultan'daki Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişelerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otobüste yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otobüste 16 yolcuyla aracın şoförü ve muavini vardı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi ise yaralandı.
2: Bundan sonraki süreci savcılarımız adli olarak inceleyecekler. Yangının sebebi, herhangi bir eksiklik var mı, yapılması gerekip de yapılmayan işler var mı? Bundan sonraki süreçleri adli olarak arkadaşlarımız takip edecekler.
1: Kaza sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Samsun'daydı. Şehir hastanesinin açılışını yaptı. Gündeminde ise 12 Eylül darbesi vardı. Türkiye'nin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu söyledi.
3: Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör başta olmak üzere ülkenin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi olduğunu söyledi. Demokrasiye kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlandı dedi. Cumhurbaşkanı Samsun Şehir Hastanesi açılışında kürsüdeydi. Hedefine muhalefeti aldı, hizmet düşmanlarına kulak asmadık dedi.
3: Sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastanelerimizdir. İsraf dediler. Ne gerek var dediler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı.
4: Cumhurbaşkanı, herkesin insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülke genelinde tesis ettiklerini söyledi.
3: Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız.
4: Açılışı yapılan Samsun Şehir Hastanesi 1458 yatak kapasiteli. 40 ameliyathanesi, 320 de polikliniği bulunuyor. Hastanede 548'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Cumhurbaşkanı açılış için Samsun'a geçmeden önce Rize Güneysu'da komşularını ziyaret etti. Açılış sonrası kendisine bekleyen kalabalık içindeki gelin ve damadı da otobüse davet etti, altın taktı.
0: İstanbul'da yüksek kira oranlarına çözüm olarak başlatılan 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci bugün başlıyor. E-Devlet üzerinden başvurular 25 Eylül'e kadar gerçekleştirilebilecek. Ayrıntıları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum anlattı.
5: Asrın inşasındaki başarımızı 81 ile taşıyoruz. İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
6: İstanbul'da kiralık konut projesiyle ilgili ayrıntıları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamıştı. 25 Eylül'e kadar devam edecek başvuru süreci başlıyor. 3 yıllığına kiralanan konutların yeni hak sahipleri yine kura ile seçilecek. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklindeki dairelerin kira bedelleri 10 bin ila 18 bin lira arasında değişiyor. İlk yıl kira artışı olmayacak. Konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de olacak. Aylık hane geliri 100 bin liranın altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. Öte yandan en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı aranıyor. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor.
7: Dünya standartında normalde hane gelirinin en fazla %22'si 23'ü fizibil olarak kiraya ayrılmalı diye bir görüş var. Bizde bu oran biraz %40'ları bulmuş durumda ve biraz da geçiyor durumda. Dolayısıyla geçtiğimiz yıldan beri buna müdahale edilmeye çalışılıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir olaya giriyoruz. Biz bunu geliştirebiliriz.
6: İlk etapta Ekim ayında 1071 kiralık konutun anahtarı teslim edilecek.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'daydı. Önce Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile ardından da Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray ile görüştü. Bakan Fidan, SDG'nin kendini feshetmesini önemli buluyoruz dedi.
8: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz.
9: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamasını Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında yaptı. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakın gelecekte Suriye'ye ziyaretinin de planlandığını açıkladı.
8: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
9: Bakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Dışişleri Bakanı Uluslararası Şam Havalimanı'nda Şeybani tarafından karşılandı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz da karşılamada hazır bulundu. Fidan ve Şeybani görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, SDG'nin Suriye'ye entegrasyonunun önemli olduğunu vurguladı.
8: İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor.
9: Dışişleri Bakanı İsrail'i de Suriye'nin istikrarsızlaştırılması için gayret gösteren aktör olarak tanımladı.
8: İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır.
9: Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Suriye'nin askeri kapasitesine hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek verdiğini aktardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından da kabul edildi.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, terörsüz Türkiye ile ilgili artık hem milletin hem de devletin geri dönülmez bir yola girdiğini söyledi. Sürecin kapalı kapılar ardında değil, kamuoyuna açıklık, iyi niyet ve içtenlik temelinde yürütüldüğünü ifade etti. Yalçın, emeklerin karşılığının daha yasal düzenlemelere geçilmeden sahada alınmaya başlandığını da sözlerine ekledi. Karalama kampanyaları dedikodu ve temelsiz iddialarla haksız isnatlardan ibaret ucuz siyasi çıkışlara prim verilmemiştir dedi. Meclisten geçen yasal çerçevenin geniş tabanlı uzlaşmanın ürünü olduğunu belirtti. Yalçın, MHP'nin 7 Mayıs'ta başlatılan kurultay sürecinde 454 ilçe ve 62 il kongresini tamamladığı bilgisini de verdi. DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamada Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Eroğlu'dan oluşan heyetin görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmeye dair açıklamanın daha sonra yapılacağı duyuruldu. Heyet son olarak 2 Ağustos 2026 tarihinde adaya gitmişti. Çerçeve yasa meclisten geçtikten sonra yapılan ilk ziyarette sürecin geldiği aşamanın değerlendirildiği tahmin ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaleti artırmak için denetimlerin devam ettiğini söyledi. Denetim kapasitemizi büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere yöneltiyoruz dedi. Bakanlık verilerine göre bu yıl büyük ölçeğe sahip mükelleflerin %31,3'ü vergi incelemesine alındı. Bu da neredeyse her 3 büyük mükelleften birinin inceleme altında olması demek. Diğer yandan gözetim kapsamında olan yaklaşık 7000 mükellefin geçmiş dönemde hiç beyanda bulunmadığı belirlendi. Bu kişilerin büyük bir kısmı ilk kez beyanname verdi. Gelir vergisi beyanındaki artış 6,7 milyar liraya, bu kişilerin ortak olduğu şirketler tarafından yaptığı vergi kesintisi matrahlarındaki artış da 4,2 milyar liraya çıktı. Ortak oldukları şirketlerin kurumlar vergisi matrahlarındaki artış ise 33,9 milyar liraya yükseldi.
10: NTV Radyo.
0: Dış gündeme bakalım. Hem Babül Mendeb hem de Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar sürüyor. Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin bugün yapılması beklenen önemli bir toplantı da ertelendi.
10: Umman, İran ve Körfez ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı toplantısı süresiz ertelendi. Salale kentinde yapılması planlanan toplantıya Körfez ülkelerinin ve Irak'ın dışişleri bakanlarının katılması bekleniyordu. Axios'tan Barak Ravid'e konuşan ve ismi açıklanmayan Suudi Arabistan yetkilisi, Umman ve Tahran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin mutabakatın Körfez açısından kabul edilemez olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ise kararın bölge ülkelerinin talebi üzerine alındığını açıkladı. Tahran ve Muskat'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin mutabakata vardığı açıklanmıştı. Toplantıdaysa maddelerin duyurulması bekleniyordu. Hürmüz Boğazı'nda saldırılar da sürüyor. İran'ın Keşm Adası ve Hengam Adası'nda gemilere saldırılar düzenlendi. İran ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama gelmedi. Bölgede tansiyonun yüksek olduğu bir diğer noktaysa Yemen. Husilerin Mokka'yı ele geçirmesinin ardından Yemen hükümetiyle çatışmalar sürüyor. Husiler Aden Körfezi'ne doğru ilerliyor. Yemen hükümeti güçleri Suudi Arabistan sınırındaki Cef ilinde ilerleme kaydettiklerini ve il merkezi El Hazm ilçesine yaklaştıklarını duyurdu. Meha, Taiz, Lahiç ve Dalide'de Husi mevzilerine hava saldırıları düzenlendi. Husi sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'dan kalkan F-15 uçaklarının mevzilerini vurduğunu söyledi.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran Savaşı'nın ara seçimlerden sonra biteceğini yineledi. Trump resmi ziyaret için bulunduğu İrlanda'da konuştu. İran Savaşı'nın bitişi için Amerika'da Kasım'da yapılacak ara seçimden sonrasını işaret etti. Belki öncesinde de biter dedi. İran'ın anlaşma yapmayı çok istediğini de tekrarladı. Körfez ülkelerinin İran'la görüşmesine ilişkin ise beni ilgilendirmiyor ifadesini kullandı. Trump Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den de Rusya'nın dizel yakıt depolarını vurmamasını istediğini söyledi. Endonezya'nın Java Adası açıklarında bir yolcu gemisi fırtınada alabora oldu. 6 kişi öldü, 129 kişi kayıp. Bölgede seyreden gemiler 108 kişiyi denizden kurtardı. Gemi 30'u personel 243 yolcuyla yola çıkmıştı. Kava Adası'nın doğusunda fırtınaya yakalandığı geminin alabora olduğunu bölgeden geçen bir helikopter bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Geminin batma nedenine ilişkin de soruşturma başlatıldı. İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde ailem güvende operasyonu yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fuhuşa aracılık ya da yer temin eden işletmelerle birlikte toplam 162 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
11: Özel eğitimli köpeklerle aramalar gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde bulundu.
12: Metamfetamin olduğu değerlendirilen madde.
11: Bir çekmecenin içinden silah çıktı. Jandarma ekipleri delil topladı. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem uygulandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin başsavcılıklarının koordinesinde 15 ilde baskınlar düzenlendi. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Bakan Gürlek, fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişilerle bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin belirlendiğini kaydetti. LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir ifadelerini kullandı. Söz konusu derneklere fon sağlayanlar arasında büyükelçiliklerin de oldu. 6 derneğe farklı dönemlerde toplam 3 milyon 359 bin dolar aktarıldığı tespit edildi. Bu kaynakların bir bölümünün cinsiyet geçiş sürecindeki kişilerin ameliyat masrafları dahil çeşitli faaliyetlerde kullanıldığı anlaşıldı. Gürlek, müstehcen içerik üreten şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiğini de ifade etti.
0: Mersin Limanı'nda uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Brezilya'dan gelen bir kuru yük gemisinde 350 kilogram uyuşturucu bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
13: Geminin alt kısmında Zula bulundu. Piyasa değeri 1,5 milyar lira olan 350 kilogram uyuşturucu maddeyle geçirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası uyuşturucu sevkiyatına yönelik çalışma yapıldı. Brezilya'dan hareket eden şüpheli bir gemi tespit edildi. Mersin limanına yanaşan kuru yük gemisine operasyon düzenlendi. Geminin gövde alt kısmında kilolarca uyuşturucu madde gizlenmişti. Dalgıç polisler geminin motorunun soğutma suyu bölümündeki Zula'ya ulaştı. Gizli bölümde 12 ayrı pakette 350 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira.
14: Kokain maddesi.
13: Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 9 kişi gözaltına alındı. Ayrıca dalış ekipmanları ve su altı skuter ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bakan Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu suçlarıyla mücadelemizi kaynağından dağıtım ağına, finansöründen baronuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Zehir tacirlerine müsamaha yok, baronlara geçit yok dedi.
0: İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangının askeri bölgeye ulaştığı, helikopterlerin de destek verdiği çalışmaların ardından alevler güçlükle söndürüldü.
11: Alevler sarp arazide yayılınca helikopterler arka arkaya sortu yaptı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü alarma geçti. İstanbul Maltepe'de dere kenarındaki ağaçların arasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Kenan Evren Kışlası'ndaki askeri bölgeye ulaştı. Dumanlar geniş bir alanı etkiledi. Polis yolu kapatarak önlem aldı. Hemen çevredeki ilçelerden takviye ekip talep edildi. İş makineleriyle yol açıldı. Ekipler arazinin arasından ilerleyerek alevlere müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar çalışmalara destek verdi. Alevler havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Milli Saraylar Başkanlığı tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Topkapı Sarayı'nda bulunan 16. yüzyıla ait seccadeler de bir süredir aslında uygun şekilde yenileniyor. Seccadeler çalışmaların tamamlanmasıyla ait oldukları yere Topkapı Sarayı'na getirilecek.
11: Her biri yaklaşık 500 yıl öncesinden izler taşıyor. Dokumaları, desenleri özenle işlenmiş. Milli Saraylar Başkanlığı Osmanlı Saray koleksiyonlarında bulunan seccadeleri sergilenebilir hale getiriyor. Topkapı Sarayı'na ait 16. yüzyıldan kalma seccadeler için titiz bir çalışma var. Milli Saraylar Halı Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi'nde 8 kişilik bir ekip iş başında.
14: Bunlardan 3 tanesi Safavi topraklarında dokunmuş, saraya hediye edilmiş 16. yüzyıla ait olan eserler. Bu eserlerin üzerinde Bakara suresinden, Nur suresinden, Fetih suresinden ayetler var. Bu eserlerde yine eksik olan kısımların kendi ipleri aynı kendi dokusuna ait bir şekilde tespit ediliyor. Kendi renkleri kazanda kaynatılarak boyanıyor. Rengi rengine, desenine aynı o uygun dokusuna, orijinal yapısına getiriliyor.
11: Bazı desenler Rönesans eserlerine de ilham vermiş.
14: Bu eserlerden bir tanesi 16. yüzyıla ait Bergama'da dokunmuş bir halı. Bu eserde anahtar delikli, alt kısmında anahtar delikli seccade olarak geçiyor. Hatta bu eser Rönesans döneminde birçok ressam bu eseri eserlerinde kullanmış, sergilemişler.
11: Artık son dokunuşlar yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi seccadeler Topkapı Sarayı'nda sergilenecek.
15: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
0: Bugün okullar açılıyor. İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası ise bu dakika itibariyle %51'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Libadiye Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetdere Florya, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
15: İstanbul yol durumu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems. Reklam.
16: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
17: Ya, insanın içine huzur veriyor.
18: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
19: BBVA. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi Ana Salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
21: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
22: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
23: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
24: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
25: Büyük rahatlık PTR.
26: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
27: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağda, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
28: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
29: Kazancım net, sigortam net.
30: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
31: Serkan!
32: Efendim abi?
31: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
32: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
31: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
33: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
34: Empara. Empara, bankanın güzeli.
35: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
36: Arvento. Mobile Systems.
37: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
38: Doğa takvimi. Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
39: Sardalya balıklarının göçü, biyokütle açısından dünyadaki en büyük hayvan hareketliliğini kapsayan en büyük balık göçü. Güney Afrika'daki sardalya balıkları her yaz ılıman bölgelerden Hint Okyanusu'na göçer. Sardalya koşusu diye adlandırılan 1500 kilometrelik bu tek yönlü devasa göç hareketine milyarlarca sardalya katılır. Doğal olarak köpek balıklarından yunuslara, yırtıcı kuşlardan hemen tüm deniz canlılarına kadar büyük hayvan topluluğu da onları avlamak için peşlerine düşer. Böylece dünyanın en büyük hayvan hareketliliği oluşur. Peki neden göç ediyorlar? Çünkü göçün sardalyalar açısından üremeye ilişkin bir avantajı yok. Uzmanlar doğada nadir görülen bu davranışın buzul çağına uzanan bir üreme davranışının kalıntısı olabileceğini düşünüyor. Şu anda subtropikal Hint Okyanusu habitatı olan bölgenin o zamanlar soğuk sulara sahip önemli bir sardalya yavru yetiştirme alanı olduğuna dikkat çekiliyor. Bu arada birçok hayvan da yaşam döngüsünü sardalya koşusuna göre düzenliyor. Mesela kap sümsüğü kuşları. Bu bölgedeki çeyrek milyon kap sümsüğü kuşu yumurtlama döngüsünü sardalya koşusuna göre ayarlar. Böylece yavruladıkları zamanı aynı zamanda çok kolay avlanabilecekleri bir döneme denk getirirler.
38: Doğa takvimi.
37: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
38: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Bugün ülkenin batısı 5 ila 7 derece serinliyor. İstanbul'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir biraz bulutlu 29, Bursa yağmurlu 25 dereceye iniyor. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Kocaeli, Sakarya kesimi yağışlı, Edirne 24, Kocaeli 23 dereceye geriliyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı serinliyor, sıcaklık 24 derece. Kayseri ise öğle daha sıcak, 31 derece. Ege'de sıcaklık bir kademe azalıyor. Manisa 28, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Karayel akşam soğuk esecek. Akdeniz'de nem yüksek, Adana Hatay tarafında yağış geçişi olacak. Adana 34, Mersin 31, Isparta 29 derece. Karadeniz'de Bolu Kastamonu arası yağışlı ve çok serinliyor. Zonguldak ve Bolu 21, Samsun 26 derece. Yağış Doğu Karadeniz'e kadar uzanacak. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Erzurum 22, Malatya ve Diyarbakır 35, Gaziantep 33 derece.
38: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
35: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
1: Mobile Systems.
34: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
4: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
5: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
7: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.

0: dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Reklam.
5: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
6: Arvento. Mobile Systems.
7: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
8: Merhabalar. Artık yazın sonuna geliyoruz. Sonbahara adım attık. Yaz dönemi aslında en lezzetli dönem diyebiliriz. Çünkü her şeyin en güzeli, tazesi, bol bereket. Hepsi yaz aylarında, sebzelerin en güzeli, meyvelerin en güzeli. Peki yazı kışa nasıl saklayacağız? Kurutmalıklara baktık, güneşi saklamak dedik. Evet, kurutma yöntemi aslında son derece çevre dostu bir yöntem. Çünkü kuruturken hiçbir enerji harcamıyorsunuz. Belki fırında kurutursanız biraz enerji harcıyorsunuz. Ama sonra saklamak için herhangi bir enerji tüketilmiyor. Üstelik de son derece sağlıklı kurutma yöntemlerinde bir takım püf noktalarına dikkat ederek. Peki kavanozda saklamak, evet, ev kadınlarımızın gerçekten tutkusudur. İlla ki bir menemen sos yapılır ya da bir domates konservesi yapılır. Yani konservede aslında ev konserveciliği hele hele eskiden çok yaygındı. Mesela ev kadınlarına yönelik tarif kitaplarında falan mutlaka bir konserve yöntemi de anlatılırdı. Püf noktaları anlatılırdı. Peki bu kavanozda saklamanın, yani konserveciliğin aslında çıkış noktasının geçmişi nedir? Tabii ki bunun için savaşlara bakmak lazım. O zaman Napolyon savaşlarına doğru ışınlanıyoruz. Şimdi Napolyon savaşlarından hemen önce 1809 yılında Nicholas Appert bir keşifte bulunmuş. Kavanozun içine koyduğu çorba, yiyecekler falan kavanozu uzun süre kaynar suda tuttuğu zaman, yani kavanozu bir anlamda pişirdiği zaman diyelim, içindeki yiyeceklerin hiç bozulmadan çok uzun süre kalabildiğini keşfetmiş. Hemen tabii bu savaşa uyarlanmış ve aslında Napolyon savaşlarında da askerlerin kurtarıcısı olmuş. Şimdi baktığımız zaman hemen 1810 yılında, yani kavanozda konserve yapmanın hayata geçtiği yıldan bir yıl sonra İngiliz tüccar Peter Durant da teneke kutularda aynı şekilde yiyeceklerin konserve metoduyla saklanabileceğini keşfetmiş ve böylece teneke konserve devri de başlamış. Şimdi benim Türkiye'deki konserveciliği araştırmamda son derece tuhaf bir şekilde gene bir savaşa dayanıyor. Çünkü Çanakkale savaşlarında iki tarafın iaşesini inceleyen, yiyecek tedarikini inceleyen bir bildiri hazırlamıştım. Dublin'de düzenlenen bir Dublin gastronomi sempozyumuna. Ve o zaman baktım ki Anzak tarafı, yani İngilizler, hep konserve kullanıyorlar. Etin konservesi var, bully beef diyorlar. Reçelin konservesi var, her şeyin konservesi var. Hatta sütün bile konservesi var. Çünkü çektirilmiş böyle konsantre sütü de gene böyle tenekelerde yanlarında getirmişler. Fakat bir taraftan da bu aslında tabii ki bizim kahramanlığımız bambaşka bir şey. Çünkü vatanımızı savunuyoruz. Ama onların da bu çok detaylı düşünülmüş yemek tedariki aslında bir yerde sonları olmuş. Çünkü konserveyi açar açmaz bütün o kara sinek üstüne uçuşuyor, hele reçel olduğu zaman, hele et olduğu zaman ve dolayısıyla hastalıklar baş gösteriyor. Hepsi çok susatıcı, su kaynakları yok. Halbuki bizim kendi vatanımız olduğu için su tedarikimiz de var. Arkadan her zaman cepheye her şey yetiştiriliyor. Peki ben baktım, bizde niye konserveyi hiç kullanmamışlar, akıl etmemişler mi diye. Osmanlı dönemi, daha henüz İstanbul'da ve İzmir'de bir iki konserve fabrikası dışında hiçbir konserve fabrikası yok. Dolayısıyla bizde sanayi henüz gelişmemiş. Sadece Büyükada'da bir bezelye konservesi yapan Ermis konserve var. Bunun Ermis konservenin bir de Anadolu yakasında bir işte işliği diyeyim, fabrika bile denmez onlara. Bir de İzmir'de var. Dolayısıyla onlar da tutup da konserve bezelye cepheye götürmenin anlamı yok. Dolayısıyla bizde hiç konserve olmamış. Evet, konserve ve kavanozun geçmişine ve yöntemlerine bakacağız. Takipte kalın, hoşça kalın.
7: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
1: NTV Radyo
5: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
6: Mobile Systems.
1: Reklam. Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
9: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
10: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
11: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
13: Neova Sigorta.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
15: Bize huzur lazım.
16: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
17: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
18: Çay makinesi deyince vatan.
19: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
20: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
21: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam.
5: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
13: Arvento, Arvento.
6: Mobile Systems.
13: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
22: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Kırıkkale yolunun 16-19. Kilometrelerinde ve Kırıkkale-Yozgat yolunun 0-20. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
13: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.
13: Arvento, Arvento.
23: Kılıçoğlu'yla.
24: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
0: Okulların açıldığı bu hafta sıcaklıklarda da düşüş başladı. En belirgin düşüş Marmara ve İstanbul'da. Sıcaklık 6-7 derece birden azalırken Ege'de de 5 derecelik düşüş olacak. Karadeniz'in batısında da hava serin ve yağışlı. Ani değişikliklerin olduğu bu mevsimde özellikle sabah saatleri için çocukların yanlarında hırka bulundurmaları önemli.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: Tekrar merhaba. Saatler 9 ve 3. son dilimde artık birlikteyiz. Okullar açılıyor bugün. Pek çok nokta var. Biz de 3 noktadan bir bağlantıyla başlayacağız son dilime. Öykü Tüccar Ankara'da bizi bekliyor. O bu sene okullarda hayatımıza girecek o yeni tedbirlerden söz edecek elbette. Diğer taraftan Beyza Nur Özel. İstanbul'da bir okulda bugün işte bu trafikte olur diye bir saat daha geçe alındı bildiğiniz gibi ve toplu taşımada da bir ücretsiz durum söz konusu. Dolayısıyla İstanbul'daki bir okuldan ilk günün izlenimlerini paylaşacak. Trafikten söz ediyoruz İstanbul'da okullar açıldığında. Tuana Çiftçi ilk andan itibaren İstanbul trafiğinde şu anda durum ne? Tamamına bakacak. Ama önce Ankara'ya gidelim. Çünkü bu yeni önlemler neler ve geride bıraktığımız Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarından sonra acaba bir çözüm olabilecek mi sorusuyla elbette Öykü Tüccar'a gidelim. Öykü günaydın. Nasıl var tedbirler? Neler görüyorsun, neler gözlemliyorsun? Bir takım yönetmelikler de yayınlandı ama.
3: Evet, şu an itibariyle Ankara'da yeni eğitim öğretim yılı başladı. Dersinin çalmasıyla da çocuklar sınıflara girdi. Eğitim başladı ancak okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Kameraman arkadaşım size göstersin. Şu anda Çankaya Lisesi'nin önündeyiz. Biz burada sabahın erken saatlerinde başlayan trafik ve çevre denetimleri ders zilini çalmasına rağmen hala devam ediyor. Ankara Emniyeti bugün Ankara genelinde okul çevrelerinde bu gördüğünüz denetimleri gerçekleştiriyor. Neler yapılıyor peki? Öncelikle buraya baktığımızda Çevik Kuvvet'ten Çocuk Şube'ye, sabit okul polisi görevinde bulunan emniyet görevlilerine kadar oldukça kalabalık ve farklı birimlerden, ekiplerden gelen isimlerin oluşturduğu bir ekip görüyoruz. Burada sabahın erken saatinde ilk olarak okul servisleri denetlendi. Okul servislerinin gerekli güvenlik tedbirlerini alıp almadığı, okul servis üzerinde görevli olan kişilerin herhangi bir suça karışmış ya da karışmamış kişiler olup olmadığı kontrol edildi. Ardından da okul çevresindeki trafik denetimleri başladı. Ekipler şu anda burada trafikte araçları rastgele çevirerek bir GBT kontrolü gerçekleştiriyorlar. Bu araçlarda herhangi bir kesici, delici, patlayıcı alet bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor. Aynı şekilde suça karışıp karışmadıkları sürücülerin ve araç içerisindeki isimlerin yine kontrol ediliyor. Sadece araçlar değil, okul çevresindeki mekanlarda da denetimler yapıldı. Örneğin bu okulun etrafında bulunan fotoğraf stüdyosundan birazcık ilerisindeki fırında oturan müşterilere kadar herkesin kimlikleri tek tek kontrol edildi. Suça karışan isimlerin, şüpheli isimlerin bu mekanlarda olup olmadığı kontrol edildi. Bizim burada olduğumuz süre boyunca herhangi bir aksiliğe rastlamadık. Ancak ekiplerden aldığımız bilgiye göre böyle bir durumun bulunması durumunda da buradaki polisler anında olaya müdahale edecek şekilde yetkilendirilmiş durumda. Sadece emniyet güçlerinin bugün gerçekleştirdiği trafik denetimleri değil, okul içerisinde de artık güvenlik önlemlerinin bu yıl itibariyle arttırıldığını biliyoruz. Zira okullarda güvenliğin sağlanması için bir risk değerlendirilmesi yapılıyor biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan ve riskine göre de okullar kategorilendiriliyor ve buna yönelik de tedbirler alınıyor. Okulların fiziki yapısı, öğrenci öğretmen sayısı, çevresel riskli ve güvenlik ihtiyaçları inceleniyor. Bazı okullarda 7-24 kalacak şekilde okulun açık olduğu sürece görev yapacak şekilde sabit okul polisi görevlendiriliyor. Bazı okullarda ise bu yıl itibariyle bahçe görevlileri işbaşı yapacaklar. 31 bin bahçe görevlisi alımı tamamlandı. Dün İçişleri Bakanı sosyal medya hesabından da bu konuda bütün önlemleri aldıklarını söyledi. Bahçe görevlileri için güvenlik sertifikası olma zorunluluğu da var. Bu kişiler yine okullarda gerekli gördükleri takdirde el dedektörleriyle üst ve çanta araması da yapacaklar. Dediğimiz gibi an itibariyle Ankara'da eğitim öğretim yılı başlamış durumda. Ancak emniyet görevlileri okul çevresindeki denetimlerini en üst düzeyde sürdürüyor.
2: Teşekkür ediyoruz. Yunus Özkan'ın görüntüleriyle izledik, dinledik Öykü Tüccar'ı. Hemen dönelim İstanbul'a. İsmail Kamit'in görüntüleriyle de Beyza Nur Özer İstanbul'da bir okulda bu ilk gün, ilk dersiyle heyecanına tanıklık edecek. Beyza'ya da dönelim. Beyza, günaydın. Söz sende.
4: Osman, günaydın. Bugün artık yaz tatili sona erdi ve milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim yılı başladı. Artık dersleri özleyen, sıralarını özleyen öğrenciler okullarına bugün itibariyle kavuşuyorlar. Tabii İstanbul'da trafiği kontrol altına alabilmek adına saat 10'da başlayacak dersler. İlk ders zili saat 10 itibariyle çalacak ve saat 15'te ise son ders zili çalacak. Trafik yoğunluğunun azalması, kontrol edilebilmesi adına bu önlem alındı. Biz şu anda Halkalı'daki Cumhuriyet İlkokulu'ndayız. Burada da hazırlıklar sürüyor. Bir tören gerçekleştirilecek saat 10 itibariyle. Şu anda da öğrencilerin provasını ekranlarınıza getiriyoruz. Tabii heyecanlılar, burası bir ilkokul. Dolayısıyla ilkokul öğrencilerin heyecanı da bir başka oluyor. Bir hafta önce, yani geçen hafta uyum haftasıydı. İlkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri geçen hafta başlamışlardı okula. Bu haftaysa artık tüm kademeler derslere başlayacak. Tabii veliler de oldukça heyecanlı. Öğrencileri bugün prova yapıyorlar. Birazdan gösterileri başlayacak. Veliler de meraklı ve heyecanlı gözlerle şu anda sahneyi izliyorlar. Bugün 10'da başlayacak demiştik ilk dersler. Yalnızca bugün için geçerli. Yarın, bunun altını çizelim, yarın tekrar okulların belirlediği eğitim saatinde dersler devam edecek. Bu nedenle de karıştıran veliler için ya da akıllarında soru işaretleri olanlar için bu karar bu hafta değil, yalnızca bugün için geçerli. Tabii güvenlik de artırıldı okul çevrelerinde. Güvenliğin sağlanması amacıyla polis ve jandarma ekipleri de okul çevrelerinde görev yapıyor. Uyuşturucuyla mücadeleden trafik ve siber güvenliğe kadar çocukları ilgilendiren aslında tüm riskler için emniyet ve jandarma ekipleri sahada olacak. Bütün eğitim, öğretim dönemi yılı boyunca. Ayrıca İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince de kantinlerde hijyen denetimleri gerçekleştirilecek. Bu da çok önemli bir nokta. Çocukların ne yediği, nasıl şartlarda ne gibi gıdalar tükettiği de eğitim dönemi yılı boyunca denetlenecek. Okullara güvenli giriş çıkış yapılabilmesi için de 81 ilde 31 bin okul bahçe görevlisi göreve başladı. Aslında bu yıl biraz daha bu denetimlerin sıklaştırıldığını söylemek mümkün. Bir başka önlem de veliler hakkında. Veliler randevu almadan okula giremeyecek, izin verilmeyecek. Veli görüşmeleri yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak uygulanabilecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişlerine izin verilmeyecek. Bir başka konu maddesi de cep telefonları. Şüphesiz ki öğrencilerin ve öğretmenlerin sınıf içerisinde cep telefonu kullanmaları yasak, izin verilmeyecek. Bu da bu yıl aslında alınan önlemler arasında. Şimdi artık bugün itibarıyla yaz tatili bitti ve öğrenciler sıralarına dönecek. Saat 10'da İstanbul'da ilk dersini çalacak Osman.
2: Teşekkür ediyoruz. Beyza Nur Özer de aktardı. Hemen gidelim Muhammed Tarakçı'nın görüntüleriyle Doğan'a Çiftçi'ye. Çünkü İstanbul trafiği demek aynı zamanda bu. İstanbul trafiği daha da trafik bir hale gelmesin diye 10-15 arasına alındı dersler ilk günde bir yoğunluk oluşmasın diye. Ama yine de büyük bir trafik var. Bir kez daha dönelim Beyza Doğan'a. Doğan'a bir kez daha merhaba. Neler aktaracaksın? An itibariyle neredesin? Nasıl bir trafik yoğunluğu var?
5: Osman, biz sabahın ilk saatlerinden itibaren Kavacık'tayız. Buradaki trafik yoğunluğunu takip ediyoruz. Aslında alınan önlemlerin işe yaradığını söyleyebiliriz. Çünkü az önce senin de Beyza'nın da belirttiği gibi saat 10 ile 15 arasında olacaktı bugün eğitim ve trafiğin önlenmesi adına ki trafik yoğunluğu azalsın diye. Şu saat itibariyle trafik yoğunluğu İstanbul'da %43 oranında, bir önceki saat diliminde %54'lere çıkmıştı ve o trafik yoğunluğunun yavaş yavaş azaldığını belirtelim. Şimdi biz Kavacık'tayız. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmak isteyen sürücüler bu yolu tercih ediyor ve TEM otoyolunda aslında saat 8 itibariyle o yoğunluk artık kendini hissettirmeye başladı. Hem Kavacık hem de Kadıköy yönünden gelen araçlar yoğun akıcı bir şekilde trafikte ilerliyor. Şu an 3 şeritte de trafik var. Sol şeritte biraz daha akıcı bir trafik olduğunu belirtelim. Ancak hem yan yolda hem de diğer şeritlerde o trafik yoğunluğunu şu anda ekranlara getiriyoruz. Ancak bir önceki saat dilimine göre buradaki trafiğin bir nebze de olsa azaldığını belirtelim. Peki İstanbul genelinde durum nasıl? Yayına başlarken %43 oranındaydı. Şu an kontrol ettiğimde %40'a düşmüş olduğunu görüyoruz ki saat ilerledikçe artık o trafik yoğunluğunda azaldığını belirtelim. Peki hangi noktalarda trafik var? Anadolu'dan Avrupa'ya geçecekler için Ataşehir, Elmalı, Kavacık, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Çamlıca, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğunun devam ettiğini belirtelim. Küçükyalı, Bostancı ve Uzunçayır'da ise o trafik yoğunluğu bu saat itibariyle azalmış durumda. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde bir önceki saat diliminde olduğu gibi bu saat diliminde de daha akıcı bir trafik söz konusu. Orada da Mecidiyeköy, Hastal, Seyrantepe ve Hürriyet Tepesi'ne yoğun bir trafik olduğunu belirtelim. Ancak diğer noktalarda Altunizade, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Zincirlikuyu'da trafiğin bir önceki saat dilimine göre azaldığını söyleyebiliriz. Bugün 19 bin servis yola çıkacak. Öte yandan velilerin özel araçları trafikte olacak. Bu nedenle de birçok önlem alındı. Bunlardan biri de eğitimin 15'e kadar sürecek olması. Öte yandan şunu da belirtelim. Bugün toplu taşıma ücretsiz. Saat 16'ya kadar toplu taşıma ücretsiz bir şekilde de kullanılabilecek olsun.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
7: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
10: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
11: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
12: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
13: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz? Umran Oto
14: Ekspertiz. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
15: Bankkart, seni düşünür o.
16: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
17: Türkiye best modellerini arıyor.
18: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Sezonun finale Yaşili Rallisi'nde co-pilotu Bilgi Ayan'la etkileyici bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki sürücü, Türkiye'ye rally sporunda ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. İlk günü 5. sırada tamamlayan Ali Türkkan, etap etap temposunu arttırarak liderliğe yükseldi ve zorlu Şili etaplarında zirveyi bırakmadı. Türkkan, sezon boyunca yaşadığı talihsizliklere rağmen şampiyonluk yarışından kopmayarak Hırvatistan ve Portekiz zaferlerinin ardından Şili'de mutlu sona ulaştı. Podyum öncesi NTV'ye konuşan Ali Türkkan, şampiyonluk hakkında açıklamalarda bulundu.
1: Kolay bir sezon olduğunu söyleyemem ama sezon boyunca bence en hızlı ekip bizdik. İsveç'te de, Portekiz'de de, Hırvatistan'da da, Finlandiya'da da her yarışta kazanmayı çok fazlasıyla hak ettik. Ama ufak tefek hatalar yüzünden aslında şampiyonluk düğümü son yarışa kalmıştı. Ama son yarışta artık hata yapma lüksümüz yoktu. Biz de hata yapmayarak şampiyonluğu aldık. Özellikle Türk motorsporları tarihi için, aynı zamanda genç Türk sporcular için dünya şampiyonasında yarış kazanılabileceğini, şampiyon olunabileceğini göstermek, onlara cesaret vermek, onların önünü açmak bizim için çok kıymetliydi.
0: Türkiye'nin motor sporları ülkesi olma yolunda olduğunu belirten Türkkan, Türk taraftarlardan destek istedi.
1: Ana akım sporlara göre, özellikle futbola göre çok yankı bulamıyoruz hem halk arasında hem de basında. Ama bence kazandığımız başarılarla bizden kastım Türk motor sporları camiası ilgiyi fazlasıyla hak ediyoruz. Motosiklette topraklar, pistte ayan canlar, rallide ben. Elimizden geleni yapıyoruz ve ülkemizi dünyanın dört bir yanında şampiyonluklarla temsil ediyoruz. Bence yani bir voleybol ülkesiyiz diyorduk ya, artık motor sporları ülkesi olma yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X hesabından yaptığı paylaşımla milli pilotu tebrik etti. Bu sonuçla Ali Türkkan, Junior WRC tarihinde dünya şampiyonu olan ilk Türk pilot olarak adını tarihe yazdırırken, Castrol Ford Team Türkiye'de yaklaşık 30 yıllık uluslararası mücadelesini tarihi bir başarıyla taçlandırdı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Canlı yayın.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek bu sabah ülke genelinde başlatılan eş zamanlı Sokaklar Güvende operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şimdi ayrıntıları alacağız Ankara'dan Mustafa Berber'den.
4: Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturmalar zinciri adeta ve 2447 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini duyuruyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. 148 eş zamanlı operasyon yapıldığına dikkat çekiyor yaptığı paylaşımında. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Şehirlerimizin güvenliğini ve çocuklarımızın geleceğini tehdit eden sokak çetelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Bugün milyonlarca evladımızın yeni eğitim öğretim yılı için okullara döndüğünü, 14 Eylül sabahında çocuklarımızın geleceğine göz diken sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonlarını başlattık ifadelerini kullanıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. 78 Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen bu soruşturmalarda uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren bu suç yapılarına karşı bir mücadele başlatıldığını belirtiyor. 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi ve 148 eş zamanlı operasyon yapıldı diyor. Polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonlara dikkat çekiyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Hedefini de açıklıyor bu operasyonun. Suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmak olarak nitelendiriyor. Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmek istiyoruz diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır. Suçtan elde edilen güç ve kazanç korunamayacaktır ifadelerini de kullanıyor. Bugün sabah itibariyle 78 Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ki bu 78 il anlamına geliyor, eş zamanlı başlattığı bir soruşturma ve 2447 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. Sokaklar güvende soruşturmaları kapsamında.
3: Mustafa Berber Ankara'dan aktardı.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: TÜYAP'tan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ardahan-Şavşat yolunun 16-22. kilometrelerinde ve Sinop-Boyabat yolunun 51-53. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Reklam.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermob 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermobistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World Puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
1: Günaydınlar, mutlu sabahlar, mutlu haftalar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü sabahında yeni haftaya başlarken haftanın ilk işlem gününde geri sayım programımızla karşınızdayız değerli izleyenler. Birazdan Tribe Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut bizimle birlikte olacak. Değerli izleyenler, geçen hafta da veri ve haber akışı anlamında yoğun bir haftaydı. Bu hafta da yine yoğun ve belki biraz daha önemli olacak. Geride bıraktığımız hafta Amerika'da Cuma günü Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Oradaki rakamlar nasıl etkili oldu? Eren Bey'e soracağız. Bu hafta Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Ne bekleniyor? Neler olabilir? Eren Bey'le konuşacağız. Bütün dünyaya ve elbette Türkiye'ye olası etkilerini de Eren Can Umut'la değerlendireceğiz. Sonrasında emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle birlikte olacak. Değerli izleyenler, az önce bahsettiğimiz gelişmeler elbette emtia fiyatları üzerinde, petrol üzerinde, altın üzerinde etkili oluyor. Petrolü sürükleyen savaş endişeleri, Orta Doğu'daki gelişmeler, savaşın tekrar, çatışmaların tekrar alevlenmesi, karşılıklı açıklamalar elbette 108 dolara, 109 dolara kadar petrolü, Brent petrolün varil fiyatını taşıdı. Birazdan rakamları aktarırken biraz daha gevşemiş göreceğiz onu. Petrol fiyatlarını, altın fiyatlarını ve uluslararası gelişmeleri de yine Zafer Ergezen'le değerlendireceğiz. Haberler ve rakamlar da ekranlarınızda olacak. Dönüyoruz şimdi bu sabahın öne çıkan satır başlarına aktararak başlatıyoruz programımızı. İlk maddemiz geliyor ekranlarınıza. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaleti arttırmak için denetimlerin devam ettiğini söyledi. Denetim kapasitemizi büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere yöneltiyoruz, dedi. Bakanlık verilerine göre bu yıl büyük ölçeğe sahip mükelleflerin %31,3'ü vergi incelemesine alındı. Bu da neredeyse her üç büyük mükelleften birinin inceleme altında olması demek. Otomotiv Sanayi Derneği pazar verilerine göre yılın 8 ayında Ocak-Ağustos döneminde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7,3 düşüşle 841 bin olarak kayıtlara geçti. %7,3 düşüşle. Otomobil üretimi ise yaklaşık %19 gerileyerek 458 bin oldu. Küresel piyasalarda gözler bu hafta Amerika'da faiz kararında olacak. Amerikan Merkez Bankası Fed yüksek seyreden enflasyonu kontrol altına almak için faiz arttırması yönünde baskıyla karşı karşıya. Uluslararası yatırım bankaları Goldman Sachs ve JP Morgan, Amerikan Merkez Bankası'nın bu hafta faizi arttırmasını bekliyor. Piyasadaki fiyatlamayı da birazdan paylaşacağız. Karar çarşamba günü açıklanacak. İran'la diğer körfez ülkeleri arasında bugün bir toplantı yapılması planlanıyordu. O da geçen hafta bu toplantı ihtimali, geçen hafta Cuma günü petrol fiyatlarını bir miktar geriletmişti. O toplantı ertelendi. Bölgenin en önemli iki petrol geçiş güzergahı çevresindeki yeni saldırılar küresel enerji arzına ilişkin endişeleri arttırdı. O endişeler zaten var biliyorsunuz. Endişenin arttığını nereden anlıyorsunuz? Fiyat yükseldiği zaman hepimiz anlıyoruz. Piyasaların pazartesi günü bugün yeniden açılmasıyla birlikte petrol fiyatları da yükseldi. Hatta açılışla beraber %3'e yakın bir yükseliş vardı, sonradan bir miktar gevşedi. Katılım Evim ve Tera Yatırım Pusula Finans Holding pay devri sürecinde mutabakata varıldığını duyurdu. Süreçle eş zamanlı olarak holdingin yönetim kurulunda da yeni bir döneme geçilerek önemli atamalar gerçekleştirildi. Emre Tezmen yönetim kurulu üyesi olarak atandı değerli izleyenler. Öne çıkan satır başları böyleydi. Rakamlara geçmeden bir haberimiz var. Önemli bir haber. Geçen hafta da yayınlarımızda gündeme almıştık. Konunun detaylarını paylaşmıştık. İstanbul'da bugün 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci başlıyor. Buyurunuz, ayrıntılar geliyor ekranlarınıza.
2: Asrın inşasındaki başarımızı 81 ile taşıyoruz. İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
3: İstanbul'da kiralık konut projesiyle ilgili ayrıntıları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamıştı. 25 Eylül'e kadar devam edecek başvuru süreci başlıyor. 3 yıllığına kiralanan konutların yeni hak sahipleri yine kura ile seçilecek. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 şeklindeki dairelerin kira bedelleri 10 bin ila 18 bin lira arasında değişiyor. İlk yıl kira artışı olmayacak. Konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de olacak. Aylık hane geliri 100 bin liranın altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. Öte yandan en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı aranıyor. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor.
4: Dünya standartında normalde hane gelirinin en fazla %22'si 23'ü fizibil olarak kiraya ayrılmalı diye bir görüş var. Bizde bu oran biraz %40'ları bulmuş durumda ve biraz da geçiyor durumda. Dolayısıyla geçtiğimiz yıldan beri buna müdahale edilmeye çalışılıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir olaya giriyoruz. Biz bunu geliştirebiliriz.
3: İlk etapta Ekim ayında 1071 kiralık konutun anahtarı teslim edilecek.
1: Önemli bir konu, ayrıntıları paylaştık değerli izleyenler. Şimdi piyasalara dönelim. Geçen hafta neler yaşandı? Yeni haftaya başlarken durum ne? Öncelikle borsada BIST 100 endeksi yeni haftaya 14.467 puan seviyesinden başlıyor. Geçen hafta cuma günkü işlemlerde %0,51'lik bir yükseliş vardı. Gün içerisinde aşağıda 14.354, yukarıda ise 14.540 puan aralığında yine dar bir bantta işlemlerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Cuma gününü 0,51 yükselişle tamamladı. Haftalık bazda ise borsada BIST 100 endeksi %2,25'lik bir yükseliş. Haftalık bazda 2,25'lik bir yükselişle kapattı haftayı. Para piyasalarında dolar 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş seviyesinde. Uluslararası piyasalarda değerli izleyenler, az önce de söyledik, petrol fiyatlarını yukarı iten unsurlardan bir tanesi İran'da Körfez ülkeleri arasında yapılması, bugün yapılması planlanan toplantı ertelendi. Bu petrol fiyatlarını bir miktar yukarıya itti. Petrol fiyatları yukarıya doğru gittikçe, bu seviyelerde kaldıkça uluslararası, küresel anlamda bütün dünya, bütün ülkeler enflasyon belasıyla baş başa kalacak ve kontrol altına almak için de faizler yükseltilmek zorunda kalacak düşüncesi, senaryosu ağırlık kazanmaya başladı. Bu da bu hafta cuma günü Amerikan Merkez Bankası faizleri bu çarşamba günkü toplantısında artıracak ihtimali %86'lara 87'lere çıktı. Doğal olarak da dolar değer kazandı. 99 endeks değerinin üzerinde başlıyor haftaya. Euro dolar karşısında 1.16'nın altında, 1.1570'lerde işlem görüyor. Sterlin de dolar karşısında 1.35'e kadar geri çekilmiş durumda. Elbette bu hareket altın fiyatlarına da yansıdı. Altının onsu, geride bıraktığımız hafta cuma günkü işlemlere bakacak olursak eğer, aşağıda 4.290 dolara kadar geri çekildi. Yukarıda ise 4.500'lere kadar geniş bir bantta hareket, 4.402 ile 4.292 arasında bir bant içerisinde hareket etti. Altının ons fiyatı kapanışını da 4.350 dolarlar civarında yaptı. O kapanışın hemen altında, %0,40 altında 4.330 dolar. Elbette Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı ve tabii ki cuma günü Japonya, sabaha karşı Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor, takip ediliyor. Japonya için büyük oranda bir çeyrek puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor. Petrol fiyatları %1,76 yukarıda 103,52. Sabah biz işte 6,5 civarı ekranları açtığımız zaman, 6,5-7'ye doğru ekranları açtığımız zaman daha da yukarıdaydı. Petrol fiyatları %2,75, %2,80 yukarıdaydı. 108 dolar, 108,5 dolarlardan bir miktar aşağıya gelmiş durumda. Şu sıralarda 103 dolar ama hani çok yüksek, malumunuz yüksek seviyeler ve bu enflasyon endişelerinin körüklenmesini hani altıda dolu işte gördüğümüz bu rakamlardan dolayı. Geçelim yurt içinde altın fiyatlarına. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.769 lira. Çeyrek altın 11.075 liradan işlem görüyor. Asya borsalarında satıcılı seyirler olduğunu söyleyebiliriz. Japonya'da yaklaşık yarım puan kadar. Çin'de çok yatay negatif 0,10 civarı bir kayıp var. Hong Kong'da hafif artı, hafif eksi, bir aşağı bir yukarı dar bir bantta orada da dalgalanıyor. Güney Kore'de ise satış %3'ü aştığını, %3,5'a ulaştığını söyleyebiliriz. Orada da yapay zeka meselesi devreye giriyor. Amerikan vadeli işlemlerinde de bu sabah Nasdaq %1,3 aşağıda. Hani genelde bu saatlerde çok da ekside olmasını beklemezsiniz vadeli işlemlerin. %1,3 nedir mesele? Biliyorsunuz yapay zeka ile alakalı, yapay zeka firmalarının, üreticilerin, geliştiricilerin yöneticileri ya bu işte biraz frene mi bassak acaba demeye başladı. Böyle çağrılar yapmaya başladı. Bu da çip üretimi, çip sektörünü olumsuz etkileyecek. Eğer frene basılırsa çip sektörünü, teknoloji hisselerini olumsuz etkileyecek endişesiyle bir miktar satış gelmiş durumda. Onun da etkisini Asya borsalarında görüyoruz. Son olarak kripto para evrenine de bakacak olursak, bu sabah yeni haftaya başlarken yatay seyirler var. Büyük oranda Bitcoin 77.500-77.600'ler civarında yatay seyrediyor. Ethereum 2500 doların üzerinde yeni haftaya başlarken. Hani şöyle bakıyorum, çok büyük değişiklikler yok. Orada da yeni haftaya başlarken yatay seyrettiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi Thrive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut bizimle birlikte. Hemen dönelim. Eren Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhabalar, günaydınlar.
1: Çok teşekkürler Eren Bey. Büyük oranda uluslararası piyasalar, savaş, petrol fiyatları, petrol fiyatlarının etkisi, Amerikan ekonomisine ilişkin endişeler %4,97'ye ulaşmış tahvil faizleri. Seçime giden bir Amerika, Donald Trump ne yapacak? İyice mi köşeye sıkıştı? Savaş Kasım'daki seçimlerden sonra hemen bitecek demişti. Sonrasında daha erken de bitebilir demişti. Diplomatik olarak herhangi bir adım yok. Her iki taraftan da işler, belirsizlikler aynen masada kalmaya devam ediyor. Bu ortamda Amerikan Merkez Bankası FED ve Japonya Merkez Bankası toplantısına gidiyoruz. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Hani hakikaten belirsizlik çok fazla. Dalgalanma boyutu biraz daha artabilir mi? Endişeler artar mı? Ne bekliyorsunuz siz bu hafta kararlardan?
5: Bir kere Japonya cephesini çok kısa geçelim. Çünkü Japon Merkez Bankası'ndan bir çeyrek puanlık faiz arttırımı çok ama çok yüksek ihtimal, hatta bana sorarsanız bence kesinlik düzeyinde. Çünkü orada artık yani sadece karar verici merci Japonlar değil. Hani Amerika da artık işin içine girmiş durumda. Malum Japon yenindeki çok şiddetli ve keskin değer kaybını telafi etmek noktasında, yani Japon yenine değer kazandırma noktasında gidip de Amerikan tahvilleri satılmasın diye Besant da devreye girdi ve Euro'yu kullanarak Japon yenini destekleme noktasında bir adım atmışlardı. O bakımdan dolayıdır ki Besant'ın geçtiğimiz hafta yapmış olduğu açıklamalarla da paralellik kurduğumuz zaman Japonya Merkez Bankası'nın faiz arttırımı çok yüksek bir olasılıktır. Hatta hani bu haftaki faiz arttırımı kesinlik düzeyinde olmasıyla beraber yılın geri kalanında da faiz arttırımlarına devam edilecekmiş gibi bir görüntü var. Ama en önemli mesele tabii ki FED. Çünkü siz de çok güzel bir şekilde özetlediniz. Özellikle de tahvil getirilerinde çok net bir yukarı doğru fiyatlama var. Yani faizler noktasında söylüyorum. Çok keskin bir yükseliş hareketi var. Ama FED cephesine özellikle de istihdama baktığımız zaman Amerika ekonomisinde oldukça kuvvetli geldi. Hatta daha önceki istihdam verisi eksi bölgedeydi. Onun aslında artı olduğunu gördük. Yani yukarı doğru çok sert ve şiddetli bir şekilde revize edildiğinde takip etmiştik. Enflasyon keza yine, özellikle de çekirdek enflasyonun bir tık beklentilerin üzerinde kalması, petrol fiyatlarındaki sert ve keskin yükseliş hareketinin hala devam ediyor olması, belki de hepsinden öte enflasyonda özellikle de petrol ve enerji maliyeti kaynaklı yükseliş hareketinin devam etme ihtimalinin çok çok güçlü olması. Çünkü biz hep petrol fiyatlarına odaklanıyoruz. İşte ham petrol ne olmuş, Brent petrol ne olmuş? Tabii ki enflasyonla alakalı petrol fiyatlarına odaklanacağız ama petrol, yani ham petrolden daha fazla odaklanmamız gereken bir unsur varsa o da dizel. Ve Amerika'da 6 dolar seviyelerinin üzerine doğru çıktığını da görüyoruz. Hatta bazı eyaletlerde 10 dolar seviyesinin daha üzerine doğru çıkan bir fiyatlaması var dizelin. Şimdi bunların hepsi, ki dizelden bahsettiğimiz unsur aslına bakarsan ekonominin can damarı dizel. Yani lojistikte kullanılıyor, tarım ürünlerinde kullanılan bir girdi. Dolayısıyla bu kadar ekonominin can damarı olan bir girdi de fiyatların çok daha sert ve şiddetli yükselişine devam ediyor olması geleceğe ilişkin enflasyon beklentilerini de çok ciddi anlamda kuvvetlendiriyor. Tüm bu puzzle'ın parçalığını bir araya getirdiğiniz zaman Fed'in bu hafta itibariyle faiz arttırma ihtimali bence kesinlik düzeyinde. Hatta benim aslında bakarsanız bu haftaki FOMC toplantısında odaklanacağım en önemli nokta Fed'in faiz arttırıp arttırmaması değil. Bence arttıracak. Bundan sonraki toplantılarda da faiz arttırımına ilişkin bir yönlendirme yapılacak mı? Ki mevcut şartlara baktığımız zaman Aralık ayında bir adet daha faiz arttırımı yapılabilir. Yani Eylül toplantısında 25, Aralık'ta 1.25 daha yapılıp bu yıl itibariyle, yani geri kalan toplantılar noktasında 50 bas puanlık faiz arttırımıyla beraber 2027 yılına girecekmişiz gibi bir görüntü var. Çünkü petrole baktığımız zaman herhangi bir şekilde geri çekilme emaresi yok. Zaten temel dinamikler de petrolde düşüş hareketini destekleyen nitelikten ziyade sürekli yukarı doğru hareketi destekleyen nitelikte olması sebebiyle FED burada acil durum butonuna basacak gibi duruyor.
1: Çok teşekkürler. Şimdi Fed'in piyasanın çok gerisinde kaldığı yorumları yapılıyor. %5'lere dayanan 10 yıllık tahvil faizleri için. 10 yıllık tahvil faizlerinin hızlı bir şekilde %5'in üzerine çıkacağına, 5.25'lere geleceği yorumları yapılıyor. Bugünkü, bu sabahki projeksiyonlar bu yönde. Petrol fiyatları ortada. Amerika'nın borçları, bütçe açıkları ortada. Bu ortamda yatırımcının daha fazla prim istiyor olduğu gerçeği de ortada. Yapay zeka bu işin neresinde diye soracağım size. Çünkü eğer 5.25'lere gelirse 10 yıllık tahvil faizi, küresel, başta Amerikan ve teknoloji hisseleri olmak üzere borsalarında ciddi bir satış dalgası oluşabileceği ihtimali de konuşuluyor. Ne dersiniz?
5: %5-5.25 bandına çıkacak bir Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri özellikle de Amerikan borsalarında S&P özelinde %10'luk bir düzeltmeye kapı açabilir. Yani beklenti bu ve ekonomik modellerde bunu net bir şekilde zaten söylüyor. Peki tahvil getirileri neden yükseliyor? Yani sadece petrol, sadece enflasyon ilişkin beklentiler mi? Hayır, sadece bu değil. Tabii ki enflasyon ilişkin beklentiler uzun vadeli tahvil getirilerinin içerisine yediriliyor. Ayrı mesele ama 40 trilyon dolar aşkın bir federal borç var Amerika'da ve bu tarihi rekor. Ve bu rekor sürekli yenilendikçe devam edecek yukarı yönde. Ama diğer tarafta özellikle de bir yapay zeka döngüsü var. Yani AI dediğimiz bu CAPEX, yani sermaye harcamalarında çok ciddi bir artış var. Her ne kadar işte Anthropic olsun, ChatGPT'nin CEO'ları olsun, sahipleri olsun, patronları olsun. Yani yapmış olduğu açıklamalarda artık bu yeni modelleri geliştirme hızını yavaşlatalım açıklamaları bir miktar o tarafta bir rahatlama sunacak olsa da bu kısa vadeli olacaktır. Yani uzun, orta uzun vadeli ölçekte bu sermaye harcamaları artmaya hala devam edecektir. Belki bu artışın hızı düşecektir ama bu hız ne derece düşer? Yani bu uzun vadedeki tahvil getirilerini yeniden aşağı doğru çekecek ölçüde bir hız düşüşü olacaktır? Hani o konuda hiç emin değilim. Onu net bir şekilde ifade edeyim. Dolayısıyla mevcut durumda ki özellikle bir de şunu da ekleyeyim. Yani enflasyondan bahsediyoruz. AI sermaye harcamalarından bahsediyoruz. Diğer tarafta Fed'in atmış olduğu adımlarda geç kalmışlığıyla alakalı bir risk primi eklendiğinden bahsediyoruz. Ama diğer tarafta Amerikan hazinesinin özellikle de o çok yüksek tahvil getirilerine atmış olduğu adımın yetersiz olduğuna piyasaların ikna olması da çok ciddi bir sıkıntıdır. Yani bir adım atarsınız Amerikan hazinesi olarak adım atarsınız ve tahvil getirilerinde çok anlamlı bir geri çekilme olur. O zaman piyasa şunu söyler. Evet, biz burada uzun vadeli tahvillerdeki satışı çok fazla abartmayalım, hızlandırmayalım. Çünkü hani demokrasinin kılıcı gibi bir Amerikan hazinesi bizim başımızda bekliyor, izin vermez diyebilmeliydi. Ama işte öncesinde tahvil alım programını iki katına çıkartması, ondan sonra üç katına çıkartmasına rağmen çok net bir etkisinin görülmemesi Amerikan hazinesinin bu tahvil getirilerindeki yükselişi engelleme noktasında yetersiz olabileceğine ilişkin beklentiyi ve algıyı da kuvvetlendirmesi burada ekstra bir risk primi de oluşturuyor. O bakımdan dolayı %5'lerin üzerine çıkması kuvvetle muhtemeldir. 5-5.25 bandına kadar çıkacak bir Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri az önce de bahsettiğim gibi hisse senetleri endeksleri üzerinde çok ciddi bir risk oluşturacaktır. Hatta S&P 500 üzerinde de %10'luk bir düzeltmenin de kapısını açabilecektir. Açması da kuvvetle muhtemel çünkü bu sefer az önce bahsettiğim unsur da devreye girecek. Yani bu AI harcamalarında bir frene basma şu anda konuşuluyor. Her ne kadar Trump Çin ile olan yapay zeka yarışında işte Çin'in gerisinde kalınabileceğine ilişkin endişelerini dile getirse de bu gerçekleştirilecek bir unsur gibi duruyor. Yani bu harcamaların yavaşlatılması da gerçekleştirilecekmiş gibi de bir görüntü var. Yani biraz riskli bir durum. Yani tahvillerdeki faiz oranları net bir şekilde yukarı doğru hareket devam etmesiyle beraber hisse senetleri üzerinde belki 1, 2 ya da 3 ay öncesine göre hani daha bir ihtiyatlı olunması gerektiğine ilişkin izlenim uyandıran, kuvvetli algı oluşturan bir döneme girmişiz gibi de bir görüntü var.
1: Çok teşekkürler. Hakikaten Amerika'da işler biraz zor yöneticiler açısından da. Donald Trump her ne kadar faizler artmalı değil düşmeli diye mesaj verdi yine ama Kevin Warsh bu piyasa testinden kolay kolay çıkacakmış gibi görünmüyor. Az önce söylediğiniz gibi Hazine Bakanı da çok fazla zaman zaman sert konuşsa da bu piyasa testinde piyasa biraz daha bilek güreşinde alan kazanmış gibi. Peki biraz da yurt içine dönelim. Sermaye Piyasası Kurulu önemli adımlar attı. Özellikle yurt dışından gelen, MSCI'den gelen uyarılar doğrultusunda hani fiili dolaşım anlamında, sahiplik anlamında, fonlar anlamında hakikaten yeni bir döneme girdik diyebilir miyiz bundan sonrası için borsada özellikle?
5: Yani girilmesi gereken bir dönemde kesinlikle yeni bir döneme girdik. Bu dönem kısa vadede tabii ki yurt içi piyasalarda bir miktar hareketlilik oluşturacaktır, volatilite oluşturacaktır. Mesela bugün fiili dolaşım oranları açıklanacak. Resmi olarak daha gerçekçi rakamlar açıklanacak. Hani ona göre tabii ki endekslerde değişiklikler olacaktır. Endekslerdeki değişikliğe maruz kalacak hisselerde bir oynaklık olacaktır. Fonların elinde olan küçük ve likidi değil, yani yurt içindeki likiditeyi kurutan hisselerden artık biraz daha BIST 30'a doğru dönüş olduğunu da görüyoruz. Geçen hafta bunları çok net bir şekilde, hani belli başlı kurumlar özelinde ciddi bir fon, ciddi bir likidite enjeksiyonu eşliğinde belli başlı hisselerde ciddi bir yukarı doğru fiyatlamalar söz konusu oldu işte. Burada hisselerin isimlerini vermeye gerek yok zaten. İzleyenler, takip edenler bu hisseleri çok net bir şekilde biliyorlar. O bakımdan dolayı kısa vadedeki bu oynaklık normaldir. Ama orta uzun vadede özellikle de yabancı fonların ilgisi noktasında bence olumlu gelişmeler yaşanıyor şu anda. Çünkü az önce siz de belirttiniz. Yani bu adımlar, yani TPK'nın atmış olduğu bu adımların en önemli sebebi MSCI'ın çok sert tehditleri ve uyarıları. Yani burada hani uyarı bile diyemiyoruz. Hani çok net bir şekilde Kasım ayında Türkiye'nin bir değerlendirmesi olacaktı ve bu değerlendirme üzerinde de eğer ki atılan adımlar yeterli olmaz ve fiili dolaşım oranları gerçek anlamda piyasalara sunulmazsa, o zaman Kasım ayındaki bu değerlendirmede Türkiye'nin MSCI'dan çıkartılması da bir tehdit olarak önümüze sunulmuştu ve adımlar da atıldı. Yani o bakımdan dolayı artık işte Kasım'da MSCI ne yapar? Türkiye'yi çıkartır mı? Ya da Kasım'da değil 2027 yılı itibariyle işte gelişmekte olan ülkeler ülke statüsünden çıkartılır mıyız noktasında bir anksiyeteye bürünmek bence şu anda son derece gereksiz ve manasız olacaktır. O bakımdan kısa vadedeki bu oynaklık orta uzun vadede yukarı doğru fiyatlamanın ana habercisi olarak da ortaya çıkacaktır. Zaten atılması gereken adımlarla beraber daha öncesinde o likiditeyi çeken hisselerden gerçek manada ucuz ve Borsa İstanbul'u alıp sağlıklı bir şekilde yukarı doğru taşıyacak hisseleri doğru da bir fon akışı olacaktır. Evet. Bu da daha sağlıklı yükseliş hareketlerinin önünü açacaktır. O bakımdan dolayı atılan adımlar son derece doğru ve yerindeydi.
1: Drive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut, çok teşekkürler bizimle birlikte oldunuz, bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler diliyorum.
5: Ben teşekkür ederim, herkese iyi yayınlar.
1: Ve değerli izleyenler, açılışta da anons ettiğimiz üzere şimdi emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'e döneceğiz. Zafer Bey, günaydın, hoş geldiniz.
6: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Petrol fiyatlarıyla başlayalım. Petrol fiyatları malum Orta Doğu takip ediliyor. Bir yandan Hürmüz Boğazı, bir yandan Babülmendep Boğazı, bir yandan gemilerin vurulması derken boru hatları o şu bu. Suudi Arabistan Doğu Batı petrol hattını kapattı saldırılar nedeniyle, olası riskler nedeniyle. Baktığınız zaman petrol fiyatları da bu sabah %3 yukarıya başladı. Bir miktar toparladı oradan ama 108'leri gördük. Anladığımız kadarıyla, sizin de bize daha önce anlattığınız kadarıyla, yani bu işin sonu yok galiba. Galiba bu sefer 120'ler, 150'ler hani biraz daha ciddiye bindi bu senaryolar galiba, değil mi?
6: Yani şöyle söyleyebilirim. Önceki yayınlarda da paylaşmıştım. Piyasa çok fazla yukarı gitmek istemiyordu açıkçası, evet. Petrol fiyatları. Ve piyasa bir şekilde Kasım seçimleri öncesinde Amerika'da bir anlaşmanın olma ihtimalini yüksek görüyordu. Fakat arka arkaya gelen saldırılar, açıklamalar, Trump'ın açıklaması piyasada morallerin bozulmasına yol açtı. 95 dolar seviyesini uzun zamandır geçmiyordu. Burasını kritik referans seviyesi olarak görüyordum. Onun üzerinde fiyatlanmaya başlamıştı azar azar piyasa. Geçen hafta aslında bir miktar sinyallerini vermeye başlamıştı. Sonrasında ise zaten neden riskin arttığını piyasada gördü ve bu artık pek yani iyimserliği fiyatlamaya çalışan piyasa bir anda kötümserliği fiyatlamaya başladı. Denge seviyesine geldik. Onu söyleyebilirim. Buradan daha yukarı gider mi? Yukarı seviyeler şu anda artık 120 seviyesi bir hedef haline gelmiş durumda. Kanal hedefi haline gelmiş durumda. Aşağıda ise 95 dolar seviyemiz var. Yani yeniden o savaş riskinin fiyatlandığı, yeniden yüksek petrol fiyatlarının fiyatlandığı o denge bölgelerine girmiş durumdayız. Bundan sonra 120 dolardan daha yukarı gider mi? Tabii onu söylemek çok kolay değil ama ilk görüntü bu seviyenin üzerine çok çıkmayacağımız yönünde. Eğer gerçekten de bir fiili savaş başlarsa 120'nin üzerine çıkarız gene ama şimdilik 120 doların geçilmeyeceği yönünde ki zaten 110 dolarlara kadar da gelmiştik. Ben bir süre daha bu seviyede aslında piyasanın dalgalı ve yatay hareket etmesini bekliyorum. Dediğim gibi aşağıda 95 dolar seviyesi var, yukarıda 120 dolar seviyesi var. Açıklamalar kötü geldikçe, saldırılar oldukça yukarı gitme eğiliminde olacaktır. Artık önceki haftalarda gördüğümüz gibi kötümserliğin daha az fiyatlanmaya çalıştığı bir piyasa görmeyeceğimizi düşünüyorum. Kötümser haberler geldikçe net bir şekilde orada fiyatlamaları olacaktır diye düşünüyorum. İyimserlik de keza gene iyi fiyatlanacaktır ama daha önceden gördüğümüz kadar iyimser bir fiyatlama görmeyeceğimizi düşünüyorum. Artık burada Hürmüz Boğazı'nı konuşurken işte şimdi Süveyş tarafında konuşmaya başladık. Petrol boru hatlarının saldırıya uğraması burada risklerin artışına yol açmış durumda gene. O yüzden bir miktar temkinli ve risk fiyatlamasının olduğu bir piyasa olduğunu söyleyebilirim. Tabii bunun etkisinin enflasyon üzerinde de çok ciddi etkileri olacaktır. Artık buradaki riskler 20 doların üzerine çıkmış durumda ortalamaların üzerinde. Bu da enflasyon üzerinde net olarak %1'in üzerinde etki yaratması anlamına geliyor. Bu sadece enerji ithalatçısı ülkeler değil, tüm dünya için ve merkez bankaları için artık buralar kritik seviyeler diyebilirim. Önümüzdeki dönemde faiz konusunu çok daha fazla konuşacağız gibi gözüküyor.
1: Peki, çok güzel bir yere getirdiniz sözü, altın fiyatlarına ve bu hafta Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz toplantısına bakalım. Beklentiniz nedir altın için, Fed için?
6: Yani Fed'in faiz arttırımı yapacağı %85'in üzerinde fiyatlanıyor zaten. Muhtemelen ki bir faiz arttırımına gidecek gibi gözükmekte açık konuşmak gerekirse. Ama tabii burada altın fiyatlarındaki etkisi ne olur bu durumda? Şu anda altın fiyatları 4325 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Bunu Ağustos ayı içerisinde de bu seviyelerde uzun süre aşağı dip seviye olarak, destek seviyesi olarak görmüştük. Hep söylüyorum, 4400 dolar seviyesi benim için referans seviyesidir. Bunun altında risklerin fiyatlandığı ve risklerin arttığı bir ortam oluşuyor ons altın tarafında. Eğer bu hafta bir faiz arttırımı gelirse ben 4200'lere doğru bir geri çekime bekliyorum açık konuşmak gerekirse ons altın tarafında. O seviyeler görülebilir. Faizler yukarı gitmeye devam ediyor. Faiz artışıyla beraber burada bir miktar daha endişelerin arttığını görebiliriz. Bu da bize bir miktar daha geri çekilme gösteriyor gibi gözükmekte. Aynı şekilde gümüş tarafında da aynı geri çekilmeyi göreceğimizi düşünüyorum. Bu da bize gram altın tarafında yeniden 6600'ler seviyesine getirebilir ki oradaki en önemli seviye 6525 işte 6600 aralığı diyebilirim. Bu banda doğru geri çekilebiliriz gram altın tarafında da.
1: Peki Zafer Bey, bir de az önce Erencan Umut'la da konuştuk, ona da sordum. Bu yapay zeka meselesi, daha doğrusu yapay zekanın finansmanı meselesi de ciddi manada tartışılmaya başlandı. Tahvil faizleri, Amerika'da 10 yıllık tahviller %5'e dayandı. Geçmesi çok kolay değerlendiriliyor, çok kolay geçecektir deniyor. Bekleyip göreceğiz ama hem bu yükselişte hem de borsalarda olası satış, olası diyorum, satış baskısı yapay zeka finansmanının da etkisi olduğu söyleniyor. Eğer böyle bir senaryo oluşursa altın bu senaryonun neresinde yer alır sizce? Yatırımcı oraya da akar mı?
6: Yani şöyle söyleyeyim, bir kere net bir şekilde yapay zeka sektörünün ve altyapısının burada küresel büyümeye ciddi anlamda katkı sağladığını ama yatırım anlamında da tabii ki ciddi bir yatırım çektiğini, ciddi bir borçlanma tarafında artış gösterdiği gerçek. Bunu açık konuşmak gerekirse sektörün çok daha başındayız, yolun çok daha başındayız bu tarafta. Daha gidilecek çok yol var. Fakat tabii buradaki çok hızlı büyüme aynı zamanda ekonominin de ısınmasına yol açıyor ki baktığımız zaman ABD tarafındaki ekonominin güçlü görünümünün devam ediyor olmasının önemli aslında nedenlerinden bir tanesi diyebiliriz. Tabii buradaki büyüme devam edecek, endişeler de var. Hafta sonu çok fazla açıklama gördük. Ben burada yapay zekadaki borçlanmadan ziyade daha çok regülasyon tarafına bir miktar daha odaklanılmasını ve özellikle büyük yapay zeka şirketlerinin bir miktar daha kontrol tarafında daha kontrollü olmalarına yönelik adım olarak görüyorum. Çünkü çok ciddi bir büyüme var. Çok ciddi yapay zeka ana şirketlerinden yapay zeka alt sektörlerine doğru çok ciddi bir büyüme var. Tabii bunun bir miktar zaman zaman yavaşlaması, zaman zaman bu tarz kontrollü adımların atılıyor olması normal karşılanması lazım. Benim için çok fazla sürpriz değil. Ama bunun altın tarafına etkisine bakacak olursak tabii ki enflasyon artıyor, faizler de artıyor ve savaş olmadığı bir ortamda konuşuyor olursak, çünkü savaş burada aslında güvenli liman olan altına gidecek parayı engelliyor. Neden? Çünkü likit, nakit bulundurmak çok daha avantajlı hale geliyor. Yatırımcılar burada altına yönelmektense borçlarını kapatma yönüne gitmekte, eğilimine gitmekte, daha nakit tutmakta ve fırsatları takip etmekte. Bu nedenle de baktığımız zaman aslında altına geçişin miktarda zayıf olduğunu görüyoruz. Burada altın tarafındaki en büyük talebi artıracak olan unsurlardan bir tanesi savaşın sonlanması. O zaman çok ciddi bir talep görebiliriz altın tarafında. Çünkü evet, hem enflasyonun yüksek olması hem de faizlerin yüksek olması burada altının, özellikle güvenli liman dediğimiz o çok konuştuğumuz özelliğinin yeniden ön plana çıkmasına yol açabilir.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Emtia Piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bu sabah bizimle bir görüşlerinizi paylaştınız. Mutlu günler dilerim.
6: Rica ederim. İyi yayınlar ve bol kazançlar diliyorum herkese.
1: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, bir ara vereceğiz şimdi. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
0: NTV Radyo.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroën DS3, Citroën DS4, Citroën DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
0: Reklam.
10: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
11: Bugün ülkenin batısı 5 ila 7 derece serinliyor. İstanbul'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir biraz bulutlu 29, Bursa yağmurlu 25 dereceye iniyor. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Kocaeli, Sakarya kesimi yağışlı, Edirne 24, Kocaeli 23 dereceye geriliyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı serinliyor, sıcaklık 24 derece. Kayseri ise öğle daha sıcak, 31 derece. Ege'de sıcaklık bir kademe azalıyor. Manisa 28, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Karayel akşam soğuk kesecek. Akdeniz'de nem yüksek, Adana Hatay tarafında yağış geçişi olacak. Adana 34, Mersin 31, Isparta 29 derece. Karadeniz'de Bolu Kastamonu arası yağışlı ve çok serinliyor. Zonguldak ve Bolu 21, Samsun 26 derece. Yağış Doğu Karadeniz'e kadar uzanacak. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Erzurum 22, Malatya ve Diyarbakır 35, Gaziantep 33 derece.
10: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmeleri birlikte bakacağız. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi gelin kısa kısa öne çıkanlarda neler var bir bakalım. Sonrasında daha fazlasına geçeceğiz. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için 2026-2027 eğitim öğretim yılı ilk ders ziliyle başladı. Güvenlik tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığı yeni dönemin ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu orta seviyede, ayrıntılarına bakacağız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Türkiye genelinde sokaklar güvende operasyonlarının başlatıldığını duyurdu. Polis ve jandarma ekiplerince 148 eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Ayrıntıları ilerleyen dakikalarda bu ekranda olacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi. Savcılık Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristini bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağırdı. Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için Haber Merkezi başladı. Bir operasyon haberiyle başlayalım bültene. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik ülke genelinde operasyon başlatıldığını duyurdu. Sokaklar güvende operasyonunda 2447 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 78 Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalarda jandarma ve polis 148 eş zamanlı operasyon yaptı. Bakan Gürlek, suç yapılarının uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösterdiğini söyledi. Bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir. Hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır dedi. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacak, çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır vurgusu yaptı. Ve İstanbul'daki sokaklar güvende operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Onun ayrıntısına bakalım şimdi. Operasyonun cinayete teşebbüs, suç örgütü kurma, nitelikli yağma, mala zarar verme gibi suçlara karşı düzenlendiği bildirildi. Zanlıların sokak hakkı adı altında haraç istediği belirlendi. Para vermeyi kabul etmeyen iş insanlarının işletmelerinin kurşunlandığı, kimilerinin ise saldırıya uğradığı tespit edildi. İstanbul ve Kars'ta eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan 26 zanlıdan 18'i gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İlde de ailem güvende operasyonları yapıldı. 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi. İzmir'de gözaltındaki 18 kişiden 16'sı tutuklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 15 ilde baskınlar düzenlendi. Bu kapsamda 162 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İzmir'de gözaltına alınan 18 kişinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı. Diğer 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Ancak başsavcılık adli kontrol kararına itiraz etti. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi. Yaklaşık 17 milyon öğrenci için bugün yeni eğitim öğretim yılının ilk günü. Şimdi iki noktaya canlı bağlantımız olacak. Beyza Nur Özer İstanbul'da bir okuldan ilk gün izlenimlerini paylaşacak. Öykü Tüccarsa Ankara'da bu sene hayatımıza giren yeni güvenlik önlemleri ve okul önü denetimleri aktaracak. Bizlere ilk durağımız İstanbul olacak. Beyza'ya gideceğiz. İstanbul'da trafik yoğunluğunun oluşmaması için ilk ders zili bugün saat 10'da çaldı. Beyza Nur Özer Küçükçekmece Halkalı Cumhuriyet İlkokulu'nda izlenimlerini bize aktaracak. Beyza, ilk ders zili artık saat itibariyle çaldı. Bir yoğunluk söz konusu. Neler aktarırsın?
1: Zehra, artık yaz tatili bitti. Milyonlarca öğrenci de sıralarını, okullarına geri döndü. Tabii İstanbul'da sen de biraz önce bahsettin. Trafik yoğunluğunun oluşmaması için ders zili saat 10'da çaldı. An itibariyle artık İstiklal Marşı okunduktan sonra öğrenciler yavaş yavaş sınıflarına geçmeye başlayacak. Tabii bu yıl birçok yenilik de yapıldı. Güvenlik önlemleri artırıldı. Aslında buna bir parantez açmak lazım. Biz de şu anda Halkalı Cumhuriyet İlkokulu'ndayız. Bu okul aslında bu önlemleri göstermek için çok güzel bir örnek. Öncelikle mobil timlerden bahsedelim. Jandarma ve polis ekipleri eğitim yılı boyunca okulların çevresinde olacaklar. Güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla gerekli gördüklerinde ise dedektörle birlikte arama yapabilecekler. Bir diğer yenilik ise okulların girişine ve çıkışına turnike sistemi gelmesiydi. Peki bu turnike sistemi nasıl çalışıyor? Biraz daha yakından bakalım, İsmail Kamit'ten rica edeyim. Şimdi bu okulda bir turnike sistemi var. Öğrencilere bu okulda bir saat veriliyor, manyetik bir saat. Ve o saat sayesinde öğrenciler okula giriş yapabiliyor. Saati ilk olarak kartı okutunuz yazan yere okutuyorlar. Ardından saatle birlikte turnikeden geçiş yapabiliyorlar. Geçiş yaptıkları anda velilerin telefonlarına giriş saatlerinin mesajı geliyor. Aynı sistem çıkışlarda da geçerli. Öğrenci okuldan çıkış yaptıktan sonra velilere mesajla öğrencinin okuldan saat kaçta çıktığı belirtilebiliyor. Tabii bu sistem yalnızca okul bahçesiyle sınırlı da değil. Öğrenci yemekhaneye gittiğinde de bu manyetik saatle birlikte yemek alabiliyor. Bu da velilere direkt olarak bilgi gidiyor bu sistemle birlikte. Tabii bu güvenlik önlemleri kapsamında velilerin okula giriş çıkışı da sınırlandırılıyor. Turnike sistemi aslında bu noktada önemli. Çünkü turnike sisteminden veliler giriş yapamıyor. Velilere özel bir kart çıkartılmıyor. Dolayısıyla veliler randevu almadan okullara giriş yapamayacak bu yıl. Bu da tabii ki güvenlik önlemlerinin ne derece artırıldığı da gösterebiliyor. Ayrıca yalnızca veliler değil, öğrencilerin başka yakınları da okula gelip çocukları alabiliyorlar. Bunda da aynı şekilde okullara, öğretmenlere önceden belirtmeleri gerekecek çocuğu kimin alacağı. Evet, artık bugün ders zili çaldı. Saat 10 itibariyle İstanbul'da öğrenciler sıralarına kavuştu. Heyecan tabii Doruk'ta, hem veliler heyecanlı hem özellikle ilkokul çocukları heyecanlı. Yaz tatili artık sonlandı ve öğrenciler okullarına, arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuştu Zehra.
0: Evet, İstanbul'dan Beyza Nur Özer'den aldık notları. Şimdi bir de Ankara'ya gidelim. Okullar yeni güvenlik önlemleriyle açıldı. İlk gün okul önü denetimleri de tabii yapılıyor. Öykü Tüccar da Ankara Çankaya Lisesi önündeki denetimleri aktaracak bizlere. Öykü, bir kısmını Beyza Nur da aktardı İstanbul'dan yansıyanları, ama orada da tabii bütün okullarda olduğu gibi denetimler bir hayli sıkı. İzlenimlerindeler.
2: Bugün Ankara'da 191 ekip, 590 personel sahada okul çevrelerinde trafik denetimleri yapılıyor. Saat 7.30'da başlayan denetimler artık yavaş yavaş sona ermek üzere. Burası Ankara'nın göbeğinde bulunan bir nokta, Çankaya Lisesi. Oldukça işlek bir trafiğe hemen kenarında yerleşmiş olan bir okul. O yüzden de bugün buradaki önlemler aslında trafikle yoğunlaşmış durumda. Zira biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı okulların risk haritalarını incelediler ve bireyselleştirilmiş tedbirler alındı okullarda. Bu kapsamda bu okulda turnikeler yok ama önündeki yoğunluğa karşı trafik ekipleri, Çevik Kuvvetle Çocuk Şube burada sabahın erken saatlerinden itibaren denetimlerini yapıyorlar. Ne yapılıyor? Sürücülerin kimlik belgeleri, ehliyetleri kontrol ediliyor. Araçlar aranıyor. Araçların içerisinde herhangi bir kesici, delici, patlayıcı alet olup olmadığına bakılıyor. Yine sürücülerin ve araç içerisindeki kişilerin suça karışmış kişiler olup olmadığı kontrol ediliyor. Sadece okul servisleri, araçlar, motorlar değil, aynı zamanda okulun çevresinde yer alan işletmelerde de bugün sabahın erken saatlerinden beri benzer tedbirler alındı. Bu noktalara da ekipler beraber giderek iş yerlerinin ruhsatlarından içerisindeki müşterilerinin kimlik bilgilerine kadar her şeyi tek tek kontrol etti. Amaç okullara, çocukların bulunduğu bölgelere suça karışmış riskli kişilerin yaklaşmasını önlemek. Bu okulda turnikeler yok dedik, ancak bu okulda da görev yapan, 4 yıldır aralıksız olarak görev yapan bir okul polisi var. O da görevinin başında, bunu da ifade etmiş olalım. Ankara'da bugün 8 ilkokul, 26 ortaokul, 92 lise çevresinde, yani toplam 126 okulda 59 ekip ve 171 personelin katılımıyla bir denetim gerçekleştiriliyor. Yıl boyunca zaman zaman bu denetimler gerçekleştirilmeye devam edilecek. Ancak bu yıl itibariyle okullarda ya bir okul polisi ya da bir bahçe görevlisi olacak. İçişleri Bakanı da dün itibariyle 31 bin bahçe görevlisine dair işlemlerin tamamlandığını açıklamıştı. Bu bahçe görevlilerinde el dedektörleri de olacak. Okul yönetimi ve bahçe görevlileri gerekli gördükleri durumlarda, şüpheli durumlarda el dedektörleri ile çocukların ve öğretmenlerin, yani okula giren herkesin çantasını ve üst aramasını gerçekleştirebilecek. Bu yıl alınan bir diğer tedbirse okula randevusuz kimsenin girmemesini, yani hazırlık olmadan kimsenin girmemesini sağlamak amacıyla veli görüşmeleri de tamamen veli randevu sistemi üzerine çekildi. Yani randevusu olmayan veli okula gelemeyecek, o da alınmayacak. Zaten diğer kişilerin biliyorsunuz okullara girmesi yasak. Bugün itibariyle Ankara'da önlemler sıklaştırılmış durumda. Biz de Çankaya Lisesi önündeki trafik denetimlerini ekranlarınıza getirdik.
0: Evet, Öykü Tüccar da güvenlik denetimlerini aktardı. Yurdun dört bir yanında bu denetimleri görmek mümkün ve çocukların korunması için atılan adımlar da elbette devam ediyor. Onlardan biri Roblox ve Discord gibi platformlar için yeni bir yönetmelik hazırlığı söz konusu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemeyle oyunların 15-18 yaş grubuna göre ayrıştırılmasının hedeflendiğini söyledi.
3: Sosyal medyada 15 yaş sınırı getiren yasa çıktı. Uygulama için yönetmelik hazırlıkları da devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyun platformları için de yeni bir yönetmeliğin yolda olduğunu söyledi.
4: Roblox ve Discord gibi platformlara yönelik mahkeme kararlarıyla erişim engelleri getirilmiş olup oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılması planlanmaktadır. Şirketlere geniş yetkiler veren sistemler yerine e-devlet üzerinden giriş öngören, veri paylaşımı yapmayan, daha kontrollü ve güvenli bir yönetmelik hazırlığı yürütüyoruz.
3: Bakan Göktaş, platformların kaydırma özellikleri ve yapay zeka algoritmalarının çocuklarda uykuyu bozduğunu, depresyon ve kaygıya sebep olduğunu belirtti. Konsantrasyon oranlarını da %48 düşürdüğünü söyledi. Ailelerin de devletten bu konuda adım beklediğini belirtti. Şam ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, gençlere yönelik desteklere de değindi. Evlilik kredisinden yararlananlara İşkur'da öncelik tanınacağını, yeni sosyal konutlarda ve kiralık konutlarda 18-29 yaş arası gençlerle çocuklu ailelerin öncelikli olacağını söyledi. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerle yaptığı görüşmelerde kadın, çocuk, aile ve engellilerle ilgili Türkiye'nin tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını iletti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı bir hayli yoğundu. Önce memleketi Rize'ye gitmişti. Dün de Samsun'a geçti. Cumhurbaşkanı burada şehir hastanesinin açılışını yaptı. Açılışta da tabii adet olduğu üzere bir konuşma gerçekleştirdi. Mesajlar verdi. Erdoğan, Türkiye'nin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu ifade etti.
5: Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör başta olmak üzere ülkenin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi olduğunu söyledi. Demokrasiye kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlandı dedi. Cumhurbaşkanı Samsun Şehir Hastanesi açılışında kürsüdeydi. Hedefine muhalefeti aldı, hizmet düşmanlarına kulak asmadık dedi.
5: Sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastanelerimizdir. İsraf dediler. Ne gerek var dediler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı.
3: Cumhurbaşkanı herkesin insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülke genelinde tesis ettiklerini söyledi.
5: Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de

0: DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la görüştü, ayrıntılarına bakalım. DEM Parti'den yapılan açıklamada Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan heyetin görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmeye dair açıklamanın daha sonra yapılacağı duyuruldu. Heyet son olarak 2 Ağustos 2026 tarihinde adaya gitmişti. Çerçeve yasa meclisten geçtikten sonra yapılan ilk ziyarette sürecin geldiği aşamanın değerlendirildiği tahmin ediliyor. Bir bağlantı gerçekleştirelim. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Ayrıntıları Osman Terkan aktarıyor bizlere. Osman, senaristler neden ifade verecek?
1: Zehra, Kurtlar Vadisi Pusu filminin, dizisinin bazı sahnelerinde açıkçası Kozinoğlu ile ilgili detaylara rastlandı. Yani sosyal medyada gündem olmuş bir konu bu. Savcılar da senaristleri ifadeye çağırdılar. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermeleri bekleniyor. İlerleyen saatlerde, belki de ilerleyen günlerde bu konuda bir netlik yok. Şimdi hangi sahneler? Şimdi Kaşif Kozinoğlu, yani MİT eski baş müşavirinin şüpheli ölümü araştırılıyor. Bir FETÖ izi olup olmadığı araştırılıyordu. Hatta cumartesi günü fethi kabir işlemi de tamamlanmıştı. Orada adli tıp uzmanlarının, yine otopsi teknikerinin, bir kimyagerin katıldığı, savcı gözetiminde bu işlem gerçekleştirilmişti. Kocatepe mezarlığında, Ümraniye'deki 15 yıl sonra bu dosya raftan indirildi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da bir soruşturma başlatılmıştı. İki dalga halinde operasyon yapılmıştı. Gözaltılar vardı. Toplamda 20 kişinin gözaltına alınmasına karar verilmişti. 19 kişi gözaltına alınmıştı. Bir firari isim var. İkinci dalga operasyonda da sağlık çalışanları, yani sağlık personeli, Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün Silivri cezaevinde görevli doktor ve sağlık personeliyle birlikte iki gazetecinin gözaltına alınmasına karar verilmişti ki iki sağlık personeli gözaltına alındı, bir gazeteciyle birlikte. Şimdi o sağlık personeli neden önemli? Çünkü orada hem cezaevi yönetiminin Kaşif Kozinoğlu'na kullandığı ilaçlardan farklı ilaçlar verip vermediğine bakılıyor. Doku örnekleri alındı. Çeşitli katmanlardan toprak örnekleri alındı. Toksikolojik bir inceleme yapılacak. Kimyasal bir inceleme yapılacak. Savcılık soruşturması kapsamında. İşte Kaşif Kozinoğlu zehirlendi mi? O gün cezaevinde, fenalaştığı gün cezaevinde neler yaşandı? Bunları araştırılıyor. Şimdi bu dizide de, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde de bazı sahnelerde açıkçası Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden önce yayınlanan bu bölümlerde bu detaylara yer verildiği yönünde iddialar var. Mesela şöyle söyleyeyim, 8 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan 139. bölümde Kaşif Kozinoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğu, duş aldığı ve sonrasında kara karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü yönünde bir detaya yer verildi bu bölümde. Aynı zamanda yine 10 Kasım'da, yani Kaşif Kozinoğlu açıkçası hayatını kaybetmeden 3 gün önce yayınlanan bölümde de, 136. bölüm, Polat Alemdar karakterinin Yaşar Ağa karakterine Kaşif Kozinoğlu teslim ettiği ve şöyle bir replik, işte Azrail'in benim, Kaşif oğlu seni ben öldüreceğim şeklinde tehditler savunduğu yönünde detaylara yer verildi. Şimdi bu detaylar araştırılıyor. Yani Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden önce Kurtlar Vadisi dizisinin bölümlerinde bu detaylara neden yer verildiği, nasıl yer verildiği yönünde soruşturma derinleşerek devam edecek. Bunu anlıyoruz ve dediğim gibi senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdeler ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla bu soruşturma dahilinde, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma dahilinde ifade verecekler Zehra.
0: Osman Tarkan aktardı ayrıntıları, enteresan gerçekten de. Şimdi konuşalım Kozinoğlu soruşturmasından yola çıkarak, elbette son dönemde iyice artan bu faili meçhul cinayetlere

0: İlişkin gelişmeleri, yoğunlaştırılan soruşturmaları mercek altına bir alalım. Hukukçu Zafer İşeri yayın konuğumuz. Zafer Bey merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Serhan Hanım merhabalar, iyi haftalar diliyorum, iyi yayınlar.
0: İyi haftalar. Şimdi bu son gelişmeden yola çıkarak konuşmak isterim ben. Şimdi çok dikkat çekici, çok çarpıcı gerçekten de. Şimdi bu gelişmeler Gozinoğlu'nun ölümünden önceki bir dizide nasıl ve neden yer alabiliyor? Alıyor ya da.
1: Efendim, bu dizinin senaryosu tesadüf diyebileceğimiz bir hadisenin çok daha ötesine geçiyor. Yaşanılan FETÖ soruşturmaları ve hadiselerinden sonra bu dizideki pek çok imaj ne yazık ki hadiseyle ilişkili bir anlam içeriyor. Şimdi biliyorsunuz Kurtlar Vadisi senaristleri ifadeye çağrıldılar. Bunun temel sebebi bu dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri ile bazı sahnelerin Kaşif Kuzinoğlu'nun gerçek yaşamına ve ölüm süreciyle ilgili gösterdiği paralellik. Nitekim Cumhuriyet Başsavcılığı da bu hususta senaristleri bilgi sahibi sıfatıyla dinleyecek, detayları soracak ve eğer ki bir suç şüphesi hissederse bu kişilerle ilgili şüpheli sıfatıyla da soruşturmaya dahil edilecek. Özellikle 10 Kasım 2011'de...
0: Orası çünkü çok karışabilir, kafalarda soru işaretleri de oluşabilir. Değerlendirmelerinize lütfen o parantezi de açın. Yeni ifadeye çağrılanlar şimdi şüpheli sıfatında sayılabilir mi?
1: Henüz değil efendim. Şüpheli sıfatı bir kişinin suça karıştığına ilişkin şüphe ve tereddütün başlamasıyla beraber yüklenir. Oysa burada henüz kendilerine bir suç isnat edilmiyor. Sadece buradaki benzerliğin sebebi ve ayrıntıları, böyle bir tesadüfün nasıl gelişmiş olabileceği sorulacak. Tabii alınacak ifadelerin içeriklerine bakıldığında eğer ki onların işlenen suçla bir ilişkiye örgüt üyesi ihtimali görülürse o takdirde artık bilgi için ifadesi alınan sıfatından ziyade artık şüpheli sıfatıyla soruşturma dosyasına dahil edilecek ve şüpheli hakkında uygulanabilecek her türlü tedbir, efendim söyleyeyim tutuklama, hapsi ya da denetimli serbestlik, bunun gibi önlemler de bu kişilerle ilgili alınabilecek. Dolayısıyla adliyede verecekleri ifade ve sonrasında başsavcılığın belki açıklaması ya da onlarla ilgili belki de belirli kontrol tedbirleri alınsın diye suç ceza hakimine sevk etmeleri bazı şeyleri daha net bir şekilde ortaya koyabilecek.
0: Şimdi öyle hassas gelişmeler yaşanıyor ki yani bunlar nasıl bilinip de senaryolaştırılmış olabilir? Herkes bunu soruyor esasında. Bunun hukuki karşılığını siz nasıl görüyorsunuz?
1: Efendim, tabii ki burada bir suç şüphesi varsa yeniden açılan soruşturmada incelenmesi de zaruri ve gerçeği ortaya çıkartmak zorunda Cumhuriyet Başsavcılığı. Hatırlayacaksınız bu 10 Kasım 2011'de yayınlanan bir 136. bölüm vardı. Orada Kazım Kaşifoğlu karakteri aynı Kuzinoğlu gibi hücrede tutuluyor ve ölümle tehdit ediliyordu. Kaşif Kuzinoğlu da 2 gün sonra hemen bu yayından hayatını kaybetti ve burada ölüm hadisesiyle, ölüm sebebiyle son derece ilişkili, paralellik arz eden konular var. Bu dizide birkaç farklı bölümde de yine şüphe doğuracak ifadeler var. Örneğin bir başka bölümünde bir aracın plakasının FG olması ve sonrasında da 16.07 ile bitmesi bu plakanın. Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla terör örgütü elebaşısı Fethullah Gülen'in baş harflerini kullanması ve bu darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesi 16 Temmuz'u işaret etmesi gibi. Bunların her biri tabii ki kaynağının ne olduğu ve kamuoyunca bilinmeyen herhangi bir bilgi bu senaryo ekibine ulaştı mı, kim sizi bu şekilde yönlendirdi diye sorular sorulacak ve dizideki bu istihbari kurgularla Kuzinoğlu dosyasındaki iddialar arasında bir bağ bulunup bulunmadığı da aydınlatılmaya çalışacak. Şu anda daha o senaristler suç isnadıyla değil, bilgi sahibi olarak dinleniyor. Burada araştırılan husus tabii ki karakterler ve özellikle ölüm hadisesinin birbirine çok yakın tarihlerde gelişmesi ve sonuçları ve şekli itibariyle bir tesadüfi kurgu mu, yoksa bunlar bir başka yerden yönlendirmeyle senaristlere bilgi akışı neticesinde gerçekleştirilen suç örgütünün parmağı olan bir hadise mi? Bunlara bakılacak. Yani Kurtlar Vadisi cinayeti önceden biliyor muydu? Bunlar sorulacak ve ilgili kişilere erişilebilirse tahmin ediyorum soruşturma daha da derinletilerek senaristlerden belki oyunculara kadar pek çok kişiyle ilgili şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmaları söz konusu olabilecek.
0: Bir de zaman aşımı meselesi var. Sadece Kozinoğlu meselesinde değil elbette. Biz Gülistan'da kuyuda konuşuyorduk. Birazdan açarız. Belki Fethi Kabir yapılacaktı, ertelendi. Şimdi aradan geçen uzun bir süre var bu faili meçhul cinayetlerde. Bunlar soruşturma ve yargılamayı engeller mi? Böyle talepler de var. Zaman aşımı talepleri de var çünkü.
1: Evet, faili meçhul olması bir cinayetin tabii zaman aşımını kendiliğinden durdurmuyor. Faili bulunamamış olsa da o süreler işlemeye devam ediyor. Ve ne yazık ki eğer soruşturma neticeye erdirilip bir dava açılmazsa o zaman da bu dosyaların yıllarca işlemsiz bırakılması hukuken ne yazık ki çok ciddi olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. İşte bu maksatla zaten Adalet Bakanlığı böyle şüphe doğuracak ve risk oluşturacak dosyalarda bir ilerleme kaydedebilmek için biliyorsunuz daire başkanlığı oluşturdu. Bu daire başkanlığı hem çözülememiş cinayetleri, faili meçhul cinayetleri hem de bir şekilde üzeri örtüldüğü değerlendirilen, sümen altı edilen soruşturmaları yeniden açmak gibi bir görev üstlendi. Bu kapsamda daire başkanlığı aslında ülkemizde 75 ilde 638 dosya ve 693 maktule ilişkin yeniden inceleme başlattı. Yani bizim bildiğimiz Gülistan cinayeti gibi, Kozinoğlu dosyası gibi popüler pek çok dosyanın haricinde de ne yazık ki çok konu var ve daha şimdiden 40 dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olaylar aydınlatılabildi. Dolayısıyla zaman aşımı riskine girmeden önce bu dosyaların hızla ele alınması ve bir sonuca ulaştırılması gerekiyor. Baktığınız zaman ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren dosyalarda dava zaman aşımı 30 yıl. Müebbet suçlarda 25 yıl, 20 yıla kadar hapis cezalarında 20 yıl kadar bir zaman aşımı süresi var. Bizim bugün konuştuğumuz pek çok dosya artık bu 20 yıl sınırına dayanmış vaziyette.
0: Peki onun için diyelim yeni bir delil çıktı ortaya, yeni bir delil çıktı, teknoloji çok gelişti, yeni bir delil çıktı, yeni bir tanık çıktı. O zaman aşımına çok kısa bir süre kala durumlar değişir mi?
1: Efendim burada önemli olan davanın bir an evvel sorumlular açısından başlatılması olacaktır. Yargılama başlar ve hızlıca neticelendirilirse o zaman zaman aşımına uğratılarak gerçek suçluların cezasızlık algısıyla karşı karşıya kalması önlenebilir. Dolayısıyla yeni bir delil, kanıt çıkarsa savcılık doğrudan bir iddianame düzenler. Ama burada hem savcılığa hem de mahkemeye çok önemli hızlı ilerlemek gibi bir sorumluluk düşüyor. Çünkü dava açılsa devam etse bile maalesef ki bu zaman aşımı süreleri dolduğunda biz fail gördüğümüz kişileri serbest bırakmak ve dosyaları tamamen kapatmak durumunda kalabiliriz. O sebeple de şüpheli ya da sanığın savcı huzurunda ifadesini alınıp sorgulanmasından sonra hemen bir iddianame düzenlenerek mahkumiyet kararı verilmesi gerekecektir ki böyle bir zaman aşımı süresiyle yargılamalar kesintiye uğramasın.
0: Peki mesela şöyle bakacak olursak tabii bu Kozinoğlu meselesini de çok konuşuyoruz. Çok operasyonlar gerçekleştiriliyor. Her gün başka bir gelişme yaşanıyor. Şimdi son gelişmelere bakacak olursak bir hukukçu gözüyle öldü mü, öldürüldü mü? Sizin yorumunuz tam olarak ne olur?
1: Efendim her şeyden önce bu kadar önemli askeri ve istihbari görevlerde bulunmuş bir kişinin hem de o dönem kurmaca delillerle, kurgusal isnatlarla ve kendilerinin suç örgütü üyesi olduğu kesinleşmiş mahkumiyet kararıyla sabit hukukçu görünümündeki savcı ve hakimlerce cezaevine atılmış olması ve orada aslında devlet koruması altında bulunması gerekirken devletin içine sızmış paralel yapılanma vesilesiyle daha büyük tehdit altında olması, kaldı ki kendisinin de biliyorsunuz basına verdiği açıklamalarda öldürüleceği kuşkusu, ötesinde bir de böyle Kurtlar Vadisi senaryosu gibi gerçekle son derece bağdaşan hadiselerin gün yüzüne çıkması bu ölümü şüphesiz ki mutlak bir surette şüpheli kılıyor. Ve bu şüpheli ölüm tabii ki bir otopsi yapılarak neticeleri ve sebebi tespit edilmesi gerekirdi ama ne yazık ki o dönem bu hain terör örgütü devletimizin içine paralel bir vaziyette öylesine sızmıştı ki yapılan hiçbir hukuki işlem ya da prosedür artık inandırıcı gelmiyor bugün itibariyle bize. Nitekim Fethi Kabir mevzu bugün çok önemli. Çünkü o gün basit bir kalp krizi ve o doğal ölüm diye kapatılan dosyanın bugün Fethi Kabir sonrasında farklı bir neticeye varması, benzer dosyalarda olduğu gibi bize soruşturmayı yeniden hızlandıracak somut deliller verebilecek. Bana sorarsanız bu şüpheli ölümün büyük ihtimalle öldürülme şeklinde olduğunu yorumlayabilirim. Çünkü dosya içerisinde baktığımızda bu ölümü doğal yollarla gerçekleşmediğini gösterebilecek pek çok şüpheli durum kamuoyuna yansımış ve dosyanın içerisine girmiş vaziyette. Bu parametreleri birleştirdiğimizde kişinin sıradan bir ölümü hayatın olağan akışına aykırı gibi geliyor. Nitekim çok fazla soru işareti dosyada halihazırda var ve bu sorumluların mutlaka dinlenip ifadelerine başvurulması, soruşturmanın derinleştirilmesiyle gerçek failden ortaya çıkartılması gerekiyor.
0: Şimdi çok uzun yıllardan bahsediyoruz. Dosyadaki bir delil diyelim kayboldu ya da bozuldu. Bunun hukuken ispatı ya da tersine çevirme işleminin yapılması mümkün mü? Eğer mümkünse nasıl yapılıyor bu?
1: Özellikle Kozinoğlu dosyasında biliyorsunuz ki bir soruşturma başlatılmış ama takipsizlikle, yani dava açmaya gerektirecek bir suç yoktur denilerek kapatılmıştı o dönemin savcıları tarafından. Ama o dönemin savcıları da sonradan FETÖ örgütü üyesi olduğu sabit görülerek mahkum edildi. Dolayısıyla burada savcılık yeniden dosyayı açtığında hem mevcut delilleri değerlendirecek ama bu delillere de şüpheyle yaklaşacak. Çünkü o dönemin savcılarının hukuka uygun bir delil toplama süreci izlemediği hepimizin malumu. Bugün ise elde kaldığı kadarıyla yeni deliller elde edilmeye çalışılacak. Tabii ki işte resmi kayıtlar vesaireler bunlar kullanılacak ama bu noktada ölümün gerçekleşmesinin orijinini, sebeplerini gösteren en önemli delil Kozinoğlu'nun naaşı. Bu açıdan bakıldığında adli tıp bilimi o dönem içerisinde tabii ki bilimsel gelişmeler gösterdi ve her zaman için bir cinayetin en kuvvetli kanıtı o naaş, o cesettir ve bugün bu naaşın büyük ölçüde bozulmadan çıkartılmış olması adli tıp bilimi açısından çok büyük bir veri kaynağı sağlıyor. Dolayısıyla ölümün sebebi herhangi bir toksik bir maddenin mevcut olup olmadığı mezardan çıkarılan naaş üzerinde yapılacak incelemeyle kolaylıkla belirlenebilecektir. Dolayısıyla da deliller bir nebze olsun zamanla beraber ortadan kalkmış olsa da var olanın dahi ölümün sebebi ve sonucu açısından yargıyı yönlendirmeye yeterli olacağını düşünüyorum. Mühim olan şey burada herhangi bir suçun varlığı tespit edildikten sonra faillerine hızlı bir şekilde erişilip bu faillerle suçu illiyet bağı kurabilecek kanıtların hızlıca iddianameye konu edilip bu yargılama sürecinde sorumluları cezalandırmak olmalıdır.
0: Şimdi bunun için çalışmalar da devam ediyor elbette. Şimdi son olarak da bunu sorayım. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kuruldu. Siz de az önce kısacık bahsettiniz ama orayı biraz açalım. Bu daire başkanlığı kurulduktan sonra neler değişti?
1: Efendim, öncelikle az önce de ifade ettiğim gibi kısa zamanda çok ve önemli adımlar attı bu daire başkanlığı. Çünkü zaten başsavcılıkların ve mahkemelerin yapması gereken işler konusunda bir nebze lokomotif görevi üstlenen idari bir yapıdan bahsedebiliriz. Söyledim ya, yani burada hemen hemen 40 dosya daha şimdiden yeni kurulan bu daire başkanlığı bünyesinde 40 dosya faili meçhul çözümlendi. Ve bununla ilgili de Kozinoğlu dosyası gibi pek çok kamuya mal olmuş sansasyonel dosya yeniden soruşturmaya açıldı. İlk aşamada yapılan incelemeler, Fethi Kabir süreçleri, bunların her biri Sayın Adalet Bakanı'nın çalışmaları ve bu noktadaki daire başkanlığına yönelik idari talimatları neticesinde yargıda koordinasyonu sağlamaya yaradı. Tabii ki bu daire başkanlığı yargının üzerinde bir hiyerarşik yapı teşkil etmiyor ama yargıyı hızlandırmaya ya da ona bir anlamda yol göstermeye yarıyor diyebiliriz. Bu daire başkanlığı kurulduğu günden beri Türkiye'nin genelinde neredeyse bine yakın maktule ilişkin yeniden inceleme başlatıldı ve bugün itibariyle de ciddi sonuçlar elde edildi. Ümit ediyorum Kozinoğlu dosyası gibi, Gülistan soruşturması gibi çok daha topluma mal olmuş ve vicdanları yaralayan hadiselerle ilgili de maddi gerçeği ortaya çıkartmaya yönelik anlamlı bir neticenin mimarı olacaktır. Bu faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı. Ama asıl önemli görevinin gerek kolluk görevlileri yani polis, jandarma gerekse Cumhuriyet Başsavcılığı arasında bir koordinasyonu sağlamak olduğunu ve daire başkanlığı bir yargısal faaliyet yürütmediğini de vurgulamak lazım.
0: Peki, hukukçu Zafer İşyeri bizlerle beraberdi. Faili meçhul cinayetleri konuştuk. Kendisiyle anlatmayı sürdürelim. Şimdi yeni bir bağlantıyla devam edelim yayına. İstanbul'da bugün 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci başladı. E-Devlet üzerinden başvurular 25 Eylül'e kadar gerçekleştirilebilecek. Peki hangi şartlar aranıyor? Önemli bir soru bu elbette. Konutlar hangi ilçelerde olacak? Ayrıntılar için sözü Tuana Çiftçi'ye bırakalım. Tuana, Ataşehir'deki örnek dairede bizleri bekliyor.
2: Zehra, senin de belirttiğin gibi Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinin başvuruları bugün başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 100 yılın konut projesi kapsamında inşa edeceği konutların yanı sıra 15 bin de konut kiraya verilecek ve bugünden itibaren işte o başvurular başladı. 1071 konutun teslimi Ekim ayında yapılacak. Bizler şu anda Ataşehir'de örnek bir dairenin içindeyiz. Bir yandan dairenin detaylarını gösterirken bir yandan da projeyle ilgili detayları da aktaralım. Öncelikle bulunduğumuz daire 3+1 bir daire, net 98 metrekare ve brüt 120 metrekarelik bir dairenin içindeyiz. Şu anda buranın kirası 15 bin liradan başlayacak. İlk önce bu bilgiyi vererek yayına başlamış olalım. Şimdi bir yandan da projenin detaylarından bahsedelim. Konutların kira bedelleri bulundukları bölgedeki raiç fiyatların altında olacak. Kiralara baktığımızda 1+1 konutlar 10 bin liradan, 2+1'ler 12 bin liradan, 3+1'ler ise 15 bin liradan başlayacak. 4+1'ler ise 18 bin liradan başlayacak. Bir yandan da dairenin mutfağında ekranlara getirelim. Şimdi İstanbul'da kiralık konutlar 4 ayrı bölgede tahsis edilecek. Birinci bölgede Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar var. İkinci bölgede Maltepe, Tuzla ve Kartal bulunuyor. Üçüncü bölgede ise Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören yer alıyor. Dördüncü bölgede ise Arnavutköy var. Alt gelirli grupları ve sosyal yardım alan vatandaşlara kontenjanlar ayrıldı. İlk etapta az önce de belirttiğim gibi Ekim ayında 1071 kiralık konutun anahtarı teslim edilecek. Şimdi dağılıma bakacak olursak Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360 daire, Maltepe, Tuzla, Kartal'da 330 daire, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291 ve Arnavutköy'de ise 90 konut bulunuyor. Konut tipleri ise ailelerin durumuna göre değişecek. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1 konut, 2 ya da daha fazla çocuğu olan ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilebilecek. Yani bizim içerisinde bulunduğumuz 3+1 dairedeki örnek gibi birden fazla çocuğu olan ailelere işte bu daireler tahsis edilmiş olacak. Peki başvuru şartları neler? Herkesin o merak ettiği soru. Şimdi öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor. Öte yandan en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı var. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin ise evli olması şartı da aranan arasında. Aylık hane gelirinin 100 bin liranın altında olması gerekiyor. Yine üzerinde tapuya kayıtlı konutun olmaması da şartlar arasında yer alıyor. Şimdi 15 bin konutun kiracısı kurayla belirlenecek. Konutlar 3 yılına kiralanacak ve yine hak sahipleri 3 yılın ardından kurayla belirlenecek. Bir diğer dikkat çeken noktaysa kira artışı. İlk yıl kira artışı yapılmayacak. Başvurular bugün başladı. 25 Eylül'e kadar devam edecek. 25 Eylül'ün ardındansa Ekim'de 1071 konutun anahtar teslimi olacak. Şunu da belirtelim. Başvurular ücretsiz bir şekilde yapılıyor ve E-Devlet üzerinden başvurmak da mümkün. NTV Radyo.
3: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Ritim hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
11: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
12: İstanbul, Marmara bölgesi ve Batı Karadeniz hattında beklenen gök gürültülü kuvvetli yağışlar başta trafik yoğunluğu olmak üzere günlük yaşamı zorlaştırabilecek. Bu kesimde su baskını tehlikesi de var.
11: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
13: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
14: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Profesör Doktor Tarık Zafer Tunaya'nın Türkiye'nin siyasi hayatında batılılaşma hareketleri isimli çalışması Kronik Kitap'tan yeni bir baskı yaptı. Tarık Zafer Tunaya 1916'da İstanbul'da doğdu. Önce Galatasaray, ardından da Sembenova'da ilk, orta ve lise eğitimlerini tamamladı. 1936'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine giren Tunaya, 1940'ta mezun olduktan sonra aynı fakültede asistanlık yaptı. 1959'da profesör oldu ve anayasa kürsüsünde görev aldı. Profesör Tunaya 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra kurulan Anayasa Hazırlık Komisyonu'nda kısa bir süre çalıştı. Komisyondan ayrıldıktan sonra askeri yönetim tarafından üniversiteden uzaklaştırıldı. Bir süre sonra yeniden üniversiteye dönen Tunaya, 1968'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve 1979'da yeni kurulan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlığına seçildi. Darbeci generallerle başı hoş olmayan Tunaya Hoca, 12 Eylül 1980'den sonra yine üniversitedeki görevinden alındı. 1991'de de geride çok önemli eserler bırakarak hayata veda etti. Bugün bahsini ettiğimiz Türkiye'nin siyasi hayatında batılılaşma hareketleri, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan batılılaşma sürecini, siyasal olaylar ile fikir akımları arasındaki ilişki çerçevesinde ele alıyor. Tarık Zafer Tunaya'ya göre batılılaşma yalnızca kurumların değişimi değil, aynı zamanda düşünce dünyasında meydana gelen köklü bir dönüşümün de ifadesi. Tunaya, Osmanlı siyasal düzeninin temel prensiplerinden başlayarak Lale Devri reformlarından Tanzimat'a, Meşrutiyet hareketlerinden Cumhuriyet devrimlerine, nihayet 1960 yılında gerçekleştirilen askeri darbeye uzanan geniş bir tarihsel çerçevede batılılaşma olgusunu ele alıyor. Bu süreçte ortaya çıkan Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve diğer siyasal düşünce akımları, Jön Türkler, Kadrocular, Nurcular gibi temsilcileri, temel tezleri ve birbirleriyle olan ilişkileri üzerinden değerlendiriyor. Türkiye'nin siyasi hayatında batılılaşma hareketleri, Türk siyasal düşünce tarihi ve modernleşme sürecini anlamak açısından hala temel başvuru kaynaklarından biri. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
13: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Tek reklam.
15: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
16: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
15: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Türkiye motor sporları tarihinin en büyük başarılarından biri Ali Türkkan'dan geldi. 27 yaşındaki pilot, Gençler Dünya Rally Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı. Rally'nin ilk Türk şampiyonu olan Ali Türkkan, podyum öncesi NTV'ye konuştu.
2: Türk motosporlarında tarihi bir başarıya imza atıldı. Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, Dünya Rally Şampiyonası gençler kategorisinde sezonu zirvede tamamladı. Sezonun finale Yeşil Rally'sinde co-pilotu Bilgi Ayan'la etkileyici bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki sürücü, Türkiye'ye rally sporunda ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. İlk günü 5. sırada tamamlayan Ali Türkkan, etap etap temposunu arttırarak liderliğe yükseldi ve zorlu Şili etaplarında zirveyi bırakmadı. Türkkan, sezon boyunca yaşadığı talihsizliklere rağmen şampiyonluk yarışından kopmayarak Hırvatistan ve Portekiz zaferlerinin ardından Şili'de mutlu sona ulaştı. Podyum öncesi NTV'ye konuşan Ali Türkkan, şampiyonluk hakkında açıklamalarda bulundu.
3: Kolay bir sezon olduğunu söyleyemem ama sezon boyunca bence en hızlı ekip bizdik. İsveç'te de, Portekiz'de de, Hırvatistan'da da, Finlandiya'da da her yarışta kazanmayı çok fazlasıyla hak ettik. Ama ufak tefek hatalar yüzünden aslında şampiyonluk düğümü son yarışa kalmıştı. Ama son yarışta artık hata yapma lüksümüz yoktu. Biz de hata yapmayarak şampiyonluğu aldık. Özellikle Türk motorsporları tarihi için, aynı zamanda genç Türk sporcular için dünya şampiyonasında yarış kazanılabileceğini, şampiyon olunabileceğini göstermek, onlara cesaret vermek, onların önünü açmak bizim için çok kıymetliydi.
2: Türkiye'nin motor sporları ülkesi olma yolunda olduğunu belirten Türkkan, Türk taraftarlardan destek istedi.
3: Ana akım sporlara göre, özellikle futbola göre çok yankı bulamıyoruz hem halk arasında hem de basında. Ama bence kazandığımız başarılarla bizden kastım Türk motor sporları camiası ilgiyi fazlasıyla hak ediyoruz. Motosiklette topraklar, pistte ayan canlar, rallide ben elimizden geleni yapıyoruz ve ülkemizi dünyanın dört bir yanında şampiyonluklarla temsil ediyoruz. Bence yani bir voleybol ülkesiyiz diyorduk ya, artık motor sporları ülkesi olma yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X hesabından yaptığı paylaşımla milli pilotu tebrik etti. Bu sonuçla Ali Türkkan, Junior WRC tarihinde dünya şampiyonu olan ilk Türk pilot olarak adını tarihe yazdırırken, Castrol Ford Team Türkiye'de yaklaşık 30 yıllık uluslararası mücadelesini tarihi bir başarıyla taçlandırdı.
1: Galatasaray 3 puanı tek golle aldı. Sarı Kırmızılılar Süper Lig'de Kocaelispor'u 1-0 yendi.
2: Galatasaray tek golle zirveye döndü. Sarı Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'de evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren gol 71. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşla geldi.
4: Çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı. İki tane direkten dönen topumuz oldu. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum.
2: Yeni transferlerden Rafael Leao ve Deniz Gül ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı. Türk futbolunun ve Galatasaray'ın önemli figürlerinden Metin Oktay karşılaşma öncesi anıldı. Taçsız kral lakaplı efsane vefatının 35. yılında unutulmadı. Puanını 13'e yükselterek haftayı lider kapatmayı garantileyen Galatasaray, sıradaki maçında deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. 9 puanlı Kocaelispor ise Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
1: Fenerbahçe çalkantılı geçen günlere Gaziantep'te son vermenin peşinde. Roma maçından sonra istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal görevine devam ediyor. Sarı lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne saat 20'de konuk olacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar. Alzheimer teşhisinde kan testi dönemi başlıyor. Amerika Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanan bu test, Alzheimer tanısında neden bu kadar önemli bir gelişme olarak nitelendiriliyor? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'e sorduk.
1: Şimdi biliyorsunuz Alzheimer hastalığı demansların içerisinde en sık görülen tip. Dolayısıyla da hani bunu iyi ve doğru zamanında tanımanın son zamanlarda şöyle bir önemi var. Çünkü anti amiloid bir takım tedaviler geliştirildi ve bu tedavileri uygulamak için de tanıyı kesinleştirmek gerekiyor. Bugüne kadar da uzun yıllar boyunca biraz pahalı olan PET incelemeleri ve hani uygun ve güvenli bir ortamda yapıldığında aslında bir sorun olmayan ama gene de invazif beyin omurilik sıvısı alarak oradaki bazı biyobelirteçlerin analizleriyle sınırlı kalıyordu bu tanı. Kandan bazı biyobelirteçleri bakarak bu tanıya yardımcı olabilmek tabii ki bu hem pahalı hem uğraşlı tetkiklerden kurtarabilme potansiyeli olduğu için önemli.
0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
2: Sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Bugün ülkenin batısı 5 ila 7 derece serinliyor. İstanbul'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir biraz bulutlu 29, Bursa yağmurlu 25 dereceye iniyor. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Kocaeli, Sakarya kesimi yağışlı. Edirne 24, Kocaeli 23 dereceye geriliyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı serinliyor. Sıcaklık 24 derece. Kayseri ise öğle daha sıcak 31 derece. Ege'de sıcaklık bir kademe azalıyor. Manisa 28, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Karayel akşam soğuk esecek. Akdeniz'de nem yüksek, Adana Hatay tarafında yağış geçişi olacak. Adana 34, Mersin 31, Isparta 29 derece. Karadeniz'de Bolu-Kastamonu arası yağışlı ve çok serinliyor. Zonguldak ve Bolu 21, Samsun 26 derece. Yağış Doğu Karadeniz'e kadar uzanacak. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Erzurum 22, Malatya ve Diyarbakır 35, Gaziantep 33 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Bu saatte yeni bir gelişmeyle başlayalım. İçişleri Bakanlığı 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi X hesabından yaptığı açıklamada sosyal medyayı suçun vitrini sananların hesabını bozuyoruz ifadelerini kullandı. Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız dedi. Çiftçi sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz. Hangi hesabın, hangi platformun, hangi karanlık yapının arkasına saklanırlarsa saklansınlar, devletimizin eli de nefesi de üzerlerinde olacak. Kahraman polislerimizi ve operasyonda emeği geçen tüm birimlerimizi tebrik ediyorum açıklamasında bulundu. İstanbul'dan bir haberi aktaralım. Eyüp Sultan'da jandarmanın durdurduğu bir taksinin bagajından 108 tabanca çıktı. Silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri bir taksiyi takip etmeye başladı. Önü kesilen araçta arama yapıldı. Baskın anı kameraya böyle yansıdı. Operasyonda 15 milyon lira değerinde 108 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yine İstanbul'dayız. Bu kez Esenler'den bir haber var. Bir servis minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi. Seyir halindeyken motordan dumanlar çıktığını fark eden sürücü aracı sağa çekti. Kısa süre sonra motordan bu sefer alevler çıkmaya başladı. Yangın büyüdü. Şoför duruma önce kendi müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürdü. Küle dönen minibüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Alev alan otobüste iki kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 8 kişi de yaralandı.
1: Yolcu otobüsü önce bariyerlere çarptı, ardından alev aldı. Kaza sonrası çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı. Diyarbakır'dan İstanbul'a hareket eden otobüsün sürücüsü Eyüp Sultan'daki Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişelerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otobüste yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otobüste 16 yolcuyla aracın şoförü ve muavini vardı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi ise yaralandı.
2: Bundan sonraki süreci savcılarımız adli olarak inceleyecekler. Yangının sebebi, herhangi bir eksiklik var mı, yapılması gerekip de yapılmayan işler var mı? Bundan sonraki süreçleri adli olarak arkadaşlarımız takip edecekler.
1: Kaza sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'daydı. Önce Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile ardından da Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Bakan Fidan, SDG'nin kendini feshetmesini önemli buluyoruz dedi. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'ye ziyaretinin de planlandığını duyurdu.
3: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamasını Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında yaptı. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakın gelecekte Suriye'ye ziyaretinin de planlandığını açıkladı.
3: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
4: Bakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Dışişleri Bakanı Uluslararası Şam Havalimanı'nda Şeybani tarafından karşılandı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz da karşılamada hazır bulundu. Fidan ve Şeybani görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, SDG'nin Suriye'ye entegrasyonunun önemli olduğunu vurguladı.
3: İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor.
4: Dışişleri Bakanı İsrail'i de Suriye'nin istikrarsızlaştırılması için gayret gösteren aktör olarak tanımladı.
3: İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ve bu zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır.
4: Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Suriye'nin askeri kapasitesine hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek verdiğini aktardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından da kabul edildi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir dedi. Ailelere de seslenen Bakan Gürlek, gençlerimizi ve çocuklarımızı ihmal etmeyelim sözlerini kullandı.
5: Terörsüz Türkiye yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Aynı zamanda milletimizin kardeşliğini güçlendirme, ortak geleceğimizi güvence altına alma ve ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir.
6: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
5: Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyon vatandaşı olarak hiçbirimiz diğerinden daha değerli ve daha değersiz değildir. Biz biriz. Biz bütün oluşturan parçalarız. Bir kişiyi bile dışlamak bu vücuda zarar verir. Bizi bitkin düşürür. O yüzden farklılıklarımız en değerli zenginliklerimizdir.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bilecik'te 745. Ertuğrul Gazi'yi anma ve yürük şenliklerine katıldı. Gündeminde gençler ve çocukların korunması vardı. Devlet olarak önlem alıyoruz dedi, aileleri de uyardı.
5: Devlet olarak tüm tedbirleri alıyoruz. Ancak ailelere de büyük görevler düşmektedir. Lütfen gençlerimizi, çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Onları milli değerlerimize yönlendirmek için çok gayret edelim.
0: Şimdi gelelim AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına. Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul Valisi Davut Gül'e yönelik eleştirilerine ve gün gelecek hesap verecekler ifadesine tepki gösterdi. Çelik, devletin valisini hedef haline getirmek siyasi sorumlulukla bağdaşmaz dedi.
6: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul Üsküdar'daki mitinginde kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Özel, mitingdeki konuşmasında Üsküdar Belediyesi'ndeki seçimi hatırlatarak İstanbul Valisi Davut Gül'ü eleştirmişti.
7: Gün gelecek hesap verecekler diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek ne siyasi sorumlulukla ne demokrasi kültürüyle bağdaşır. Sayın Özel bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere hesap verecekler demelidir.
6: Çelik, Özel'in siyaset adabı ile ilgili çok ciddi sorunları var ifadesini kullandı. Devletimizin makamlarını hedef alan mülki idare amirlerimize açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu kınıyoruz dedi.
7: Sayın Özel, kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez. Kamu görevlilerimize parmak sallayarak tehdit savuran bu revanşist zihniyet, Cumhuriyet tarihimizin en zehirli uygulamalarına imza atan bir sabıkaya sahiptir. Bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz.
6: Çelik, İstanbul Valisi'nin hukuk düzeni içinde görevini yaptığını söyledi. Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti, hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir dedi.
0: Şimdi korkunç bir iddianın haberi var sırada. Sivas'tan geldi o iddia. 11 aylık bir bebek kayboldu. Tabii sonrasında tüm ekipler alarma geçti. Bölgede geniş çaplı bir arama yapıldı. Ve sonucunda çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddia şu ki bebeğin babası tarafından para karşılığı başka birine verildi. Aralarında anne ve babanın da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.
7: 11 aylık bebek ortadan kayboldu. Bebeğin para karşılığı başka birine verildiği iddia edildi. Aralarında anne ve babanın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Olay Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşandı. 4 çocuğu olan balıkçı çifti, Göndüren köyünde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyordu. Çadırda kalan aileden anne Elif Balıkçı güvenlik güçlerine gitti. Yanında uyuyan 11 aylık kızı Büşra'nın kaybolduğunu ihbar etti. Bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. İz takip köpekleri, yapay zeka destekli dronlar ve bölge halkının katılımıyla sürdürülen çalışmalar sırasında aile de sorgulandı. Ancak aile fertleri çelişkili ifadeler verdi. Elif Balıkçı o akşam bölgeye bir araç geldiğini, eşinin araçtan inen iki kişiye bebeklerini verdiğini itiraf etti. 4 kişinin de bu olaya şahit olduğunu söyleyen anne balıkçı, kayıp iddiasının tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu dile getirdi.
8: Anne baba çok rahat, yani çocuğu kayıp bir aile gibi değiller yani. Çok şüpheli bir şey yani, kaybolma, kurt götürdü diyorlar, ayı götürdü diyorlar, öyle bir şey yok.
7: Aralarında anne ve babanın da olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Arama çalışmalarında bulunan kanlı ve parçalanmış elbiselerin Büşra bebeğe ait olduğu öne sürüldü. Bebeğin para karşılığı verildiği iddiası araştırılıyor.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerinde yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. O düzenlemede ilk kez burger tanımına da yer verilecek. Köfteye bazı bileşenlerin eklenmesine artık izin verilmeyecek. Dönerde ise dönerin sadece etten mi yoksa kıymadan mı yapıldığı yazılacak. Pastırma, sucuk ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde ise tütsüleme ve çeşni kullanılmayacak.
1: Hamburger köftesi, döner, sucuk, pastırma, et ve et ürünlerinde yeni standartlar geliyor.
9: Müşterilerimiz için her zaman daha iyi olur büyük ihtimalle. İnsanlar çünkü anlamıyor. Herkese hani biz de yazarız zaten bir yürürlüğe girdikten sonra.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleriyle ilgili tebliğde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Düzenleme kapsamında süt, yumurta, yoğurt gibi protein kaynakları dışında diğer bileşenlerin eklenmesinin önüne geçilecek. İlk kez burger ürünü tanımı ve kriterleri eklenecek.
10: Bunun olması çok güzel oldu bence. İnsanların ne yediğini bilmesi mükemmel bir şeydi. Bunu katanlar tabii ki de oluyor. Yani bildiğimiz birkaç firma da var. Havuç lifi özellikle katanları çok duydum. Tütsü aroması vermek için. Tütsü tozları atanları duydum. Onun dışında işte galeta unuyla suyu karıştırıp kıyma mesela 5-10 kiloyken bir anda 20-30 kilolara çıkabiliyor.
11: Dönerin adı artık üretim şekline göre menülerde yer alacak. Örneğin buradaki gibi sadece etten imal edilen dönerlerde yaprak döner, kıyma ve et birlikte kullanılırsa yaprak kıyma döner ve sadece kıymadan yapılırsa kıyma döner şeklinde menülerde yazılması zorunlu olacak.
12: %70 genellikle dana, %30 civarı bir kuzu kullanıyoruz.
11: Kıyma var mı?
12: Kıyma kesinlikle yoktur yani. Kıyma dönerin zaten açıklanması lazım.
1: Tavuk döner karışımlarıyla tavuk dönerin yağ oranı %20'den 15'e indirilecek. Et ürünlerinde kullanılan tütsüleme işleminin sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde kullanımı yasaklanacak. Fıstık, peynir gibi çeşnilere de izin verilmeyecek. Tebliğ resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 2026 yılı kırsal kalkınma yatırım programı sonuçlarını açıkladı. Yumaklı bu kapsamda 3180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği verileceğini duyurdu.
6: 2026 yılı kırsal kalkınma yatırım programının sonuçları açıklandı. 3180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği sağlanacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, programda hibe edilen tutarı da 12,5 milyar lira olarak açıkladı.
13: Bu hibelerimizle kırsalda 19,5 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek. Desteklerde en yüksek payı 2164 proje ile aile işletmelerimize ayırdık. Bunlardan 1751'i ise kadın ve genç girişimcilerimizden oluşuyor. Böylece program bütçesinin %77'sini aile işletmelerimize tahsis etmiş oluyoruz.
6: Bakan Yumaklı, tasarruflu tarımsal sulama sistemleri başvuruları kapsamındaki desteklere de değindi. 2047 projeye 1,2 milyar lira hibe ayrıldığını söyledi. Böylece tarımsal sulamada verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. 3 Nisan 2026'da devreye alınan Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile kırsal ekonominin tarımsal faaliyetlerde teknolojik dönüşümünün desteklenmesi hedefleniyor. Ayrıca doğal kaynakların korunmasının sağlanması da hedefler arasında. Projelerde öncelik kadın ve genç girişimcilere verildi. Böylece bu kesimin kırsal üretimdeki ağırlığının artırılması ve aile işletmelerinin güçlendirilmesi amaçlandı.
0: İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti bu hafta açılacak. Törenin 18 Eylül'de yapılacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havada kalış sürelerinin kısa

0: Özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada kalış sürelerinin kısalacağını söyledi. Yakıt ve zaman tasarrufu sağlanacağını belirtti. Yeni pistle olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş kalkış, emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız dedi.
1: 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta eğitime yönelik yatırımlarda hız kazandı. Son olarak Pusulamaraş Eğitim Merkezi hizmete açıldı. YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler burada ücretsiz eğitim desteği alabilecek.
0: 1000'in üzerinde gence dershane hizmeti sunulacak. Öğrenciler ücretsiz eğitim desteğiyle sınavlara hazırlanacak.
2: 500 LGS öğrencimiz, 600'den fazla YKS öğrencimiz inşallah. Burada hem eğitim alacaklar, hem kütüphanelerinde ders çalışacaklar. Hayalini gerçekleştirme noktasındaki kardeşlerimize güzel bir süreç olacak onlar için.
0: Proje Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü kentte eğitime yönelik yatırımlarda hız kazandı. Öğrencilerin sınavlara ücretsiz hazırlanabilmesi amacıyla Pusulamaraş Eğitim Merkezi hizmete açıldı. 6000 metrekare alana kurulan merkezde LGS ve YKS için hazırlık kursu verilecek. Öğrenciler 640 saatlik eğitim programına katılacak, düzenli olarak deneme sınavlarına girecek.
3: İnşallah bu senenin sonunda da meyvesini alacağız ve güzel yerlere öğrencilerimizi yerleştirmiş olacağız. Şu an hem 8. sınıf hem de 12. sınıftan öğrencilerimiz var.
0: Merkezde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra gençlik atölyeleri, kulüpler, motivasyon seminerleri, kütüphane ve sessiz etüt odaları da gençlerin kullanımına sunulacak.
1: Okullar açıldı, öğrencilerin omzundaki yük de arttı. Kitap, defter, suluk derken bazı okul çantalarının ağırlığı da 7-8 kiloya kadar çıkıyor. Uzmanlar gelişim çağındaki çocuklarda hem çantanın ağırlığına hem de nasıl taşındığına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.
4: Bacağım ağrıyor çantayı taşıdığım için.
5: Büyük boy çantalar tercih ediyorum, kitaplar sığsın diye.
6: Kitap, defter, suluk, kalemlik derken okul çantaları her sabah daha da ağırlaşıyor. Yükü taşıyansa henüz gelişim yaşındaki çocuklar.
7: Rengini bir de fazla alanı var diye seçtim. Çok fazla kitap oluyor.
8: Ben kendim de servislik yapıyorum. Çocukların çoğunu sınıftan yardım ederek çıkarıp arabaya kadar taşıyoruz.
6: Uzmanlara göre ağır çanta taşımak çocuklarda çeşitli postür bozukluklarına neden olabiliyor.
9: Boyun düzleşmesi sorunu yaşıyorum. Bizim zamanımızda böyle dolap falan da çok yoktu.
10: Eve geldiğimde bazenleri tartıyorum. 8 kilo çıktığı oluyor.
11: Kliniklerde gördüğümüz skolyoz vakalarının %80'i çocuklarda oluyor. Özellikle 10-17 yaş arasındaki çocuklarda skolyoz görüyoruz. Bunun %50-%60 sebebi de genelde çanta taşımadan dolayı oluyor.
12: Defterlerim oluyor. Kitaplarımı bazen eve getiriyorum. Sırtım ağrıyor.
6: Peki okul çantası ne kadar ağır olabilir? Uzmanlara göre sınır çocuğun kilosuna göre hesaplanmalı.
13: Aslında çocuğun kendi kilosunun %10-15'i arasında olmalı. Yani daha fazla, daha ağır bir çanta olmamalı. Çantanın içerisine bir kitapları koyduk. Ki yarısı da masanın üstünde. Bununla bile tarttığımız zaman ne kadar geldiğini görelim. Gördüğünüz gibi 3 kilo 700 gram. Bunu taşıyacak çocuğun 35 kilo ve üstünde olması lazım.
6: Üstelik sadece ağırlığı değil, nasıl taşındığı da önemli.
11: Çantayı tek taraflı yüklendiği zaman bir tarafa eğilme, dönme gibi çeşitli sorunlar oluşuyor. Çocuklarda bazıları kemeri kaldırırken altına doğru çantasını uzatır. Aslında bu tehlikeli bir durumdur. Vücudunuzun yanında taşıdığınız zaman daha az ağırlığını hissedersiniz.
1: Roblox ve Discord gibi platformlar için yeni bir yönetmelik hazırlığı var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş düzenlemeyle oyunların 15-18 yaş grubuna göre ayrıştırılmasının hedeflendiğini söyledi.
14: Sosyal medyada 15 yaş sınırı getiren yasa çıktı. Uygulama için yönetmelik hazırlıkları da devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyun platformları için de yeni bir yönetmeliğin yolda olduğunu söyledi.
15: Roblox ve Discord gibi platformlara yönelik mahkeme kararlarıyla erişim engelleri getirilmiş olup oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılması planlanmaktadır. Şirketlere geniş yetkiler veren sistemler yerine e-devlet üzerinden giriş öngören, veri paylaşımı yapmayan, daha kontrollü ve güvenli bir yönetmelik hazırlığı yürütüyoruz.

0: Bakan Göktaş, platformların kaydırma özellikleri ve yapay zeka algoritmalarının çocuklarda uykuyu bozduğunu, depresyon ve kaygıya sebep olduğunu belirtti. Konsantrasyon oranlarını da %48 düşürdüğünü söyledi, ailelerin de devletten bu konuda adım beklediğini belirtti. Şam ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, gençlere yönelik desteklere de değindi. Evlilik kredisinden yararlananlara İşkur'da öncelik tanınacağını, yeni sosyal konutlarda ve kiralık konutlarda 18-29 yaş arası gençlerle çocuklu ailelerin öncelikli olacağını söyledi. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerle yaptığı görüşmelerde kadın, çocuk, aile ve engellilerle ilgili Türkiye'nin tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını iletti.
1: Alaska açıklarında mucize bir kurtuluş gerçekleşti. Alabora olmuş teknelerin üzerinde 2 gün hayat mücadelesi veren 15 yaşındaki çocuk kurtarıldı. 15 yaşındaki çocuk abiyi ve kuzeni Cuma günü Alaska'nın St. Lawrence adasından denize açıldı. Dün dönmeleri planlanıyordu ancak alabora olan teknede önce 15 yaşındaki Derek Parker'ın abiyi ardından da kuzeni hayatını kaybetti. Çocuksa 2 gün boyunca alabora olan teknenin deniz yüzeyindeki bölümünde yaşam mücadelesi verdi. Bölgeden geçen The Northwest Explorer adlı balıkçı teknesi halat ve sepet yardımıyla güvenli 15 yaşındaki çocuğu gemiye aldı. Hipotermi belirtileri gösteren çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Okulların açıldığı bu hafta sıcaklıklarda da düşüş başladı. En belirgin düşüş Marmara ve İstanbul'da. Sıcaklık 6-7 derece birden azalırken Ege'de de 5 derecelik düşüş olacak. Karadeniz'in batısında da hava serin ve yağışlı. Ani değişikliklerin olduğu bu mevsimde özellikle sabah saatleri için çocukların yanlarında hırka bulundurmaları önemli.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Türkiye best modellerini arıyor.
7: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
9: İstanbul, Marmara bölgesi ve Batı Karadeniz hattında beklenen gök gürültülü kuvvetli yağışlar başta trafik yoğunluğu olmak üzere günlük yaşamı zorlaştırabilecek. Bu kesimde su baskını tehlikesi de var.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
10: NTV Radyo. Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kenan Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz hafta bir kuş bize evrimi anlatabilir mi diye sormuştuk ve Darwin'in ispinozlarını inceledik Kerem'le beraber. Galapagos adalarındaki bu küçük kuşlar doğal seçilimin nasıl işlediğini anlamamızda önemli bir yere sahipti. Darwin ispinozlarının gagalarının neden birbirinden farklı olduğuna, Darwin'in ilk bakışta fark etmediğini bilim insanları nasıl keşfettiğine, bir kuraklık yalnızca birkaç nesilde kuşların gaga yapısını nasıl değiştirdiğine değindiğimiz yine dolu dolu enteresan bir bölüm oldu Kerem.
1: Çok da güzel özetledin. Ağzına sağlık.
0: O zaman sana klasik sorumu sorayım çünkü yine çok enteresan bir konu bizi bekliyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin, ne gördün?
1: Ben sonunda Türkiye'ye geri döndüm. İstanbul'dayım. Bu süre içinde Şişli'de dürbünsüz dolaşmıyorum. Çünkü artık göç dönemi. Bugün de üzerimden bir küçük kartal geçti. Küçük kartal adı üzerinde. Küçük boylu bir kartal. Fakat boyuna bakmamak lazım. Son derece vahşi. Küçük karga, alakarga, saksan gibi bayağı iri ve mücadeleci kuşlarla baş ediyor ve onları yakalayarak onlarla besleniyor. Küçük kartal adı üzerinde, şahin boyunda bir kartal ve genellikle şahinlerle de karıştırılır. Ama yakından bakıldığında en tipik kartal özelliği belli oluyor. O da ayaklarında bileklerine kadar tüylü olması. Kartalların en tipik özelliği. Oysa diğer yırtıcı kuşların çoğunun bacaklarının alt kısımları buldu. Yani tüysüz oluyor. Ama küçük kartalın ayak bileklerine kadar, pençelerine kadar ayakları tüylü oluyor. Özellikle yakından çekilen fotoğraflarda bunu görmek çok kolay. İstanbul'un göbeğinde de böyle sık görülen bir tür ama her görüşümde çok memnun oluyorum. O zaman ben sana da sorayım, neler gördün?
0: Ben de anlatacağım ama şeyi merak ettim. En güzel zamanlarında gelmişsin İstanbul'a. İlkbahar ve sonbahar göçünde direkt zaten aklıma geliyorsun. Geçen hafta da Gökdoğan gördüğünden bahsetmiştin Kanada'da. Acaba Gökdoğan gördü mü bu son seyahatinde diye merak ettim.
1: Yok, görmedim maalesef. Yani Şişli'de Gökdoğan gördüğüm otellerin dört cephesine de üç cephesine de baktım. Bütün yemeklerde bakıyorum. Hatta kuşu göremesem de en azından fesiklerini görüyorum. Geride çünkü iz bırakıyor. Onu da göremedim. Kargaların garip davranışlarını da görmedim. Şüphelendirici. Maalesef burada değil sanki geliyor bana. Bakalım hangi binada bilmiyorum ama herhalde İstanbul'da başka binalarda dolaşıyor.
0: Olabilir. Ben de Bozcaada'daydım. Kerem, sen de biliyorsun. Bozcaada Caz Festivali'nde Kuş Kolektifi'nin hem konseri hem de atölyesi vardı. Pablo Ormanı'nda kuş gözlemi yaptık. Orada da birden arı kuşları sesi duydum. Tabii çok sık gördüğüm ve duyduğum bir kuş olmadığı için hemen dikkatimi çekti. 7 birey vardı ve ya Türkiye'nin en renkli kuşlarından arı kuşları. Biraz bahsetmek gerekirse en yaygın arı kuşumuz aslında. Renkli giysisi ve uzun orta kuyruk telekleriyle de hemen tanınan bir kuş. Uçuşta düzenli olarak ötüyor. Öttüğü için zaten direkt dikkatimi çekti. Sonbaharda da küçük sürüler halinde geçit yapıyor. Yüksekten uçan sürülerin de sesleri zaten duyuluyor diye özetleyebilirim. Senin eklemen var mı arı kuşuna?
1: Var. Bir ses eklemem var. Çok önemli. Çünkü bu arı kuşu gerçekten zor bir mesele. Arı kuşu deyince çoğu insan kolibri düşünüyor. Ya da sinek kuşu düşünüyor. Yani bunlar hummingbird İngilizcesi olan, bal arısı değil de tombul arı boyunda olan o küçücük kuşlara alakası yok. Arı kuşu arı yediği için adı arı kuşu. Onu vurgulamak lazım. Aynı şey Azerbaycan Türkçesinde de çok benzer durumlar var. Buna arı yutan diyorlar galiba. Onlar da arı kuşuna başka kuşları diyorlar. Yani böyle bir karmaşa oluyor arıyla ilgili. Çünkü arı hayatımızda çok önemli bir tür. Arı kuşu arıyla beslenen bir tür. Onu vurgulamakta fayda var.
0: Evet, çok iyi açıkladın. O zaman bu haftaki konumuza yavaş yavaş geçmek istiyorum. Bu hafta konumuz taksonomi. Yani kuşları nasıl isimlendirdiğimiz ve sınıflandırdığımız. Tür, cins, familya ne demek onu konuşacağız. Adında bülbül geçen her kuş gerçekten bülbül mü? Peki yıllardır aynı tür sandığımız iki kuş nasıl bir gün iki ayrı tür oluveriyor diye Kerem'e soracağım. Bugün kuşların isimlerinin ve akrabalıklarının peşine düşelim dedik Kerem'le. En temel sorundan başlamak istiyorum. Ben çok kısaca söyledim ama Kerem eminim daha güzel açıklayacaktır. Taksonomi nedir Kerem? Kuşları neden sınıflandırmaya ihtiyaç duyuyoruz?
1: Taksonomi sınıflandırma bilimidir. Bütün canlılarda bitki ve hayvanların kendi aralarındaki akrabalık ilişkilerini ortaya koyan, soy ağaçlarını ortaya koyan bir bilim dalı. Bu bilim dalında birbirine yakın olan türler ve birbirinden uzak olan türler var. Ayrıca birbirine benzeyen bazı grup hayvanların hepsinin aynı tür ya da bireylerin aynı türe mi ait olduğunu, yoksa A ve B adasındaki baştan karıların farklı bir tür mü olduğu tartışmasını da taksonomi bilimi yapıyor. En temelinden taksonomi deyince kuşlardan değil hemen sana daha büyük bir memeliler grubundan örnek vereyim. En keyifli taksonomik konularından biri at, eşek ve zebradır. Bunların hepsinin türü değişik. Cinsleri hepsinin aynıdır. Yani at da eşek de. Eğer atsa cinsin adı eşek de bir attır, zebra da bir attır. Ama bence eğer cinsler eşekler olmadan. Yani onların hepsi bir eşek türü. At büyük eşek, eşek bildiğimiz eşek, zebra da çizgili eşek. Dolayısıyla cins deyince de equus yani at ismini alan bu atı eşeği ve zebrayı kapsayan kategoriyi söyleyebiliriz. Familia dediğimiz zaman da atkilleri söyleyebiliriz. Yani atkiller dediğimizde bunun içine sadece kategorili atlar var. Ama başka familyalarda hemen kuş familyalarına da örnek vereyim. Kılıçkakagiller var ama bunun içinde kılıçkaka da var, uzun bacak da var. Bazen değişik birbirine çok da benzemediğini düşündüğün türler ve cinsler aynı familya içinde toplanıyorlar. En altta tür var, sonra cins geliyor onun bir üstünde, onun bir üstünde de familya var. Sonra devam ediyor işte takım sınıf gibi. Sınıf kuşlar, takım ise familya ile kuşlar arasındaki daha bilim insanların kullandığı bir grup var. Ona şimdilik girmeyelim.
0: Şu an biyoloji dersindeymişim gibi hissettim. Çok güzel anlatıyorsun Kerem. Zaten ikinci sorum da aslında tür, cins, familya dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruzdu? Çok güzel bunu ayırt ettin. En altta tür, onun üstünde cins, onun üstünde familya var dedin. Bunu biraz daha kuşlardan örnek vererek anlatabilir miyiz? Yani örneğin gümüş martı üzerinden, yani en yaygın kuşlarımızdan biriyle ilgili tür, cins, familya ayrımı yapabilir misin?
1: Hemen çok güzel oldu. Evet yapabilirim. Şimdi martılara dediğimiz zaman bunların hepsi bir tür. Yani gümüş martı bir tür, karabaş martı başka bir tür, Van Gölü martısı başka bir tür ve küçük gümüş martı da başka bir tür. Bunların hepsinin cinslerine baktığımızda burada küçük martılar bir cins altında toplanıyor. Büyük martılar da diğer başka bir cins altında toplanıyor. Genellikle bu cins Larus olabilir ya da mesela Croicocephalus isimli başka bir cins olabilir. Küçük martıların toplandığı. Tür isminde iki tane isim kullanılıyor. Her bir türün bilimsel ismi var. Mesela bizim gümüş martının bilimsel ismi Larus micahelis. Ama Van Gölü martısının ya da Hazar martısının ismi Larus armenicus veya Larus cachinnans. Hepsinin ayrı bir ismi oluyor. Şimdi bunlar İkisi beraber türü oluşturuyor. Yani türde her zaman iki isim geçiyor. Ama cins dediğinde cinste o büyük Larus bir cins oluyor. Şimdi biraz fazla bilimsel girdim ama hemen Türkçe üzerinden toparlamak gerekirse martı bir cins, gümüş martı, karabaş martı ve Akdeniz martı ve ince gagalı martıyı da tür olarak söyleyebiliriz. Familyaya girdiğimizde çok ilginç çünkü martılar familyanın içinde. Martılar bir bütün martıgiller, martıların kapsıyor ama martıgillerin içinde martı olmayanlar da var. Sumrular var, deniz kırlangıçları var. Onlar da başka bir grup olmasına rağmen martılar familyasının altında toplanmışlar.
0: Ama cinsleri farklı oluyor sumruların o zaman değil mi?
1: Onların cinsleri farklı oluyor, evet.
0: Bir de martılarda da yine cinsleri ayırt ettin. Bir büyük martılar, bir de küçük martılar dedin.
1: Evet, yani martılarda da biz cins olarak martı deyip geçiyoruz ama onun içinde de başka cinsler var. Büyük martılar var, küçük martılar var ve Akdeniz ve ada martıları da var. Onlar da başka bir cins. Böyle değişik cinsler olabilir martı dediğimiz. Ama familyaya geldiğimizde onun içinde martılar var, sumrular var. Ayrıca makas kakalar var ve Türkiye'de olmayan nudiler de var. Yani bayağı başka tropikal kuşlar da martıgiller familyasının içinde bulunuyor. Her bir martı türünün içinde örneğin 23 çeşit cins varmış ama 105 çeşit tür var martılarda. Böyle bir istatistik söyleyebilirim.
0: Cinsi peki daha çok Latince isminden ayırt edebiliyoruz değil mi? Yani aslında mesela elimizde hep Trakuş kitabından söz ediyoruz. Orada daha çok familia ve tür görüyoruz. Cinse çok dikkat etmediğimizi fark ettim sen bunu anlattığında.
1: Evet, yani bilimsel ve cinsler biraz daha birbirinden çeşitli ve farklı oluyor. Martı deyip biz geçiyoruz ama bir sürü martı cinsi olabiliyor. Ama genel olarak eğer biz bu işi biraz daha genel tutarsak ve Türkçe üzerinden gidersek, cins dediğimizde martıları cins olarak söylememizde bir sakınca yok. Yani martıların hepsi aslında grup olarak bir cins grubu denebilir. Yani bilimsel olarak yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama diğer taraftan Türkçe düşündüğümüzde martı bir cins ismidir. Gümüş martı ise tür ismidir. Bu şekilde söylemek belki zararsız olabilir.
0: Familyada da hem martı hem sumru hem de başka türler olabiliyor diye özetleyeyim o
1: Evet,
0: zaman.
1: aynen öyle.
0: Tamam. Çok iyi
1: Kesinlikle. Çok
0: anladım
1: güzel
0: hocam.
1: oldu. O zaman devam edelim.
0: Devam ediyoruz. Peki bir kuşun ayrı bir tür olduğuna nasıl karar veriyoruz Kerem? Yani görünüşüne mi, genetiğine mi, sesine mi, davranışına mı bakıyoruz?
1: En temelde bilim insanları ilk çalışmalarında kuşları yakalıyorlar ve aslında onları müzeye götürüyorlar. Yani öldürüp tahnit ediyorlar. Morfolojik özellikleri, kanatları, işte bacakları, gagaları açık ve net görünür şekilde onları muhafaza ediyorlar. Daha sonra da müzede onları karşılaştırıyorlar. Dolayısıyla ilk tür isimlerinin hepsi dış görünüşe göre yapılıyor. Daha sonra işin içine ses giriyor. Çünkü tamamen birbirinin eşi olan iki kuşun tamamen farklı öttüğü ortaya çıkıyor. Mesela örnek verebilirim. Saz kamışçının ve çalı kamışçının dışarıdan tanımak, özellikle sonbahar aylarında neredeyse imkansız. Halkacılar tanıyabiliyor yakaladıktan sonra kanatlarındaki değişik tüylerin uzunluklarına bakıp orantılayarak söyleyebiliyorlar. Son derece uzmanlık gerektiren ve karmaşık bir şey. Benim de hiçbir tecrübem yok bu konuda. Halkacılar bunu yapıyorlar ama seslerini duyduğunda bunların çok ayrı olduğunu görebiliyorsun. Şimdi hem görünüş hem de ses türde ne işe yarıyor? Benim akrabamın olup olmadığını, kuşun yani kendi akrabası olup olmadığını, kendi türdeşi olup olmadığını anlamasına, yani çiftleşebilip çiftleşemeyeceğini anlamasına yardımcı oluyor. Kendisi gibi ötmeyen, kendisi gibi görünmeyen veya ikisinin de bir arada olduğu diğer bir bireyden uzak duruyor. Onun başka bir tür olduğunu biliyor o. Ama kendisi gibi öten, kendisi gibi görünen kuşu gördüğü zaman da onun potansiyel bir eş olabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla türler aslında kendi aralarında çiftleşen bireyler aynı türü oluşturuyor. Ama çiftleşmeyen türler birbirine çok benzeyen olabilir. Bir şekilde ayrıldıkları için ayrı türlere giriyorlar. En tipik örneğini verirsem, yine güzel bir örnek vereyim. Benekli bülbül de bülbül sesleri de çok güzeldir. Gerçekten birbirine benziyor. Biri biraz daha kahverengi, biraz daha gri. Önünde benekleri var ama yani seçene. Gerçekten benekleri çok silik benekler. Ama sesleri birbirinden çok farklı. Ve ötenler, bireyler birbirlerini tanıyorlar. Onun için birbirlerinden uzak duruyorlar ve çiftleşmiyorlar.
0: Peki biraz baştan karalara girmek istiyorum. O tarafta da işler ilginçleşiyor çünkü. Mavi baştan kara ve büyük baştan kara bize taksonomi hakkında ne anlatabilir Kerem? Ya ikisine de baştan kara diyoruz ama akrabalıkları nasıl?
1: Evet, o bu çok güzel bir konu. Çünkü mavi baştan kara, büyük baştan kara ve diğer bütün baştan karaların hepsi aslında baştan karaların çoğu tür aynı cins altındaydı. Daha sonra bilim insanları çalışmalar yaptılar ve mavi baştan karaların aslında Afrika baştan karası ve Kanarya Adaları'nda yaşayan diğer baştan karalarla beraber başka bir cinse ait olduğu ortaya çıktı. Büyük baştan kara da daha çok Orta Asya'da yaşayan ve Çin'e doğru uzanan başka baştan karalarla akraba. Burada Türkiye genelinde baktığımızda bunların kardeş olduğunu düşünüyoruz. Oysa biraz daha geniş bir coğrafyaya baktığımızda her birinin başka memleketlerde başka türlere daha yakın akraba olduğunu anlıyoruz. Onun için en başta kardeş gibi gördüğümüz bu mavi tepeli olan mavi baştan kara, mavisi olmayan kafası siyah olan büyük baştan kara diye ayırdığımız iki türün aslında ne kadar birbirinden farklı olduğu ortaya çıktı son çalışmalarda. Mavi baştan kara ve büyük baştan karanın hikayesi bu.
0: Bir de leş kargasına değinelim istiyorum. Neden taksonomik açıdan ilginç bir örnek leş kargası? Yani kargalarda tür ve alt tür sınırlarını belirlemek her zaman kolay mı?
1: Evet, leş kargası da çok ilginç bir konu. Çünkü aslında şehirlerde görülen bir ilginç bir konu var. Hem Berlin'in hem de Viyana'nın yani Avrupa'nın en önemli iki şehrinin ortasından bir çizgi geçer. Bu çizgi güney ve güneyden kuzeye uzanan bir çizgi düşün. Batı kısmındaki leş kargaları simsiyah. Doğu kısmındaki leş kargaları ise Bizim Türkiye'de gördüğümüz leş kargaları gibi gri gömlekli, siyah kanatlı, siyah başlıklı, siyah kuyruklu ve siyah paçalı. Ama gövdesi gri. Gri gömlekli diyelim ona. Gri gömlekli kargalar ve siyah kargaların tüyleri neredeyse aynı. Boyları aynı, davranışları aynı ve doğadaki ekolojik görevleri, ekolojik nişleri de tamamen aynı. Peki bunların niye Viyana'nın batısındakiler, niye Berlin'in batısındakiler siyah? Doğu Avrupa'daki ve Türkiye'dekiler niye gri gömlekli? İşte buna çok kafa yormuşlar. Yani bu bir rastgele ise niye daha sonra Türkiye'nin belli bölgelerinde siyah kargalar yok? Yani siyah olabilir bir mutasyon. Bazı kediler simsiyahtır mesela. Ya da bazı köpekler simsiyahtır. Alacabay kuşun da simsiyahları oluyor. Ya da mesela bazen ilginç kuşların siyah renkli olanları ortaya çıkıyor. Böyle bir mutasyon neden çıkmıyor? Çıkıyorsa da niye tutmuyor? Niye bizim hayvan? Çünkü bunların çok yakın zamanda birbirinden ayrılmış türler oldu. Sonra tekrar bir araya geldi, bitişti. Yani şimdi biz hayal edelim, insandan da önce Avrupa'yı düşünelim. Belki bazıları Atlantik kıyısındaki daha nemli bölgelerde, diğeri daha kontinental, daha karasal iklimde. İşte Ukrayna'da, Türkiye'de, biraz daha böyle bozkırın, stepin olduğu yerlerde yaşıyordu. Sonra bunlar birleşti. Ama birleşince çok birbirinden ayrılmadıkları için bu birleşme noktasında melezler oluşturuyorlar. Ama melezle oluştukları alan 50 veya 100 kilometre eninde. O bölgede melezler de çok iyi yuvalamıyorlar. Çok iyi yuvalamadıkları için melezlerin sayıları artmıyor. Ama melez olmayanların sayıları güçlü bir şekilde artıyor. Yani o çizginin batısın ve doğusunda çok iyiler. Çizginin ortasında bu iki tür melezler oluşturuyorlar. Kalıcı bir böyle bir cephe var. Bu cephede ne sağa gidiyorlar ne sola. Böyle kalmışlar. Birbirlerine dayanmışlar. At ve eşeğin katır üretmesi gibi leş kargası ve kara leş kargası, gri leş kargası böyle ara formlar üretiyor. Çok ilginç. Yani orada hala evrimsel süreçlerin devam ettiğini görebiliyorsun ve bunu yaşadığın yer Avrupa'nın en büyük şehirlerinden Berlin'le Avusturya'nın başkenti olan Viyana.
0: O zaman kara leş kargası ayrı bir tür, leş kargası ayrı bir tür mü diyoruz?
1: Doğru. Bu çok uzun yıllarca tartışıldı ve en sonunda bunların ikisinin ayrı tür olduğu ama çok yeni ayrıldıklarını, onun için dar bir bölgede hala melezleşebildiğini, fakat bu melezlerin çok çoğalamadığı için yeni şeyler ne denir? Genişlemediklerini, bu melezlerin diğer taraflara yayılmadıkları ortaya çıktı. Onun için bunlar ayrı türmüş. Böyle şeyler de var. Böyle temas noktalarında bazen türler karışıyorlar ama tam da karışmıyorlar. Hafif bir karışma noktası var.
0: Evet doğru. Yani Avrupa'da gerçekten çokça kara leş kargası var. Ya tam aynı değil ama seninle hani şey sohbeti aklıma geldi. İtalyan serçesiyle serçe. Hani çok aynı olmasa da bir benzerlik olabilir mi? Bu sadece İtalya'da olan bir şey değil mi? İtalyan serçesi. Onlar da ayrı tür
1: Evet,
0: aslında.
1: onlar da ayrı tür. İtalyan serçesi de ayrı bir tür ve burada da çok ilginç bir şey var. Burada türleşme ile ilgili. İtalyan serçesinin güneyinde Tunus'ta ve Malta'da Söğüt serçeleri var. Türkiye'de de Söğüt serçesi var. Kuzeyde ise Ev serçesi var. Ve bir şekilde İtalyan serçesi bu iki serçenin karışımından ortaya çıkmış diye düşünülüyor. Daha sonra ama çok kalıcı olmuş ve ada da izole olduğu için kuzeyde Alp dağları, güneyde deniz, doğuda ve batıda deniz. İtalya çok izole bir yerdir coğrafya açısından, biyo-coğrafya açısından ve İtalya'da çok fazla endemik ilginç türler vardır. Ada gibidir yani neredeyse. Çünkü kuzeyde Alp dağları her tarafı izole ediyor. Yani Almanya'dan, Fransa'dan, İspanya'dan izole ediyor. Orada da böyle bir İtalyan serçesi oluşmuş ve bunun da ilk önce melez olduğunu düşünüyorlardı. Sonra alt tür olduğunu düşünüyorlardı. Sonra bir bakıyorlar davranışlarını falan. Tamamen ayrı, yani serçelerle karışmak istemiyor. Bazen İtalya'ya ev serçesi de geliyor. Bazı birkaç şehirde birkaç 10 yıl dayanıyor. Sonra o kayboluyor gidiyor. Yani defalarca kolonize etmeye çalışmış, yerleşmeye çalışmış, becerememiş. Güneyde de Söğüt serçeleri var. Onlar Malta'da bir şekilde İtalya'ya geçmiyorlar. Çok ilginç. Yani çeşitlenmiş ve kendi sınırlarını da çekmiş, kendi aralarında anlaşmışlar. Çiftleşmiyorlar, birbirlerini görünce de karışmıyorlar. Dolayısıyla artık yeni türümüz ortada. Adı İtalyan serçesi.
0: Bu demin leş kargası ile kara leş kargasının melezinden bahsetmiştin. O aslında bir alt tür olmadı değil mi? Öyle bir tür çıkmadı hani hayatta.
1: Çıkmadı, evet.
0: Hayatta olamadı demiştin. Tamam. O zaman bir sonraki soruma geçiyorum. Çok enteresanlaşıyor gerçekten konu. Halkın kuşlara verdiği isimlerle bilimsel sınıflandırma arasında ilginç bir ilişki var bir yandan da. Hani mesela bülbül, söğüt bülbülü ve Arap bülbülü diyoruz. İsminde bülbül geçen kuşların gerçekten birbirleriyle yakın akraba olması gerekmiyor mu diye sormak istiyorum.
1: Evet, şimdi isim vermek biraz daha farklı bir konu. Çünkü isim verirken en son bir Azerbaycan'dan gene örnek vereyim. Benim kadar Azerbaycan örneği vermemin nedeni 3 gün önce orada bulundum. Azerbaycan'daydım. Orada mesela foka su iti diyorlar. Yani su iti. Deniz köpeği de olabilirmiş mesela ismi. Sonuçta biz bildiğimiz bir hayvanı buluyoruz. Daha sonra onun önüne bir takı koyarak ondan yine hayvan türetmeyi seviyoruz. Çünkü nasıl yapacağız, nasıl isim vereceğiz? Ondan sonra bir şekilde bu sistemi kullanıyoruz genellikle. İşte bülbül diyoruz, dağ bülbülü diyoruz. Ondan sonra Söğüt bülbülü, Arap bülbülü. Bunların isimlerinin bir kısmında bülbül aslında burada kötü, güzel öten, küçük boylu kuşlara bülbül deyip geçiyoruz. Kamış bülbülü, Arap bülbülü, Söğüt bülbülü. Bunu söylerken farkı vurgulayamıyorum ama yazarken farkı vurgulamak mümkün. Söğüt bülbülü bitişik yazılıyor. Çünkü bir bülbül türü değil yani. Ama çalı bülbülü bir bülbül türü. Onun için çalı bülbülü olarak yazılıyor. Ama söğüt bülbülü beraber yazılıyor. Söğüt bülbülü bir çılgın türü ya da bir ötleyene akraba, daha farklı bir tür. Arap bülbülü de tamamen kendi familyasına sahip. Özellikle Güneydoğu Asya'da onlarca tür olan karmaşık kalabalık bir kuş grubu. Onlar da adı Arap bülbülü, beraber Türkiye'de bilinen türünden dolayı ismini almış. Arapça'da bulbul ve İngilizce'de de bulbul olarak geçmiş. Biz de ona Arap bülbülü diyoruz. Onların aynı akraba olması gerekiyor diye düşünebiliriz ama değil. Çünkü isim vermeye ve biz de kendi çapımızda anlamaya çalışıyoruz. Bir ismi olmadığı zaman ona yabancı ve bize aykırı gelecek bir isim vermektense tanıdık bir türün ismini kullanarak ondan isim türetmek her zaman tercih edilen bir şey olmuş bütün dünya dillerinde. Hikaye bu şekilde.
0: O zaman sadece biz bülbül dememişiz bu kuşlara. Yurt dışında da aynı karışıklık var diye anlıyorum.
1: Bu yurt dışında da var kesinlikle. Yani özellikle Güney Afrika'da, Hindistan'da, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, Kuzey Amerika'da, işte İngilizce isimlerden gidersek yerleşen mesela Robin aslında bir cins sinek yapan. Ama İngilizler yerleşmişler ve Kuzey Amerika'da bir ardıç türüne, kara tavuğun akrabasına Robin demişler. Orada o bir kara tavuk cinsi. Aslında bir sinek yapan değil. Aslında Robin olarak yanlış bir isim. Sadece niye? Çünkü sinek yapan Robin'in, yani bizim bülbülle akrabası olan Robin'in, kızıl gerdanın gerdanı kırmızı. Oradaki ardıcın da gerdanı kırmızı. İkisi de ufakça küçükçe kuş ve güzel atıyor. Onun için onu da Robin deyip geçmişler. Böyle şeyler çok fazla var. Böyle isim taşıma çok fazla var. Benzettiğimiz türe isim veriyoruz.
0: Evet ama oradaki American Robin oluyor, değil mi? Tam
1: Evet.
0: direkt aynı Robin'i söyleyemiyor sonuçta İngilizce'de de.
1: Evet, aynen öyle. Ama oradaki İngiltere'de, Amerika'da yaşadığın zaman ona Robin deyip geçiyorsun. Her seferinde
0: Doğru.
1: American Robin demiyorsun yani. Amerikan
0: Doğru.
1: Kızıl Gerdan demiyorsun. Bu arada Türkçesi de yanlış olduğu için, o bir Kızıl Gerdan olmadığı için Türkçesi de Amerikan Kızıl Gerdanı değil mesela. Türkçesi onun göçmen ardıç. Çünkü o bir ardıç ve biz onu biliyoruz.
0: Evet, ben bir programımızda öyle demiştim. Sen beni düzeltmiştin, şimdi aklıma geldi. Şimdi son sorularıma geçmek istiyorum. Bayağı uzun oldu bu bölümümüz çünkü ama konu çok enteresan. Belki ilerleyen bölümlerde tekrarlarız ya da farklı açıdan ele alırız taksonomi konusunu. Kuş sesleri de taksonomide kanıt olabilir mi? Zaman zaman biraz bahsettik ama yani birbirine çok benzeyen iki kuşun farklı ötmesi onların farklı türler olduğuna dair ipucu verebilir mi Kerem?
1: Kesinlikle verebilir ve bu son zamanlarda taksonomi biliminde en çok kullanılan yöntem oldu. Ses konusu. O da şöyle oldu. Birbirine çok yakın olduğu, akraba olduğu, hatta aynı tür olduğu düşünülen türler var. Ant dağlarında değişik dağ silsilelerinde mesela Venezuela'nın kuzeyin, Antların en kuzeyinden başlarsak Venezuela'dan, sonra Kolombiya'dan geçiyor Antlar, sonra Ekvador, sonra da Peru'dan devam ediyor. Hem Venezuela'nın en kuzeyinde bulunan ama aynı şekilde Kolombiya'nın belli bölgelerinde de görülen bir türü bireylerin hepsine aynı tür olduğunu düşünmüşler. Daha sonra bunların seslerini dinliyorlar. Seslerinin farklı olduğu ortaya çıkıyor. Ve bazen bunu amatör kuş gözlemcilerinin internet sitelerine, eBird gibi sitelere yüklediği seslerden ortaya çıkarıyorlar. Sesleri analiz ediyorlar. Diyorlar ki bu sesler çok farklı. Birinde uzun bir tril var, arkasından bir ıslık geliyor. Bunda ise sadece ıslık var, bir tril duyulmuyor. Sonra çok ilginç bir şey yapıyorlar yaz. Gidip bu kuşları yerinde buluyorlar. A kuşuna B'nin sesini çalıyorlar. Bakalım tepki veriyor mu diye. Sonra da kendi sesini çalıyorlar. Gerçekten A kuşu A sesine tepki veriyor ama B sesine tepki vermiyor. Sonra B kuşuna gidiyorlar. Ona da A ve B sesini çalıyorlar. Bu sefer o da A'ya değil B'ye tepki veriyor. Böyle olursa eğer diyorlar ki bunlar birbirlerinden o kadar ayrışmışlar ki güneydeki kuzeydekinin sesine bir tepki vermiyor. Kuzeydeki de güneydekinin sesine tepki vermiyor. Tepki ne olabilir? İki tepki var. A burada çiftleşebileceğim bir partner var, bir eş var. Ben o kişiyi bulayım, onunla bir tanışayım bakayım. Belki yavru yuva yaparız diyebilir. Ya da ya burası benim bölgem nasıl olur da benim türümden başka bir birey burasının kendi alanı olduğunu iddia ediyor. Gideyim ona bir haddini vereyim.
0: Her iki ötüşte de cevap vermesi gerekiyor aslında.
1: Ama tınmadığı zaman, umursamadığı zaman diyorsun ki bu onu aynı türdeşi olarak algılamıyor. Ve belki de arada bir bariyer var ve belki de bu kuşların birbirlerini bulması insanların denk gelemeyeceği düşük bir olasılık. Ve uzun sürede evet yani hani bu onlarca binlerce yılda tabii ki denk gelecekler. Tabii ki karşılaşacaklar. Belki bir arada aynı şeyde ölecekler. Bir de şöyle ilginç bir şey oluyor. Bu kuzey ve güney bölgesinin tam ortasında iki türünde aynı ormanda ve aynı orman içinde beraber yuvaladığı, çoğaldığı ortaya çıkıyor ve bu sırada hiçbir şekilde A ve B türünün birbirlerine yaklaşmadığı ortaya çıkıyor. Dışarıdan baktığın zaman, kitaptan baktığında belki gerçekten A bunların ikisi aynı tür canım, ben bunu nasıl ayırt edeceğim diyebilirsin. Ama bu davranışlarına, seslerine geldiğinde apayrı türler olduğunu da düşünebiliyorsun. Bunlar bizim diyebildiklerimiz. Bizim duyamadıklarımız da var. Bazen bize tamamen eş gelen bazı sesler. Mikroskopik bir analiz yaptığında, yani böyle çok ince bir ses analizi yaptığında farklı seslere aslında denk geldiğini görebilirsin. Böyle sesler gerçekten çok önemli. Kuşların anlaşmalarındaki en temel iletişim yöntemi. Memeliler koklaşır, kuşlar ise ötüşerek anlaşırlar. Bu iş genelde böyledir.
0: Bu araştırmalar en çok hangi ülkelerde yapılıyor Kerem? Çok bahsettik çünkü araştırmalardan.
1: Valla bilim insanlarının ve üniversitelerin olduğu her ülkede yapılıyor. Ama daha önce yani belli bölgeler daha verimsiz. Çünkü o bölgelerdeki kuşlar çok daha iyi biliniyor. Dolayısıyla oradan çok fazla ekmek çıkmıyor anladığım kadarıyla. Örnek veriyorum İsveç'te bu araştırmayı yapan bilim insanlarının en çok gittiği alanlar Çin'in güneyi ve Tayland. Ama İngilizlerin büyük bir kısmı Etiyopya, Kenya ve mesela Uganda ormanlarına gidiyorlar, dağ ormanlarına gidiyorlar. Genel olarak bu konularda da en verimli yerler muhtemelen Güney Amerika'daki ve Orta Amerika'daki tropikal yağmur ormanları. O bölgelerde çünkü çok şey bilinmiyor. Ama çok sürpriz bir şekilde yanımızın dibinde de sesten dolayı yeni türler tanımlanması da olası. Bu programda kullandığımız seslerden arı kuşunu Volkan Dombaloğlu Mersin'de, Gümüş Martı'yı yine Volkan Dombaloğlu İstanbul'da, Pazar Martısı'nda, Marcin Soroyev Azerbaycan'da, Mavi Baştan Kare'yi, Guilherme Melo Mersin'de, Büyük Baştan Kare'yi, Guilherme Melo Antalya'da, Kareleş Kargesi'nin Dominic Garcia Hall İngiltere'de, Leş Kargesi'nin Berkay Alagöz Bursa'da, Bülbül'ü ve Söğüt Bülbül'ünü Zeycin Kudaçoğlu Ankara'da ve Arap Bülbül'ünü Silvan Reid Şanlıurfa'da kaydettiler ve eBird'ün ses kütüphanesi Macaulay's kütüphanesinde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
0: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bu hafta bir kuşun adının nereden geldiğini tartıştık Kerem'le. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında herkese görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Thank you. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
0: NTV Radyo.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
2: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Bugün ülkenin batısı 5 ila 7 derece serinliyor. İstanbul'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir biraz bulutlu 29, Bursa yağmurlu 25 dereceye iniyor. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Kocaeli, Sakarya kesimi yağışlı, Edirne 24, Kocaeli 23 dereceye geriliyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı serinliyor, sıcaklık 24 derece. Kayseri ise öğle daha sıcak, 31 derece. Ege'de sıcaklık bir kademe azalıyor. Manisa 28, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Karayel akşam soğuk esecek. Akdeniz'de nem yüksek, Adana Hatay tarafında yağış geçişi olacak. Adana 34, Mersin 31, Isparta 29 derece. Karadeniz'de Bolu Kastamonu arası yağışlı ve çok serinliyor. Zonguldak ve Bolu 21, Samsun 26 derece. Yağış Doğu Karadeniz'e kadar uzanacak. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Erzurum 22, Malatya ve Diyarbakır 35, Gaziantep 33 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Diagnosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda,

0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Yeni saate bir bağlantıyla başlıyoruz. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye giderek ifade verecek. Ayrıntıları alacağız. NTV muhabiri Sena Gürbıyık aktarıyor.
2: Öğle saatlerinde Kurtlar Vadisi isimli dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada bilgilerine başvurulacağını açıklamıştı. Biz de Silivri Adliyesi'ndeyiz ve burada da aslında daha 3 ismin henüz ifadeye gelmediğini aktaralım. Öğle vakitlerinde şu sıralarda gelmeleri bekleniyor ve bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alınması bekleniyor. Aslında eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma genişliyor diyebiliriz. Ve bu noktada da Kaşif Kozinoğlu FETÖ tarafından mı öldürüldü yoksa suikaste mi kurban gitti? Aslında bu soruların yanıtı aranıyor. Biraz soruşturmayı kısaca anlatacak olursak, soruşturmada 20 şüpheli var ve biri FETÖ firarisi olmak üzere 4 şüpheli tutuklu, 2 operasyon gerçekleştirilmişti Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Detaylara geçecek olursak, aslında Ergenekon davasında tutuklanmıştı Kaşif Kozinoğlu ve aslında savunmasına 13 gün kala da, mahkemesine 13 gün kala da Kaşif Kozinoğlu koğuşunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve hayatını kaybetmişti. O zaman kayıtları kalp krizi olarak geçmişti bu ölüm ve ailesi, Kozinoğlu'nun ailesi herhangi bir kalp rahatsızlığının olmadığını öne sürse de adli tıp raporlarına göre dosya kapanmıştı. Ve aslında 15 yıl sonra bu soruşturma tekrardan başlatıldı, aydınlatılmak üzere. Çünkü şüpheli ölüm olarak değerlendiriliyor şu sıralarda. Ve Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkinde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz cumartesi günü daha önce verdiği karara göre mezarının fethi kabir yapılmasını talep etmişti. Ve mezarından cumartesi günü kan düzeltelim kemik örnekleri ve topraktan bazı örnekler alındı. Ve Kozinoğlu'nun ölümünün aydınlatılmasına ilişkin fethi kabir işlemi gerçekleştirildi. Ve dediğimiz gibi bu örneklerinde ölümün aydınlatılmasına ilişkin, şüpheli ölümün aydınlatılmasına ilişkin bu örneklerde değerlendirmeye alınacak. Dün Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristini ifadeye çağırdı. Senaristlerin isimlerini tekrardan aktaralım. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla bugün Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek ifadeleri alınacak.
1: Ayrıntıları NTV muhabiri Sena Gürbıyık'tan dinledik. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine ülke genelinde operasyon başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sokaklar Güvende operasyonunda 2447 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Soruşturmalarda jandarma ve polis 148 eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Bakan Gürlek, suç yapılarının uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja ve yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösterdiğini söyledi. Hedefimiz örgütlerin insan kaynağını, finansmanını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmak dedi. 15 ilde dün düzenlenen Ailem Güvende adlı operasyonlarda 162 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. İzmir'de gözaltına alınan 18 kişinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Ancak başsavcılık adli kontrol kararına itiraz etti. Soruşturmada fuhuşa aracılık eden kişiler ve bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler hedef alınmıştı. Roblox ve Discord gibi platformlar için yeni bir yönetmelik hazırlığı var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenleme ile oyunların 15-18 yaş grubuna göre ayrıştırılmasının hedeflendiğini söyledi.
3: Sosyal medyada 15 yaş sınırı getiren yasa çıktı. Uygulama için yönetmelik hazırlıkları da devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyun platformları için de yeni bir yönetmeliğin yolda olduğunu söyledi.
4: Roblox ve Discord gibi platformlara yönelik mahkeme kararlarıyla erişim engelleri getirilmiş olup oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılması planlanmaktadır. Şirketlere geniş yetkiler veren sistemler yerine e-devlet üzerinden giriş öngören, veri paylaşımı yapmayan, daha kontrollü ve güvenli bir yönetmelik hazırlığı yürütüyoruz.
3: Bakan Göktaş, platformların kaydırma özellikleri ve yapay zeka algoritmalarının çocuklarda uykuyu bozduğunu, depresyon ve kaygıya sebep olduğunu belirtti. Konsantrasyon oranlarını da %48 düşürdüğünü söyledi. Ailelerin de devletten bu konuda adım beklediğini belirtti. Şam ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, gençlere yönelik desteklere de değindi. Evlilik kredisinden yararlananlara İşkur'da öncelik tanınacağını, yeni sosyal konutlarda ve kiralık konutlarda 18-29 yaş arası gençlerle çocuklu ailelerin öncelikli olacağını söyledi. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerle yaptığı görüşmelerde kadın, çocuk, aile ve engellilerle ilgili Türkiye'nin tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını iletti.
1: İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci bugün başladı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar gerçekleştirilebilecek. 3 yıllığına kiralanan konutların hak sahipleri kura ile seçilecek. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 şeklindeki dairelerin kira bedelleri 10 ila 18 bin lira arasında değişiyor. Konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de olacak. Aylık hane geliri 100 bin liranın altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayanlar başvuru yapabiliyor. Öte yandan en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı da aranıyor. Sonbahar iyiden iyiye kendini hissettiriyor. Sıcaklıklar yurt genelinde 8 derece birden düşecek. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak. Yağışların Zonguldak ve Sakarya'da kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıklar 20 dereceye kadar düşecek. Okullar bugün açıldı. Okula başlama döneminde çocuklarda görülen kaygı ve uyum süreçleri yoğun duygu değişimlerine yol açabilir. Bu sebeple velilere ve öğretmenlere büyük görevler düşüyor. O görevlerin neler olduğunu klinik psikolog Nazende Öksüz anlatacak. NTV'li ortak yayında dinliyoruz.
5: Evet, kesinlikle kaygı zaten en kolay bulaşan, yanımızdakini en kolay etkileyen duygudur öncelikle. O yüzden ailelerin kaygılı olduğu bir senaryoda çocuğun rahat olması zaten ihtimal dahilinde bile değil. Dolayısıyla eğer böyle bir durum varsa her şeyden önce kendimizi rahatlatmanın yollarını denememiz, düşünmemiz gerekiyor. Ayrıca çocuklar okulun ilk gününde ve ondan sonraki birkaç haftada da aslında bazı zorlayıcı duygular yaşayabilirler. Biraz kaygılanabilirler, sıkılabilirler, kendilerini konfor alanından uzaklaşmış hissedecekleri için gitmek istemeyebilirler. Bunların hepsi çok normal duygusal tepkiler aslında. Dolayısıyla bunu eğer anne babalar bu şekilde görürse her şey daha kolaylaşacak. Başta kaygılanmaları normal, biz sadece onların kaygılarına eşlik edeceğiz. Burada ne çok sert davranmak, mutlaka gideceksin, işte itiraz istemiyorum gibi yaklaşımlar sergilemek, ne de çok çok esneklik göstererek istemiyorsan gitme, tamam bugün gitmeyelim, yarın gidersin gibi yaklaşımlar sergilemek doğru olmuyor. Bunun bir ortasını bulmak gerekiyor.
6: Nasıl bulacağız peki hocam? Mesela şimdi ister istemez çocuğa belli etmese bile ebeveyn kaygılanıyor olabilir. Sonra nihayetinde onu tek başına o okula teslim edecek. Şimdi mesela ağlıyor diyelim çocuk. Çok olan bir şey. İlk gün ağlamalar. Ne kadar müsaade etmek lazım ağlamasına? Nasıl bir sürede müdahale etmek lazım? Nasıl yaklaşmak lazım? Söylem çok önemli burada. Çok sert olmamak, çok yumuşak da olmamak gerekiyor. Hangi mesela kelimeleri, cümleleri kullanmak daha mantıklı olur?
5: Onun kaygısını gördüğümüzü söylemek, bunun onun için bazı zorlukları olduğunu fark ettiğimizi, gördüğümüzü söylemek, biraz onu dinlemek aslında. Ne düşünüyorsun? Aklından neler geçiyor? Okula gitmek hangi açılardan sana zor geliyor? Okula gitmekle ilgili ne gibi beklentilerin var diye sormak. Eğer bunları çocuk ifade ediyorsa bunların üzerinden biraz konuşmak. Çünkü her çocuğun okula gitmek istememesi ya da kaygılanması aynı sebeplerden olmayabiliyor. Mesela bazı çocuklarımız özellikle anne ile çok fazla iç içe geçmiş bir ilişki içerisindeyse buradan ayrıştığı için zorlanabilirken, bazı çocuklarımız ise evde çok konforlu bir ortam varken kurallara uyum sağlamaktan zorlanabiliyor. Ya da bazı çocuklar arkadaşları ile uyum içerisinde olmakta zorlanıp sosyal kaygıdan dolayı okula gitmek istemeyebiliyor. Öğrenme güçlüğü olan, dikkat eksikliği olan çocuklarımız var. Bu çocukların akademik kaygıları olabiliyor. Dolayısıyla çocuğun kaygısının altında yatan nedeni anlamak adına çok fazla telkinde bulunmak yerine, çok fazla konuşmak yerine, onun hissettiği duyguyu alan açmak, sadece ona eşlik etmek, evet seni anlıyorum, senin yanındayım, bunları halledeceğiz mesajı vererek ve bunun altında yatan nedeni çocuktan dinlemeye çalışmak lazım. Sonrası zaten gelecek. Aslında çocuklar yakınırlarken onlara hangi noktalarda desteklememiz gerektiğini de bize ifade etmiş oluyorlar.
6: Peki burada ince bir çizgi de var tabii. Mesela sabah kalktık, çocuk okula gitmek istemediğini ifade ediyor. Burada mesela gerçekten bir kaygı mı olduğunu, yoksa gerçekten de gitmek istemediğinin ayrımını nasıl yapabiliriz?
5: Burada önemli olan bizlerin de okula güvenmesi aslında. Yani okulda güvenli bir ortam olduğundan emin olmamız gerekiyor. Okula daha önceden gitmek, araştırmak, okulun yönetimiyle, oradaki öğretmenlerle işbirliği içerisinde olmak, öğretmenleri tanımak gerekiyor ki bir kere bizim kafamızda bazı şeyler netleşsin. Bazen çocuklar, örneğin bir önceki sene eğer akran zorbalığına uğradıysa, bu sebeple de gitmek istemeyebiliyorlar. Dolayısıyla orada biraz daha okul yönetimiyle, idareyle işbirliği içerisinde olmak ve ne olup bittiğini anlamak önemli. Eğer gerçekçi bir sebebi varsa burada bir uzman yardımı almak ve dediğim gibi okulun idaresiyle, öğretmenlerle yeni önlemler almak lazım. Çünkü çocuk bir kere bir önceki sene travmatize olduysa ve gerçekten o sebeple gitmek istemiyorsa örneğin, o zaman tekrar travmatize olmasının da önüne geçmemiz lazım. Çocuğun olumlu şeyler tecrübe edebilmesi için bizim önlem almamız gerekebiliyor.
6: Ne gibi önlemlerden yani bahsediyoruz peki? Burada akran zorbalığı ciddi bir problem. Bu sebeple de gitmek istemiyor olabilir dediniz ki bu çok büyük bir problem esasında. Okula ne kadar güvenirsek güvenelim, bütün gün neticesinde o okulda o çocuklar beraber olacaklar. Ne yapmak lazım? Nasıl önlem almak lazım?
5: Burada tabii ailelerin alacağı önlem kadar okulun da önlem alması gerekiyor. Çünkü okuldaki rehberlik servisi başta olmak üzere bütün oradaki öğretmenlerin bu konularda farkındalık sahibi olması, çocukları iyi tanıması ve bunun bir takım öncüleri, işaretleri varsa, çünkü akran zorbalığına uğrayan çocuğu da zorbalık yapan çocuğu da öğretmenler de rehberlik servisi yeterince gözlemlerlerse zaten anlarlar. Bunun önlemini almak gerekirse sınıfını değiştirmek mesela çocuğun. İşte zorbalık yapan çocuğun ailesiyle bir işbirliği yapmak, onu bir uzmana yönlendirmek gibi okulun burada üzerine düşen sorumluluklar da var. Yani çocuk yetiştirirken ve özellikle okul işin içine girdiğinde sorumluluğun tamamı aileye yüklenmemeli. Biz ne kadar psikolojik olarak desteklersek destekleyelim, eğer okulda gerçek bir problem varsa o zaman okulun ve belki bakanlığın üzerine düşen sorumluluklar da var. O nedenle gerçekçi sebeplerde böyle önlemlerin de alınması gerekiyor. Ama öte yandan eğer çocuk çok kaygılı ve uyumlanmakta zorlanan bir çocuksa, aileler bir uzman yardımı almakta gecikmesinler. Çünkü büyük bir travmaya sebebiyet vermeden önce çocuğun daha sağlıklı sınırlar çizmesi, özgüveninin gelişmesine yönelik çok küçük müdahaleler bile çok yardımcı olabiliyor. Orada biraz daha ailelere özel yönlendirmeler yapmak lazım.
6: Aileler tabii buna biraz da açık olmalı sanıyorum, değil mi? Şimdi hep biz akran zorbalığını konuşuyoruz, mağdur tarafını konuşuyoruz ama şimdi kimse demiyor ki benim çocuğum ya zorbaysa. Bunu konuşanı çok görmüyoruz.
5: Doğru.
6: Hep mağdur tarafı ifade ediliyor. Benim çocuğuma zorbalık yapılıyor mu acaba filan? Ya da mesela sen kendini koru, işte öyle döv böyle döv gibi yönlendirmeler yapanlar da olabiliyordur. Ya da ne bileyim şöyle söyle böyle söyle gibi yönlendiren ebeveynler de olabiliyordur. Şimdi burada baktığımızda yanlış yönlendirmeler, bir de kabullenmeme durumu söz konusuysa orada tıkanma mı yaşanıyor o zaman? Çünkü hep biz mağdur tarafı konuşuyoruz ama birilerinin çocuğu oluyor sonuçta bu zorbalığı. Birilerinin çocuğu yapıyor ve daha çocuk neticesinde.
5: Kesinlikle, kesinlikle size katılıyorum. Yani öbür taraftan bazı çocuklarımız daha dürtüsel, daha fazla belki şiddet uygulamaya meyilli olabiliyor. Burada ailelerin bunları fark etmesi, o çocuğa tutumlarında daha dikkatli olmaları, çünkü bazen dürtüsel çocuklar ailelerin de sınırlarını ve kurallarını zorlayabildikleri için anne babalar da bir takım uygun olmayan yöntemlere başvurabiliyorlar ve çocuk orada da şiddeti ve zorbalığı kalabalığı öğrenebiliyor. Dolayısıyla burada aile bazında farkındalık uyandırmak çok önemli. Burada bize tabii hani bizim kliniğimize gelen aileler olduğu kadar ve daha fazlası aslında gelmiyordu. Çünkü benim çocuğumda bir sorun yok diye düşünebiliyor. Dolayısıyla bir takım eğitimlerle, farkındalık seminerleriyle, okullarla işbirliği yaparak aslında bu farkındalığı arttırmak lazım. Yani zorbalık nedir? Ne gibi sakıncaları vardır ve bunu nasıl önüne geçebiliriz gibi taraflarla ailelerin farkındalık kazanması çok önemli gerçekten.
6: Bir de sanıyorum bazı ebeveynler ya da günümüz ebeveynleri diye belki genelleştirebiliriz. Özel okulların bu kadar yayılmasıyla beraber bu vurgu belki biraz daha arttı da denilebilir. Çok mu korumacı acaba? Çocuk adına her şey üstleniyor mu? Ve bu çocuk adına her şeyin yapılması bir noktadan sonra çocuğun psikolojisinde farklı etkiler mi doğuruyor? Özgüvenini mi baskılıyor? Nasıl yorumlarsınız?
5: Evet, hem çocuk bazında hem yetişkin bazında modern yaşamın çok yanlış anladığı bir şey var. Psikolojik iyilik hali zorluklardan kaynaklanıyor.

0: zorluğu çok mutlu bir hayat sunamayız neticede.
1: Yani dediğim gibi şimdi çocuğun her problemini anne baba çözüyorsa eğer, orada problem çözme becerisi biraz sekteye uğruyor sanırım.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Özellikle bu çağdaki çocuklarımız daha karmaşık sosyal bir çevreye büyüyorlar. Daha karmaşık, eskiden daha basitti, daha işte kimin çocuğu kiminle arkadaş bilirdik vesaire, şimdi çok farklı. Dolayısıyla bu kadar komplike sosyal çevrenin içerisine çocuğu biz zorluklardan koruyarak adapte olamayız. O zorluklarla karşılaşacak çocuk, o zorlukları yaşayacak ve onların içinden nasıl geçeceği konusunda destek olmak gerekiyor.
1: Peki ebeveynleri, ben çocuğumun iyiliğini istiyorum sadece, ki gerçekten de öyledir. Hiçbir anne baba çocuğunun kötülüğünü istemez neticesinde, diyerek, çocuğumun iyiliğini istiyorum diyerek yaptığı hangi davranışlar çocuk üzerinde aslında istemsizce baskı doğuruyor olabilir?
0: Çok kuralcı olmak, yani ben bir şey söylersem geri adım atmam. Ben bu kuralı böyle koyuyorsam böyle olacak demek örneğin. Biraz yanlış anlaşılan bir taraf. Çünkü biz şimdi kural koyduğumuzda tutarlı davranalım diyoruz ama bazen bizim koyduğumuz kuralı da yeniden gözden geçirmemiz gerekebilir. Dolayısıyla çocuğun orada bir itirazı varsa onu karşımıza alıp dinlemek, konuşmak, duygusunu anlamaya çalışmak lazım. Ama öte yandan kural koyduk, çocuk itiraz etti diye çok esnek olmak da aslında günün sonunda çocuğun üzerine bir baskı oluşturuyor. Çünkü çocuk o esnekliği herhangi bir farklı sosyal ilişkide, okulda, arkadaşlarıyla, işte büyüdüğünde, iş hayatında göremediğinde bu sefer ağır depresyonlar, kaygı atakları gibi problemler yaşamaya başlıyorlar. Dolayısıyla bir kural konduğunda bu benim dediğim dedik, bundan geri adım atmayacağım demek ne kadar sağlıksızsa o kuralı kolayca esnetmek de o kadar sağlıksız.
1: Bir ortada bulunmalı yani. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Şimdi ebeveynler öğretmenin otoritesini kendi arasında tartışıyorsa, sorguluyorsa çocuğun yanında özellikle, bunun mesela bir yansıması olur mu?
0: Kesinlikle. Okulda özellikle öğretmenlerimizin itibarının geri verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun altını çiziyorum. Öğretmenlerimiz çok kıymetli ve orada okulda bir düzen sağlamaya çalışıyorlar. Bu noktada ailelerin özellikle son dönemde çok fazla o kuralları yıkan, o kuralları kaldırmaya çalışan ya da çocuğuna göre uyarlamaya çalışan bir yaklaşımları var. Bu çocuğun aklında dediğim gibi bir sınıra, kurala uymayla ilgili gelişmesi gereken o psikolojik kasların da gelişmesini ne yazık ki engelliyor. Ve ayrıca insani değerler açısından da, yani orada işte bir hani saygı, biraz daha işte hani sabırlı davranmak, uyum göstermekle ilgili bir takım insani değerler, ahlaki değerlerin gelişmesi açısından da çok riskli bir durum oluyor. Bu sefer bu çocuklar özellikle iş hayatında çok büyük sıkıntı çekmeye başlıyorlar.
2: Klinik psikolog Nazende Öksüz'ün değerlendirmelerini dinledik.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar. Doğa konuşmaları.
4: Yusufçuk ve kız böceği. Önemli doğa koruma alanları belirlenirken analiz edilen türlerden. Doçent Doktor Ali Miroğlu'na bu böceklerin önemini sorduk.
5: Yani odanatlar, kelebekler gibi aslında halk içinde çok tanınan bir böcek grubu. Özellikle sulak alanlarda, yani bir göllerde, bir dere kenarında, bir su birikintisinde veya baraj göllerinde her zaman görebileceğimiz böcekler. Uzun ince bir gövdesi var. Vücuduna göre oldukça büyük gözleri ve kanatları var. Muhteşem bir kafasının neredeyse tamamı göz diyebiliriz. Ve aynı zamanda bu gördüğümüz büyük gözlerinin haricinde bir de tepe gözleri dediğimiz bir gözleri de var. Bildiğiniz gibi 3 nokta halinde tepe gözleri var. Tamamen kafasını döndürebilmekteler. Neredeyse 360 derece bir görüşe sahipler diyebiliriz. Ve çok güzel uçuyorlar. Genellikle su kenarlarında, sucul yerlerde görüyoruz. Bunun nedeni de bu alanlarda çiftleşme dönemleri var. Çiftleşiyorlar ve yumurtalarını ya suyun içerisine bırakıyorlar ya suyun kenarında.

0: bitkilerin içerisine veya su içerisindeki bitkileri bırakıyorlar. 1 yıl, 2 yıl, hatta 3 yıl, 5 yıl kadar bir ömürleri olanlar da var. Ama yaşam sürelerinin büyük bir kısmını larva haline geçiriyor. Örneğin 2 yıllık bir ömrü varsa bu böcek türünün, işte bir 18 ay kadar larva halinde geçiriyor. Ondan sonra sudan karaya çıktıklarında işte kanatları açılıyor, kanatları gelişiyor. Uçmaya başladı mı da işte örneğin Mayıs ayında, Nisan sonları gibi bölgeye göre ergin hale geliyorlar. İşte Eylül, Ekim'e kadar ergin halde kalıyorlar, çiftleşiyorlar, yumurtalarını suya bırakıyorlar tekrar. Ondan sonra da ölüyorlar. Yani ergin halde bir kış geçirmiyorlar bunlar.
1: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
5: Merhabalar, artık yazın sonuna geliyoruz, sonbahara adım attık. Yaz dönemi aslında en lezzetli dönem diyebiliriz. Çünkü her şeyin en güzeli, tazesi, bol bereket. Hepsi yaz aylarında, sebzelerin en güzeli, meyvelerin en güzeli. Peki yazı kışa nasıl saklayacağız? Kurutmalıklara baktık, güneşi saklamak dedik. Evet, kurutma yöntemi aslında son derece çevre dostu bir yöntem. Çünkü kuruturken hiçbir enerji harcamıyorsunuz. Belki fırında kurutursanız biraz enerji harcıyorsunuz. Ama sonra saklamak için herhangi bir enerji tüketilmiyor. Üstelik de son derece sağlıklı kurutma yöntemlerinde bir takım püf noktalarına dikkat ederek. Peki kavanozda saklamak, evet, ev kadınlarımızın gerçekten tutkusudur. İlla ki bir menemen sos yapılır ya da bir domates konservesi yapılır. Yani konservede aslında ev konserveciliği hele hele eskiden çok yaygındı. Mesela ev kadınlarına yönelik tarif kitaplarında falan mutlaka bir konserve yöntemi de anlatılırdı. Püf noktaları anlatılırdı. Peki bu kavanozda saklamanın, yani konserveciliğin aslında çıkış noktasının geçmişi nedir? Tabii ki bunun için savaşlara bakmak lazım. O zaman Napolyon savaşlarına doğru ışınlanıyoruz. Şimdi Napolyon savaşlarından hemen önce 1809 yılında Nicholas Appert bir keşifte bulunmuş. Kavanozun içine koyduğu çorba, yiyecekler falan kavanozu uzun süre kaynar suda tuttuğu zaman, yani kavanozu bir anlamda pişirdiği zaman diyelim, içindeki yiyeceklerin hiç bozulmadan çok uzun süre kalabildiğini keşfetmiş. Hemen tabii bu savaşa uyarlanmış ve aslında Napolyon savaşlarında da askerlerin kurtarıcısı olmuş. Şimdi baktığımız zaman hemen 1810 yılında, yani kavanozda konserve yapmanın hayata geçtiği yıldan bir yıl sonra İngiliz tüccar Peter Durant da teneke kutularda aynı şekilde yiyeceklerin konserve metoduyla saklanabileceğini keşfetmiş ve böylece teneke konserve devri de başlamış. Şimdi benim Türkiye'deki konserveciliği araştırmamda son derece tuhaf bir şekilde gene bir savaşa dayanıyor. Çünkü Çanakkale savaşlarında iki tarafın iaşesini inceleyen, yiyecek tedarikini inceleyen bir bildiri hazırlamıştım. Dublin'de düzenlenen bir Dublin Gastronomi Sempozyumuna. Ve o zaman baktım ki Anzak tarafı, yani İngilizler, hep konserve kullanıyorlar. Etin konservesi var, bully beef diyorlar. Reçelin konservesi var, her şeyin konservesi var. Hatta sütün bile konservesi var. Çünkü çektirilmiş böyle konsantre sütü de gene böyle tenekelerde yanlarında getirmişler. Fakat bir taraftan da bu aslında tabii ki bizim kahramanlığımız bambaşka bir şey. Çünkü vatanımızı savunuyoruz. Ama onların da bu çok detaylı düşünülmüş yemek tedariki aslında bir yerde sonları olmuş. Çünkü konserveyi açar açmaz bütün o kara sinekler üstüne uçuşuyor. Hele reçel olduğu zaman, hele et olduğu zaman ve dolayısıyla hastalıklar baş gösteriyor. Hepsi çok susatıcı, su kaynakları yok. Halbuki bizim kendi vatanımız olduğu için su tedariki müşterekimiz de var. Arkadan her zaman cepheye her şey yetiştiriliyor. Peki ben baktım, bizde niye konserveyi hiç kullanmamışlar, akıl etmemişler mi diye. Osmanlı dönemi, daha henüz İstanbul'da ve İzmir'de bir iki konserve fabrikası dışında hiçbir konserve fabrikası yok. Dolayısıyla bizde sanayi henüz gelişmemiş. Sadece Büyükada'da bir bezelye konservesi yapan Ermis konserve var. Bunun Ermis konservenin bir de Anadolu yakasında bir işte işliği diyeyim, fabrika bile denmez onlara. Bir de İzmir'de var. Dolayısıyla onlar da tutup da konserve bezelye cepheye götürmenin anlamı yok. Dolayısıyla bizde hiç konserve olmamış. Evet, konserve ve kavanozun geçmişine ve yöntemlerine bakacağız. Takipte kalın, hoşça kalın.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. NTV Radyo.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Türkiye motor sporları tarihinin en büyük başarılarından biri Ali Türkkan'dan geldi. 27 yaşındaki pilot, Gençler Dünya Rally Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı. Rally'nin ilk Türk şampiyonu olan Ali Türkkan, podyum öncesi NTV'ye konuştu.
8: Türk motosporlarında tarihi bir başarıya imza atıldı. Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, Dünya Rally Şampiyonası gençler kategorisinde sezonu zirvede tamamladı. Sezonun final ayağı Şili Rally'sinde co-pilotu Bilgi Ayan'la etkileyici bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki sürücü, Türkiye'ye rally sporunda ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. İlk günü 5. sırada tamamlayan Ali Türkkan, etap etap temposunu arttırarak liderliğe yükseldi ve zorlu Şili etaplarında zirveyi bırakmadı. Türkkan, sezon boyunca yaşadığı talihsizliklere rağmen şampiyonluk yarışından kopmayarak Hırvatistan ve Portekiz zaferlerinin ardından Şili'de mutlu sona ulaştı. Podyum öncesi NTV'ye konuşan Ali Türkkan, şampiyonluk hakkında açıklamalarda bulundu.
9: Kolay bir sezon olduğunu söyleyemem ama sezon boyunca bence en hızlı ekip bizdik. İsveç'te de, Portekiz'de de, Hırvatistan'da da, Finlandiya'da da her yarışta kazanmayı çok fazlasıyla hak ettik. Ama ufak tefek hatalar yüzünden aslında şampiyonluk düğümü son yarışa kalmıştı. Ama son yarışta artık hata yapma lüksümüz yoktu. Biz de hata yapmayarak şampiyonluğu aldık. Özellikle Türk motor sporları tarihi için, aynı zamanda genç Türk sporcular için dünya şampiyonasında yarış kazanılabileceğini, şampiyon olunabileceğini göstermek, onlara cesaret vermek, onların önünü açmak bizim için çok kıymetliydi.
8: Türkiye'nin motor sporları ülkesi olma yolunda olduğunu belirten Türkkan, Türk taraftarlardan destek istedi.
9: Ana akım sporlara göre, özellikle futbola göre çok yankı bulamıyoruz. Hem halk arasında hem de basında. Ama bence kazandığımız başarılarla bizden kastım Türk motor sporları camiası ilgiyi fazlasıyla hak ediyoruz. Motosiklette topraklar, pistte ayan canlar, rallide ben. Elimizden geleni yapıyoruz ve ülkemizi dünyanın dört bir yanında şampiyonluklarla temsil ediyoruz. Bence yani bir voleybol ülkesiyiz diyorduk ya, artık motor sporları ülkesi olma yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X hesabından yaptığı paylaşımla milli pilotu tebrik etti. Bu sonuçla Ali Türkkan, Junior WRC tarihinde dünya şampiyonu olan ilk Türk pilot olarak adını tarihe yazdırırken, Castrol Ford Team Türkiye'de yaklaşık 30 yıllık uluslararası mücadelesini tarihi bir başarıyla taçlandırdı.
7: Galatasaray 3 puanı tek golle aldı. Sarı Kırmızılılar Süper Lig'de Kocaeli Spor'u 1-0 yendi.
8: Galatasaray tek golle zirveye döndü. Sarı Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'de evinde Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren gol 71. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşla geldi.
10: Çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı. İki tane direkten dönen topumuz oldu. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum.
8: Yeni transferlerden Rafael Leao ve Deniz Gül ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı. Türk futbolunun ve Galatasaray'ın önemli figürlerinden Metin Oktay karşılaşma öncesi anıldı. Taçsız Kral lakaplı efsane vefatının 35. yılında unutulmadı. Puanını 13'e yükselterek haftayı lider kapatmayı garantileyen Galatasaray, sıradaki maçında deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. 9 puanlı Kocaeli Spor'sa Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
7: Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın istifa kararından vazgeçmesinin ardından ilk sınavına çıkacak. Sarı lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne saat 20'de konuk olacak.
11: Fenerbahçe, çalkantılı geçen günlere Gaziantep'te son vermenin peşinde. Roma maçından sonra istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal görevine devam ediyor.
12: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti.
11: 5. hafta maçı öncesi sarı lacivertlilerde tek eksik Marco Asensio. İsmail Kartal'ın takımını sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Oğuz ve Muriç 11 ile sürmesi bekleniyor. Süper Lig'de geride kalan 4 maçta 6 puan toplayan Fenerbahçe haftaya 9. sırada girdi. 7 puanlı Gaziantep ise 6. basamakta. Ev sahibinde Fuat Bavuk, Nazım Sangare ve Ali Osman Kalın'ın sakatlıkları sürüyor. Gaziantep stadında oynanacak ve saat 20'de başlayacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek.
7: Serdal Adalı, Ardahan'ın Beşiktaş köyünde yaşayan vatandaşları kırmadığı Beşiktaş Başkanı Kartal heykeli hediye ettiği köydeki açılış törenine de bizzat katıldı.
11: Serdal Adalı, İstanbul'dan 1450 kilometre uzaktaki Beşiktaş köyüne Kartal heykeli hediye etti. Beşiktaşlıyız, Beşiktaşlar. Beşiktaş Başkanı, köydeki vatandaşların talebi üzerine yaptırdığı heykelin açılış törenine katıldı.
13: Sevgili Beşiktaşlı arkadaşlarım, kardeşlerim, bugünkü mutluluğumu anlatmaya kelimeler bulmak çok zor. Burada olmamıza vesile olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu ziyaretlerimiz devam eder.
11: Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı ile Belediye Başkanı Faruk Demir de Adalı'ya teşekkür etti.
14: Biz de inşallah sporun bu bütünleştirici, güzelleştirici unsuruyla birlikte şehrimize, köyümüze ve Beşiktaş Kulübü'ne hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ben kendilerine köyümüz ve şehrimiz adına ayrıca teşekkür ediyorum. Ardahan tarihi bir gününü yaşıyor. Hem kulübümüze hem Beşiktaş köyümüze vesile olanlara çok çok teşekkür ediyoruz.
11: Vatandaşlar da konuşmaların ardından Kartal heykeli önünde fotoğraf çektirdi.
7: Flanile Ferreri Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı. Amili erkek voleybol takımı D grubu 3. maçında İsviçre'yi 3-0 yendi. Romanya'daki karşılaşmanın ilk setini 25-23 Türkiye kazandı. Milli takım 2. seti de 25-19 üstün tamamladı. Efeler üstün oynadığı 3. seti de 25-19 kazanarak İsviçre'ye set vermeden mağlup etti. Milliler gruptaki sıradaki maçında ev sahibi Romanya ile bugün saat 20'de karşılaşacak. Grubu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar adını bir üst tura yazdıracak. MotoGP San Marino Grand Prix'sini Marc Marquez zirvede tamamladı. Milli pilot Toprak Razgatlıoğlu ise yarışta 12. sırada geldi. 27 turluk San Marino Grand Prix'sinde Marc Marquez damalı bayrağı ilk sırada gördü. Podyumu Alex Marquez ve Pedro Acosta tamamladı. Yarışa 21. sırada başlayan Toprak Razgatlıoğlu 9 sıra kazanarak seansı 12. sırada noktaladı. Pole pozisyonundan başlayan Marco Bezzecchi ise ilk turda kontrolü kaybederek yarış dışı kaldı. MotoGP'de sıradaki yarış 20 Eylül'de Avusturya'da koşulacak.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. NTV Ekonomi başlıyor.
1: Tekrar merhaba. Gün ortasında piyasa ekranında gelişmelerle tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide denetimi arttırmak için çalışmaları sürdüğünü söyledi. Denetim kapasitemizi büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere yöneltiyoruz dedi. Bakanlık verilerine göre bu yıl büyük ölçeğe sahip mükelleflerin %31,3'ü vergi incelemesine alındı. Bu da neredeyse her 3 büyük mükelleften birinin inceleme altında olması demek. Öte yandan gözetim kapsamında olan yaklaşık 7 bin mükellefin geçmiş dönemde hiç beyanda bulunmadığı belirlendi. Bu kişilerin büyük bir kısmı ilk kez beyanname verdi. Gelir vergisi beyanındaki artış 6,7 milyar liraya. Bu kişilerin ortak olduğu şirketler tarafından yapılan vergi kesintisi matrahındaki artış da 4,2 milyar liraya çıktı. Ortak oldukları şirketlerin kurumlar vergisi matrahındaki artışsa 33,9 milyar liraya yükseldi. Katılım Evim ve Tera Yatırım Pusula Finans Holding Pay devam devri sürecinde mutabakata varıldığını duyurdu değerli izleyenler. Sermaye piyasalarında son günlerin en büyük işlemi olan Pusula Finans Holding ve bağlı ortaklıkların Tera grubuna devrinde anlaşmaya varıldı. Bu kapsamda Pusula Finans Holding ile İktisat Katılım Bankası, Katılım Evim, Bir Evim Tasarruf finansmanda yer alıyor. Eş zamanlı olarak Pusula Holding ve hissedarı olduğu Katılım Evim'in yönetimi de değişti. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen bu şirketlerin de yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. Yatırım fonlarına ilgi rekor kırıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre toplam portföy değeri 11 trilyon liraya, yatırımcı sayısı ise 6 milyona dayandı. Son dönemde artan spekülasyonlar ise fon piyasasını hareketlendirdi.
2: Düşük bütçeyle bile birden fazla enstrümana yatırım imkanı sunan fonlar küçük yatırımcının gözdesi konumunda. Fona yatırım yapanların sayısı 6 milyona ulaştı. Fonların toplam büyüklüğü de 11 trilyon liraya çıktı. Son dönemde artan spekülasyonlar fon piyasasını hareketlendirdi. Ancak yatırımcının parasını koruyan mekanizmalar mevcut. Fon varlıkları portföy yönetim şirketinin kasasında değil, resmi saklayıcı kurum olan Takas Bank'ta yatırımcı adına tutuluyor. Bu yapı portföy yönetim şirketinin parayı zimmetine geçirmesini veya başka amaçlarla kullanmasını engelliyor. Şirketin iflas etmesi durumunda dahi fon, mal varlığı şirket varlığından ayrı tutulduğu için batmıyor. Ancak bu mekanizma hissedeki düşüş nedeniyle oluşan zararı karşılamıyor. Faaliyet izni iptal edilen veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurumlar içinse yatırımcı tazmin merkezi devreye giriyor. Bu kapsamda 2026 yılı için belirlenen azami tutar 2 milyon 65.145 lira olarak uygulanıyor. Bu mekanizma piyasadaki ani dalgalanmalara karşı portföyü korumayı amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu fonlara ilişkin düzenlemeleri hayata geçirmişti. Ancak serbest fonların bir şirkette alabileceği pay miktarı rastgele değil, o şirketin halka açıklık oranına bağlandı. Tek bir serbest fon dolaşımdaki payların en fazla %8'ini alabilecek. Uzmanlara göre bu düzenlemeler fonları güvenli bir yapıya kavuşturdu.
3: Bu adımlar, yani TPK'nın atmış olduğu bu adımların en önemli sebebi MSCI'ın çok sert tehditleri ve uyarıları. Yani burada hani uyarı bile diyemiyoruz. Kısa vadedeki bu oynaklık normaldir ama orta uzun vadede özellikle de yabancı fonların ilgisi noktasında bence olumlu gelişmeler yaşanıyor şu anda.
1: İran ile diğer körfez ülkeleri arasında bugün yapılması planlanan toplantı ertelendi. Brent petrol yeniden 107 doların üzerine çıktı. Orta Doğu'da diplomatik çabalar İran'la diğer körfez ülkeleri arasında yapılması planlanan toplantının ertelenmesiyle sekteye uğradı. Bölgenin en önemli iki petrol geçiş güzergahı çevresindeki yeni saldırılar, yani Bir tarafta Babül Mendeb, bir tarafta ise Hürmüz Boğazı. Bu iki güzergah çevresindeki yeni saldırılar küresel enerji arzına ilişkin endişeleri arttırmış durumda. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın arza yönelik, yani petrol üretimine yönelik riskler de artarken, ülke cuma günü insansız hava aracı saldırılarında hasar gören 1200 kilometrelik Doğu Batı petrol boru hattını hafta sonu boyunca kapalı tuttu. Bu gelişmeler üzerine petrol yeni haftaya yükselişle başladı. Brent petrol %2,5 civarı artışla 107 doları aştı. Sırada piyasalar var. Öncelikle borsaya bakalım. Borsada BIST 100 endeksi şu sıralarda %1,53 kayıpla 14.244 puan seviyesinde, ki şu ana kadar gün içinde gördüğümüz en düşük seviye 14.223, yani dip noktasına yakın yerlerde işlem görüyor. Hiç artıya geçmedi. Açılışla beraber aşağıya doğru %1,64 en fazla gerilediğimiz değer kaybı oldu. Borsada alt endekslere baktığımızda hiç artıda olan alt endekste yok. Hepsinin kayıpta, kırmızı da olduğunu söyleyebiliriz. İletişimde, sanayi endekste, ulaştırmada ve ticaret endekslerinde %1'in üzerinde kayıplar var. Diğer endekslerde de yarım puanla %1-1,5 arasında kayıplar olduğunu ifade edelim. Borsada satıcılı bir günü, satışların genele yayıldığını söylemek mümkün. Para piyasalarında dolar 48 lira 62 kuruştan işlem görüyor. Euro 56 lira 16 kuruş. Bu hafta Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz toplantısı öncesinde doların bugün biraz daha değer kazandığını gördük. Şu sıralarda 99,3'lere kadar yükselmiş durumda. Dolar endeksi euro dolar karşısında 1.1530'lara doğru geri çekildi. Sterlin dolar karşısında 1.35'te tutunmaya çalışıyordu. Orayı aşağıya doğru geçti ve 1.3470'lere kadar indi dolar karşısında. Sterlin de euro da değer yitirdi. Altın fiyatlarına bakalım. Elbette şeyin değerlenmesi, doların, Amerikan dolarının değerlenmesi ve Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırma ihtimali. Şimdi bugünkü ihtimallere baktığınızda %86-87 oranında bu hafta faizi çeyrek puan artıracağı tahmin ediliyor Amerikan Merkez Bankası'nın. Sonra yılın geri kalanında bir ya da iki faiz artışı daha yapacağı yine ihtimaller arasında konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor. Bunlar da olumsuz yansıyor elbette. Altının onsunda geri çekilme devam ediyor. %1,5'lere ulaştı. 4.280 dolara kadar ons başına gerilemiş durumda. Petrol fiyatları 104 dolar seviyesinde görünüyor ama Kasım vadede 108 dolara kadar ulaşmış durumda. Yani kabaca 104-108 dolar arasında işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Brent petrolün varil fiyatının. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.693 lira, 6.700 liranın altına sarktı ve çeyrek altında 11.000 liranın hemen altında. Değerli izleyenler, şimdi konuğumuza döneceğiz. Hedef Portföy Araştırma Müdür Yardımcısı Vahap Taş'tan bizimle birlikte. Vahap Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba Murat Bey, iyi yayınlar, sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Bu hafta evet biz yurt içi gelişmeleri takip ediyoruz ama yurt dışı biraz daha ağır basacak gibi görünüyor. Bu hafta Amerikan Merkez Bankası, sonra Japonya Merkez Bankası, bir taraftan savaş, o savaşın petrol fiyatları dolayısıyla enflasyon üzerinde yarattığı riskler, bir tarafta yapay zekanın fonlanmasının yarattığı riskler derken Amerika'nın borçları, o şu bu, biraz karmaşık ve belirsizliğin arttığı bir haftadayız galiba.
4: Denklemde çok fazla bilinmeyen var. Biraz da piyasaları rahatsız eden çok da fazla etken var. Şimdi siz de sıraladınız. Ben böyle hani tek tek detaylandırsam, yani işte şu an işte Amerika'da 40 trilyon dolarlık bir borçtan bahsediyoruz. Bu en büyük problemlerden biri. Yani bütün bu faiz hikayesinin arkasındaki gerekçelerden biri bu. Biri bu yapay zeka yatırımlarının çok yüksek seviyelere gelmiş olması ve işte hafta sonu gördünüz, yani işlendi de haber kanallarında. Yani zaman zaman istifalar geliyor ve yapay zekanın hep o izlediğimiz eski filmlerdeki gibi yapay zeka bütün insanlığı acaba yok edecek mi sorunsalı gündeme gelmeye başladı. Bu bir miktar bu yapay zeka harcamalarına ilişkin endişe ve cirolara ilişkin aslında endişe oluşturdu. Biraz buradan okumak gerekiyor yani piyasadaki bu zayıf risk iştahını. Şimdi biz içeride tamam %1-1,5'larda bir kayıp yaşıyoruz ama dünya da benzer bir trend var yeni haftaya başlarken. Tabii merkez bankaları da faiz artırma sürecine girmeye başladılar. İşte Avrupa Merkez Bankası indirdi. Fed'den faiz artırım bekleniyor. Bu hafta siz de söylediniz. Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı var ve orada da bir faiz artırımı bekleniyor. En itidalli taraf biraz daha şu anda İngiltere. Yani İngiltere Merkez Bankası'nda faiz kararı var. Mesela orada faizlerin sabit kalacağına yönelik bir beklenti söz konusu. Şimdi genel problem enflasyondan öte biraz da tahvil faizlerinin yükseliyor olması. Şimdi biz yatıyoruz kalkıyoruz sabah mutlaka tahvil faizlerine bakıyoruz. Gündelik hayatta bunu çok konuşmasak bile finans piyasasında güne ilk başlayan ya Amerika'da faizler ne olmuş işte Almanya Fransa'da faizler yükseliyordu. Şu an acaba nerelerde? Günün geri kalanına ilişkin beklentisini biraz bu faizlere bakarak aslına bakarsanız devam ettiriyor. Ve geldiğimiz noktada da bu faizler biraz endişe verici yerlerde. Bu da borsalarda satışa neden oluyor. Hatta hani şimdi içeriye de geleceğim yavaş yavaş. İşte 4 Eylül haftasıyla birlikte yabancı yatırımcının çıkışı işte 600-650 milyon dolarlarda ve bu yılın en büyük yabancı çıkışını gördük. Geçtiğimiz hafta hisse senetlerinde, Türk hisse senetlerinden bahsediyorum burada. Bu da biraz yani şeyin yansıması, yani yurt dışında zayıf bir risk iştahı var. Tahvil faizleri çok yüksek. Bir de tabii bizdeki fon düzenlemesinin yarattığı bir takım etkiler de söz konusu. Tüm bunları birleştirdiğimde şu an Borsa İstanbul tarafında geçtiğimiz hafta ve Eylül ayının ilk haftasında başlayan hem yabancı çıkışı hem de bu fon düzenlemelerinin getirdiği etkiler söz konusu. Nereye kadar gider belki soracaksınız ama ben şimdiden söyleyeyim. Yani biz bunu yaklaşık 1,5 ay kadar daha sürebileceğini tahmin ediyoruz. O dönem sonunda zaten fonlar ellerindeki fazla pozisyonların zaten mevzuat gereği 1/3'ünü kapatmış olacaklar ama ben çok daha fazlasının organize olacağını düşünüyorum tabii burada.
1: Sizin de altını çizdiğiniz üzere yurt içinde sermaye piyasası kurulunun regülasyonlarının piyasayı etkilediğini söyleyebiliriz. Yurt dışının etkisi var elbette ancak içeride bir buçuk ay daha süreceğini belki biraz daha fazla bile sürebilir ama içeride bu hamlenin hani biraz daha ilk yapılan yorumlarda BIST 100 dışı hisselerden biraz daha BIST 30 hisselerine yönelimi arttırabileceği değerlendirmeleri yapılıyordu. Biraz daha bu konuda evet böyle olacak diyebilir miyiz? Önümüz biraz daha netleşti mi acaba?
4: Aslında doğru bir değerlendirme yani hepimizin en baştaki beklentisi oydu ama şimdi şöyle bir dinamik de var yani bugün Borsa İstanbul'a baktığınızda aslında hani Türkiye'deki halka açık en büyük 100 şirketten bahsediyoruz kabaca en azından SPK'nın doğru. Hani ya da Borsa İstanbul'un kotasyon yönergesinden yola çıkarak söylüyorum bunu ama son dönemde bakıyorsunuz yani makro veriler o kadar da çok parlak değil şimdi burada şu ortaya çıkıyor yani sanki Borsa İstanbul'un performansıyla yani Türkiye'de ekonomik gidişatın işte bir trendini koyduğunuzda sanki o iki trend arasında ayrışma var. Yani Borsa İstanbul Türkiye ekonomisinin genel gidişatını göstermekten biraz uzaklaşıyor. Şimdi bu fon düzenlemesi biraz bu gidişatı tersine çevirebilecek gibi duruyor bana. Yine o ayrışma devam edecek ama tam tersi yönde devam edecek gibi geliyor bana yani borsa. 30 endeksi özellikle bir miktar daha pozitif ayrışacak. Tabii bu ister istemez mevzuat gereği yani çok büyük pozisyon fazlalıkları var. Bunları erittiğiniz zaman ya serbest fonsanız eğer ya gidecekseniz şirket sayısını artırmanız gerekecek ya da gideceksiniz 30 endeksindeki şirketler bu işten muaf kaldığı için, muaf tutulduğu için 30 endeksine yöneleceksiniz. Ama 30 endeksinde bir potansiyeli var. Hani belli noktalarda tıkanmaya gidiyor. O zaman şu devreye giriyor. Geçmiş dönemde borsanın yükselişinde olduğu gibi önce 30 hisseleri gider, sonra 100 hisseleri gider, sonrasında 100'ün haricindeki diğer hisseler gider gibi. Ben burada fonların bir alternatif olarak da fonların elinde tuttuğu şirket sayısını artırarak bu oranları dengeleyebileceğini de düşünüyorum. Böyle bir senaryoyu da bence göz ardı etmemek lazım. Şimdi SPK'dan iki adım geldi. Birincisi özel durumlar tebliğinde yaptığı açıklamaydı. Neydi o? Doğru. Yani önceden bir şirketin %5'ine sahipseniz bunu bildirmeniz gerekiyordu. Şimdi %3'ün üzerindeyseniz bunu bildirmeniz gerekiyor. İkincisi de zaten sizin de belirttiğiniz bu fon rehberi. Üçüncü bir adım var. Bu da gelecek. O da ne gelecek? Ekim, Kasım, Aralık dönemi yani yılın son çeyreği için Borsa İstanbul 100 endeksinde, 50 endeksinde ve 30 endeksinde yer alacak paylar güncellenecek borsanın kararıyla. Bu da sanıyorum yani önümüzdeki hafta borsa kararıyla açıklanacak. Tabii ki bunun bir hesaplama yöntemi var ama hani Borsa İstanbul yönetimi subjektif bir kararla, yani o kotasyon yönergesindeki o hesaplamaların dışında ya biz bu hissede volatiliteyi yüksek görüyoruz, o yüzden 30, 50 ve 100 endeksine dahil etmiyoruz gibi bir karar da alabilir. Ki bence almalı da. Bunu yaptığı takdirde 30 endeksinde biraz daha sağlıklı bir fiyat oluşumu ben göreceğimizi düşünüyorum.
1: Hedef Portföy Araştırma Müdür Yardımcısı Vahap Taş'tan, Doktor Vahap Taş'tan çok teşekkürler. Bize ayrıntısıyla anlattınız, bilgilendirdiniz. Mutlu günler diliyorum.
4: Sağ olun, iyi haftalar.
1: Hepimize. Değerli izleyenler, Vahap Bey'in de altını çizdiği üzere hakikaten dışarıda yaşanan, başta Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ve bu savaşın petrol fiyatları üzerine etkisi olmak üzere, yapay zeka finansmanı ciddi olarak konuşuluyor, bu olmak üzere, Amerika'da 10 yıllık tahvil faizlerinin %5'e yaklaşması ve bu hafta iki büyük merkez bankası Amerika ve Japonya'nın faiz toplantıları yakından takip edilecek gelişmeler olarak öne çıkıyor. Gelişmeler sürdükçe biz karşınızda olacağız. Bitirdik, hoşçakalın.

0: TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Bir çatı sadece korumaz, konfor da sağlar. Ses, ısı ve dayanım. Çatı altında

0: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Sardalya balıklarının göçü, biyokütle açısından dünyadaki en büyük hayvan hareketliliğini kapsayan en büyük balık göçü. Güney Afrika'daki sardalya balıkları her yaz ılıman bölgelerden Hint Okyanusu'na göçer. Sardalya koşusu diye adlandırılan 1500 kilometrelik bu tek yönlü devasa göç hareketine milyarlarca sardalya katılır. Doğal olarak köpek balıklarından yunuslara, yırtıcı kuşlardan hemen tüm deniz canlılarına kadar büyük hayvan topluluğu da onları avlamak için peşlerine düşer. Böylece dünyanın en büyük hayvan hareketliliği oluşur. Peki neden göç ediyorlar? Çünkü göçün sardalyalar açısından üremeye ilişkin bir avantajı yok. Uzmanlar doğada nadir görülen bu davranışın buzul çağına uzanan bir üreme davranışının kalıntısı olabileceğini düşünüyor. Şu anda subtropikal Hint Okyanusu habitatı olan bölgenin o zamanlar soğuk sulara sahip önemli bir sardalya yavru yetiştirme alanı olduğuna dikkat çekiliyor. Bu arada birçok hayvan da yaşam döngüsünü sardalya koşusuna göre düzenliyor. Mesela kap sümsüğü kuşları. Bu bölgedeki çeyrek milyon kap sümsüğü kuşu yumurtlama döngüsünü sardalya koşusuna göre ayarlar. Böylece yavruladıkları zamanı aynı zamanda çok kolay avlanabilecekleri bir döneme denk getirirler.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. NTV Radyo.
3: TÜYAP'tan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendir.
4: Her mevsimde, her havada,
5: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Okulların açıldığı bu hafta sıcaklıklarda da düşüş başladı. En belirgin düşüş Marmara ve İstanbul'da. Sıcaklık 6-7 derece birden azalırken Ege'de de 5 derecelik düşüş olacak. Karadeniz'in batısında da hava serin ve yağışlı. Ani değişikliklerin olduğu bu mevsimde özellikle sabah saatleri için çocukların yanlarında hırka bulundurmaları önemli.
4: Her mevsimde, her havada,
5: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden pazartesi yeni bir haftaya başlıyoruz. Hem geride bıraktığımız haftadan taşıdığımız başlıklar, hem yeni haftanın getirdiği gündem maddeleri yoğun bir bülten hazırladık. Sizleri bekliyor. Önce birkaç başlık verelim, sonrasında ayrıntıya geçeceğiz. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne yönelik soruşturmada enteresan gelişmeler yaşanıyor. Enteresan çünkü ölümünden birkaç gün önce bir televizyon dizisinde, hadi ismini de söyleyelim, Kurtlar Vadisi'nde Kozikoğlu'nu betimleyen bir karakter benzer bir şekilde öldürülmüştü. Soruşturmayı derinleştiren savcılık Kurtlar Vadisi'nin o dönemki senaristlerini de ifadeye çağırdı. Son durumu canlı bağlantıyla aktaracağız. Bugün farklı bir heyecan var sokaklarda. Okullar açıldı, milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. İlk günden yansıyanlar, okullarda alınan güvenlik önlemleri ki yeni dönem birçok yeni önlemi de hayata geçirildiği bir dönem. Hepsi birazdan ekranda olacak. Körfez'de gerilimi ve haliyle petrol fiyatlarını artıran bir gelişme var. Gözler Hürmüz'den Babil Mendeb'e dönüyor. Husiler Boğaz kontrolünü tamamen ele aldı ve Suudi Arabistan'a ait petrol taşıyan tankerlerin geçişine izin vermiyorlar. Tansiyon yüksek. Ne olacak? Bakacağız. Ve son başlık futbol. Süper Lig'de haftanın kapanış maçı Gaziantep Futbol Kulübü ile Fenerbahçe arasında. Sarı lacivertliler İsmail Kartal'ın istifası sonrası kaotik birkaç gün geçirmişti. Hoca döndü. Bugün maçta olacak Fenerbahçe'nin başında. Nasıl bir maç olur? Süper Lig'de haftanın panoraması da öyle bülteninde olacak. Başlıyoruz bültene. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada ilginç bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Sena Gürbıyık notlarıyla karşımızda. Sena, senaristler neden ifadeye çağrıldı?
1: Ahmet Arpat, senin de belirttiğin gibi eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Aslında bu yüzden de dizideki sahneler nedeniyle, döneminde çekilmiş sahneler nedeniyle de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kurtlar Vadisi dizisinin o dönemki senaristlerini ifadeye çağırdı. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bugün saat 14.30 gibi ifadeye gelmesi bekleniyor. Bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye geleceklerinin altını çizelim. Şüpheli sıfatıyla değil, bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. Şimdi aslında biraz soruşturmadan bahsedecek olursak kısaca. Soruşturma kapsamında iki operasyon gerçekleştirilmişti ve 20 şüphelisi bulunuyor dosyanın. Biri firari olmak üzere. Aslında bu dosyada 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli de tutuklandı. Peki neler oldu? Aslında Ergenekon davasında tutuklanmıştı Kaşif Kozinoğlu ve savunmasına da 13 gün kala cezaevinde rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. O dönem kalp krizi olarak raporlara geçse de ailesi kalbiyle ilgili herhangi bir sorunun olmadığını aktarmasına rağmen adli tıp raporlarında Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm dosyası kapatılmıştı adli tıp raporlarına göre ve herhangi bir şüphe bulunmamıştı. 15 yıl sonra dosya şüpheli ölüm nedeniyle açıldı ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmanın yeniden başlatıldığını duyurmuştu. Soruşturma kapsamında başsavcılık Fethi Kabir işlemlerinin gerçekleştirilmesi talimatını vermişti ve cumartesi günü de Kaşif Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki mezarından kemik örnekleri, toprak örnekleri alındı ve bu örnekler değerlendirilmeye gönderildi. Ölümün aydınlatılmasına ilişkin. Aslında eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu bir suikaste mi kurban gitti yoksa FETÖ tarafından mı öldürüldü? Bu sorunun yanıtı aranıyor. Dün de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruların yanıtının aranması için ve soruşturmanın da genişletilmesi nedeniyle de Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi Bahadır Özdener, Raci Şaşmaz ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldığını aktardı. Ve şu sıralarda da aslında yaklaşık 1,5 saat sonra 14.30 gibi 3 ismin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek ifade vermesi bekleniyor Ahmet Arpat.
0: Sena Gürbüyük aktardı. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ders başı yaptı bugün. Yeni eğitim öğretim yılı yeni güvenlik önlemleriyle başladı. İlk gün trafik yoğunluğu oluşmaması için de çeşitli tedbirler alındı.
2: hissediyorum.
3: Okulu özledin mi peki?
2: Evet. Bugün okulun ilk günü, erken kalktım. Çok heyecanlıyım. Üçüncü sınıfa geçtim.
4: Ders zili çaldı. Sınıflar, okul bahçeleri bir kez daha çocuk sesleriyle yankılandı. İstanbul'da da yeni eğitim öğretim sezonunun heyecanı yaşandı.
3: En çok neyi özledin?
5: Arkadaşım ve öğretmenime.
3: Yaz tatilinde neler yaptın?
5: Kitap okudum, ödevleri yaptım öğretmenim verdi. Bu kadar. Çok bir de dışarı falan gezdik.
6: Özledim. Gerçekten de özledim yani. Ve de heyecanlıyım da.
4: Anne babalar da bu heyecana ortak oldu.
3: Sizden ayrılması zor oldu mu?
7: Evet, biraz zorlandık. Çünkü bana çok bağlıydı ama o süreçte öğretmenimizin de yardımları inşallah kısa bir sürede atlatacağız diye umut ediyorum bu sürece.
8: Onlar için 7-24 yaz kış her zaman buralardayız anne baba olarak. Şu anda da ilk heyecanlı ilk okul günü biz de aynı heyecana ortak olmaya çalışıyoruz.
4: Bu yıl farklı yenilikler var. Daha kalabalık okullarda güvenliği artırmak amacıyla turnike sistemine geçildi. Mobil okul timleri de görev başında.
3: Okulların açılmasıyla birlikte okul çevrelerinde ve bahçelerinde güvenlik önlemleri de artırıldı. Bu önlemlerden biri de mobil okul timi. Bu tim jandarma ve polis ekiplerinden oluşuyor ve yıl boyunca okul çevresinde görev yapacaklar. Gerekli gördükleri yerlerde de dedektörle birlikte kontrol sağlayacaklar. Tabii ki tek önlem bu değil. Önlemlerden bir tanesi de okul giriş çıkışlarındaki turnike sistemi. Bu sistemde öğrenci kartını okuttuğu an giriş yaptığı ve çıkış yaptığı saat velilere mesaj olarak gönderilebilecek.
9: Bence çok daha güvenli oldu diğerine göre. Kendimiz alıyorduk. Şu an bilgi de alıyoruz.
10: Kollarında saatler var. Saatleri takıyoruz girişte ve çıkışta. Görüntülü olarak okula girdiği saat bize geliyor.
4: Kantinlerdeki hijyen koşulları da kontrol edildi. Başkentte de 126 okul ve çevresinde polis ekipleri denetimdeydi.
11: Ankara'da emniyet güçleri sabahın erken saatlerinde okul önlerindeki yerlerini aldı. Hem yoldan geçen araçlar denetlendi hem de okul civarında yer alan mekanlarda kontroller yapıldı.
4: Öte yandan okul bahçelerinde ilk defa güvenlik görevlileri mesaiye başladı. 81 ilde toplam 31 bin bahçe görevlisi okul yönetimleriyle koordineli olarak çalışacak. Ayrıca öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek. Binlerce servis aracının yeniden trafiğe çıkmasıyla yollardaki durum da merak ediliyordu. Tedbir olarak İstanbul'da ilk ders zili saat 10'da çaldı. Ek seferlerin de etkisiyle yoğunluk sabah saatlerinde %50'lerde kaldı.
0: Yeni nesil suç örgütleri olarak tanımlanan sokak çetelerine 48 ilde operasyon düzenlendi. 3000'den fazla şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda sosyal medyadan eleman temin etmeye çalışanlar ve tetikçi ilanı verenler de hedefteydi.
12: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürek, Sokaklar Güvende adını verdikleri 148 eş zamanlı operasyonla 2447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacak dedi.
13: Bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir. Hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir.
12: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de emniyet birimlerinin 48 ilde birden operasyon yaptığını duyurdu. Hedefte yine yeni nesil suç örgütleri vardı. 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakan Çiftçi, şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulunduklarını söyledi. Ayrıca sosyal medya hesaplarından suçu ve örgütü övdükleri ve eleman kazanmaya çalıştıkları da tespitler arasında.
14: Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz.
12: Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor.
0: Şimdi bu operasyonun adı Sokaklar Güvende operasyonuydu. Hafta sonu da 15 ilde Ailem Güvende operasyonu düzenlenmişti. 162 şüpheli hakkında işlem yapıldı operasyonlarda. Operasyon kapsamında İzmir'de gözaltına alınan 18 kişiden 16'sı tutuklandı. Diğer 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Ancak başsavcılık anti adli kontrol kararlarına itiraz etti. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Alev alan otobüste 2 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 8 kişi de yaralandı.
15: Yolcu otobüsü önce bariyerlere çarptı, ardından alev aldı. Kaza sonrası çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı. Diyarbakır'dan İstanbul'a hareket eden otobüsün sürücüsü Eyüp Sultan'daki Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişelerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otobüste yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otobüste 16 yolcuyla aracın şoförü ve muavini vardı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi ise yaralandı.
16: Bundan sonraki süreci savcılarımız adli olarak inceleyecekler. Yangının sebebi, herhangi bir eksiklik var mı, yapılması gerekip de yapılmayan işler var mı? Bundan sonraki süreçleri adli olarak arkadaşlarımız takip edecekler.
15: Kaza sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.
0: Bu kaza ile ilgili yanıt bekleyen birçok soru var. Bir canlı yayın planladık. Özgür Yılmaz olay yerinde sürüş teknikleri uzmanı Turgut Yüksekdağ ile konuşacak. Sözü Özgür ve konuğuna bırakalım. Özgür.
17: Evet, kazanın meydana geldiği noktadayız. Yanıt bekleyen birçok soru var. Diyarbakır'dan gelen otobüs Alibeyköy'deki Cep Otogarı'na gitmekteydi. Yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz. Kaza 20 kilometre kala bulunduğumuz gişelerde meydana geldi. Yayın konuğumuz sürüş teknikleri uzmanı Turgut Yüksekdağ. Şöyle bir baktığımızda aslında bulunduğumuz nokta kaza yerine yaklaşık 20-30 metre mesafede. Şuradan başlayalım isterseniz. Bu kaza neden olabilir? Sonuçta otobüs kontrolden çıktığı görülüyor. Güvenlik kameralarına da yansıdı. Buradan başlayalım isterseniz.
18: Çok net olarak bir kere otobüs şoförünün hatası olarak başlayalım. Ama biz bu yayın için buraya geldiğimiz andan itibaren de şurada karşı karşıya kalıyoruz. Çok sayıda araç, özellikle ağır vasıtaların çok yüksek süratle gişelere yaklaştığını görüyoruz ki dün kayıtları incelediğimizde de, videoları incelediğimizde de otomobilin aslında yüksek bir süratle yaklaştığını, sonrasında gişeyi, hangi gişeye gireceğiyle ilgili böyle bir kararsızlık yaşadığını ve otobüsün kontrolünü kaybettiğini görüyoruz ki yerler de kaygandı. Dolayısıyla orada bir kontrolü kaybetme var ve bir çarpmayla neticelenecek bir kaza doğru gidiyordu ve çarpma gerçekleşti. Ama burada hazin olan ya da sıkıntılı olan süreç, kaza anında, ilk temas anından hemen sonrasında direkt olarak yakıt deposunun olduğu noktaya çarpması ve orada çok ciddi bir basınç oluşturması ve aslında mazotun içerisinde, otobüslerin kullandığı yakıtların içerisindeki mazotun içerisinde kibrit bile atsanız yanmayacaktır. Herhangi bir yanma gerçekleşmeyecektir ama ortaya çıkan çok büyük bir basınç, oradaki elektriklenme mazotun bir anda patlamasına ve parlamasına yol açtı. Aslında çok çok nadir görülebilecek bir olayla karşı karşıyayız ama dediğim gibi öncelikli sonuç şoförün hatası. Buraya çok daha kontrollü girmesi gerekir. Bir yokuş aşağı aslında gelinen bir nokta. Çok uzun bir yolu, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar gelen çok uzun bir yolu tamamlamış ve artık son 15-20 kilometresi kalmış bir sürücünün ki birçok yerde söyleriz, birçok kaza aslında sabahın erken saatlerinde ya da artık varış noktasına çok yaklaştığınız anlar doğru dikkat kaybı vesaire başlar. İzlediğimiz görüntüler aslında otobüsün kontrolünü kaybettiğini görüyoruz. Bu kontrolü kaybetmedi. Şoförün telefona bakıyor olması olabilir. Herhangi başka bir etken olabilir ama çok kolay geçirebilecek bir yerden. Öncelikle bir kararsızlık, hangi gişeye gideceğini karar veremiyor ve sonrasında otobüsün kontrolünü kaybetmeye sonucu maalesef hazin bir sonuçla karşı karşıyayız.
17: Peki otobüs çarpmasının hemen ardından bir yangın çıkıyor. Aslında bu güvenlik kamerası görüntülerini yavaş okuttuğumuzda da aslında iki çarpma oluyor orada o noktada. Hemen bulunduğumuz yerden görebiliyoruz. O bariyere çarpıyor ve ikinci daha şiddetli siz yakıt deposu diyorsunuz. Yakıt depoları bu şekilde patlar mı? Patlamaya neden olur mu? otobüslerde buna ilişkin bir önlem alınmaz mı?
18: Ya şöyle söyleyeyim, orada çok büyük bir G kuvveti var. Yani büyük bir çarpma kuvvetiyle karşı karşıya kalıyorsunuz ve yakıtın içerisinde, dediğim gibi daha önce de söyledim, mazotun içerisinde bir kibrit atsanız, yanan bir kibrit atsanız bile yanmaz. Kolay kolay yanan bir şey değildir ama bir patlama gerçekleşiyor. Çünkü uyguladığınız kuvvet çok yüksek bir basınç kuvveti uyguluyorsunuz ve depo içerisindeki yakıtın ciddi anlamda patladığını görüyoruz. Bu arada yakıtın içerisine daha önceki yayınlarda bazen söylediğimiz için ekstra bir şey konuldu mu vesaire, oraya bilmiyoruz. Orası teknik sebeplerle açıklanacaktır. Teknik raporlarında açıklanacaktır. O yakıtın o şekilde patlamasına sebep olan şey, ki görüntülerde görüyoruz, sonrası dışarıya doğru da akıyor ve yangın büyüyerek devam ediyor. Dolayısıyla mazotun patlamasıyla ilgili bir maalesef karşılaştığımız bir durum var. İlk çarptığı noktada kalsaydı, depoyu sıkıştırmasaydı, sadece işte bir tane otobüs bariyere çarptı vesaire deyip geçiştirebileceğimiz bir olaydı. Ama o çarpmanın devam edip sonrasında yakıt deposunu sıkıştırması ve orada patlamaya sebep olması maalesef kazayı bir noktaya getirmiş durumda.
17: Bu çarpmanın ardından çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüyor. Otobüsün tamamını sarıyor ki buradan otobüs enkaz olarak kaldırıldı. Bu normal bir şey mi? Yani bütün otobüs bu kadar kısa süre içerisindeki yangına kısa süre içerisinde müdahale edildiği de biliniyor. Dakikalar içerisinde bir otobüsün bu şekilde yanması, küle dönmesi, enkaza dönmesi normal mi?
18: Şöyle söyleyeyim, otobüslerin içerisindeki malzemelerin neredeyse hemen hemen tamamına yakını çok kısa sürede yanabilecek ve parlayabilecek şeyler. İşte perdeler, koltuklar, kumaşlar, süngerler, dolayısıyla herhangi bir yangın anında çok hızlı yayılabilecek şeyler. Bunların işte otobüsler için herhangi bir yangın önlemi var mı vesaire diye sordu sosyal medyadan arkadaşlar. Türkiye'deki otobüsler en üst standartlarda üretiliyor. Fakat bu en üst standart Türkiye şartları için yeterli mi? Türkiye'deki şoförler, yol şartları için vesaire yeterli mi derseniz, bence yeterli değil. Özellikle

0: Depoları ile ilgili bir önlem yok mu? Ya da bu önlem yetersiz dediniz biraz önce. Nasıl bir önlemden bahsediyorsunuz ya da hangi eksiklikten bahsediyorsunuz?
1: Ya bu kadar büyük bir şiddetteki bir çarpmaya tabii ki her şey kontrol altına alınamayabilir. Ama oranın işte izole edilmesi, ona göre yakıt depolarının vesairesinin ona göre seçilmesi, patlamaya karşı duyarlı olması ama özellikle izolasyon ve aracın özellikle alt segmenti yani yangını çıktığı bölgeyle üstteki içerideki kabin bölümünün izolasyonun çok çok ciddi anlamda önemi var. Çünkü yangın buradan oraya sirayet ettiğinde çok hızlı büyüyebilecek bir şey. O izolasyon konusunda ciddi anlamda önlemler alınmalı ama dediğim gibi Türkiye'deki otobüsler en üst standartlarda üretiliyor aslında. Türkiye'nin veya dünyanın belirli ama bu standartlar bizim Türkiye şartları için geçerlidir. Başka bir kazadan örnek vereyim. İşte önden çarpma anında koruyucu barların çok daha kuvvetli olması lazım. Çünkü Türkiye'de bu önden çarpma vesaire otobüslerde çok fazla karşılaşıyor. Otobüs aslında dünyanın her tarafında turistik amaçlı kullanılan bir şey. Bizdeki gibi çok uzun yoldan gelen seyahatleri anlamaçlı kullanılmıyor. Ama buralarda maalesef çok fazla kazayla karşı karşıya kalıyoruz. Bu önlemlerin mutlaka masaya yatırılıp geliştirmesi ve sayısının artırılması gerekiyor.
0: Peki görüntüleri izlediğinizde otobüs buraya hızlı yaklaşıyor diyebilir misiniz? Hızı ile ilgili bir tespitiniz var mı?
1: Çok hızlı yaklaşıyor diyemem ama tam yokuşun başında kontrolü kaybettiğini söyleyebilirim. Yani çok yüksek şiddetli bir çarpma değildi aslında ilk andaki ama sonrasında özellikle depoyu sıkıştırıp orayı patlatıyor olması sıkıntıyı büyüten, kazayı büyüten nedenlerden bir tanesi.
0: Aslında buraya bariyerlere doğru birçok aracın da yayınımızdan önce de hızlı geldiğini gördük. Bu bariyerlerle ilgili de bir önlem mi gerekiyor?
1: Ya şöyle bariyerden geçme hızı 30 kilometre saat. 30 kilometre saat ama bu bariyer oradan geçerken ki değil. Buradan itibaren ilk andan itibaren eğer bir gişeyle karşı karşıya kalıyorsunuz artık hızınızı düşürüp yavaşça olmanız lazım. Bizde maalesef son anda frene basma. Son anda ki burada birçok kez şahit olduk. Özellikle ağır vasıtalarına falan hani son sürat gelip o kendine olan fazla güvenden kaynaklı bir şey ama trafik bir anlık dikkatsizliği bir anlık güvensizliği vesaire asla kabul etmez. Maalesef hataları çok ağır oluyor.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Evet, iki kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yanıt bekleyen birçok soru var. Bu soruları sürüş teknikleri uzmanı Turgut Yüksektağ ile konuştuk. Dün meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetmişti. 8 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 3'ünün tedavisini hastanede devam ediyor. 3 kişinin de durumu ciddi ancak bir kişinin hayati tehlikesi de devam ediyor. Ayrıntılar bu şekilde.
2: Özgür Yılmaz aktardı. Sivas'ta 11 aylık bebek kaybolduğu ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Bölgede geniş çaplı arama yapılırken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bebeğin babası tarafından para karşılığı başka birine verildiği öne sürüldü. Aralarında anne ve babanın da olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
3: 11 aylık bebek ortadan kayboldu. Bebeğin para karşılığı başka birine verildiği iddia edildi. Aralarında anne ve babanın da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Olay Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşandı. 5 çocuğu olan balıkçı çifti Göndüren köyünde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyordu. Çadırda kalan aileden anne Elif balıkçı güvenlik güçlerine gitti. Yanında uyuyan 11 aylık kızı Büşra'nın kaybolduğunu ihbar etti. Bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. İz takip köpekleri, yapay zeka destekli dronlar ve bölge halkının katılımıyla sürdürülen çalışmalar sırasında aile de sorgulandı. Ancak aile fertleri çelişkili ifade verdi. Elif Balıkçı o akşam bölgeye bir araç geldiğini, eşinin araçtan inen iki kişiye bebeklerini verdiğini söyledi. 4 kişinin de bu olaya şahit olduğunu öne sürdü.
4: Anne baba çok rahat. Yani çocuğu kayıp bir aile gibi değiller. Yani. Çok şüpheli bir şey yani kaybolma. Kurt götürdü diyorlar, ayı götürdü diyorlar. Öyle bir şey yok.
3: Aralarında anne ve babanın da olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Bebeğin para karşılığı verildiği iddiası araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Açıklamada 11 aylık bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaları ve hukuki süreci yakından takip edeceğiz denildi. Divri Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili yayın yasağı getirdi.
2: Son günlerde sermaye piyasalarının gündeminde Tera Yatırım'ın Pusula Finans Holding'i ve bağlı şirketlerini satın alması var. Tera grubu devir işleminde mutabakata varıldığını duyurdu. Bu işlem SPK'nın 28 Ağustos'ta yaptığı yeni düzenlemenin ardından Pusula Holding'in fonlarında yaşanan kayıp sonrasında geldi. Gelişmeler fon piyasasını da hareketlendirdi. Peki yatırım fonlarında yatırımcının parasını koruyan mekanizmalar var mı? Bir kurumun faaliyet izni iptal olursa ne oluyor? Ayrıntılar haberimizde.

0: Düşük bütçeyle bile birden fazla enstrümana yatırım imkanı sunan fonlar küçük yatırımcının gözdesi konumunda. Fona yatırım yapanların sayısı 6 milyona ulaştı. Fonların toplam büyüklüğü de 11 trilyon liraya çıktı. Son dönemde artan spekülasyonlar fon piyasasını hareketlendirdi. Ancak yatırımcının parasını koruyan mekanizmalar mevcut. Fon varlıkları portföy yönetim şirketinin kasasında değil, resmi saklayıcı kurum olan Takas Bank'ta yatırımcı adına tutuluyor. Bu yapı portföy yönetim şirketinin parayı zimmetine geçirmesini veya başka amaçlarla kullanmasını engelliyor. Şirketin iflas etmesi durumunda dahi fon mal varlığı şirket varlığından ayrı tutulduğu için batmıyor. Ancak bu mekanizma hissedeki düşüş nedeniyle oluşan zararı karşılamıyor. Faaliyet izni iptal edilen veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurumlar içinse yatırımcı tazmin merkezi devreye giriyor. Bu kapsamda 2026 yılı için belirlenen azami tutar 2 milyon 65 145 lira olarak uygulanıyor. Bu mekanizma piyasadaki ani dalgalanmalara karşı portföyü korumayı amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu fonlara ilişkin düzenlemeleri hayata geçirmişti. Ancak serbest fonların bir şirkette alabileceği pay miktarı rastgele değil, o şirketin halka açıklık oranına bağlandı. Tek bir serbest fon dolaşımdaki payların en fazla %8'ini alabilecek. Uzmanlara göre bu düzenlemeler fonları güvenli bir yapıya kavuşturdu.
1: Bu adımlar, yani TPK'nın atmış olduğu bu adımların en önemli sebebi MSCI'nin çok sert tehditleri ve uyarıları. Yani burada hani uyarı bile diyemiyoruz. Kısa vadedeki bu oynaklık normaldir ama orta uzun vadede özellikle de yabancı fonların ilgisi noktasında bence olumlu gelişmeler yaşanıyor şu anda.
2: İstanbul'da bugün itibariyle 15 bin liralık konut, 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süresi başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden 25 Eylül'e kadar gerçekleştirilebilecek. Peki hangi şartlar aranıyor? Konutlar hangi ilçelerde olacak? Ayrıntıları NTV muhabiri Tuana Çiftçi Ataşehir'deki örnek daireden anlattı.
3: Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinin başvuruları bugün başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 100 yılın konut projesi kapsamında 15 bin de konut kiraya verilecek ve bugünden itibaren işte o başvurular başladı. 1071 konutun teslimi Ekim ayında yapılacak. Bizler şu anda Ataşehir'de örnek bir dairenin içindeyiz. Öncelikle bulunduğumuz daire 3+1 bir daire, net 98 metrekare ve brüt 120 metrekarelik bir dairenin içindeyiz. Şu anda buranın kirası 15 bin liradan başlayacak. Konutların kira bedelleri bulundukları bölgedeki raiç fiyatların altında olacak. Kiralara baktığımızda 1+1 konutlar 10 bin liradan, 2+1'ler 12 bin liradan, 3+1'ler ise 15 bin liradan başlayacak. 4+1'ler ise 18 bin liradan başlayacak. İstanbul'da kiralık konutlar 4 ayrı bölgede tahsis edilecek. Birinci bölgede Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar var. İkinci bölgede Maltepe, Tuzla ve Kartal bulunuyor. Üçüncü bölgede ise Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören yer alıyor. Dördüncü bölgede ise Arnavutköy var. Konut tipleri ise ailelerin durumuna göre değişecek. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1 konut. 2 ya da daha fazla çocuğu olan ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilebilecek. Peki başvuru şartları neler? Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor. Öte yandan en az 1 yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı var. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin ise evli olması şartı da aranlar arasında. Aylık hane gelirinin 100 bin liranın altında olması gerekiyor. Yine üzerinde tapuya kayıtlı konutun olmaması da şartlar arasında yer alıyor. Şimdi 15 bin konutun kiracısı kurayla belirlenecek. Konutlar 3 yılına kiralanacak ve yine hak sahipleri 3 yılın ardından kurayla belirlenecek. Bir diğer dikkat çeken noktaysa kira artışı. İlk yıl kira artışı yapılmayacak. Başvurular ücretsiz bir şekilde yapılıyor ve E-Devlet üzerinden başvurmak da mümkün.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerinde yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Düzenlemede ilk kez burger tanımına yer verilecek. Köfte ve dönere ilişkinde bazı düzenlemeler söz konusu.
4: Hamburger köftesi, döner, sucuk, pastırma, et ve et ürünlerinde yeni standartlar geliyor.
5: Müşterilerimiz için her zaman daha iyi olur büyük ihtimalle. İnsanlar çünkü anlayamıyor. Herkese, hani biz de yazarız zaten yürürlüğe girdikten sonra.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleriyle ilgili tebliğde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Düzenleme kapsamında süt, yumurta, yoğurt gibi protein kaynakları dışında diğer bileşenlerin eklenmesinin önüne geçilecek. İlk kez burger ürünü tanımı ve kriterleri eklenecek.
6: Bunun olması çok güzel oldu bence. İnsanların ne yediğini bilmesi mükemmel bir şeydi. Bunu katanlar tabii ki de oluyor. Yani bildiğimiz birkaç firma da var. Havuç lifi özellikle katanları çok duydum. Tütsü aroması vermek için. Tütsü tozları atanları duydum. Onun dışında işte galeta unuyla suyu karıştırıp kıyma mesela 5-10 kiloyken bir anda 20-30 kilolara çıkabiliyor.
7: Dönerin adı artık üretim şekline göre menülerde yer alacak. Örneğin buradaki gibi sadece etten imal edilen dönerlerde yaprak döner, kıyma ve et birlikte kullanılırsa yaprak kıyma döner ve sadece kıymadan yapılırsa kıyma döner şeklinde menülerde yazılması zorunlu olacak.
8: %70 genellikle dana, %30 civarı bir kuzu kullanıyoruz.
7: Kıyma var mı?
8: Kıyma kesinlikle yoktur yani. Kıyma dönerin zaten açıklanması lazım.
4: Tavuk döner karışımlarıyla tavuk dönerin yağ oranı %20'den 15'e indirilecek. Et ürünlerinde kullanılan tütsüleme işleminin sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde kullanımı yasaklanacak. Fıstık, peynir gibi çeşnilere de izin verilmeyecek. Tebliğ resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

0: Hem Babül Mendeb hem Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar hafta sonu arttı. Suudi Arabistan Husilerin saldırdığı Doğu Batı boru hattını kapattı. Bu gelişmeler Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin bugün yapılması planlanan önemli bir toplantının ertelenmesine neden oldu. İran ve Yemen'deki gelişmeleri NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan alacağız. Ali, önce Yemen'le başlayalım. Çatışmalarda son durum nedir?
1: Husilerin saldırıları devam ediyor Ahmet ve Yemen'den ateşlenen füzeler ve insansız hava araçları Suudi Arabistan'ın Kral Halit hava üssüne yönelik saldırılar gerçekleşti ve bu saldırılarda savaş uçaklarının yer aldığı hangarlar, bazı radar sistemleri ve havaalanı pisti, mühimmat depoları hedef alındı şeklinde Sana yönetimine bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri'nden bu açıklama geldi son olarak ve gece boyu çatışmalar sürdü. Özellikle Marib hattı petrol ve enerji sahalarının yoğun olduğu bir nokta. Yemen'in kuzeyi biraz daha nüfus yoğunluğunu içinde barındırırken Marib gibi ülkenin daha iç kesimleri, çölün olduğu bölgeler petrol sahaları ve enerji altyapısı anlamında son derece önemli. Şu ana kadar Husiler Marib kentine girmediler ancak o bölgede yoğunlaşan çatışmalar var. Abha ve Hamis gibi bölgelerde de yine Yemen'den füze ve insansız hava araçları ateşlendi. Suudi Arabistan'ın enerji altyapısı son derece saldırılara açık. Aramco tesisleri bir kez daha hedef alındı ve Aramco içerisindeki bazı petrol rafinelerinde de geniş çaplı yangın çıktığı belirtildi. Tabii bir taraftan da Riyad yönetimi bir çözüm bulmaya çalışıyor. Özellikle Yemen konusunu çözmek. Çünkü Hürmüz Boğazı krizi bir tarafta beklerken şimdi Babul Mendeb Boğazı ve Yemen meselesi var. Suudi Arabistan'ın arka bahçesi bir anlamda Yemen ve Riyad yönetimi bu noktada çözüm bulmaya çalışıyor. ABD Merkez Komutanlığı ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi arasında gün içerisinde bir görüşme gerçekleştiği belirtildi. Daha önce ABD basınında yer almıştı. Bin Selman'ın Trump'tan yardım istediği Husilere yönelik saldırıları başlatması noktasında ancak Trump'ın bunu kabul etmediği belirtilmişti ABD basınında. Şimdi SEPCOM'la da Bin Selman arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi. Ulusal Direniş Ordusu Suudi Arabistan'ın Yemen içerisinde desteklediği ordudan da bir açıklama var. Bazı veriler paylaşıldı. Son bir ay içerisinde Husilerle yaşanan gerilimde, çatışmalarda son bir ay içerisinde 500'den fazla askerin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 1500 kişinin de yaralandığı şeklinde Ulusal Direniş Ordusu'ndan da son rakamlar geldi Ahmet.
0: Ali, Hürmüz konulu bir toplantı vardı. Ertelendiği bilgisi geldi. Bu erteleme kararında Yemen'de yaşananlarla bir ilişki kurabilir miyiz?
1: İlişki kurulabilir. Bu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında da önemli bir konu başlığı olarak soruldu kendisine ve İran Dışişleri Sözcüsü bugün planlanan Umman'daki son derece önemli bu toplantının Suudi Arabistan'ın talebi doğrultusunda ertelendiğini, iptal edildiğini söyledi. Bölge ülkeleri açısından bunu önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi Dışişleri Sözcüsü ve yanlış adres göstererek Yemen'deki sorunlar çözülemez vurgusunu yaptı Riyad yönetimine hitaben ve sözcünün bu açıklamasında da Riyad yönetiminin bu toplantının iptalini istemesinin arka planında Yemen meselesine yattığını anlayabiliyoruz. İran ile Umman arasındaki mutabakatın Hürmüz Boğazı konusunda nihai hale geldiğini söyledi Dışişleri Sözcüsü ve bugünkü planlanan bugünkü toplantı ertelendi. Başka bir tarihe ertelendi ancak normalde bu toplantı sonrasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin nihai anlaşmanın ilan edilmesi ve diğer körfez ülkeleri ile de bu anlaşmanın detaylarının paylaşılması bekleniyordu. Ancak Suudi Arabistan'ın talebiyle bu toplantı başka bir tarihe ertelendi. Yeni bir tarihte ilan edilmedi. Hürmüz Boğazı özelinde ise gerilim ve tansiyon devam ediyor. Hürmüz Boğazı üzerinde uçuş yapan ABD'ye ait bir insansız hava aracı bugün devrim muhafızları tarafından düşürüldü. Dün gece Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan Sirik bölgesinde bir patlama sesinin duyulduğuna ilişkin İran basında bilgi yer aldı. Buna ilişkin detaylar paylaşılmadı. Yine gemilere yönelik saldırılar devam ediyor Ahmet. Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye saldırı gerçekleştiği belirtildi. yine bir petrol tankerinin hedef alındığı bilgisi var ve bu saldırılar Boğaz'dan geçen gemi trafiğini de azaltmakta. ABD basınında yer alan bir haber de var. Toplantının ertelenme nedenine ilişkin bir iddia. Bu da Riyad yönetiminin İran ve Umman'ın varmış olduğu anlaşmadaki bazı maddelerde değişiklik istediği şeklinde Riyad yönetiminin bir talebi olduğu belirtiliyor. Ve söz konusu haberde Riyad'ın endişesi fiili olarak Hürmüz Boğazı'nda bir statükonun oluşması ve bu oluşacak hukuki düzenlemenin başta Riyad yönetimi olmak üzere diğer Körfez ülkelerinin menfaatine ve çıkarına olmayacağı şeklinde bir endişeyi de Riyad'ın taşıdığı belirtiliyor. Ancak Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın kapanması, Hürmüz Boğazı'nda İran baskısı düşünüldüğünde Yemen cephesi de Riyad yönetimi için önemli bir endişe kaynağı ve bugünkü toplantının ertelenmesi ve iptal edilmesinde Yemen cephesinin de önemli bir etken olduğu yorumları yapılıyor Ahmet.
0: Ali Çabuk aktardı. Kızıldeniz kıyısında çatışmalar nedeniyle Yemen'de insani kriz derinleşiyor. Husilerin Muha'yı ele geçirmesiyle yerinden edilenlerin sayısı 82 bin kişiye ulaştı. 2000'den fazla kişi karşı kıyıya Cibuti'ye geçti. Aden'de ise yeni bir kamp kuruluyor. 10 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta ülke fiilen ikiye bölünmüş durumda.
2: Kamyonetler eşyalarla doldu. Binlerce sivil evlerini geride bırakmak zorunda kaldı. Yemen'de 82 bin sivil çatışmalar nedeniyle yerlerinden edildi. Hükümet güçleriyle Husiler arasında ülkenin batısında çatışmalar sürüyor. Husiler Muha şehrinden Aden'e doğru ilerliyor. Hükümet güçleri savaş nedeniyle yerinden edilenlere Aden'de bir sığınma kampı kurmaya başladı.
3: Bizi ve çocuklarımızı topraklarımızdan kovdular. Keşke kalmamıza izin verselerdi. Keşke kendi topraklarımızda geçimimizi sağlamamıza izin verselerdi. Bize paçavralardan başka bir şey kalmadı.
4: Hava saldırıları nedeniyle bizi Muha'dan ayrılmaya zorladılar. Yanımızda çocuklarımızdan başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Devlet yardım etmiyor. Her şeyimizi kaybettik.
2: Kampın El Breka ilçesinde 3000 ila 5000 kişiye ev sahipliği yapacağı belirtiliyor. 2000'den fazla sivil ise Bab-ül Mendeb'in karşı kıyısındaki Afrika ülkesi Cibuti'ye kaçtı. Yaşanan ağır kayıpların ardından Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaybi, geçici başkent Aden'deki sağlık merkezlerinin acil müdahale kapasitesini artırmak amacıyla vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.
0: İşte tüm bu gelişmelerden ötürü piyasalar yeni haftaya endişeli başladı. Petrol yükselirken borsa ve altın düşüyor. Küresel piyasalarda gözler Amerikan Merkez Bankası'nın çarşamba günü yapacağı faiz toplantısına da çevrilmiş durumda. Faiz artışı beklenmesi nedeniyle ons altın %1 geriledi. 4.300 dolara indi. Gram altın fiyatı 6.730 liraya düştü. Brent petrolün varil fiyatı %3 artışla 107 dolara çıktı. Az önce de altını çizdik. Bu yükselişin iki ana nedeni var. Birincisi Husilerin Bab-ül Mendeb boğazındaki saldırılarını sürdürmesi. İkincisi ise Körfez ülkelerinin bugün Umman'da yapmayı planladıkları toplantının ertelenmesi. Borsa İstanbul'da ise satış baskısı var. BIST 100 endeksi öğle seansına doğru %2'ye yakın değer kaybıyla işlem görüyor. Rusya, Ukrayna'da batılı heyetlerin kullandığı hatta tren hattını vurdu. Saldırı eski İngiltere ve İsveç başbakanları ile eski CIA başkanının taşıyan tren hareket ettikten dakikalar sonra istasyondaki başka bir trene yapıldı. Hedefin eski İngiltere başbakanı Boris Johnson ve beraberindekilerin olma ihtimali yüksek.
2: Rusya, Ukrayna'da Polonya sınırına 2 kilometre uzaklıkta yolcu treni vurdu. Şahit dronuyla hedef alınan trenin lokomotifi isabet aldı. Saldırı sırasında Kiev'de bir konferansa katılan Avrupalı politikacılardan ve diplomatlardan oluşan heyet trenle ülkelerine dönüyordu. Heyette eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt ve eski CIA Başkanı David Petraeus da vardı. Saldırı heyeti taşıyan tren istasyondan ayrıldıktan hemen sonra aynı istasyondaki başka bir trene yapıldı. Rusya'nın hedefinin diplomatları ve politikacıları taşıyan tren olduğu düşünülüyor. Diplomatik trenin planlanandan erken hareket ettiği belirtildi. Vurulan tren saldırıdan önce tahliye edildiği için ölen ya da yaralanan olmadı. Yolcular drone'u fark eden yetkililerin trenden uzaklaşıp çalıların arasına saklanmalarını istediğini söyledi. Aralarında Ukraynalı pop şarkıcısı Olya Polyakova da vardı.
3: Polonya'ya giden trenimiz 3 kez tahliye edildi. 3. seferde bir tarlaya doğru koşarken şahit drone'u trene isabet etti. Sesini duyduk. Neyse ki uzaktaydık çünkü çok hızlı koşmuştuk. Yanımda küçük kızım vardı.
2: Hedef alınan demiryolu hattı savaşın başından bu yana batılı heyetleri Polonya'ya taşıyor. Rusya son haftalarda Ukrayna'nın batılı müttefikleriyle sınırını hedef almaya başladı. Tren saldırısından kısa süre önce bu kez Polonya sınırına 1 kilometre uzaklıkta bir kamyon vuruldu. Johnson X hesabından mesaj paylaştı. Putin'i Polonya sınırında hareketsiz duran bir Ukrayna lokomotifini havaya uçurmaya iten hangi çarpık mantık bilmiyorum. Kesin olarak söyleyebileceğim şu ki Ukraynalıların her gün maruz kaldığı türden gelişi güzel ve anlamsız bir saldırı diye yazdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha da Putin'in terörü doğrudan AB'nin ve NATO'nun kapısını çalıyor ifadesini kullandı.
0: Roblox ve Discord gibi oyun platformları için yeni bir yönetmelik hazırlığı var. Ayrıntıları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı.
5: Sosyal medyada 15 yaş sınırı getiren yasa çıktı. Uygulama için yönetmelik hazırlıkları da devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyun platformları için de yeni bir yönetmeliğin yolda olduğunu söyledi.
6: Roblox ve Discord gibi platformlara yönelik mahkeme kararlarıyla erişim engelleri getirilmiş olup oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılması planlanmaktadır. Şirketlere geniş yetkiler veren sistemler yerine e-devlet üzerinden giriş öngören, veri paylaşımı yapmayan, daha kontrollü ve güvenli bir yönetmelik hazırlığı yürütüyoruz.
5: Bakan Göktaş, platformların kaydırma özellikleri ve yapay zeka algoritmalarının çocuklarda uykuyu bozduğunu, depresyon ve kaygıya sebep olduğunu belirtti. Konsantrasyon oranlarını da %48 düşürdüğünü söyledi. Ailelerin de devletten bu konuda adım beklediğini belirtti. Şam ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, gençlere yönelik desteklere de değindi. Evlilik kredisinden yararlananlara İşkur'da öncelik tanınacağını, yeni sosyal konutlarda ve kiralık konutlarda 18-29 yaş arası gençlerle çocuklu ailelerin öncelikli olacağını söyledi. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerle yaptığı görüşmelerde kadın, çocuk, aile ve engellilerle ilgili Türkiye'nin tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını iletti.
0: Uzun süre kontrolsüz ağrı kesici kullanmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bunun bir örneği Çanakkale'de yaşandı. Şiddetli baş ağrısı nedeniyle 5 yıl boyunca düzenli ilaç kullanan kişide böbrek yetmezliği görüldü. Zor günler geçiren hasta eşinden yapılan böbrek nakliyle iyileşti.
2: 5 yıl boyunca baş ağrısı nedeniyle ağrı kesici kullandı. Sonunda böbrek yetmezliği tanısı koyuldu. Hasta eşinin bağışladığı böbrekle sağlığına kavuştu.
7: Ağrı kesicilerin uzun dönem kontrolsüz bir şekilde kullanması böbreklerde kan akışının azalmasına neden olarak böbrek hastalığı yapmaktadır. Nitekim Mustafa Bey'de de yüksek tansiyonla birlikte uzun dönem ağrı kesici kullanımı böbrek hastalığına neden oldu.
2: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Yalçın Arslan 47 yaşında. Uzun yıllar baş ağrısı şikayeti vardı. Bu nedenle düzenli olarak ağrı kesici kullandı. Ancak bu durum sağlığını bozdu. Arslan 5 ay önce fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Hastaya böbrek yetmezliği tanısı koyuldu. Ya diyalize girecek ya da organ nakli olacaktı. Tetkikler sonucu eşi Seval Arslan'ın donör olabileceği belirlendi. Yalçın Arslan eşinden yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Doktorlar kontrolsüz ağrı kesici kullanımıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.
7: Uzun dönem ve düzenli ağrı kesici kullanımı eğer alt zeminde hipertansiyon ya da diyabet varsa mutlaka böbrek yetmez ya da böbrek hastalığı sonuçlanmaktadır. Bu ilaçları kullanmak zorunda olanlar dönem dönem doktorla başvurup böbrek fonksiyon testlerini yaptırmalarını temenni ediyorum.
2: Durumu iyi olan Yusuf Arslan yakında taburcu edilecek.
0: dikkat çekici olduğu kadar endişe uyandıran bir tartışmaya bakalım. Konu yapay zekanın kontrolden çıkma tehlikesi. Tartışmaların odağındaki Anthropic şirketinin üst yöneticisi Dario Amodei Amerikan medyasına konuştu. Yavaşlamamız gerektiğine dair uyarı işaretleri var dedi. Tartışmaya ABD Başkanı Trump da katıldı.
8: Yapay zekada Çin'in önündeyiz. Dünyanın en gelişmiş ülkesiyiz. Açıkçası bunu böyle sürdürmek istiyorum. Biz de sınır koyabiliriz ama bence yapay zekada kim kazanırsa o kazanır.
9: ABD Başkanı Donald Trump yapay zekanın sınırlandırılması çağrısına karşı çıktı. Ancak ABD'nin en büyük teknoloji şirketlerinin çağrısı büyüyor.
10: Yavaşlamamız gerektiğine dair uyarı işaretleri var. Bu teknolojiyi dikkatlice kullanmalıyız. Güvenlik önlemlerimizin, onu anlama yeteneğimizin, onu kontrol etme yeteneğimizin, teknolojinin gelişme hızıyla aynı hızda ilerlediğinden emin olmalıyız.
9: Anthropic CEO'su Dario Amodei, Amerikan CBS News kanalına konuştu. Teknoloji şirketlerinin yapay zeka çalışmalarını yavaşlatma kararına destek verdiğini ama bunu hükümetin de desteklemesi gerektiğini söyledi. Amodei, şirket çalışanlarının birinin teknolojinin güvenliğiyle ilgili endişeler nedeniyle istifa etmesinden sonra yapay zeka geliştirme çalışmalarının küresel çapta yavaşlatılması çağrısında bulunmuştu. Diğer büyük yapay zeka şirketlerinin üst düzey yöneticileri de kısa sürede bu çağrıya destek verdi. OpenAI CEO'su Sam Altman, SpaceX'in yapay zeka harcamalarını arttıran Elon Musk ve Google DeepMind Başkanı Domi Sasabis, geliştirme hızının yavaşlatılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirttiler.
0: Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın istifa kararından vazgeçmesinin ardından ilk sınavına çıkacak. Sarı lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne saat 20'de konuk olacak. Geçen hafta yaşananların bugüne ve bundan sonrasına nasıl yansıyabileceğini konuşacağız. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar konuğumuz. Emin hoş geldin.
11: Ahmet hoş bulduk.
0: Şimdi kaotik birkaç gün Fenerbahçe için. Arka planını öğrenebildik mi? İsmail Kartal neden istifa etti ve nasıl geri döndü?
11: Arka planını öğrendik. Aziz Yıldırım o akşam yaptığı açıklamada kendisinden emindi zaten. Oğuz Çetin'in ikna edememesinin ardından kulübe çağırıyor, soruyor. Nedir, sıkıntı ne nedir? Oldu diyor. İtibar suikastinden çok rahatsız. Ekibine yönelik eleştirilerden, ekibinin yetersizliğine dair yapılan eleştirilerden, karakterine yapılan fotoğraf gibi söylemler gibi, Casperino en basitinden gibi söylemler ve yönetimle ilgili yönetimden tam desteği alamadığımı düşünüyorum diyor. Sayın Başkan da bir kere daha yineliyor. Seninle geldim, seninle gideceğim diyor. Bu yolu beraber yürüyeceğiz diyor. Eksik, bizim üzerimize düşen ne varsa biz yapacağız. Sen de ve ekibin de kendi tarafına düşeni yapacaksın. Konuşma bu. Sonrasında da İsmail Kartal Samandıra'ya dönüyor. Sayın Aziz Yıldırım bu süreci çözdü. O akşam çözdüğünü düşünüyordu. Gün içinde yaşananlar, ekibini gönderiyor Samandıra'ya. Sonrasında bir buçuk saat sonra arıyor oğlunun da olduğu teknik ekibi. Eşyalarınızı toplayıp telefonlarınızı kapatıp gelin diyor. Sadece Kayt ve Zeki Murat Göl'e kalıyor. O ekibe ulaşılamamasının, onların da antrenmana gelmemesinin nedeni bu. Ama sonrasında ikiline yaptığı konuşmayla bu çözülüyor. Beşiktaş maçının olduğu gece kaybedildikten sonra Mehmet Ayan yayında da söylemişti. Gece 03.30'a kadar yönetim toplantı yapıyor. Gitmesini isteyenler, kalmasını isteyenler şeklinde. Bu en büyük rahatsızlığı yaratan nokta İsmail Kartal'da. Menajerler İstanbul'a geliyor. Kimseyle, Aziz Yıldırım'la veya bir yöneticiyle görüşme yok. Ama o haber süreci,
0: menajerler doğru, de tabii süreci izliyor. Bir bu fırsat görüyor kendileri açısından. Anladım. Gelip görüşmek için belki.
11: Bu olaylardan önce oluyor bu menajerlerin İstanbul'a gelmesi. Ama Sayın Yıldırım kimseyle görüşmediğini zaten söylüyor. Görüşen yönetici de yok. Ama o süreç işte tam doğru yönetilemediği için İsmail Kartal'ın kulağına doğru bilgi yanlış gidiyor.
0: Peki Roma maçına çıkarken istifa kararı var mıymış hocanın aklında, kafasında?
11: Onu bu akşam bence soracaklardır diye düşünüyorum. Şu ana kadar o konuda bilgimiz yok ama olmadığı yönünde. Net bir bilgi değil. Yakından takip edenler, İsmail Kartal'ı tanıyanlar böyle bir fikirde olmadığını söylüyorlar. Sen maçtaydın, o şişe olayını çok iyi anlattın, pet şişe şişesini. Ama o bir dolma, bir taşmanın getirdiği noktaydı ama en büyük rahatsızlığı saydıklarım ve bence o konunun hala ben tam çözülemediğini düşünüyorum. Yönetim kurulundan, Sayın Başkan'dan değil, yönetim kurulundan tam desteği alamadığını düşünüyor İsmail Kartal.
0: Dediğin gibi o istifa sonrası ilk kez basının karşısına çıkacak İsmail Kartal. Bu akşam maç sonrası röportaj ya da basın toplantısında mutlaka sorulacaktır bu sorular. Peki takımdaki hava nedir? Yani dere ağzı nerede? O eskilerde kalmıştı. Samandıra'ya nasıl yansıdı bu istifa ve sonrası geri dönüş?
11: Bir kere şaşkınlıkla yansıdı. Kimse ne olduğunu anlamadı. Anlamadığı gibi kabullenmemiş futbolcular. Archie Brown zaten stat çıkışında öğrendi. Anlamlandıramadı. Doğru. Ederson Brezilya basınında konuşuyor. Anlamadık diyor. Bir de hocamızı dinleyelim diyor. O neden bunu yapıyor? Kendince haklı sebeplerim var diyor. Kante konuşuyor. Kante ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıyayım diyor. Biz hocamızdan çok memnunuz diyor. Büyük ihtimalle kaptanlar olmasa bile tüm takım ya da iki kaptan, üç kaptan bir araya gelip takımla konuşmuştur. Sonrasında İsmail Kartal'la konuşmuşlardır. Bunun olması gerekiyor. Bu sadece Fenerbahçe'de değil, dünyanın tüm kulüplerinde olur. Böyle iki günlük teknik direktörün kulübü bir kaos ortamına sokmasının ardından eğer net olmuşlarsa, Skriniar'ın Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra yaptığı teknik eleştiriler İsmail Kartal'a söylediyse, İsmail Kartal neden öyle oynattığını açıkladıysa ve oyuncu grubundan ne beklediğini bir kez daha paylaştıysa bence sorun çözülmüştür. Ama futbolcular belirsizlikten hoşlanmaz, net olmayı ister. Bence şu an net bir tablo var. Bundan sonra artık bu gemiyi yürütecekler. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi geldi ve sırada şampiyonluk hasreti. Böyle bir hikayeyle bu şampiyonluk gelirse işte o zaman bambaşka bir Fenerbahçe konuşacağız.
0: Doğru. Tabii bir de şöyle bir durum var. Yani bazı cümleler kurulduktan sonra geri dönmek zordur. Bazı durumlar yaşandıktan sonra karşılıklı biraz böyle o güven kırıldıysa eğer, bilmiyoruz tabii. Yani çünkü yönetim de çok şaşkındı, hiç beklemedikleri anda. Ki Roma maçı güzel bir, iyi bir maçtı. Tribün muazzam bir görsel şölen sunmuştu. Bütün Avrupa sizden bahsederken Fenerbahçe kendi içerisinde bu kaosu çözmeye çalıştı, krizi çözmeye çalıştı. Şimdi her mağlubiyet ya da beraberlik sonrası, her başarısızlık sonrası mutlaka bu istifa olayı da gündeme gelecektir. Nasıl bir süreç bekliyor Fenerbahçe ve İsmail Kartal'ı bu akşamki maçtan başlayarak mesela?
11: Önce İsmail Kartal tarafından. Sayın hocamızın yerinde olsam diyemem ama bu işi yıllardır yapmaya çalışan biri olarak bence profesyonel destek alması gerekiyor. Hem iletişim anlamında hem de baskıyı kaldıramadığını söylüyor ya, baskıyla mücadele konusunda. En yakın örneği A milli takımın Dünya Kupası serüveni. Montella.
0: Orada İsmail Kartal ilk defa baskıyı kaldıramadığını söyledi. Daha önce de çok baskılı dönemlerden geçmişti. Ama hep hayır, gayet iyiyiz, iyiyim, hiçbir sıkıntı yok diyordu. İlk defa bu raddeye geldi.
11: Bunun dördüncü gelişi değil mi?
0: Doğru.
11: Bundan önceki üç dönemde bu şekilde değildi. O yıllara baktığımızda bu kadar birikmişlik yoktu. Beklenti yüksek değildi. Ve geldiğiniz gün hemen tabiri caizse kucağınızda 10 numara Doğru. tartışmaları buluyorsunuz. Asensio'yu buluyorsunuz.
0: Son 30 saniye. Hızlı gidelim.
11: İstediği adamlar, kalanlar, gidenler. O yüzden önce İsmail Kartal profesyonel bir destek almalı. Her açıdan. Fenerbahçe sonucun arkasından İlk açıklamayı Fenerbahçe kulübü yapmalı. İsmail Kartal'dan veya başkasından önce hocamızla konuşuyoruz, kararımızı verdik. İnşallah olmaz, devam etmiyoruz. Dediğim gibi İsmail Kartal profesyonel destek, ilk açıklama Fenerbahçe'den gelecek. Bu belirsizlik ortadan kalkmalı. Sonrasında Eylül ayında yeni bir Fenerbahçe başlıyor. Bakalım Mayıs'a nasıl taşıyacaklar.
0: Peki. Emin Çağlar, çok teşekkür ederim sohbet için. Noktalıyoruz bülteni de. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
13: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
14: Ya,
13: insanın içine huzur veriyor.
14: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Kırıkkale yolunun 16-19. Kilometrelerinde ve Kırıkkale-Yozgat yolunun 0-20. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Her güzele bir Mindus.
5: Mindus bilgilendiriyor.
6: Çocuklarda güneşten korunmanın önemi nedir?
5: Çocukların cildi yetişkinlere göre daha ince ve hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle güneş ışınlarının olumsuz etkilerine karşı daha dikkatli korunmaları önem taşır. Açık havada geçirilen zamanlarda uygun saatlerin tercih edilmesi ve koruyucu önlemlerin alınması, sağlıklı alışkanlıkların erken yaşta kazanılmasına katkı sağlar. Cilt sağlığını korumaya yönelik bilinç çocuklukta başlar.
2: Her güzele bir Mindus.
5: Mindus bilgilendirdi.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Bugün ülkenin batısı 5 ila 7 derece serinliyor. İstanbul'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir biraz bulutlu 29, Bursa yağmurlu 25 dereceye iniyor. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Kocaeli, Sakarya kesimi yağışlı. Edirne 24, Kocaeli 23 dereceye geriliyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı serinliyor. Sıcaklık 24 derece. Kayseri ise öğle daha sıcak 31 derece. Ege'de sıcaklık bir kademe azalıyor. Manisa 28, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Karayel akşam soğuk esecek. Akdeniz'de nem yüksek. Adana, Hatay tarafında yağış geçişi olacak. Adana 34, Mersin 31, Isparta 29 derece. Karadeniz'de Bolu-Kastamonu arası yağışlı ve çok serinliyor. Zonguldak ve Bolu 21, Samsun 26 derece. Yağış Doğu Karadeniz'e kadar uzanacak. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Erzurum 22, Malatya ve Diyarbakır 35, Gaziantep 33 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Reklam.
9: Arkadaşım, İnternete bağlı cihazları sağdan say.
10: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
9: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
10: Değil midir?
9: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
10: Girdim.
9: Bak bakalım ne diyor.
10: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
9: O zaman durma, hızını yükselt.
10: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
11: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
12: NTV Radyo.
13: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
16: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
12: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2. Gelişmelerle karşınızdayız. CHP sözcüsü Müslim Sarı, mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay'a yaptıkları temyiz başvurusunu geri çektiklerini açıkladı. Peki neden? Cevabı Özgür Akbaş'tan alacağız. Özgür.
1: Ahmet, bunun nedeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce olağan 38. kurultayını gerçekleştirebilmesi. CHP sözcüsü Müslim Sarı açıkladı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararına karşı parti adına yapılan temyiz başvurusundan feragat edildiğini açıkladı. Bu Yargıtay'a yapılan bir başvuruydu. Kimler yapmıştı bu başvuruyu? Özgür Özel varken yapılan bir başvuruydu bu. Ve bu başvuru artık geri çekilmiş oldu. Sarı zaten gerekçesini de açıkladı. Bu adımla davanın kısa sürede sonuçlanmasının ve kurultay takviminin gecikmeden ilerlemesinin amaçlandığını ifade etti Müslim Sarı, CHP sözcüsü. Sarı aynı zamanda temyiz başvurusuna taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurduklarını da hatırlattı. Ve bu nedenle söz konusu kişilerin davada taraf olma durumlarının ortadan kalktığını savundu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan kurultay süreci işleyecek. Zaten bu takvim açıklanmıştı 10 Eylül tarihinde. Nasıl bir süreç? Kongre Hazırlık Komisyonu tarafından hazırlanan bir süreç bu. Merkez Yönetim Kurulu'nda kabul edildi takvim. Bu takvime göre üye listeleri Yargıtay Başkanlığı'na öncelikli olarak verilecek. Sonrasında listeler 28 Ekim'de askıya çıkartılacak ve 3 gün askıda kaldıktan sonra kongre süreci resmen başlayacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bu sürecin ardından 11 Kasım'da mahallelerde ilçe kongre delegeleri seçimleri yapılacak. 12 Aralık'ta ise ilçe kongreleri süreci başlayacak ve ardından il kongreleri ve il kongrelerinin 14 Şubat 2027 tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor. Ve sonrasında mahkeme tarafından mutlak butlan kararıyla iptal edilen 38. olağan kurultayında ya Nisan ya da Mayıs ayında gerçekleşmesi hedefleniyor. Tabii burada en çok merak edilen konu CHP Genel Başkanı, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı, Ahmet. O da ilerleyen herhalde günlerde, tarihlerde ortaya çıkacak. Az sonra basın toplantısı var saat 15'te Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Tabii bu soruyu da kendisine yönelteceğiz.
0: Özgür Akbaş aktardı. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Sena Gürbıyık notlarıyla yayın için bizi bekliyor. Sena, senaristlerin ne zaman ifadeye gelmesi bekleniyor?
2: Ahmet Arpat, biz sabah saatlerinden beri Silivri Adliyesi'ndeyiz ve yaklaşık yarım saat sonra da Kurtlar Vadisi'nin o dönemki senaristleri 3 isim Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifadeye yarım saat içinde gelmesi bekleniyor. Yani 14.30 civarlarında ifadelerinin 3 ismin bilgi almak amacıyla, bilgi sahibi sıfatıyla geleceklerini aktaralım. Dün Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında bu üç ismin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacağını açıklamıştı. Soruşturmayı biraz bahsedecek olursak aslında soruşturmada iki operasyon gerçekleştirilmişti ve soruşturmanın 20 şüphelisi var. 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Biri firari ve 4 kişi de tutuklandı. 4 şüpheli de tutuklandı. Aslında yıllar önce Ergenekon davasında tutuklanan eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatıldı bu soruşturma. Ergenekon davasında tutuklanmıştı ve aslında savunmasına 13 gün kala da cezaevinde rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Ölümü o zaman kalp krizi olarak geçmişti kayıtlara ve adli tıp raporlarına göre de dosya kapatılmıştı. Ailesinin itirazına rağmen ailesinin herhangi bir kalp krizi ya da kalbiyle ilgili herhangi bir sorununun bulunmadığını söylemesine rağmen bu dosya kapatılmıştı ve Kaşif Kozinoğlu da 12 Kasım 2011'de ölmüştü. Şu sıralarda ünlü isimler ifadeye çağrıldı. Biz ifadeye geldiğini belirtelim. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sıfatıyla ifadeye geldi şu sıralarda. ve adliyeye giriş yapıyorlar. Bilgileri alınması üzerine bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alınacak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nda. Üç isim şu anda adliyeye giriş yaptı ve bu soruşturma kapsamında da ifadeleri alınacağını söyleyelim. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan bu soruşturma genişletildi. Ve dediğimiz gibi aslında bu üç isim bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Tabii bu dosya 15 yıl sonra raftan indirildi ve bu soruşturma tekrardan tüm iddiaların araştırılması için açıldı aslında. Geçtiğimiz cumartesi günü de Fethi Kabir işlemi gerçekleştirildi. Kemik örnekleri alındı. Toprak örnekleri alındı. Ve bu doğrultuda da bu örnekler değerlendirilecek Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin. Şimdi aslında şunu da belirtelim. Dediğimiz gibi 4 tutuklu bulunuyor dosyada. 2 operasyon gerçekleştirilmişti. Ve soruşturma genişletildiği için Kaşif Kozinoğlu FETÖ tarafından mı öldürüldü? Yoksa bir suikaste mi kurban gitti? Bu soruların yanıtı aranıyor. Soruşturma genişletildiği için de Kurtlar Vadisi dizisinin o dönemki senaristleri bugün ifadeye çağrıldı ve dakikalar önce de, saniyeler önce de aslında ekranlarınıza da getirdik. 3 isim, Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla şu sıralarda Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermek üzere geldi Ahmet Arpat.
0: Sena Gür bıyık aktardı. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ders başı yaptı. Yeni eğitim öğretim yılı yeni güvenlik önlemleriyle başladı. İlk gün trafik yoğunluğu oluşmaması için de çeşitli tedbirler alındı.
3: Diyorum.
4: Okulu özledin mi peki?
3: Evet. Bugün okulun ilk günü, erken kalktım. Çok heyecanlıyım. Üçüncü sınıfa geçtim.
5: Ders zili çaldı. Sınıflar, okul bahçeleri bir kez daha çocuk sesleriyle yankılandı. İstanbul'da da yeni eğitim öğretim sezonunun heyecanı yaşandı.
4: En çok neyi özledin?
6: Arkadaşım ve öğretmenime.
4: Yaz tatilinde neler yaptın?
6: Kitap okudum, ödevleri yaptım öğretmenim verdi. Bu kadar. Çok bir de dışarı falan gezdik.
7: Özledim. Gerçekten de özledim yani. Ve de heyecanlıyım da.
5: Anne babalar da bu heyecana ortak oldu.
4: Sizden ayrılması zor oldu mu?
8: Evet, biraz zorlandık. Çünkü bana çok bağlıydı ama o süreçte öğretmenimizin de yardımları inşallah kısa bir sürede atlatacağız diye umut ediyorum bu sürece.
9: Onlar için 7-24 yaz kış her zaman buralardayız anne baba olarak. Şu anda da ilk heyecanlı ilk okul günü biz de aynı heyecana ortak olmaya çalışıyoruz.
5: Bu yıl farklı yenilikler var. Daha kalabalık okullarda güvenliği artırmak amacıyla turnike sistemine geçildi. Mobil okul timleri de görev başında.
4: Okulların açılmasıyla birlikte okul çevrelerinde ve bahçelerinde güvenlik önlemleri de artırıldı. Bu önlemlerden biri de mobil okul timi. Bu tim jandarma ve polis ekiplerinden oluşuyor ve yıl boyunca okul çevresinde görev yapacaklar. Gerekli gördükleri yerlerde de dedektörle birlikte kontrol sağlayacaklar. Tabii ki tek önlem bu değil. Önlemlerden bir tanesi de okul giriş çıkışlarındaki turnike sistemi. Bu sistemde öğrenci kartını okuttuğu an giriş yaptığı ve çıkış yaptığı saat velilere mesaj olarak gönderilebilecek.
10: Bence çok daha güvenli oldu diğerine göre. Kendimiz alıyorduk. Şu an bilgi de alıyoruz.
11: Kollarında saatler var. Saatleri takıyoruz girişte ve çıkışta. Görüntülü olarak okula girdiği saat bize geliyor.
5: Kantinlerdeki hijyen koşulları da kontrol edildi. Başkentte de 126 okul ve çevresinde polis ekipleri denetimdeydi.
12: Ankara'da emniyet güçleri sabahın erken saatlerinde okul önlerindeki yerlerini aldı. Hem yoldan geçen araçlar denetlendi hem de okul civarında yer alan mekanlarda kontroller yapıldı.
5: Öte yandan okul bahçelerinde ilk defa güvenlik görevlileri mesaiye başladı. 81 ilde toplam 31 bin bahçe görevlisi okul yönetimleriyle koordineli olarak çalışacak. Ayrıca öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek. Binlerce servis aracının yeniden trafiğe çıkmasıyla yollardaki durum da merak ediliyordu. Tedbir olarak İstanbul'da ilk ders zili saat 10'da çaldı. Ek seferlerin de etkisiyle yoğunluk sabah saatlerinde %50'lerde kaldı.
0: İstanbul'da bugün 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci başladı. E-Devlet üzerinden başvurular 25 Eylül'e kadar gerçekleştirilebilecek. 3 yıllığına kiralanan konutların yeni hak sahipleri yine kurayla seçilecek. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 şeklindeki dairelerin kira bedelleri 10 ile 18 bin lira arasında değişiyor. İlk yılsa kira artışı olmayacak. Konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de olacak. Aylık hane geliri 100 bin liranın altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. Öte yandan en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı aranıyor. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor. Hem Babülmendep hem de Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar sürüyor. Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin bugün yapılması beklenen önemli toplantı ertelendi. Umman, İran'la Arap ülkeleri arasındaki bölgesel toplantının ortak bir kararla ertelendiğini duyurdu. Yemen'de de çatışmalar sürüyor. Yemen hükümeti 500 askerin öldüğünü duyurdu.
13: Umman, İran ve Körfez ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı toplantısı süresiz ertelendi. Salale kentinde yapılması planlanan toplantıya Körfez ülkelerinin ve Irak'ın dışişleri bakanlarının katılması bekleniyordu. Axios'tan Barak Ravid'e konuşan ve ismi açıklanmayan Suudi Arabistan yetkilisi, Umman ve Tahran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin mutabakatın Körfez açısından kabul edilemez olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ise kararın bölge ülkelerinin talebi üzerine alındığını açıkladı. Tahran ve Muskat'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin mutabakata vardığı açıklanmıştı. Toplantıdaysa maddelerin duyurulması bekleniyordu. Hürmüz Boğazı'nda saldırılar da sürüyor. İran'ın Keşm Adası ve Hengam Adası'nda gemilere saldırılar düzenlendi. İran ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama gelmedi. Bölgede tansiyonun yüksek olduğu bir diğer noktaysa Yemen. Husilerin Mokka'yı ele geçirmesinin ardından Yemen hükümetiyle çatışmalar sürüyor. Husiler Aden Körfezi'ne doğru ilerliyor. Yemen hükümeti güçleri Suudi Arabistan sınırındaki Cef ilinde ilerleme kaydettiklerini ve il merkezi El Hazm ilçesine yaklaştıklarını duyurdu. Meha, Taiz, Lahiç ve Dalide'de Husi mevzilerine hava saldırıları düzenlendi. Husi sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'dan kalkan F-15 uçaklarının mevzilerini vurduğunu söyledi.
0: Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye kıyılarına yalnızca 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'na ziyaret gerçekleştirdi. Ankara'ya üstü kapalı mesajlar veren Mitsotakis, adadaki nüfusu artırmak için hane başına yıllık 5000 euroluk teşvik paketi açıkladı. Meis Adası'nı Yunanistan ve Avrupa'nın kalesi olarak tanımlayan Mitsotakis, komşularımızla gerginlik ve provokasyonlardan uzak dostane ilişkiler kurmayı arzuluyoruz dedi. Ancak sözlerini ihtiyatımız zayıflıkla karşılanmamalıdır şeklinde sürdürdü. Uluslararası hukuk ve deniz hukuku ilkelerine bağlıyız diyen Mitsotakis, coğrafyanın iki ülkeyi birbirine birlikte yaşamaya mecbur bıraktığını vurguladı. Kimseyi tehdit etmiyoruz ancak hiç kimseden tehdit veya dayatma kabul etmiyoruz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Azerbaycan'a gidiyor. Görüşmelerin gündeminde ikili ilişkilerle birlikte bölgesel konular da olacak. Fidan'ın Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la görüşmelere katılması bekleniyor. Fidan, Savunma Bakanı Zakir Hasarov'la da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de Fidan'ı kabul etmesi bekleniyor. Görüşmelerde iki ülke arasındaki savunma ve askeri alandaki işbirliklerinden enerji ve ulaştırma alanlarındaki projelere kadar çok sayıda başlık ele alınacak. İsveç'te dün yapılan genel seçimlerde açılan sandıklara göre sosyal demokratlar yarışı çok az farkla önde götürüyor. İsveç Seçim Kurulu sosyal demokratların 176, mevcut başbakan Ulf Kristersson'un kurduğu sağ bloğunsa 173 sandalye kazandığını duyurdu. Yarış başa baş geçti. İki tarafta hükümet kurmaya hazır olduklarını belirtti. İsveç'te dün yapılan seçimlerde Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Parti'nin oluşturduğu Merkez Sol Blok'la Ulf Kristersson'un oluşturduğu ılımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberallerle mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratları yarıştı. 2021-2022 yılları arasında İsveç'in ilk kadın başbakanı olan 59 yaşındaki Andersson, Sol Blok'un liderliğini yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından Hataylı bir depremzede ile karşılaşmasını paylaştı. Asrın inşasıyla sadece 455 bin konut değil, gönüller yaptık dedi.
14: Çok zor dönemler geçirdik. Hayatta kalmaya çalıştık ama hayat kolay değildi. Hiç kimse için kolaydı. Sadece benim için değil, hiç kimse için kolay olmadı. Ama siz bizim soframıza geldiniz, çadırlarımızı tek tek ziyaret ettiniz.
15: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hataylı depremzedeyle olan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Muğla ziyareti sırasında kayda alınan bu videoya Asrın inşasıyla sadece 455 bin konut değil, gönüller yaptık mesajını da ekledi.
14: Total kırkandaydık, işletmelerimizi falan hep kaybetmiştik. Ama siz hep bizimle oldunuz. O süreci yaşayan ve sizlerle bizlerle olan bilir.
16: Daha güzel olacak inşallah.
15: Deprem bölgesinde Asrın inşa seferberliği 27 Aralık 2025'te tamamlandı. Hatay'da 153.755 ev ve iş yeri inşa edildi. Deprem bölgesinin tamamında ise bu rakam 455.357 oldu.
0: İstanbul Eyüp Sultan'da jandarmanın durdurduğu bir taksinin bagajından 108 tabanca çıktı. Silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri bir taksiyi takip etmeye başladı. Önü kesilen araçta arama yapıldı. Baskın anı kameraya böyle yansıdı. Operasyonda 15 milyon lira değerinde 108 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yeni nesil suç örgütleri olarak tanımlanan sokak çetelerine yönelik operasyonlar düzenlendi bugün. 3000'den fazla şüpheli hakkında işlem yapıldı. Suç örgütlerinin üyeleri, sosyal medyadan eleman temin etmeye çalışanlar, tetikçi ilanı verenler hedefteydi.
15: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürek, sokaklar güvende adını verdikleri 148 eş

0: etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulunduklarını söyledi. Ayrıca sosyal medya hesaplarından suçu ve örgütü övdükleri ve eleman kazanmaya çalıştıkları da tespitler arasında.
1: Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz.
0: Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor.
2: Castrol Ford Team Türkiye, Dünya Rally Şampiyonası'nda sezon boyunca sürdürdüğü kararlı mücadeleyle ülkemize rally branşında ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. Ali Türkkan ve Bilge Ayan ikilisi sezonun son yarışı olan Şili'de Dünya Gençler Rally Şampiyonu olarak podyumda Türk bayrağını gururla dalgalandırdı. Ali Türkkan o başarıyı NTV'den Ali Abla'ya anlattı. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
3: Kolay bir sezon olduğunu söyleyemem ama sezon boyunca bence en hızlı ekip bizdik. İsveç'te de, Portekiz'de de, Hırvatistan'da da, Finlandiya'da da her yarışta kazanmayı çok fazlasıyla hak ettik. Ama ufak tefek hatalar yüzünden aslında şampiyonluk düğümü son yarışa kalmıştı. Ama son yarışta artık hata yapma lüksümüz yoktu. Biz de hata yapmayarak şampiyonluğu aldık. Bence zorlu olduğu kadar da keyifli bir sezondu. Özellikle Türk motorsporları tarihi için, aynı zamanda genç Türk sporcular için dünya şampiyonasında yarış kazanılabileceğini, şampiyon olunabileceğini göstermek, onlara cesaret vermek, onların önünü açmak bizim için çok kıymetliydi. Aynı zamanda tarihe iz bırakmak açısından da herhangi bir branş olabilir bu. Ben motorsporlarındayım. Sonuçta bu bir dünya şampiyonluğu, dünyanın zirvesi. O yüzden tarihe iz bırakmak, bugüne kadar verdiğim emeklerin karşılığını almak ve Castrol Ford Team Türkiye olarak artık 30 senelik bir takımın geldiği zirve noktayı göstermek bizim için çok kıymetli. Aslında ana akım sporlara göre, özellikle futbola göre çok yankı bulamıyoruz. Hem halk arasında hem de basında. Ama bence kazandığımız başarılarla bizden kastım Türk motor sporları camiası ilgiyi fazlasıyla hak ediyoruz. Motosiklette topraklar, pistte ayan canlar, rallide ben. Elimizden geleni yapıyoruz ve ülkemizi dünyanın dört bir yanında şampiyonluklarla temsil ediyoruz. Bence yani bir voleybol ülkesiyiz diyorduk ya, artık motor sporları ülkesi olma yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
7: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
8: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
9: Lösev hayat verir.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
12: Bankart, seni düşünür o.
13: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
14: İstanbul, Marmara bölgesi ve Batı Karadeniz hattında beklenen gök gürültülü kuvvetli yağışlar başta trafik yoğunluğu olmak üzere günlük yaşamı zorlaştırabilecek. Bu kesimde su baskını tehlikesi de var.
13: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
4: NTV Radyo.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray Süper Lig'de 5. haftayı da lider tamamladı. Sarı Kırmızılılar sahasında Kocaeli Spor'u Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle yendi.
2: Galatasaray tek golle zirveye döndü. Sarı Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'de evinde Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren gol 71. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşla geldi.
3: Çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı. İki tane direkten dönen topumuz oldu. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum.
2: Yeni transferlerden Rafael Leao ve Deniz Gül ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı. Türk futbolunun ve Galatasaray'ın önemli figürlerinden Metin Oktay karşılaşma öncesi anıldı. Taçsız kral lakaplı efsane vefatının 35. yılında unutulmadı. Puanını 13'e yükselterek haftayı lider kapatmayı garantileyen Galatasaray, sıradaki maçında deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. 9 puanlı Kocaeli Spor'sa Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
1: Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın istifa kararından vazgeçmesinin ardından ilk sınavına çıkacak. Sarı lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne saat 20'de konuk olacak.
4: Fenerbahçe, çalkantılı geçen günlere Gaziantep'te son vermenin peşinde. Roma maçından sonra istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal görevine devam ediyor.
5: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti.
4: Beşinci hafta maçı öncesi sarı lacivertlilerde tek eksik Marco Asensio. İsmail Kartal'ın takımını sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Oğuz ve Muriç 11 ile sürmesi bekleniyor. Süper Lig'de geride kalan 4 maçta 6 puan toplayan Fenerbahçe haftaya 9. sırada girdi. 7 puanlı Gaziantep ise 6. basamakta. Ev sahibinde Fuat Bavuk, Nazım Sangare ve Ali Osman Kalın'ın sakatlıkları sürüyor. Gaziantep stadında oynanacak ve saat 20'de başlayacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek.
1: Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı. A milli erkek voleybol takımı D grubu 3. maçında İsviçre'yi 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar gruptaki sıradaki maçında ev sahibi Romanya ile bugün saat 20'de karşılaşacak. Grubu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar adını bir üst tura yazdıracak. Teniste sezonun son Grand Slam'ini erkeklerde Alexander Zverev kazandı. Dünya bir numarası Fransa Açık'tan sonra Amerika'da da zafere ulaştı. Alman sporcu şampiyon olduğunu ise ilk anlarda fark edemedi.
6: Amerika Açık'ın erkeklerdeki yeni şampiyonu Alexander Zverev. Alman sporcu kariyerinde ilk kez bir Grand Slam finaline çıkan Ben Shelton'u 3-1 yendi. Dünya bir numarası 6-3 ve 7-6 ile 2-0'ı yakaladı. Shelton 7-5 ile farkı 1'e indirdi. Dördüncü seti 6-2, maçı da 3-1 kazanan Zverev, şampiyon olduğunu ise bir süre sonra fark etti.
7: Maça o kadar odaklanmıştım ki şampiyonluk sayısını aldığımda ne hakemin anonsunu ne de tribünleri duydum. Bir çeşit tünele girmiş gibiydim. Skoru 5-2 sanıyordum. Meğerse şampiyon olmuşum. Şu anda kendimi harika hissediyorum. 2020'de burada final kaybetmiştim ama sonunda bu kupayı kazandım.
6: 29 yaşındaki sporcu Amerika Açık'taki ilk, kariyerindeki ikinci Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Dünya bir numarası bu sezon Fransa Açığı da kazanmıştı. Zverev 5,5 milyon dolarlık şampiyonluk ödülünün de sahibi oldu. Ben Shelton ise turnuvadan 2 milyon 800 bin dolarla ayrıldı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
2: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 14 Eylül Pazartesi günündeyiz. Yeni bir hafta başlıyor. Gündemle hemen açalım programımızı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaleti artırmak için denetimlerin devam ettiğini söyledi. Denetim kapasitemizi büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere yöneltiyoruz dedi. Bakanlık verilerine göre bu yıl büyük ölçeğe sahip mükelleflerin %31,3'ü vergi incelemesine alındı. Bu da neredeyse her 3 büyük mükelleften birinin inceleme altında olması demek. Öte yandan gözetim kapsamında olan yaklaşık 7 bin mükellefin geçmiş dönemde hiç beyanda bulunmadığı belirlendi. Bu kişilerin büyük bir kısmı ilk kez beyanname verdi. Gelir vergisi beyanındaki artış 6,7 milyar liraya, bu kişilerin ortak olduğu şirketler tarafından yapılan vergi kesintisi matrahındaki artış da 4,2 milyar liraya çıktı. Ortak oldukları şirketlerin kurumsal vergisi matrahındaki artış ise 33,9 milyar liraya yükseldi. Katılım Evim ve Tera Yatırım, Pusula Finans Holding pay devri sürecinde mutabakata varıldığını duyurdu. Sermaye piyasalarında son günlerin en büyük işlemi olan Pusula Finans Holding ve bağlı ortaklıklarının Tera grubuna devrinde anlaşmaya varıldı. Bu kapsamda Pusula Finans Holding ile İktisat Katılım Bankası, Katılım Evim, Bir Evim Tasarruf Finansman'da yer almakta. Eş zamanlı olarak Pusula Holding ve hissedarı olduğu Katılım Evim'in yönetimi de değişti. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen bu şirketlerin de yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. Evet, son günlerde borsada gerçekten gündemin ilk sırasında yer alıyor. Sermaye piyasalarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Tera Yatırım'ın Pusula Finans Holding'i ve bağlı şirketlerini satın alması. Şimdi Tera grubu devir işleminde mutabakata varıldığını duyurdu ama bu işlemlerin biraz başına doğru gidersek ilk olarak SPK'nın 28 Ağustos'ta yaptığı yeni düzenlemenin ardından gelişti olaylar. Pusula Holding'in fonlarında yaşanan kayıp sonrasında bu satın alma geldi. Tabii gelişmeler fon piyasasını da hareketlendirdi. Gözler de yatırım fonlarına çevrildi. Peki yatırım fonlarında yatırımcının parasını koruyan mekanizmalar var mı? Bir kurumun faaliyet izni iptal olursa ne oluyor? Tüm bunların ayrıntıları haberimizde.
3: Düşük bütçeyle bile birden fazla enstrümana yatırım imkanı sunan fonlar küçük yatırımcının gözdesi konumunda. Fona yatırım yapanların sayısı 6 milyona ulaştı. Fonların toplam büyüklüğü de 11 trilyon liraya çıktı. Son dönemde artan spekülasyonlar fon piyasasını hareketlendirdi. Ancak yatırımcının parasını koruyan mekanizmalar mevcut. Fon varlıkları portföy yönetim şirketinin kasasında değil, resmi saklayıcı kurum olan Takas Bank'ta yatırımcı adına tutuluyor. Bu yapı portföy yönetim şirketinin parayı zimmetine geçirmesini veya başka amaçlarla kullanmasını engelliyor. Şirketin iflas etmesi durumunda dahi fon, mal varlığı şirket varlığından ayrı tutulduğu için batmıyor. Ancak bu mekanizma hissedeki düşüş nedeniyle oluşan zararı karşılamıyor. Faaliyet izni iptal edilen veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurumlar içinse yatırımcı tazmin merkezi devreye giriyor. Bu kapsamda 2026 yılı için belirlenen azami tutar 2 milyon 65 bin 145 lira olarak uygulanıyor. Bu mekanizma piyasadaki ani dalgalanmalara karşı portföyü korumayı amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu fonlara ilişkin düzenlemeleri hayata geçirmişti. Ancak serbest fonların bir şirkette alabileceği pay miktarı rastgele değil, o şirketin halka açıklık oranına bağlandı. Tek bir serbest fon dolaşımdaki payların en fazla %8'ini alabilecek. Uzmanlara göre bu düzenlemeler fonları güvenli bir yapıya kavuşturdu.
4: Bu adımlar, yani TPK'nın atmış olduğu bu adımların en önemli sebebi MSCI'ın çok sert tehditleri ve uyarıları. Yani burada hani uyarı bile diyemiyoruz. Kısa vadedeki bu oynaklık normaldir ama orta uzun vadede özellikle de yabancı fonların ilgisi noktasında bence olumlu gelişmeler yaşanıyor şu anda.
2: Son günlerde borsanın en önemli gündem maddelerinden biri bu yaşanan gelişmeler. Tabii genel olarak gündeme bakarsak da İran'la ABD arasındaki gelişmeler hala gündem belirlemeye devam ediyor. Bugün önemli bir toplantı bekleniyordu. İran'la diğer körfez ülkeleri Umman'da bir araya gelecekti. Ama bu toplantı ertelendi. Erteleme haberi sonrasında Brent petrol de yeniden 107 doların üzerine çıktı. Orta Doğu'da diplomatik çabalar İran'la diğer körfez ülkeleri arasında yapılması planlanan toplantının ertelenmesiyle sekteye uğradı. Bölgenin en önemli iki petrol geçiş güzergahı çevresindeki yeni saldırılarda küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın arzına yönelik riskler de artarken ülke cuma günü insansız hava aracı saldırılarında hasar gören 1200 kilometrelik doğu-batı petrol boru hattını hafta sonu boyunca kapalı tuttu. Tüm bu gelişmeler üzerine petrol yeni haftaya yükselişle başladı. Brent petrol %2,5 civarı artışla 107 doları aştı. Bu başlık takip ediliyor. Birinci sırada bu var. Ama bu kadar önemli bir başlık daha var küresel piyasalar için. Amerikan Merkez Bankası Fed ne yapacak? Fed'in toplantısı geldi çattı. Bu hafta çarşamba günü Amerikan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Piyasadaki genel beklentilere baktığımız zaman faiz artışı ihtimalinin kuvvetle fiyatlandığını görüyoruz. Peki faiz artarsa ne olur? Dolar daha değerli hale gelir. Faizler arttığında paranın adresi değişir. Bu yüzden de altın gerileyebilir. Altın başta olmak üzere emtia fiyatlarında bir gerileme görebiliriz. Ve borsalarda tabii yüksek faizden olumsuz etkilenir. İşte bu yüzden tüm piyasaların gözü çarşamba günkü faiz toplantısına çevrilmiş durumda. Şimdi tek tek bakarsak rakamlara BIST 100 endeksi öğle seansına doğru %1 civarında ekside gözüküyor. Hatta sabah seansında bir ara %2'ye yaklaştı değer kaybı. Şu an %0,96 ve endeks 14.328 puanda. Dolar ve euro kurunda yatay hareketin devam ettiğini görüyoruz. Dolar 48 liranın üzerinde, euro da 56 liranın üzerinde yatay fiyatlanıyor. Fed'den faiz artışı beklenmesi nedeniyle altın haftaya baskı altında başladı. Zaten bir süredir bu nedenle ons altında bir baskı görüyorduk. Bugün de 4300 dolara inen bir ons fiyatı var. Bu gerilemeyle birlikte gram altın fiyatı da 6730 liraya düştü. Bu arada petrolün son durumuna baktığımızda da 104 dolar civarında Brent petrolü görüyoruz. Gram altın 6711, çeyrek altında 11 bin liranın biraz üzerinde fiyatlanıyor içinde bulunduğumuz dakikalarda. Piyasalardaki son durum böyle. Bugün açıklanan otomotiv sektörü rakamlarına bir bakalım şimdi de. Otomotiv üretimi ilk 8 ayda %7,3 geriledi. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde toplam üretim 841.583 adet oldu. İç pazardaki satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %12 azaldı ve 745.597 olarak gerçekleşti. Otomobil satışlarında yerli araç payı %35 oldu. Hafif ticari araç pazarında yerli payı ise %23 oldu. Aynı dönemde toplam ihracata bakıldığında ise geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında %12'lik bir gerileme var. Ve ihracat rakamı da 597.594. Petrolü takip ediyoruz. Akaryakıt fiyatları için önemli. Motorine salı günü 6 lira 65 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat 100 liraya doğru gidiyor. Bu durum akaryakıt istasyonlarını da alarma geçirdi. 3'te 2'sinin sistemi 3 haneli fiyata uygun değil.
3: Fiyat 3 haneye yaklaştı. Akaryakıt istasyonlarında sayaç alarmı verildi. Sektör kaynaklarına göre motorin fiyatına salı günü 6 lira 65 kuruş zam gelmesi gerekiyor. Zam sonrası birçok ilde fiyat 97 liraya çıkacak. Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre bu durum sektörde paniğe yol açtı. Türkiye'de 14 binden fazla istasyon var. Pompa sayısı ise 75 bin adet civarında. Üçte biri eski tip manuel sayaçları kullanıyor. Bu sayaçların 3 haneli birim fiyatı gösterme özelliği yok. Tamamen yenilenmeleri gerekiyor. Üçte birlik kısmında ise dijital ekran var, ancak anakart ve yazılım desteği gerekiyor. Her 3 istasyondan sadece biri fiyat göstermeye hazır durumda. Bu tip manuel pompanın değiştirilmesi için 7 bin dolarlık yatırım gerekiyor. İki haneli dijital pompaların yenilenmesi ise 1500 dolara mal oluyor. Toplam maliyetin 200 milyon doları aşabileceği iddia ediliyor. Motorinde özel tüketim vergisi Ağustos ayında sıfırlanmıştı. Her ay 3 liralık artışa gidileceği belirtilmişti. Yani hiç zam gelmese bile motorine yansıtılacak ÖTV oranıyla fiyat 100 lirayı aşacak.
2: Yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatlarının 255 bin liraya yaklaşması telefon satın almak isteyen tüketiciler için alternatif finansman yöntemlerini gündeme getirdi. Bazı bankalar müşterilerine 12 ve 24 ay vadeli kiralama paketleri sunmaya başladı. Yeni modeller için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 65'ten fazla ülkede ön siparişler 12 Eylül'de başladı. Telefonların 18 Eylül'de satışa çıkması planlanıyor. Bazı bankalar müşterilerine mobil uygulamaları üzerinden telefon kiralama paketleri sunmaya başladı. Kiralama süresi 12 veya 24 ay olarak belirlendi. Aylık ödeme telefonun modeline ve seçilen ödeme planına göre değişiyor. Kredinin ödemesi bittiğinde telefon müşterinin mülkiyetine geçmiyor. Telefon üzerindeki kişisel veriler silindikten sonra cihazın bankaya iade edilmesi gerekiyor. Kiralama süresince müşterilere 4 kez onarım hakkı da tanınıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerinde yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Düzenlemede ilk kez burger tanımına da yer verilecek. Köfteye bazı bileşenlerin eklenmesine artık izin verilmeyecek. Dönerde ise dönerin sadece etten mi yoksa kıymadan mı yapıldığı mutlaka yazılacak. Pastırma, sucuk ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde ise tütsüleme ve çeşni kullanılmayacak.
5: Hamburger köftesi, döner, sucuk, pastırma, et ve et ürünlerinde yeni standartlar geliyor.
6: Müşterilerimiz için her zaman daha iyi olur büyük ihtimalle. İnsanlar çünkü anlayamıyor. Herkese hani biz de yazarız zaten yürürlüğe girdikten sonra.
5: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleriyle ilgili tebliğde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Düzenleme kapsamında süt, yumurta, yoğurt gibi protein kaynakları dışında diğer bileşenlerin eklenmesinin önüne geçilecek. İlk kez burger ürünü tanımı ve kriterleri eklenecek.
7: Bunun olması çok güzel oldu bence. İnsanların ne yediğini bilmesi mükemmel bir şeydi. Bunu katanlar tabii ki de oluyor. Yani bildiğimiz birkaç firma da var. Havuç lifi özellikle katanları çok duydum. Tütsü aroması vermek için. Tütsü tozları atanları duydum. Onun dışında işte galeta unuyla suyu karıştırıp kıyma mesela 5-10 kiloyken bir anda 20-30 kilolara çıkabiliyor.
8: Dönerin adı artık üretim şekline göre menülerde yer alacak. Örneğin buradaki gibi sadece etten imal edilen dönerlerde yaprak döner, kıyma ve et birlikte kullanılırsa yaprak kıyma döner ve sadece kıymadan yapılırsa kıyma döner şeklinde menülerde yazılması zorunlu olacak.
9: %70 genellikle dana, %30 civarı bir kuzu kullanıyoruz.
8: Kıyma var mı?
9: Kıyma kesinlikle yoktur yani. Kıyma dönerin zaten açıklanması lazım.
5: Tavuk döner karışımlarıyla tavuk dönerin yağ oranı %20'den 15'e indirilecek. Et ürünlerinde kullanılan tütsüleme işleminin sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde kullanımı yasaklanacak. Fıstık, peynir gibi çeşnilere de izin verilmeyecek. Tebliğ resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
2: Bu yıl denizlerde palamut sezonu. Tezgahlarda bolluk yaşanıyor. Karadeniz'de fiyat 50 liraya kadar düştü. Ancak balıkçı birlikleri zarar ettiklerini söylüyor. Palamut avına bir süre ara verilmesini istiyorlar.
3: Ağlar palamutla doldu. Tanesi 50 liraya kadar geriledi.
10: 50 lira.
3: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Bir önceki sezon yok denecek kadar az olan palamut bu yıl bol. Balıkçılar 2 haftalık süreçte en çok palamut avladı. Samsun'da geçen hafta 80 liradan satılan orta boy palamudun tanesi 30 lira ucuzladı. Kiloluk palamutlarsa 90 liradan tezgahta yerini alıyor.
11: Şu an palamut abi. Geçen sene biliyorsunuz palamut yoktu. Hamsi bol miktarda hamsi satmıştık. Vatandaşın palamuta bir özlemi vardı. Bu sene de o özlemini giderecek. Bol miktarda palamut satıyor. Alan 10 tane 20 tane alıyor.
10: Gayet iyi. Ete göre iyi. Bedavadan biraz fazla işte.
3: Bazı balıkçı birlikleri düşen fiyata karşı önlem alınmasını talep ediyor. Balık avına bir süre ara verilmesini istiyorlar.
12: Palamut iyiliği bedava yaptım, bedava.
13: Bizde bir hayal kırıklığı var. Balık var, her şey var fakat piyasada o kadar büyük dengesizlik var ki gerekirse 3 gün, 4 gün bu balıkçılık durdurulsun veyahut da bir formül bulunsun buna yani. İkinci el kasayı 15 TL'ye alıyorum. 15 TL'ye alıyorum, bir balığı 30 liraya veriyorum.
2: Şanlıurfa'da isot biber hasadı başladı. Üretici bu sezon hem miktardan hem de fiyattan memnun.
3: Sabahın erken saatlerinde mesai başlıyor. Tek tek elle toplanıyor. Şanlıurfa ovalarında isot biberi hasadı başladı. Üreticiler bu yıl hem üretim kalitesinden hem de fiyattan memnun.
14: Ekimden hasada kadar 5 aylık bir süre kapsıyor. Bunun ekiminden, sulamasından, gübrelemesine kadar her şeyi takip ediyoruz. Genelde haftada bir sulanıyor. Damlama sulama kullanılıyor bunda. Her sulamayla birlikte ilaçlama ve gübreleme yapıyoruz.
3: Toplanan biberler şehirde çuvallarla sebze pazarlarına taşınıyor. Kış hazırlığı yapan vatandaşlar bibere yoğun ilgi gösteriyor. Yerli isotun kilosu 20 lirayla 30 lira arasında değişiyor.
15: Bölgede özellikle isot 18.900 dekarlık bir alanda ekim yapılmakta ve yıllık yaş olarak da 200 bin tonda bir rekolte elde edilmektedir. İsot Şanlıurfa için ve Türkiye ekonomisi için önemli bir yere sahip.
3: Şanlıurfa'da isot hasadı Kasım ayına kadar sürecek.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 2026 yılı kırsal kalkınma yatırım programı sonuçlarını açıkladı. Yumaklı bu kapsamda 3180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği verileceğini duyurdu.
16: 2026 yılı kırsal kalkınma yatırım programının sonuçları açıklandı. 3180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği sağlanacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, programda hibe edilen tutarı da 12,5 milyar lira olarak açıkladı.
17: Bu hibelerimizle kırsalda 19,5 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek. Desteklerde en yüksek payı 2164 proje ile aile işletmelerimize ayırdık. Bunlardan 1751'i ise kadın ve genç girişimcilerimizden oluşuyor. Böylece program bütçesinin %77'sini aile işletmelerimize tahsis etmiş oluyoruz.
16: Bakan Yumaklı, tasarruflu tarımsal sulama sistemleri başvuruları kapsamındaki desteklere de değindi. 2047 projeye 1,2 milyar lira hibe ayrıldığını söyledi. Böylece tarımsal sulamada verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. 3 Nisan 2026'da devreye alınan kırsal kalkınma yatırım programıyla kırsal ekonominin tarımsal faaliyetlerde teknolojik dönüşümünün desteklenmesi hedefleniyor. Ayrıca doğal kaynakların korunmasının sağlanması da hedefler arasında. Projelerde öncelik kadın ve genç girişimcilere verildi. Böylece bu kesimin kırsal üretimdeki ağırlığının artırılması ve aile işletmelerinin güçlendirilmesi amaçlandı.
2: Bu haberle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Okulların açıldığı bu hafta sıcaklıklarda da düşüş başladı. En belirgin düşüş Marmara ve İstanbul'da. Sıcaklık 6-7 derece birden azalırken Ege'de de 5 derecelik düşüş olacak. Karadeniz'in batısında da hava serin ve yağışlı. Ani değişikliklerin olduğu bu mevsimde özellikle sabah saatleri için çocukların yanlarında hırka bulundurmaları önemli. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Ahilik şeklinde yanlış söylenişi hayli yaygın olan ahilik bugünkü konumuz değerli dinleyicilerimiz. Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu'da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi ve benzeri bütün çalışma kollarını içine alan ocak. Ahilik. Ahilik düşmanına bile iyilik etmek, hiddetini yenmek, kendi muhtaçken başkalarına vermek, bağışlamak gibi esaslara dayanan bir ahlak anlayışını topluma yerleştirmek, iş alanlarında insan yetiştirmek, üretimi arttırmak, çalışma sevgisini aşılamak, konukseverlik, yoksulları korumak gibi toplumun yararına olan ilkeleri benimseyip yaymayı amaç edinmiş, bunun yanında binicilik, silah kullanma, musiki gibi becerileri geliştirmeye de önem vermiştir. Doğru söylenişi, sondaki iyi sesinin uzatılması şeklindedir. Ahilik, ahi diye de ahilik ocağından olan kimseye denir. Sonra Osmanlılarda, zaviyelerde şeyh makamında olan kimseler de ahi idi. Daha hoş olanı, arkadaş, dost ve cömert, eli açık kimseydi ahi. Eskiden esnaf kuruluşlarının başında bulunan, verdiği karar ve hükümler esnaf tarafından mutlak surette yerine getirilen kimselere de ahi baba denirmiş. Ahi babanın başka anlamları da var. Azeri ve Selçuk Türklerinde, Osmanlılarda, şeyhler için de kullanılmış. Yine Osmanlılarda, debba, saraç gibi esnafın başında bulunanlara verilen resmi unvanmış. Saygıdeğer, çok yaşlı, ak sakallı kimselere de ahi baba denirmiş. Halk ağzında ahu baba şeklinde de söylenirmiş. Bir ahilik dedik, söz nerelere geldi. Şimdi biraz da daha bir Türkçe bölümümüze geçelim. Bugünkü sözcüğümüz bende tam bir hicran yarası. Televizyonu açtığımda kalın L'lerle o kadar yaygın biçimde lazım dendiğini duyuyorum ki. Hem de bu işin profesyoneli olan kişiler tarafından. Doğrusu lazım olan bu sözcük yerine gerek ya da gerekli sözcüğünü kullanmaları daha sağlıklı olur gibi geliyor bana. Lazım yerine lazım denemeyecekse gerekli denir, olur biter. Sizlere sağlıklar diliyorum. Çünkü her şeyden çok o lazım ya da gerekli.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Canlı yayın.
4: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ankara'da eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
5: Alın teri bulunan aziz öğretmenlerimize, gayretleriyle bizleri asla mahcup etmeyen sevgili öğrencilerimize ve evladının yolunu sevgiyle, sabırla ve duayla aydınlatan bütün eğitim ailemize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Muhterem Cumhurbaşkanım, izninizle sözlerimi toparlarken çok kıymet verdiğim bir hususun daha altını çizmek isterim. Şahsınızın öncülüğünde Cumhur İttifakı'nın kararlı iradesiyle ve milletimizin ferasetiyle sahip çıktığı tarihi bir anın şahitleriyiz. Geçtiğimiz ay Gazi Meclisimizin ender görülen bir mütabakatla kabul ettiği kanunla terörsüz Türkiye artık bir hasret olmaktan çıkıp devletimizin iradesiyle mühürlenmiş sarih bir istikamete dönüşmüştür. Bu istikametin hakkını vermek, barışı hukuk metinlerinin sınırında bırakmayıp onu marifin, kalkınmanın ve müşterek bir medeniyet ülküsünün muhtevası ile zenginleştirmek, başta eğitim camiamız olmak üzere hepimizin omuzlarına yüklenmiş şerefli bir mesuliyettir. Biliyoruz ki bu aziz milleti asırlardır tek yürek halinde ve bir arada tutan asıl harç, farklılıkları aynı medeniyetin ahenkli bir namesi olarak gören engin ve hoşgörülü irfan anlayışımızdır. Bizler de bu anlayış doğrultusunda hareket ediyor, milletimizin arasına sonradan sokulmuş nifak tohumlarını temizlemeyi, kardeşlik hukukumuzu yeniden pekiştirmeyi marifimizin başta gelen vazifesi olarak görüyoruz. Söz konusu vazifenin bir gereği olarak yeni eğitim öğretim yılına milletçe birliğimizi ve kardeşliğimizi anlatan bir tema ile başlıyoruz. İlk haftamızı yurdumuzun dört bir yanındaki bütün okullarımızda geçerli olacak şekilde milli birlik, kardeşlik, demokrasi ve insan hakları temalı etkinliklere ve farkındalık çalışmalarına ayırdık. Hazırladığımız özel kılavuzlarla da bu şuuru tek bir haftaya sığdırmayıp yıl boyunca evlatlarımızın gönlünde diri tutmayı esas aldık. Aynı kardeşlik şuuruyla bu milletin her rengini kendi inancı ve irfanıyla kucakladık. Anadolu irfanının eğitime katkıları başlığıyla düzenlediğimiz çalıştaylarda dedelerimizden akademisyenlerimize kadar birçok paydaşımızı bir araya getirdik. Bu istişarelerin bir meyvesi olarak Alevi Bektaşi kardeşlerimizin evlatları kendi inanç ve kültür geleneğini sağlıklı bir biçimde öğrenebilsin diye hayat boyu öğrenme kapsamında 12 yeni modül hazırlayıp uygulamaya geçirdik. İçeride tesis ettiğimiz bu huzur ve kardeşlik ortamı yalnızca ülkemizde değil, bölgesel ve küresel düzeyde etkileri olan büyük bir uyanışın habercisidir aynı zamanda. Müntesibi olduğumuz zengin medeniyete ait ilke ve değerlerin aktif, bilinçli ve güçlü temsilcisi olma vasfını yeniden kazanan Türkiye, dünya beşten büyüktür söylemiyle küresel sömürü düzenine meydan okumakta, Türkiye Türkiye'den ibaret değildir vizyonuyla bölgesel ve tarihsel sorumluluklarına şahsınızda sahip çıkmaktadır. İnsan hak ve özgürlükleriyle demokratik değerlerin en yetkin örneğini oluşturduğu iddiasıyla dünyaya nizam vermeye çalışan küresel riyakarlıkların aksine daha adil ve daha özgür bir dünyanın inşası için dünyanın tüm mağdurları ve mazlumları adına mücadele bayrağını yükseltmekteyiz. İnşallah bu topraklarda yeşeren huzur ve kardeşlik iklimi çevremizdeki bütün mazlum coğrafyalara bir umut, bir şafak olup yayılacak. Hakkın ve barışın sesi olma davamız bu aziz milletin gayretiyle bütün insanlığa ulaşacaktır. Bugün milletimize bu ufku kazandıran, içeride kardeşliği, dünyada barışı büyüten bu tarihi yürüyüşün öncüsü olan zat-ı devletlerinize 40 yılı aşkın bir acıyı sabırla, cesaretle ve engin bir basiretle dindirerek bu millete huzur içinde bir gelecek ümidini yeniden armağan ettiğiniz için eğitim adı ailem adına en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Aynı şekilde bu yolda milletimizin birliği için tavizsiz bir irade ortaya koyan Cumhur İttifakı'nın kıymetli ortağı Sayın Doktor Devlet Bahçeli'ye ve bu davaya gönül veren herkese de gönülden teşekkür ediyorum. Muhterem Cumhurbaşkanım, bu duygularla yeni eğitim öğretim yılının aziz milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Rabbim bu vatan için çalışan her elim, öğrenen her zihni ve dua eden her gönlü bereketlendirsin. Yolumuzu açık, bahtımızı aydınlık eylesin. Bir kez daha teşrifleriyle bizleri onurlandıran Zat-ı Devletlerinize ve yanımızda olan bütün misafirlerimize şükranlarımı arz ediyor. Şahsınızda aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.
6: Efendim bizler de değerli konuşmalar için Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız. Efendim PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye bir önceki PISA uygulamasına kıyasla fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının üçünde de puanını en fazla artıran OECD ülkesi oldu. Türkiye ayrıca matematik alanında ilk defa OECD ortalamasını yakaladı ve fen bilimleri, okuma becerilerinde ise ilk kez OECD ortalamasının üzerine çıktı. Şimdi PISA 2025'te Türkiye'nin yükselen başarısını anlatan videomuzu hep birlikte izliyoruz.
7: PISA 2025. 38'i OECD üyesi olmak üzere 91 ülkenin eğitim performansını karşılaştıran dünyanın en kapsamlı uluslararası eğitim araştırmalarından biri. Peki Türkiye PISA 2025'te nasıl bir başarı gösterdi? PISA 2022'ye göre fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının tamamında puanını en fazla artıran OECD ülkesi Türkiye oldu. Bu yükseliş uzun dönemli sonuçlarda da kendini gösterdi. Türkiye 2015'ten 2025'e kadar bu üç alanın tamamında başarısını artıran tek OECD ülkesi oldu. PISA 2025'te bir başka önemli eşik daha aşıldı. Türkiye ilk kez fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerine çıktı. Matematikte ise OECD ortalamasına ulaştı. Bu gelişme öğrencilerimizin başarı düzeyine de yansıdı. Yüksek başarı gösteren öğrenci sayısı artarken düşük başarı gösteren öğrenci sayısı azaldı. Türkiye bunu başaran iki OECD ülkesinden biri oldu. Fen bilimlerinde farklı sosyoekonomik koşullardaki öğrencilerin başarısında da artış görüldü. Türkiye bu alanda başarı gösteren tek OECD ülkesi oldu. Türkiye'nin eğitimdeki yükselişi uluslararası değerlendirmelerde de öne çıkıyor. Birçok ülkede öğrenci başarısı gerilerken Türkiye yükseliş gösteren ülkeler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son çeyrek asırda eğitime ve eğitim altyapısına yapılan yatırımlar PISA sonuçlarına da güçlü biçimde yansıyor. Bu sonuçların ortaya çıkmasında emeği ve katkısı bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Nice güzel başarılara.
6: Efendim bizler de başarılarımız daim olsun diyerek emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklarımız, kıymetli öğrencilerimiz, şimdi sizlere hitap etmek üzere 2026-2027 eğitim öğretim yıl açılışı ve Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımların toplu açılış törenimizi katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederiz. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım.

0: NTV Radyo.
1: Eğitim camiamızın kıymetli temsilcileri, değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün yeni bir eğitim öğretim yılının heyecanını, umudunu ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Bu tatlı heyecanı 42 yıllık geçmişiyle başkent Ankara'nın en gözde eğitim kurumlarından biri olan Gazi Anadolu Lisesi'nde sizlerle beraber yaşamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Geçen hafta ilkokul ve ortaokul birinci sınıflar ile anaokullarımızı neşeyle dolduran yavrularımız uyum haftası kapsamında okullarına başlamıştı. Bugün de mayamız birlik, ilk dersimiz kardeşlik temasıyla tüm öğrencilerimiz okullarıyla buluştular. Öncelikle 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyor. Hayat yolculuklarında çocuklarımızın ellerinden tutan, onların yolunu ve ufkunu aydınlatan tüm hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yine bu vesileyle vazifeleri sırasında şehit düşen öğretmenlerimizle birlikte afetlerde, kazalarda hayatını kaybeden hocalarımızı, ebediyete uğurladığımız tüm eğitim neferlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin. Şunu bir defa tüm kalbimle ifade etmek isterim. Bugün burada olduğu gibi her eğitim öğretim yılı başlangıcında zihni açık, ufku geniş, bilgili, kültürlü, donanımlı, özgüven sahibi nesillerin yetişmekte olduğunu görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Gençlerimizle, evlatlarımızla her buluşmamızda şuna şahit oluyorum. Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da gerçekten başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan, kendini geliştirmeye çalışan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. Sadece eğitimde değil, sporda, sanatta, bilimde ve diğer alanlarda maşallah çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. İşte en son az önce de ekranda ifade edildiği gibi PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye'nin her üç alandaki başarı sıralaması %50 oranında arttı. Her üç alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk. Fırsat eşitliği açısından ise avantajlı ve dezavantajlı öğrenci grubunda performansını yükselten tek OECD ülkesi Türkiye'ydi. PISA sonuçlarının eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu başarılı sonucun alınmasında emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bu Burada şunu da üzülerek söylemek durumundayım. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak kıvanç kaynağımız olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle iftihar ediyorum. İstikbalimizin güvencesi olarak gördüğümüz her bir evladımızın bugün bir kez daha alnından öpüyor, hepsini muhabbetle kucaklıyorum. Sevgili öğrenci ve öğretmenlerimiz, şunu bilmenizi isterim ki ne yapıyorsak sizlerin başarısı için yapıyoruz. Çocuklarımızın daha müreffeh, daha güçlü, itibarlı ve kalkınmış bir ülkede yaşaması için yapıyoruz. Gençlerimizin hayallerine giden yolu ardına kadar açmak için yapıyoruz. Öğretmenlerimizin bilgi ve birikimlerini öğrencilerine tam ve eksiksiz bir şekilde aktarabilmeleri için yapıyoruz. Bu amaçla göreve geldiğimiz günden itibaren eğitime özel önem verdik. Her şey eğitimle başlar dedik. Eğitim olmazsa diğer her şey eksik kalır, yarım kalır dedik. Hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık. 2002 yılında merkezi bütçeden eğitime ayrılan pay %7,6 ile 4. sıradayken son 24 yıldır hep ilk sırada oldu. Hatta bu payı iki katına çıkararak 2026 yılında %15,33'e ulaştırdık. 2002 yılında 343 bin olan derslik sayısı bugün 626 bine çıktı. Bakınız, sadece Ankara'mızda son 2 yılda yatırım tutarı 1 milyar 989 milyon lirayı bulan tam 30 yeni okul açtık. 544 yeni dersliği hizmete verdik. Bugün aynı zamanda bunların toplu açılışını sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Yeni okullarımızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burada şunun da altını çizmek istiyorum. Bütün bu yatırımlar, bütün bu çabalarımız yarının Türkiye'sini en iyi, en modern, en dayanıklı şekilde inşa

fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak, eğitimin kalitesini artırmak için her türlü imkanı seferber etmiş durumdayız. 2003'ten bu yana yürüttüğümüz ücretsiz ders kitabı projesiyle okullar açıldığında kitapları evlatlarımızın sıralarında hazır ettik. Bugüne kadar 4 milyar 306 milyondan fazla ders kitabını öğrencilerimizle buluşturduk. İnşallah bundan sonra da Ankara ile birlikte Türkiye'nin eğitim altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz. Değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, insanı diğer canlılardan ayıran kendi hakikatinin farkına varabilmesidir. İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırma kabiliyeti fıtratımıza yerleştirilmiş bir pusuladır. Marif bu pusulayı ince ayarla geliştirip insanın içindeki o cevheri açığa çıkarma mücadelesidir. İnsanın içindeki öz hiçbir çağda değişmez. Değişen sadece onu hayata taşıma tarzımızdır. Değişen çocuklarımıza neyi, hangi usulle öğrettiğimiz, hangi imkanlarla onları donattığımız, hangi becerilerle öğrencilerimizi teçhiz ettiğimizdir. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Küresel rekabetin kızıştığı, bilim ve teknolojinin mesafeleri ortadan kaldırdığı yeni bir dünyada yaşıyoruz. Biliyoruz ki bugünün ve geleceğin dünyasında ilerlemenin, kalkınmanın, uluslararası rekabette öne geçmenin yolu eğitimde alınan mesafedir. Sadece bu yeni dünyada başarılı olmak için değil, ayakta kalmak için de nitelikli eğitime ihtiyacımız var. Bunun için de yapılması gerekenler aslında bellidir. Bir defa öğrencilerimizin vizyonu, ufku, zihni öncelikle olabildiğince geniş olacak, açık olacak. Evlatlarımız önce kendi ülkesini, kendi milletini iyi tanıyacak. Bununla yetinmeyip gönül coğrafyamızı iyi tanıyacak. Dünyayı iyi tanıyacak. Çağın nimetleri olan teknoloji, interneti, yapay zekayı çok iyi kullanırken bunların taşıdığı risklere karşı uyanık olacak, teknolojinin esiri olmayacak, öğretmenlerimiz kendilerine emanet edilen öğrencileri en güzel şekilde yetiştirirken onların iyi birer olması için gayret gösterecek. Ailelerimiz sınav başarısını önemsedikleri kadar çocuklarımızın ahlaklı, saygılı, milli ve manevi değerlerine bağlı olmalarını da önemseyecek. Bunları sağladığımızda inanıyorum ki hem içinde bulunduğumuz çağın tehlikelerinden korunmuş hem de küresel rekabette öne çıkmış oluruz. Diğer türlü ya bu yarışta geriye düşeriz ya da millet olarak bizi biz yapan değerlerimizi kaybederiz. Türkiye Yüzyılı Marif modelimiz işte bu hassasiyetlerin neticesinde vücut bulmuş kuşatıcı bir modeldir. Modelimizin özünde çağın bilgisiyle bu milletin köklü değerlerini birleştiren köklerden geleceğe anlayışı yatıyor. Modelimizde bilgiyi sadece ezberleyen değil, o bilgiyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, sorumluluk sahibi, yetkin ve erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunda da muradımız şudur. Yarının mühendisleri, yarının doktorları, yarının öğretmenleri, bilim insanları, sanatçıları, yazarları,

0: şairleri, siyasetçileri, bürokratları, işte bu sıralardan çıkacak, Gazi Anadolu Lisesi gibi okullarımızdan çıkacak. İnşallah Türkiye'yi gençlerimiz yönetecek. Türk milletine bugün okullarına başlayan yavrularımız hizmet edecek. Şahsen ömrümüzü adadığımız büyük ve güçlü Türkiye davasını onlar omuzlayacak, gençlerimiz omuzlayacak. Bu zorlu mücadelenin bayraktarlığını onlar yapacak, sizler yapacaksınız. Asıl mesele bu neslin bu mukaddes sancağı taşırken, bu kutlu mücadeleyi verirken ihtiyaç duyacağı her türlü kabiliyete sahip olmasıdır. Aklı ilimle, kalbi değerlerimizle, yüreği vatan sevgisiyle yoğrulmuş böyle bir neslin Türkiye yüzyılının en sağlam teminatı olacağına inanıyorum. Tabii şurası da mühimdir. Bu hedeflerimizin gerçeğe dönüşmesi sevgili öğretmenlerimizin vereceği samimi desteğe bağlıdır. Sizlerden öğrencilerimizi okumaya, araştırmaya, düşünmeye daha fazla teşvik etmenizi istirham ediyorum. Emekleri ve fedakarlıkları için tüm öğretmenlerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Kıymetli öğrenciler, çok sevgili evlatlarım, sizlerden de bazı beklentilerim var. Dünya sürekli değişiyor olsa da başarının formülü asırlardır değişmedi. Hep söylediğim gibi okuyun, düşünün, uygulayın, neticelendirin. Kendinize inanın. Milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. İşte üstadın tarif ettiği o nesil sizlersiniz. Sizlerden büyük düşünmenizi, önünüze büyük hedefler koymanızı, o hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Şunu da lütfen unutmayın. Sizler kapasite olarak, birikim ve yetenek olarak, imkanlar açısından başka ülkelerdeki akranlarınızdan asla geride değilsiniz. Biraz önce de söyledim. Hemen her alanda birinci sınıf imkanlara sizleri candan seven öğretmenlere, size değer veren, sizin kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ailelere sahipsiniz. Aynı zamanda sizi gözü gibi koruyan, sizin için tüm gücünü kullanan büyük bir devletiniz var. Biz hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık. Sokakların insafını da terk etmedik. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Has bahçemizin güllerisiniz. Sizlerden kendinize güvenmenizi, ülkenize güvenmenizi özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikayelere bakıp da ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum. İnanıyorsanız mutlaka başaracaksınız. Kendinize güveniyorsanız hayallerinizi inşallah gerçekleştireceksiniz. Düzenli ve disiplinli bir şekilde çalıştığınız sürece yolunuzda, bahtınızda Allah'ın izniyle sonuna kadar açıktır. Bunun için bir gününüzü bile boşa geçirmeden geleceğe hazırlanmanız, bilginize yeni bilgiler, fikirlerinize yeni fikirler eklemeniz çok önemlidir. Siz evlatlarımdan ufkunuzu geniş, zihninizi açık, merakınızı her zaman canlı tutmanızı bekliyorum. Ben sizlere inanıyor, sizlere sonsuz derecede güveniyorum. Gözlerinizdeki ışıltıda Türkiye'nin yarınlarını görüyor, heyecanlanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken yeni eğitim öğretim yılının bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim öğretim camiamızın tüm paydaşlarına başarılarla dolu bir yıl diliyorum. Açılışını yaptığımız eğitim kurumlarımız Ankara'mıza hayırlı, uğurlu olsun diyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Evlatlarımızın her birinin gözlerinden öpüyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de hitapları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zaltı Devletleri'nin yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Önce hediye takdimi, sonrasında Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılışı ve sonrasında 2026-2027 eğitim öğretim yılının açılış töreni için efendim. Şimdi gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere bir kez daha Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'i alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Bakanım. Efendim bizler de hediyemizin içeriğini hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de değerli öğrencilerimize, değerli konuklarımıza bilgisini paylaşmak isteriz. Bu hediyemiz Sivas Olgunlaştırma Enstitüsü Sanat ve Tasarım Atölyesi tarafından hazırlanan Ay Yıldızlı Türk Bayrağımız Sayın Bakanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara'mıza kazandırılan eğitim yatırımlarının toplu açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Valimizi, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın İl Başkanımızı, Sayın İl Müdürümüzü de alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim açılış duası içinde Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencimiz Harun Yılmaz gerçekleştireceklerdir. Evet, buyursunlar lütfen.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamd bizleri yokluktan varlığa çıkaran, alemlerin Rabbi olan Allah'a. Salat ve selam ben ancak bir muallim olarak gönderildim buyuran Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun al ve ashabının üzerine olsun. Ya Rabbi, bizlere hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu hitabının idrakini ve ilmi bir emanet bilme şuurunu lütfeyle. Okullarımızı ve sınıflarımızı ahlakın, erdemin, hakikatin ve derin tefekkürün yuvası eyle. Bizleri adalet ve merhamet pusulasıyla hareket eden, elde ettiği ilmi insanlığın huzuru ve mazlumların imdadı için kullanan nesillerden eyle ya Rabbi. Ey kalpleri ve zihinleri çeviren Rabbimiz! Faydasız ilimden, tembellikten, cehaletten ve hadsizlikten sana sığınırız. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ülkemize ve milletimize liderlik eden, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize ve fedakar öğretmenlerimize güç, kuvvet, sağlık ve afiyetler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, yeni eğitim öğretim yılımızı vatanımız, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile eyle. Attığımız her adımı rızanla taçlandır. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Gel evde. Gel.
1: Buraya makas. Tamam. Gel, makas, makas. Arkadaşına.
2: Ankara'da gerçekleştirilen eğitim öğretim yılı açılış töreninden bir bölüm mikrofona getirdik. Öncesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi göz.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
11: Serkan!
12: Efendim abi?
11: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara. Empara, bankanın güzeli.
15: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe İsmail Kartal'ın istifa kararından vazgeçmesinin ardından ilk sınavına çıkacak. Sarı lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne saat 20'de konuk olacak.
17: Fenerbahçe çalkantılı geçen günlere Gaziantep'te son vermenin peşinde. Roma maçından sonra istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal görevine devam ediyor.
18: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti.
17: 5. hafta maçı öncesi sarı lacivertlilerde tek eksik Marco Asensio. İsmail Kartal'ın takımını sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Oğuz ve Muriç 11 ile sürmesi bekleniyor. Süper Lig'de geride kalan 4 maçta 6 puan toplayan Fenerbahçe haftaya 9. sırada girdi. 7 puanlı Gaziantep ise 6. basamakta. Ev sahibinde Fuat Bavuk, Nazım Sangare ve Ali Osman Kalın'ın sakatlıkları sürüyor. Gaziantep stadında oynanacak ve saat 20'de başlayacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek.
2: Premier Lig'de Manchester derbisini City kazandı. Maviler ezeli rakibini Old Trafford'da Haaland'ın golüyle 1-0 yendi. Galibiyeti getiren gol ise tartışma yarattı. Haaland'ın kafa golü ilk önce offside gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Hakem yaptığı VAR incelemesinin ardından golü verdi. Ancak Federasyon Hakem Kurulu pozisyonda hatalı karar çıktığını açıkladı. Durumdan Manchester United'a da bilgi verildiği belirtildi. Manchester City bu galibiyette 4-4 yaptı ve zirveyi Arsenal'la paylaşıyor. United ise 4 maçta 4 puanda kaldı ve haftayı 13. sırada tamamladı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona yoluna kayıpsız devam ediyor. Katalan devi Levante'yi 4-2 yenerek La Liga'da 5'te 5 yaptı. Barcelona bu sonuçla 5. haftayı takipçisi Real Madrid'in 3 puan önünde zirvede tamamladı. Formula 1'in yeni durağı Madrid'de zafere Kimi Antonelli ulaştı. Şampiyona lideri sezonun 8. galibiyetini aldı. Formula 1 takviminde ilk defa koşulan pistte Verstappen 2., Norris 3. oldu. 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise yaşadığı fren arızası nedeniyle yarışı 6. turda veda etti. Takım arkadaşı Charles Leclerc ise seansı 4. tamamladı. Formula 1'de bir sonraki yarış 26 Eylül'de Azerbaycan'da koşulacak. Türkiye motor sporları tarihinin en büyük başarılarından biri Ali Türkkan'dan geldi. 27 yaşındaki pilot gençler Dünya Rally Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı. Rally'nin ilk Türk şampiyonu olan Ali Türkkan podyum öncesi NTV'ye konuştu.
0: Türk motosporlarında tarihi bir başarıya imza atıldı. Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, Dünya Rally Şampiyonası gençler kategorisinde sezonu zirvede tamamladı. Sezonun finale Yeşil Rally'sinde co-pilotu Bilgi Ayan'la etkileyici bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki sürücü, Türkiye'ye rally sporunda ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. İlk günü 5. sırada tamamlayan Ali Türkkan, etap etap temposunu arttırarak liderliğe yükseldi ve zorlu Şili etaplarında zirveyi bırakmadı. Türkkan, sezon boyunca yaşadığı talihsizliklere rağmen şampiyonluk yarışından kopmayarak Hırvatistan ve Portekiz zaferlerinin ardından Şili'de mutlu sona ulaştı. Podyum öncesi NTV'ye konuşan Ali Türkkan, şampiyonluk hakkında açıklamalarda bulundu.
5: Kolay bir sezon olduğunu söyleyemem ama sezon boyunca bence en hızlı ekip bizdik. İsveç'te de, Portekiz'de de, Hırvatistan'da da, Finlandiya'da da her yarışta kazanmayı çok fazlasıyla hak ettik. Ama ufak tefek hatalar yüzünden aslında şampiyonluk düğümü son yarışa kalmıştı. Ama son yarışta artık hata yapma lüksümüz yoktu. Biz de hata yapmayarak şampiyonluğu aldık. Özellikle Türk motor sporları tarihi için, aynı zamanda genç Türk sporcular için dünya şampiyonasında yarış kazanılabileceğini, şampiyon olunabileceğini göstermek, onlara cesaret vermek, onların önünü açmak bizim için çok kıymetliydi.
0: Türkiye'nin motor sporları ülkesi olma yolunda olduğunu belirten Türkkan, Türk taraftarlardan destek istedi.
5: Ana akım sporlara göre, özellikle futbola göre çok yankı bulamıyoruz. Hem halk arasında hem de basında. Ama bence kazandığımız başarılarla bizden kastım Türk motor sporları camiası ilgiyi fazlasıyla hak ediyoruz. Motosiklette topraklar, pistte ayan canlar, rallide ben. Elimizden geleni yapıyoruz ve ülkemizi dünyanın dört yanında şampiyonluklarla temsil ediyoruz. Bence yani bir voleybol ülkesiyiz diyorduk ya, artık motor sporları ülkesi olma yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz.
0: Bu sonuçla Ali Türkkan, Junior WRC tarihinde dünya şampiyonu olan ilk Türk pilot olarak adını tarihe yazdırırken, Castrol Ford Team Türkiye'de yaklaşık 30 yıllık uluslararası mücadelesini tarihi bir başarıyla taçlandırdı.
16: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
14: NTV Radyo.
19: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
20: İstanbul, Marmara bölgesi ve Batı Karadeniz hattında beklenen gök gürültülü kuvvetli yağışlar başta trafik yoğunluğu olmak üzere günlük yaşamı zorlaştırabilecek. Bu kesimde su baskını tehlikesi de var.
19: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
21: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
16: Doğa konuşmaları.
22: Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Şafak Arslan, Türkiye'nin önemli doğa alanları envanterini güncelleme çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.
23: 9 tür grubuna ait 7000'in üzerinde verimiz var şu an. Bu çok ciddi bir rakam Türkiye açısından. Şunu belirtmem gerekiyor, bu ilk veriler. Yani bizim aslında hedefimiz bu çalışmanın bir kitabını elbette ya da yayınını elbette yapacağız ama 1-20 yıl sonra güncelleme ihtiyacının kalmadığı, kendi kendini güncelleyen insanların, vatandaş bilimi dediğimiz bu uygulama sayesinde insanların verilerini girdiği, güncellediği bir dijital platforma dönüştürmek ve kendi kendine güncellenen bir sistem olarak gelecekte bu eforu bu kadar insanın sarf etmeden aslında birkaç kişinin güncelleme çalışmasını yapıp gerçekleştireceği bir süreç hayal ediyoruz.
16: Doğa konuşmaları.
21: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
14: Tek reklam.
24: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Tek reklam.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
24: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Meksikalı yazar Dalia de la Serda'nın Türkçedeki ilk kitabı Rezervuar Fahişeleri adıyla bir araya getirdiği öyküleri İtaki yayınlarından çıktı. 2025 yılında Uluslararası Booker Ödülü'ne aday olan öyküleri dilimize Sude boynu ince çevirmiş. Dalia de la Serda 1985 doğumlu, üniversitede felsefe eğitimi aldı. Kendisi kadın cinayetleri, cinsiyetçi şiddet ve sınır bölgelerindeki bıçak sırtı hayatları konu alan eserleriyle tanınıyor. De la Serda, Meksika'da kadın hakları üzerine çalışmalar yapan Morras Hep Morras, yani Kız Kardeşler Kız Kardeşlere Yardım Ediyor adlı kolektifin kurucularından. Sokak dilini, popüler kültürü, kara mizahı ve Meksika'nın sert gerçekliğini harmanladığı özgün üslubuyla çağdaş Latin Amerika edebiyatının en dikkat çekici isimlerinden biri oldu Dalia de la Serda. Rezervuar Fahişeleri, bugün bahsettiğimiz kitap, ülkenin neresini kartellerin ve çetelerin, neresini merkezi otoritenin idare ettiği belli olmayan Meksika'nın, tekinsiz dünyasında hayatta kalmaya çalışan, şiddetin ortasında kendi adaletini yaratan kadınların hikayesi. Uyuşturucu kartellerinin gölgesinde büyüyenler, lüks ve tehlike arasında sıkışanlar, sokakları mesken tutanlar ve düzene baş kaldıranlar. Hepsi de la Serda'nın öykülerinde kendi sesleriyle ve hiçbir sansüre uğramadan konuşuyor. Dalia de la Serda, mizahı, çaresizliği ve kız kardeşliği ustalıkla bir araya getirdiği 13 öyküde, sınıf eşitsizliğinden trans nefretine uzanan geniş bir toplumsal analiz ve eleştiri sunuyor. Kirkus Reviews'ta yer alan bir değerlendirmede Rezervuar Fahişeleri için şöyle denilmiş: bu roman, yaşayanlarla ölülerin coşkulu ve baş kaldıran seslerini bir araya getirerek küfürlerle bezeli, feminist bir Meksika edebiyatı şöleni sunuyor. Perulu tarihçi, şair ve gazeteci Gabriela Viener, de la Serda'nın öykülerini güzel tarif etmiş. İçinde bulunduğumuz bu aptallar ve korkaklar çağı için proleter ve radikal bir edebiyat. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Reklam.
25: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.
9: Sen nasıl bir kralsın ya?
10: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
11: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
12: Reklam.
13: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
14: Merhabalar. Artık yazın sonuna geliyoruz. Sonbahara adım attık. Yaz dönemi aslında en lezzetli dönem diyebiliriz. Çünkü her şeyin en güzeli, tazesi, bol bereket. Hepsi yaz aylarında. Sebzelerin en güzeli, meyvelerin en güzeli. Peki yazı kışa nasıl saklayacağız? Kurutmalıklara baktık, güneşi saklamak dedik. Evet, kurutma yöntemi aslında son derece çevre dostu bir yöntem. Çünkü kuruturken hiçbir enerji harcamıyorsunuz. Belki fırında kurutursanız biraz enerji harcıyorsunuz ama sonra saklamak için herhangi bir enerji tüketilmiyor. Üstelik de son derece sağlıklı kurutma yöntemlerinde bir takım püf noktalarına dikkat ederek. Peki kavanozda saklamak, evet, ev kadınlarımızın gerçekten tutkusudur. İlla ki bir menemen sos yapılır ya da bir domates konservesi yapılır. Yani konservede aslında ev konserveciliği hele hele eskiden çok yaygındı. Mesela ev kadınlarına yönelik tarif kitaplarında falan mutlaka bir konserve yöntemi de anlatılırdı. Püf noktaları anlatılırdı. Peki bu kavanozda saklamanın, yani konserveciliğin aslında çıkış noktasının geçmişi nedir? Tabii ki bunun için savaşlara bakmak lazım. O zaman Napolyon savaşlarına doğru ışınlanıyoruz. Şimdi Napolyon savaşlarından hemen önce 1809 yılında Nicholas Appert bir keşifte bulunmuş. Kavanozun içine koyduğu çorba, yiyecekler falan kavanozu uzun süre kaynar suda tuttuğu zaman, yani kavanozu bir anlamda pişirdiği zaman diyelim, içindeki yiyeceklerin hiç bozulmadan çok uzun süre kalabildiğini keşfetmiş. Hemen tabii bu savaşa uyarlanmış ve aslında Napolyon savaşlarında da askerlerin kurtarıcısı olmuş. Şimdi baktığımız zaman hemen 1810 yılında, yani kavanozda konserve yapmanın hayata geçtiği yıldan bir yıl sonra İngiliz tüccar Peter Durant da teneke kutularda aynı şekilde yiyeceklerin konserve metoduyla saklanabileceğini keşfetmiş ve böylece teneke konserve devri de başlamış. Şimdi benim Türkiye'deki konserveciliği araştırmamda son derece tuhaf bir şekilde gene bir savaşa dayanıyor. Çünkü Çanakkale savaşlarında iki tarafın iaşesini inceleyen, yiyecek tedarikini inceleyen bir bildiri hazırlamıştım. Dublin'de düzenlenen bir Dublin gastronomi sempozyumuna. Ve o zaman baktım ki Anzak tarafı, yani İngilizler, hep konserve kullanıyorlar. Etin konservesi var, bully beef diyorlar. Reçelin konservesi var, her şeyin konservesi var. Hatta sütün bile konservesi var. Çünkü çektirilmiş böyle konsantre sütü de gene böyle tenekelerde yanlarında getirmişler. Fakat bir taraftan da bu aslında tabii ki bizim kahramanlığımız bambaşka bir şey. Çünkü vatanımızı savunuyoruz. Ama onların da bu çok detaylı düşünülmüş yemek tedariki aslında bir yerde sonları olmuş. Çünkü konserveyi açar açmaz bütün o kara sinekler fiyatlar üstüne uçuşuyor. Hele reçel olduğu zaman, hele et olduğu zaman ve dolayısıyla hastalıklar baş gösteriyor. Hepsi çok susatıcı, su kaynakları yok. Halbuki bizim kendi vatanımız olduğu için su tedarikimiz de var. Arkadan her zaman cepheye her şey yetiştiriliyor. Peki ben baktım, bizde niye konserveyi hiç kullanmamışlar, akıl etmemişler mi diye. Osmanlı dönemi daha henüz İstanbul'da ve İzmir'de bir iki konserve fabrikası dışında hiçbir konserve fabrikası yok. Dolayısıyla bizde sanayi henüz gelişmemiş. Sadece Büyükada'da bir bezelye konservesi yapan Ermis konserve var. Bunun Ermis konservenin bir de Anadolu yakasında bir işte işliği diyeyim, fabrika bile denmez onlara. Bir de İzmir'de var. Dolayısıyla onlar da tutup da konserve bezelye cepheye götürmenin anlamı yok. Dolayısıyla bizde hiç konserve olmamış. Evet, konserve ve kavanozun geçmişine ve yöntemlerine bakacağız. Takipte kalın, hoşça kalın.
13: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
9: Her güzele bir Mindus.
13: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
12: Alzheimer olmamak ya da ihtimalleri geciktirmek için yapılması gerekenlerin başında düzenli beslenme geliyor. Peki bu beslenme nasıl olmalı? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken anlatıyor.
15: Bizim ülkemizde zaten hani aslında eskiden beri olan beslenme tipi Akdeniz tipi beslenme. Hı hı. Ama son yıllarda hani fast food beslenme Türkiye'de de çok etkili oldu. Aslında bizim klasik beslenme şeklimiz sebze, kuru baklagiller, et ve dengeli bir şekilde dağıtılması, meyve. Bu beslenme tarzı, Akdeniz tipi beslenme dediğimiz beslenme aslında hem demans için hem beyin ve kalp damar sağlığı için oldukça önemli.
9: Her güzele bir Mindus.
13: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
16: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
17: Bugün ülkenin batısı 5 ila 7 derece serinliyor. İstanbul'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir biraz bulutlu 29, Bursa yağmurlu 25 dereceye iniyor. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Kocaeli, Sakarya kesimi yağışlı. Edirne 24, Kocaeli 23 dereceye geriliyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı serinliyor. Sıcaklık 24 derece. Kayseri ise öğle daha sıcak, 31 derece. Ege'de sıcaklık bir kademe azalıyor. Manisa 28, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Karayel akşam soğuk esecek. Akdeniz'de nem yüksek. Adana, Hatay tarafında yağış geçişi olacak. Adana 34, Mersin 31, Isparta 29 derece. Karadeniz'de Bolu-Kastamonu arası yağışlı ve çok serinliyor. Zonguldak ve Bolu 21, Samsun 26 derece. Yağış Doğu Karadeniz'e kadar uzanacak. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Erzurum 22, Malatya ve Diyarbakır 35, Gaziantep 33 derece.
16: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
13: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Ay Görevi programını açıklıyor. İzleyelim.
1: Taşıdık. İlk meyvelerini Bilsat ve Rasat uydularıyla aldığımız uydu teknolojilerinde yerlileşme ve millileşme çalışmalarımızın eseri gözlem uydumuz Göktürk 2, 13 yıldır uzaydaki gözümüz olarak görev yapıyor. Göktürk 2'de kazandığımız mühendislik birikimini Türkiye'nin ilk metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece ile çok daha ileri bir seviyeye taşıdık. %90'ın üzerinde yerlilik oranına sahip İmece uydumuzda metre altı çözünürlüklü elektrooptik kameradan uçuş bilgisayarına, elektrikli itki sisteminden haberleşme alt sistemlerine pek çok kritik teknolojiyi kendi imkanlarımızla geliştirdik. %80'in üzerinde yerlilik oranına ulaştığımız TürkSat 6A ile Türkiye'yi kendi haberleşme uydusunu tasarlayan, üreten 11 ülke arasına taşıdık. Gerçekleştirdiğimiz her bir proje yeni kabiliyetlerin ve kazanımların önünü açıyor. Edindiğimiz her yeni yetkinlik daha ileri teknolojiler geliştiren, daha karmaşık ve iddialı projeleri hayata geçiren bir ülke olarak özgüvenimizi pekiştiriyor. Yüksek hızlı veri iletim kapasitesi ve esnek kapsama özelliklerine sahip afet iletişimi, kamu hizmetleri ve güvenli haberleşme ihtiyacına cevap verecek ek görev yüklerini bünyesinde barındıracak TürkSat 7A uydumuzun çalışmalarına başladık. Yeni nesil takım uydularımız İmece 2 ve İmece 3 ile daha geniş alanları görüntüleyebilen, aynı bölgeden daha sık veri alabilen bir yer gözlem uydusu mimarisi oluşturmak üzere adım attık. İnşa ettiğimiz teknoloji ekosistemiyle uzayın sunduğu eşsiz fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmaya, uzay teknolojilerini ülkemizin kalkınmasının itici unsurları arasına taşımaya kararlıyız. Milli uzay programımızla ülkemizin uzaydaki yol haritasını ortaya koyduk. Türkiye'yi uzayda daha yetkin, daha bağımsız ve daha iddialı bir konuma taşıyacak 10 temel hedef belirledik. Türk astronot ve bilim misyonu kapsamında ilk astronotumuz Alper Gezer Avcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deneyi başarıyla icra etti. Diğer astronotumuz Tuğay Cihangir Atasever, 7 deneyi gerçekleştirdiği yörünge altı araştırma uçuşunu tamamladı. Kuşkusuz ki milli uzay programımızın en iddialı, mühendislik açısından en zorlu hedeflerinden biri Ay araştırma programımız. Ay, uzay çağının başlangıcından bu yana insanlığın en önemli keşif hedeflerinden biri ola geldi. 1960'lı yıllarda hız kazanan Ay araştırmaları, 1969'da insanın Ay'a ilk adımını atmasıyla bilim ve teknoloji tarihinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Bugünse Ay, yeniden küresel uzay çalışmalarının kalbinde yer alıyor. Zira Ay'ın oluşumu, yüzey özellikleri, radyasyon ortamı, manyetik yapısı ve güneşle etkileşimi bilim dünyasının halen cevap aradığı pek çok soruyu barındırıyor. Bunun yanı sıra Ay'da gerçekleştirilen araştırmalar uzun süreli derin uzay operasyonlarında ihtiyaç duyulacak teknolojilerin geliştirilmesi, sınanması ve bu alanda operasyon tecrübesi kazanılması açısından eşsiz imkanlar sunuyor. Bugüne kadar yalnızca 8 ülke Ay görevi gerçekleştirdi. Biz de kendi mühendislik kabiliyetlerimizle hayata geçireceğimiz Ay araştırma programımızla Ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz. Bilim tarihimize yön veren bilim insanlarımızın mirasını Ay yörüngesinde gerçekleştireceğimiz bilimsel araştırmalarla yaşatacağız. 2027'nin ilk aylarında fırlatmayı planladığımız Ay uzay aracımızın yaklaşık 2 aylık yolculuğun ardından Ay yüzeyinden 100 kilometre irtifada bulunan kutupsal ve dairesel görev yörüngesine ulaşmasını öngörüyoruz. Burada en az 3 ay boyunca operasyon yürüteceğiz. Görev performansına bağlı olarak bu süreyi 1,5 yıla kadar uzatabileceğiz. Görev süresince güneş rüzgarlarının ay yüzeyiyle etkileşimini, ay yüzeyindeki suyun oluşum mekanizmalarını, ayın manyetik alanlarını ve yüzeyin ısıl özelliklerini inceleyeceğiz. Yerli olarak geliştirdiğimiz bilimsel ekipmanlarımızla aydaki radyasyon ortamına ilişkin ölçümler gerçekleştireceğiz. Uzay aracımızı bilimsel çalışmalarımızı tamamladıktan sonra kontrollü yavaşlatma manevralarıyla ay yüzeyine ulaştırmayı hedefliyoruz. Kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz hibrit itki sistemimiz de bu görevin kritik unsurlarından biri olacak. Sistemimizi yörünge yükseltme manevralarında ve görevin son aşamasında ay yüzeyine ulaşmak üzere gerçekleştirecek ay yörüngesinden çıkarma ateşlemelerinde kullanacağız. Bu bilimsel görevi icra edecek yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki ay uzay aracımızı %80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettik. İmece ve TürkSat 6A projelerinde geliştirdiğimiz uçuş bilgisayarı, haberleşme, güç, ısıl kontrol ve yörünge operasyonları gibi kritik kabiliyetlerden ay uzay aracımızda yararlandık. Uydu teknolojilerinde yıllar içinde inşa ettiğimiz bilgi birikiminin eseri olan uzay aracımızın üretim, montaj ve entegrasyon çalışmalarını başarıyla tamamladık. Şimdi ay uzay aracımızı ay yolculuğu öncesindeki en kritik aşamalardan biri için TUSAŞ bünyesindeki uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezine yolcu ediyoruz. Burada icra edilecek testlerle aracımızın fırlatma sırasında ve uzay ortamında karşılaşacağı zorlu koşullara dayanımını doğrulayacağız. Isıl vakum testleriyle uzay ortamını, yapısal testlerle fırlatma koşullarını, elektromanyetik uyumluluk testleriyle aracımızdaki sistemlerin birlikte güvenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sınayacağız. Testlerin tamamlanmasının ardından aracımızı TÜBİTAK Uzay'ın ODTÜ yerleşkesinde yapımı devam eden yeni temiz oda ve entegrasyon tesisimize getireceğiz. Buradaki nihai kontrollerin ardından ay uzay aracımızı fırlatma için Kennedy uzay üssüne göndereceğiz. Hava, saha ve yörünge koşullarının el vermesi halinde aracımızı 2027 yılının ilk aylarında uzaya uğurlamayı hedefliyoruz. Değerli misafirler, uzay projeleri doğası gereği uzun soluklu ve karmaşık mühendislik çalışmalarıdır. Bir uzay aracının uçuşa hazır hale gelmesi, binlerce parçanın, onlarca alt sistemin ve farklı mühendislik disiplinlerinin kusursuz bir uyum içinde çalışmasıyla mümkündür. Türkiye'nin ilk derin uzay görevi olması bakımından ay araştırma programımızın geldiği aşamayı da bu perspektifle değerlendirmek gerekiyor. 2022 yılının başında resmen başlattığımız programımızda bugün %77 tamamlanma seviyesine ulaşmış olduk. Üstelik bunu ülkemizin daha önce gerçekleştirmediği bir derin uzay görevi için büyük ölçüde kendi insan kaynağımızı, altyapımızı ve yerli teknolojilerimizi değerlendirerek gerçekleştirdik. Ay uzay aracımızın geliştirme ve üretim süreçlerinde TÜBİTAK Uzay ve Delta V'nin yanı sıra yerli teknoloji firmalarımız ve girişimlerimiz de görev aldı. Bugüne kadar 200'den fazla mühendis, araştırmacı ve teknik personel bu büyük hedef için emek verdi. Bu yönüyle ay araştırma programımız Türkiye'nin yıllar içinde inşa ettiği teknoloji ve mühendislik ekosisteminin ortak eseri. Bu büyük hedefe alın teriyle, akıl teriyle katkı sunan, bilgi birikimini ve emeğini ortaya koyan tüm çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi 31 Ağustos 2026'da NASA Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz imza töreniyle ülkemiz ay ve diğer gök cisimlerine yönelik yürütülecek sivil uzay faaliyetlerinde uluslararası işbirliklerini teşvik etmeyi amaçlayan çok taraflı bir uzlaşı olan Artemis mutabakatına katıldı. Türkiye olarak uzayın barışçıl, sürdürülebilir ve tüm insanlığın ortak yararına olacak şekilde keşfedilmesi ve kullanılması hedefleri doğrultusunda uluslararası işbirliklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. 5-9 Ekim 2026'da Antalya'da düzenleyeceğimiz 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde tüm dünyadan 10 bine yakın katılımcıya ev sahipliği yapacak, uzayın geleceğini hep birlikte şekillendireceğiz. Türkiye olarak adım adım savunma sanayimizdekine benzer güçlü bir ekosistemi uzay alanında inşa etmek üzere Ankara'da Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK ve ODTÜ işbirliğinde bir uzay teknolojileri geliştirme bölgesi kurma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Somali'de inşasını sürdürdüğümüz uzay limanı Türkiye'nin uzaya bağımsız erişiminin önünü açacak. Küresel düzeyde artan uzaya erişim talebini karşılayarak uzay ekonomisinden daha fazla pay almamızı sağlayacak. Her yıl on binlerce gencimizin katıldığı Teknofest, roket ve uydu yarışmaları, üniversitelerimizde uzay ve havacılık bölümlerine yönelik muazzam ilgi gösteriyor ki ülkemiz kendi insan kıymeti, yetkinlikleri, altyapısı ve tecrübesiyle Türkiye yüzyılında uzaya mührünü vuran ülkelerden biri olacak. Türkiye'nin ufkunu daima daha ileri taşıyan, milli teknoloji hamlemize ve milli uzay programımıza liderlik eden ve ülkemizin uzay yolculuğuna destek ve himayelerini esirgemeyen saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Bu vesileyle bugün başlayan 2026-2027 eğitim yılında tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize sağlık ve başarı temenni ediyor. Ay araştırma programımızın ülkemize, milletimize ve bilim dünyasına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Sağ olun.
0: Bakan Kacır'ın açıklamalarını getirdik. Ekranlara devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılışı için Ankara'da düzenlenen törende konuştu. Hiçbir evladımızı sokakta bulmadık, sokağa terk etmedik. Ülkenize ve kendinize güvenin dedi. PISA sonuçlarına da değindi.
2: Hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık. Sokakların insafını da terk etmedik. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Sizlerden kendinize güvenmenizi, ülkenize güvenmenizi, özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikayelere bakıp da ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum. Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. Bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz.
0: 15 ilde düzenlenen ailem güvende operasyonlarında 162 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. İzmir'de 16 kişi tutuklandı. İzmir'de gözaltına alınan 18 kişinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı. Diğer 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Ancak başsavcılık adli kontrol kararına itiraz etti. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi. Giresun'un Görele ilçesinde eski belediye başkanı tarafından taciz edildiği öne sürülen 17 yaşındaki Tuana Torun'a aracıyla çarparak ölümüne neden olan Adem Hasbaş'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Giresun'da görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Adem Hasbaş olayı isteyerek gerçekleştirmediğini söyledi. Kendi canıma kastederek aracı bariyerlere kırdım dedi, beraatini istedi. Mahkeme sanığa olası kastla öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Görele'de 28 Mart 2026'da Adem Hasbaş'ın kullandığı otomobil Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarparak ölümüne neden olmuştu. Tuana'nın görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Hasbidede'nin tacizine uğradığı iddia edilmiş. Hasbidede'ye 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifade veriyor. Şimdi ayrıntılar için Sena Gürbuy'a döneceğiz. Sena, neler aktaracaksın?
3: Burcu Kaya, ifadelerin devam ettiğini söyleyelim. Yaklaşık 2 saat önce geldi 3 isim. Kurtlar Vadisi isimli dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla şu sıralarda Silivri Cumhuriyet Başsavcılığında Kaşif Kozinoğlu'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada ifade veriyor. Şimdi aslında soruşturmanın detaylarından da bahsedecek olursak bu soruşturma kapsamında 2 operasyon gerçekleştirildi. edildi ve 4 kişi tutuklandı, 4 şüpheli. Ve dosyada aslında 20 şüpheli bulunuyor. 13'ü de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Bir kişi de firari, bir şüpheli de. Aslında Kaşif Kuzinoğlu Ergenekon davasında tutuklanmıştı ve cezaevinde rahatsızlanmasının ardından yaklaşık savunmasına 13 gün kala cezaevinde rahatsızlanıp hayatını kaybetmişti. Bu noktada aslında Kaşif Kuzinoğlu'nun ölümü kayıtlara herhangi bir şüphe gözükmediği gerekçesiyle kayıtlara bu şekilde geçmişti. Kalp krizi nedeniyle denmişti adli tıp raporlarına göre ve dosya kapatılmıştı ailesinin itirazlarına rağmen. Ancak 15 yıl sonra bu dosya tekrardan gündeme geldi ve ölümünün aydınlatılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında cumartesi günü Fethi Kabir işlemi gerçekleştirildi Ümraniye'deki mezarlığında Kaşif Kuzinoğlu'nun ve buradan kemik örnekleri, toprak örnekleri alınarak Kaşif Kuzinoğlu'nun eski MİT görevlisi olduğunu da belirtelim. Kaşif Kuzinoğlu'nun öldürüldüğü mü, suikaste mi kurban gitti, yoksa FETÖ tarafından mı suikaste uğradığı, aslında bu soruların yanıtı aranıyor. Bu kapsamda da soruşturma genişletildiği için de Kurtlar Vadisi dizisindeki bölümlere ilişkin Kuzinoğlu'nun işlendiğine yönelik, Kuzinoğlu meselesinin işlendiğine yönelik bölümlere ilişkin de 3 senarist ifadeye çağrıldı. Bilgi sahibi sıfatıyla Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan şu sıralarda yaklaşık 2 saat önce geldikleri Silivri Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesine devam ediyor ve şu sıralarda ifadeleri artık öngördüğümüz üzere bitmeye yakındır. Ancak hala bekleyiş sürüyor. Burada bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulduğu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından toparlayacak olursak, Kaşif Kuzinoğlu'nun eski MİT görevlisi Kaşif Kuzinoğlu'nun bir suikaste mi kurban gittiği ya da FETÖ tarafından mı öldürüldüğü başsavcılığın araştırdığı sorular arasında yer alıyor Burcu Kaya.
0: Sena Gürbıyık aktardı ayrıntıları. CHP sözcüsü Müslim Sarı, mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay'a yaptıkları temyiz başvurusunu geri çektiklerini açıkladı. Amaç kararın kesinleşmesini sağlayarak kurultay takvimini hızla işletmek. CHP sözcüsü Müslim Sarı, temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni bir parti kurmuş olmaları söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır dedi. Temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alınan bu karar doğrultusunda CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir açıklamasını yaptı. Sarı, kurultay sürecinin en kısa sürede ve sağlıklı biçimde tamamlanması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. DEM Parti İmralı heyeti dün gerçekleştirilen ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada görüşmede sürecin ilerletilmesi için atılması gereken somut adımların ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı söylendi. Çerçeve yasanın çıkmasının ardından kurulların aktif olarak çalışmaya başlamasının önemli olduğu belirtildi. Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. Barış iradesinin boşlukta kalmaması, somut hukuki ve siyasi düzenlemelerle güvence altına alınması gerektiği söylendi. İstanbul'da bugün itibariyle 15 bin liralık konut projesi için başvuru süreci başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden 25 Eylül'e kadar gerçekleştirilebilecek. Peki hangi şartlar aranıyor? Konutlar hangi ilçelerde olacak? Ayrıntıları NTV muhabiri Tuana Çiftçi Ataşehir'deki örnek daireden anlattı.
4: Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinin başvuruları bugün başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

0: konutlar 10 bin liradan, 2 artı 1'ler 12 bin liradan, 3 artı 1'ler ise 15 bin liradan başlayacak, 4 artı 1'ler ise 18 bin liradan başlayacak. İstanbul'da kiralık konutlar 4 ayrı bölgede tahsis edilecek. Birinci bölgede Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar var. İkinci bölgede Maltepe, Tuzla ve Kartal bulunuyor. Üçüncü bölgede ise Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören yer alıyor. Dördüncü bölgede ise Arnavutköy var. Konut tipleri ise ailelerin durumuna göre değişecek. Genç evli ailelere 1 artı 1 veya 2 artı 1 konut. 2 ya da daha fazla çocuğu olan ailelere ise 2 artı 1, 3 artı 1 veya 4 artı 1 konut tahsis edilebilecek. Peki başvuru şartları neler? Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor. Öte yandan en az 1 yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı var. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin ise evli olması şartı da arananlar arasında. Aylık hane gelirinin 100 bin liranın altında olması gerekiyor. Yine üzerinde tapuya kayıtlı konutun olmaması da şartlar arasında yer alıyor. Şimdi 15 bin konutun kiracısı kurayla belirlenecek. Konutlar 3 yılına kiralanacak ve yine hak sahipleri 3 yılın ardından kurayla belirlenecek. Bir diğer dikkat çeken noktaysa kira artışı. İlk yıl kira artışı yapılmayacak. Başvurular ücretsiz bir şekilde yapılıyor ve E-Devlet üzerinden başvurmak da mümkün.
1: Yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatlarının 255 bin liraya yaklaşması, telefon satın almak isteyen tüketiciler için alternatif finansman yöntemlerini gündeme getirdi. Bazı bankalar müşterilerine 12 ve 24 ay vadeli kiralama paketleri sunmaya başladı. Yeni modeller için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 65'ten fazla ülkede ön siparişler 12 Eylül'de başladı. Telefonların 18 Eylül'de satışa çıkması bekleniyor. Bazı bankalar müşterilerine mobil uygulamaları üzerinden telefon kiralama paketleri sunmaya başladı. Kiralama süresi 12 veya 24 ay olarak belirlenirken aylık ödeme telefon modeline ve seçilen ödeme planına göre değişiyor. Kredinin ödemesi bittiğinde telefon müşterilerinin mülkiyetine geçmiyor. Telefon üzerindeki kişisel veriler silindikten sonra cihazın bankaya iade edilmesi gerekiyor. Kiralama süresince müşterilere 4 kez onarım hakkı da tanınıyor. Motorine salı günü 6 lira 65 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat 100 liraya doğru gidiyor. Bu durum akaryakıt istasyonlarını alarma geçirdi. Üçte ikisinin sistemi 3 haneli fiyata uygun değil.
2: Fiyat 3 haneye yaklaştı. Akaryakıt istasyonlarında sayaç alarmı verildi. Sektör kaynaklarına göre motorin fiyatına salı günü 6 lira 65 kuruş zam gelmesi gerekiyor. Zam sonrası birçok ilde fiyat 97 liraya çıkacak. Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre bu durum sektörde paniğe yol açtı. Türkiye'de 14 binden fazla istasyon var. Pompa sayısı ise 75 bin adet civarında. Üçte biri eski tip manuel sayaçları kullanıyor. Bu sayaçların 3 haneli birim fiyatı gösterme özelliği yok. Tamamen yenilenmeleri gerekiyor. Üçte birlik kısmında ise dijital ekran var ancak anakart ve yazılım desteği gerekiyor. Her 3 istasyondan sadece biri fiyat göstermeye hazır durumda. Bu tip manuel pompanın değiştirilmesi için 7000 dolarlık yatırım gerekiyor. 2 haneli dijital pompaların yenilenmesi ise 1500 dolara mal oluyor. Toplam maliyetin 200 milyon doları aşabileceği iddia ediliyor. Motorinde özel tüketim vergisi Ağustos ayında sıfırlanmıştı. Her ay 3 liralık artışa gidileceği belirtilmişti. Yani hiç zam gelmese bile motorine yansıtılacak ÖTV oranıyla fiyat 100 lirayı aşacak.
1: Kaşif Kozinoğlu soruşturması, terörsüz Türkiye süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görüşmesi. Gündem oldukça yoğun. Şimdi bu yoğun gündemi konuşacağız. Konuğumuz var. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu bizlerle birlikte. Sayın Kartoğlu, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyayla başlayalım isterseniz. Kurtlar Vadisi dizisi senaryosunun soruşturmaya dahil olmasını nasıl yorumlamak lazım? Yani senaristlerin ifadesi soruşturmayı etkileyecek midir? Nasıl etkileyecek?

0: diyecek.
1: Şimdi bir hatırlarsanız Kozunoğlu'nun ölümü ile benzeşen bir sahnesi vardı. Onların takvimleri de birbirlerine yakındı. Bu olayla dizide onun anlatılması süreci de birbirine yakındı. Bundan dolayı tahmin edildi, bilindi, yorumları yapılmıştı. Sadece o değil, önemli bir kısmında dizinin, bugün bile bazen o dönemde bunlar yapılmış, dizide yer almıştı diye bazı sahneleri tekrar tekrar paylaşılır. Dolayısıyla bir tesadüf mü, yoksa aslında FETÖ parmağı diyebileceğimiz bir senaryoda bir senaryoya yerleştirme mi var? Bu sorunun cevabı asıl orada aranıyor görebildiğim kadarıyla. Çünkü benzer bir olay örgüsünü daha önce kapatılan Samanyolu televizyonundaki bazı dizilerde de görmüştük. Burada da benzer bir olay örgüsü var mı sorusunun cevabı aranıyor. Çünkü peki, bu bir planın parçası olduğunda şu anda yürütülmekte olan soruşturmanın da hikayesini destekliyor olacak.
0: Peki varsa böyle bir parça nasıl şekillenecektir süreç?
1: Şimdi tabii bu senaristler açısından tabii bunu nasıl ortaya çıkar, o ayrı bir bahis. Yani birinin bunu söylemesi lazım ki bu ortaya çıksın. Çünkü bazı konularda mesela FETÖ'nün matematiği, sistematiğinde olan bir hadise, yayın organlarında bazı konuları önceden duyurmak, sonra da bunun gerçekleşmesi. Bu sızıntı dergilerinde de zaman zaman olmuştu. Dediğim, az önce söyledim, televizyonda da karşımıza çıkmıştı. Fakat bunlar tabii bir şeye işaret eder ve biz bunu orada görürüz. Şimdi burada o kadar net bir, işte dergide yayınlandı, televizyonda dizisi çekildi, filmde gösterildi, dizide, sonra da kısa sürede olduğu burada görebilmemiz çok mümkün değil. Çünkü burada bir olaydan bahsediyoruz. O yüzden senaristlerden bu konuda bilgi vermeleri beklenir. Zannediyorum şimdi sorgunun ağırlığı orada olacak. Ne olur sonuç itibariyle bu bir defa Kaşif Kozunoğlu'nun ölümündeki tesadüf gibi görünen, rastlantı gibi görülen birçok şeyin veya basit ihmal gibi görülen birçok şeyin aslında kurgunun bir parçası olduğunu gösterir. İkinci olarak da FETÖ'nün bu mekanizmayı önemli başka yerlerde de kullanmış olabileceğini gösterir. O zaman da birçok bugünlerde tekrar açılmış olan dava dosyalarını bir kez daha bu gözle bakmamız gerekecek.
0: Evet, tabii birkaç başlığımız var dedik. Bir diğerine geçmek gerekirse gündemde önemli bir yere sahip tabii terörsüz Türkiye süreci. DEM Parti İmralı heyeti dün gerçekleştirilen ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı. Çerçeve yasanın çıkmasının ardından kurulların aktif olarak çalışmaya başlamasının önemli olduğu belirtildi Sayın Kartoğlu. Süreçte şu an hangi aşamadayız? Tabii bir sonraki aşamaya da nasıl geçilecek, bunu da sormak isterim.
1: İzleyebildiğimiz kadarıyla sürecin son aşamasına belki girdik diyebilirim. Çünkü artık yasa bekleniyordu. Bu yasa çıktı. İzleme komiteleri, kurullar belirlendi. Ve sürecin sadece Türkiye'de değil, bölgesel olarak da uygulanmaya başlandığını görüyoruz. Irak'ta dün veya önceki gün, yanlış hatırlamıyorsam, Başbakan Sincar'daki Dürzilerle konuşurken oraya FETÖ'nün, PKK'nın ikinci Kandil olarak baktığı gerçeği bizim arkamızda duruyor. Orada da PKK'nın oradan da çıkacağını, çekileceğini, silahları da devlete bırakacağını söyledi. Bir önceki aşamanın bir önceki adımında da Suriye'de entegrasyon en azından teknik olarak başlamış. Önemli ölçüde fiiliyata geçmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bunun devamının önemine işaret ettiği bir konuşması vardı Suriye ziyaretinde. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman Türkiye'de başlayan süreç diğer ülkelerde de sonuç veriyor. Bizde de bu anlamda artık o son aşamaya gelmiş durumda. Son aşamanın başlangıcı, o yüzden söylüyorum. Çünkü bundan sonraki aşamanın sona doğru gitmesi en son siyasi entegrasyondur ya da siyasi normalleşmedir. Türkiye açısından bakarsanız o siyasi normalleşme zaten son aşamanın sonunu ifade ediyor. Biz şimdi başlangıcındayız. Ben bundan sonra bir geriye gidiş veya bir bozulma olacağını çok beklemiyorum. Çünkü o risk oldukça azaldı. Zira bu aşamadan sonra geriye dönüş herkesi çok anlamsız hale getirir. Örgütü de kendine ne anlam veriyorsa anlamsız hale getirir. Türkiye'nin de bu süreci zaten bozmak gibi bir niyeti yok. Dolayısıyla ben sürecin sonuna doğru olumlu adımlarla, hatta belki de biraz daha hızlanarak gidiyoruz diye düşünüyorum.
0: Peki takvimin ilerleyişiyle ilgili neler söylersin Sayın Kartoğlu?
1: Şöyle, orada tabii bu burada işin başladığı yer Abdullah Öcalan'ın, terör örgütü elebaşının yaptığı açıklama ve örgüte yaptığı çağrı. Bu çağrının temeli doğrudan örgüte, örgütün bireysel olarak bütün katılımcı veyahut da taraftarlarına yapılmış bir çağrı. Yani orada bir hiyerarşi yok. Örgütün yönetim kadrosuna çağrıda bulunuyorum. Adamlarınızı toplayın, işte Türkiye'ye gönderin. Öyle bir şey yok. Bu bütün örgüt militanlarına aynı şekilde yapılmış bir çağrıydı. Örgütün fesi kararı zaten kararı veren kişi tarafından yapılır. Çünkü örgütün tırnak içinde patronu o. Ama onun da kurduğu bir mekanizma var. O mekanizmaya havale etti ve dedi ki kurullarınızı toplayın, kongrenizi ve fesih kararını alın. O talimat yerine getirildi. Bundan sonra teslim meselesi, teslim olma meselesi, Türkiye'ye dönüş meselesi bir aslında militanların bireysel kararı. Fakat elbette tabii burada örgütün etkinliği var. O ayrı bir bahis ama yetki örgütte değil. Dolayısıyla iş buradan başladığı için devamı da oradan geliyor. Bugün Öcalan'ına dayanan bir açıklama yaptı DEM Parti ve orada da benzer bir şeyi görüyoruz. Benzer bir yere gelindiğinin ifadesini görüyoruz. O da bundan sonraki süreci, entegrasyon sürecini, normalleşme sürecini işaret eden bir açıklama. Bunu niye söylüyorum? Bu sürece müdahil olabilecek, bu süreci bir şekilde yavaşlatabilecek unsur sadece sabotajlı olabilir. Sabotaj kimin işine gelir? Amerikan Büyükelçisi'nin yaptığı açıklamaya dayanarak söylemem gerekirse İsrail'in işine gelir. Örgütün tepe kadrosu da en son İsrail'den yardım ve medet dilemişti ama onun karşılığını bulamadı. Fakat geciktirdi biraz daha bu süreci ama bu saatten sonra geciktiremiyor. İkinci örgütün tepesindeki isimlerin bu işi yavaşlatma girişimi Abdullah Öcalan adına bir takım taleplerde bulunmak. Yani doğrudan onun sürece liderlik etmesi, koordinatörlük yapması pardon. Ve biraz da aslında serbest bırakılıp işi o yönetsin. Görünsün, gelsin, çıksın, konuşsun falan diye. Ama bugünkü açıklamadan da bir kez daha gördük ki Öcalan'ın böyle bir talebi ya da buna kapı açan, alan açan bir yaklaşımı yok. Dolayısıyla o da adımları yavaşlatma etkisini ortadan kaldırıyor. O yüzden ben bundan sonraki süreçte işin biraz daha, konunun biraz daha hızlanmasını, yani şu anda görmemiz gereken bir şeyi görmemizi yaklaştırdığını düşünüyorum. O da silahların teslimi. Şimdi bunların yeri belirlenecek, bir teyit, tespit, teyit işlemi yapılacaktı malum. Dolayısıyla onun da artık yavaş yavaş ya da ilk örneklerinin başlaması veya belki bir defa da bilemiyorum. Ama onu görmemiz gerekiyor. Şu anda ben o aşamaya geldiğimizi düşünüyorum. Örgütün ve örgüte müzahir, örgütü kullanan bir takım çevrelerin bunu söylerken bazı marjinal sol örgütlerin ya da isimlerin, çevrelerin işte Almanya gibi örgütü bugüne kadar çok iyi kollayan, destekleyen ülkelerin medyalarına yansıyan haber raporlarına baktığımız zaman şöyle bir tablo da vardı. Örgüt militanlarının Türkiye'ye girişi konusunda çok aslında çerçevenin içerisinde olmayan eklemeler yaptıkları benim dikkatimi hep çeker. Bunlardan bir tanesi, hı hı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların Türkiye'ye gelişi nasıl olacak? Şimdi bu soru cevapsız bir soru çünkü zaten çerçevede böyle bir şey yok. İki, örgütün tepesindeki isimlerin Türkiye'ye gelişi mümkün olacak mı? Bu da cevapsız bir soru çünkü bu da çerçevenin içerisinde yok. Her ikisi de zaten bugüne kadar yürütülen sürecin kapsamının dışında kalıyor. Orada sadece tek bir unsur var. Mamur kampı gibi terör örgütünün yuvalandığı yerlerden, insan devşirdiği yerlerde Türkiye'den giden, aslında Türkiye vatandaşı olan ancak bugün artık ikinci, üçüncü kuşağa kadar çoluk çocuk sahibi olmuş olanların çocukları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına belki resmen almamış olabilir. Ama anayasa gereği anne ya da baba tarafından herhangi biri Türk vatandaşıysa ondan sonraki kuşaklardan kim nerede doğmuş ve ne kadar yaşamış olursa olsun isterse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabiliyor. Dolayısıyla onların süreçleri de zaten bu kapsamda yürütülebilir. Fakat örgütün ve destekçilerin bu soruları cevapsız sorular diye biraz daha sorun kapsamını genişletme amaçlı olarak kullanmaları bir süre devam etti. Onların da bir karşılığı olmadığı anlaşıldı. O yüzden ben artık buralara takılmadan hızlıca bir silah teslimi aşamasına geçileceğini, bu silah tesliminin de doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılabileceği gibi aynı şekilde IRAK'a, Kuzey Irak yönetimine de yapılabileceğini, en azından bunların bu süreçte netleşeceğini bekliyorum.
0: Evet, Sayın Kartoğlu, aslında ilk konumuz Kerşif Kozinoğlu'yla ilgili davada ayrıntıları size de sormuştuk. Şimdi yeni bir bilgi var. Bu bilginin ayrıntılarını öğreneceğiz. Sena aktaracak bizlere. Sena Gürbıyık. Bir virgül koyalım, devam edeceğiz. Sena.
2: Burcu Kaya, yaklaşık 5-6 dakika önce Kerşif Kozinoğlu'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından Kurtlar Vadisi senaristleri ayrıldı. Yaklaşık 2,5 saat sürdü ifadeleri. Saat 14 gibi gelmişlerdi. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla bu soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı bugün. Dediğimiz gibi 2,5 saat sürdü ifadeleri ve çıkışta aslında gazeteci sorularını yanıtsız bıraktılar. Raci Şaşmaz sadece yazılı bir basın açıklaması paylaşacaklarını aktardı. Tabii soruşturma genişliyor. Kerşif Kozinoğlu, eski MİT görevlisi Kerşif Kozinoğlu bir suikaste mi kurban gitti yoksa bir FETÖ tarafından mı öldürüldü? Aslında başsavcılık bu soruların yanıtını arıyor diyebiliriz. Bu soruşturma kapsamında iki operasyon gerçekleştirilmişti ve 4 şüpheli tutuklandı. Ve bu dosyada 20 şüpheli bulunuyor aslında. 13 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bir kişi de FETÖ firarisi olarak aranıyor. Tabii Kerşif Kozinoğlu Ergenekon soruşturmasında tutuklanmıştı ve savunmasına 13 gün kala cezaevinde rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. O dönemde ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Ailesi itiraz etse de dosya adli tıp raporlarına göre kapatılmıştı. Ancak 2011 yılında vefat etmişti. 15 yıl sonra başsavcılık dosyanın tekrardan aydınlatılması için harekete geçti ve tekrardan fetika bir işleme yapıldı. Yani aslında bu dosyanın aydınlatılması için başsavcılık hem operasyonlar gerçekleştiriyor, hem kişilerin ifadelerine başvuruyor, hem de dediğimiz gibi cumartesi günü fetika bir işlemi yapılarak hem kemik örnekleri alındı, hem toprak örnekleri alındı ve bu örneklerin alınmasıyla da aslında eski MİT görevlisi Kerşif Kozinoğlu nasıl öldürüldü, suikaste mi kurban gitti, FETÖ tarafından mı öldürüldü? Aslında bu soruların yanıtı aranıyor. Genişlediği için de soruşturma Kurtlar Vadisi dizisindeki bazı sahneler, yani eski MİT görevlisi Kerşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin sahnelerin işlendiği iddiasıyla da senaristler, 3 senarist ifadeye çağrılmıştı bugün için. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla bugün Silivri Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdi ve ifadeleri yaklaşık 2,5 saat sürdü. Basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bırakarak bir basın açıklaması yayınlanacağını söylediler Burcu Kaya.
0: Sena Gürbıyık aktardı. Mustafa Kartoğlu'yla aslında bu konuyla başlamıştık sohbetimize. Sayın Kartoğlu, az önce Sena aktardı. Tabii 2,5 saatlik bir ifadeden bahsediyoruz. Bilgi sahibi olarak ifade verdiler. İfade sonrası şüpheli sıfatında olabilirler mi? Neler söyleyeceksiniz? 2,5 saatlik ifadenin ardından nasıl bir gelişme beklenebilir?
1: Esasen şöyle bir ayrıntılandırarak söyleyeyim. Şimdi bu dizide Kerşif Kozinoğlu'nun ölümünün hemen öncesinde cezaevinde Kerşif Kozinoğlu'nun öldürülmeye teşebbüsünden bahsediliyor. Sonradan da ölümü anlamlandırılıyor. Yani gerçek ölümünden sonra o dizinin o bölümü aslında devam ettiriliyor. Şimdi bu işin benzerlik kısmı bu. Fakat dediğim gibi FETÖ'nün de bir yöntemi var ve bazı şeyleri tırnak içinde göstere göstere yaptığı izlenimi verir. Bu ikisinin arasındaki bağlantıyı da yine FETÖ döneminden hatırladığımız, bildiğimiz bir kısmı davalara konu olan bazı soruşturmalarda örneğin poliste hazırlanmış dosyanın savcının imza atmasıyla sadece mahkemelere gönderildiği, mahkemede yine bir FETÖ'cü hakim tarafından yahut heyet tarafından kısa sürede karara bağlandığı, bir tür Kozunoğlu'nun tutuklanması gibi yurt dışından çağrılır çağrılmaz gelmesi, geldikten hemen sonra da ifadeye götürülüp hemen aynı gün tutuklanmış olması da buna örnek gösterilir. Birçok polis dosyasının ya da poliste hazırlanan veyahut yazarın veya işte savcılığın dışında hazırlanmış bir metnin bir davaya dönüştürüldüğü, bazılarında bir romana, bir kitaba dönüştürüldüğü olayları vaka. Dolayısıyla burada da böyle bir şey olabilir sorgusu yapılıyor. Şimdi bu sorguda verilecek olan ifadeler son derece önemli. Bu ifadelerden evet, herhangi bir tanesi bunu ifşa eden bir veriye sahipse veyahut bu ifadelerden herhangi birinde bu senaryo çalışmalarına katılanlardan biriyle veyahut senaryo çalışmaları için edinilen dosyalardan, verilerden bazılarıyla FETÖ dönemi polis, yargı veya emniyetteki ilişkilere taalluk eden, bağlantılanan bir unsur tespit edilirse o zaman işte bilgi sahibi olmaktan sanık ya da şüpheli olmaya doğru giden bir yol açılır. Onu zannediyorum savcılar da bunu tam olarak bunu arıyorlar ki orada böyle bir mekanizma işlemiş mi onu öğrensinler.
0: Peki. Sayın Kartoğlu çok teşekkür ediyoruz. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu bizlerle birlikteydi. Teşekkür edelim. Kendisini uğurlayalım ve bu saat dilimini noktalayalım efendim. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: akıllı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: NTV Radyo. Vakıfbank Winov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: reklam. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray Süper Lig'de 5. haftayı da lider tamamladı. Sarı Kırmızılılar sahasında Kocaeli Spor'u Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle yendi.
2: Galatasaray tek golle zirveye döndü. Sarı Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'de evinde Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren gol 71. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşla geldi.
3: Çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanda oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı. İki tane direkten dönen topumuz oldu. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum.
2: Yeni transferlerden Rafael Leao ve Deniz Gül ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı. Türk futbolunun ve Galatasaray'ın önemli figürlerinden Metin Oktay karşılaşma öncesi anıldı. Taçsız kral lakaplı efsane vefatının 35. yılında unutulmadı. Puanını 13'e yükselterek haftayı lider kapatmayı garantileyen Galatasaray, sıradaki maçında deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. 9 puanlı Kocaeli Spor'sa Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
1: Fenerbahçe İsmail Kartal'ın istifa kararından vazgeçmesinin ardından ilk sınavına çıkacak. Sarı lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne saat 20'de konuk olacak.
4: Fenerbahçe çalkantılı geçen günlere Gaziantep'te son vermenin peşinde. Roma maçından sonra istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal görevine devam ediyor.
5: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti.
4: Beşinci hafta maçı öncesi sarı lacivertlilerde tek eksik Marco Asensio. İsmail Kartal'ın takımını sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Oğuz ve Muriç 11 ile sürmesi bekleniyor. Süper Lig'de geride kalan 4 maçta 6 puan toplayan Fenerbahçe haftaya 9. sırada girdi. 7 puanlı Gaziantep ise 6. basamakta. Ev sahibinde Fuat Bavuk, Nazım Sangare ve Ali Osman Kalın'ın sakatlıkları sürüyor. Gaziantep stadında oynanacak ve saat 20'de başlayacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek.
1: Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı. A milli erkek voleybol takımı D grubu 3. maçında İsviçre'yi 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar gruptaki sıradaki maçında ev sahibi Romanya ile bugün saat 20'de karşılaşacak. Grubu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar adını bir üst tura yazdıracak. Teniste sezonun son Grand Slam'ini erkeklerde Alexander Zverev kazandı. Dünya bir numarası Fransa Açık'tan sonra Amerika'da da zafere ulaştı. Alman sporcu şampiyon olduğunu ise ilk anlarda fark edemedi.
6: Amerika Açık'ın erkeklerdeki yeni şampiyonu Alexander Zverev. Alman sporcu kariyerinde ilk kez bir Grand Slam finaline çıkan Ben Shelton'u 3-1 yendi. Dünya bir numarası 6-3 ve 7-6 ile 2-0'ı yakaladı. Shelton 7-5 ile farkı 1'e indirdi. Dördüncü seti 6-2, maçı da 3-1 kazanan Zverev, şampiyon olduğunu ise bir süre sonra fark etti.
7: Maça o kadar odaklanmıştım ki şampiyonluk sayısını aldığımda ne hakemin anonsunu ne de tribünleri duydum. Bir çeşit tünele girmiş gibiydim. Skoru 5-2 sanıyordum. Meğerse şampiyon olmuşum. Şu anda kendimi harika hissediyorum. 2020'de burada final kaybetmiştim ama sonunda bu kupayı kazandım.
6: 29 yaşındaki sporcu Amerika Açık'taki ilk, kariyerindeki ikinci Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Dünya bir numarası bu sezon Fransa Açığı da kazanmıştı. Zverev 5,5 milyon dolarlık şampiyonluk ödülünün de sahibi oldu. Ben Shelton ise turnuvadan 2 milyon 800 bin dolarla ayrıldı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. TÜYAP'tan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Sardalya balıklarının göçü biyokütle açısından dünyadaki en büyük hayvan hareketliliğini kapsayan en büyük balık göçü. Güney Afrika'daki sardalya balıkları her yaz ılıman bölgelerden Hint Okyanusu'na göçer. Sardalya koşusu diye adlandırılan 1500 kilometrelik bu tek yönlü devasa göç hareketine milyarlarca sardalya katılır. Doğal olarak köpek balıklarından yunuslara, yırtıcı kuşlardan hemen tüm deniz canlılarına kadar büyük hayvan topluluğu da onları avlamak için peşlerine düşer. Böylece dünyanın en büyük hayvan hareketliliği oluşur. Peki neden göç ediyorlar? Çünkü göçün sardalyalar açısından üremeye ilişkin bir avantajı yok. Uzmanlar, doğada nadir görülen bu davranışın buzul çağına uzanan bir üreme davranışının kalıntısı olabileceğini düşünüyor. Şu anda subtropikal Hint Okyanusu habitatı olan bölgenin o zamanlar soğuk sulara sahip önemli bir sardalya yavru yetiştirme alanı olduğuna dikkat çekiliyor. Bu arada birçok hayvan da yaşam döngüsünü sardalya koşusuna göre düzenliyor. Mesela kap sümsüğü kuşları. Bu bölgedeki çeyrek milyon kap sümsüğü kuşu yumurtlama döngüsünü sardalya koşusuna göre ayarlar. Böylece yavruladıkları zamanı aynı zamanda çok kolay avlanabilecekleri bir döneme denk getirirler.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
5: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
6: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
7: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
11: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
12: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
0: Reklam.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
13: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Yaz havasından sonbahar havasına dönüş yaptık. Bu hafta böyle serin geçecek. İstanbul Karadeniz hattı serinlemeden en çok etkilenen bölgeler. Marmara'da aynı şekilde, Ege bölgesinde de sıcaklık 5-6 derece azaldı. Özellikle hissedilen sıcaklık. Doğu bölgelerde hala yüksek sıcaklıklar ölçülüyor. Lodos'la daha sıcak bir hava var o bölgelerde. Yağışlar ne durumda derseniz eğer, çarşamba ve perşembe günü ülkenin büyük bir kısmında yağmur var. Özellikle perşembe günü Ankara'da, İç Anadolu genelinde, Afyon'da, Konya'da, hatta Antalya'da, Samsun, Kastamonu, Amasya, Tokat, Sinop bu kesimde yağışlar şiddetli de olacak. Yer yer su baskınları oluşabilir. İstanbul'da salı günü de hava parçalı bulutlu, çarşamba ve perşembe günü yağmur geçişleri var İstanbul'da. Sıcaklık artık 28 dereceler değil, 25 derecenin altında. Hatta çarşamba ve perşembe günü daha serin bir hava olacak. 22-23 dereceler ölçülecek İstanbul'da da. Hafta sonu ise birkaç derece sıcaklıkta yükselme yaşanacak. Ancak sıcaklıklar yeniden böyle 30 derecelere çıkmayacak. Özellikle İstanbul ve Karadeniz hattında akşamlar ve sabahlar oldukça serin geçiyor. Hatta soğuk geçiyor diyebilirim. İstanbul'da gece sıcaklığı 16-17 dereceye kadar gerileyecek.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
14: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 seviyesinde. İki duyuru var, hemen onlara göz atalım. Temiz Toç Tekstil Kent yönü ve bağlantı yolu Bahçeşehir, Tem Bahçeşehir yönü için iki duyuru yapılmış. Bu bölgelerde bir şerit trafiğe kapalı durumda. Ana arterlerde yoğunluk artıyor İstanbul'da ve Dünya Gazetesi mevkiinden Tem Mahmut Bey Doğu İstoç yönüne doğru bir yoğunluk söz konusu. Anadolu yakasında ise Tem Çamlıca Gişeler ve Ataşehir arasındaki yoğunluk da giderek artıyor. Birinci ve ikinci köprü için ise Avrupa'dan geçişler bir hayli yoğun seyrediyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
2: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu soruşturması senaristlere uzandı. Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisini yazan 3 isim ifade verdi. Ayrıntıları Silivri Adliyesi'nden canlı bağlantıyla alacağız. Yaz tatili sona erdi, okullarda ders zili çaldı. İlk gün nasıl geçti, hangi önlemler alındı birazdan aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni eğitim yılı nedeniyle yaptığı konuşmada PISA sonuçlarına değindi. Türkiye'nin eğitimdeki başarı grafiğinin yükseldiğini söyledi. DEM Parti'den İmralı Adası'na yapılan ziyaret sonrası süreç açıklaması geldi. CHP ise mutlak butlan kararına dönük Yargıtay'a yapılan temiz başvurusunu geri çekti. Siyaset gündemine de yakından bakacağız. Devler Ligi'ne puanla başlayan Fenerbahçe zirveden uzaklaşmamak adına bu akşam Gaziantep deplasmanında sahaya çıkacak. Saat 20'de başlayacak mücadele ilişkin notları da paylaşacağız. Gündemden bazı başlıklar böyle, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. İlk durağımız Silivri Adliyesi. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifade verdi. Neler söylediler? Ayrıntıları NTV muhabiri Sena Gürbüyük'ten alacağız.
4: Saat sürdü. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma genişliyor ve bu kapsamda da dönemin Kurtlar Vadisi senaristleri de bugün ifadeye çağrılmıştı. Bilgi sahibi sıfatıyla bugün burada ifade verdi 3 isim. Raji Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bugün 2,5 saatlik ifadenin ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından ayrıldılar. Gün boyu takip ettik. Gazeteci tabii basın mensupları soru sordular. Diziye yönelik sorular sordular. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin sorular sordular. Ancak yanıt almadık sorduğumuz sorular karşısında. Sadece Raci Şaşmaz daha sonra basın açıklaması yapacaklarını aktardı ve adliyeden hızlı bir şekilde ayrıldılar. Şimdi aslında soruşturmada iki operasyon gerçekleştirilmişti ve operasyonlar kapsamında 20 şüpheli vardı. 19 düzeltelim. 4 şüpheli tutuklandı, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 1 şüpheli de firari durumda soruşturma kapsamında. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011 yılında cezaevinde rahatsızlanması üzerine hayatını kaybetmişti ve o dönem kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti ölümü ve ailesi aslında kalbiyle ilgili bir sorunu olmadığını, başka bir şeyin olabileceğinden şüphelendiklerini aktarsa da dosya o dönemde adli tıp raporlarına göre kapatılmıştı. Ancak dosya yeniden aydınlatılmak üzere 15 yıl sonra tekrardan açıldı ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da bu dosyanın araştırılması üzerine hem isimleri ifadeye çağırıyor hem de bazı bir takım gelişmeler yaşanıyor. Cumartesi günü de Fethi Kabir işlemi gerçekleştirilmişti Kaşif Kozinoğlu'nun mezarında, Ümraniye'deki mezarında ve kemik örnekleri, toprak örnekleri alındı mezardan ve bu örnekler de değerlendiriliyor. Cinayetin aydınlatılmasına ilişkin cinayet mi, aslında düzeltmek doğru olur, cinayet mi, suikast mi ya da FETÖ tarafından bu öldürüldü. Başsavcılık bu soruların yanıtını aradığı için de soruşturmanın genişletileceğini de aktardı. Ve bu kapsamda da Kurtlar Vadisi dizisinde o dönem çekilen bölümle ilgili, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin çekilen bölümle ilgili de o dönemin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sıfatı ile bugün Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi ve ifadeleri de yaklaşık 2,5 saat sürdü Burcu Kaya. Son olarak şunu aktaralım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu bir suikaste mi kurban gitti yoksa FETÖ tarafından mı öldürüldü veya başka bir durum mu var? Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruların yanıtını aramak için araştırmalarını sürdürüyor.
2: Ayrıntıları Sena Gürbıyık'tan aldık. Dün akşamdan bu yana çok konuşulan bir haber. Ergenekon soruşturmasında görev yapan 21 hakim ve savcı hakkında zaman aşımı kararı kaldırıldı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin zaman aşımı gerekçesiyle verdiği karar soruşturmanın açılmasına yer olmadığına yönelikti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren 26. Ağır Ceza Mahkemesi zaman aşımı hükmünü kaldırdı. Zanlıların hukuka aykırı dinleme yaptıkları, sahte delil oluşturdukları ve haksız tutuklamalar gerçekleştirdikleri öne sürülüyor. Yeni nesil suç örgütleri olarak tanımlanan sokak çetelerine geniş çaplı operasyon düzenlendi. 3000'den fazla şüpheli hakkında işlem yapıldı. Hedefte sosyal medyadan eleman temin etmeye çalışanlar ve tetikçi ilanı verenler vardı.
5: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürek, Sokaklar Güvende adını verdikleri 148 eş zamanlı operasyonla 2447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacak dedi.
6: Bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir. Hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir.
5: Operasyonların İstanbul ayağında Volkan Reçber suç örgütü mensubu 74, Daltonlar suç örgütü mensubu 18, Şapkalılar suç örgütü mensubu 12 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de emniyet birimlerinin 48 ilde birden operasyon yaptığını duyurdu. Hedefte yine yeni nesil suç örgütleri vardı. 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakan Çiftçi, şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulunduklarını söyledi. Ayrıca sosyal medya hesaplarından suçu ve örgütü övdükleri ve eleman kazanmaya çalıştıkları da tespitler arasında.
7: Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz.
5: Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni eğitim yılının açılışını Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde yaptı. Konuşmasında PISA sonuçlarına değindi, Türkiye'nin başarı grafiğinin yükselttiğini hatırlattı.
8: Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılışında Ankara Gazi Anadolu Lisesi'ndeki kürsüdeydi. PISA sonuçlarına değindi, başarıyı küçümsüyorlar dedi.
8: Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz.
9: Cumhurbaşkanı eğitime her zaman özel önem verdiklerini, en büyük bütçeyi eğitime ayırdıklarını anlattı. Ezber diyen değil, bilgiyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
8: Hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık. Sokakların insafını da terk etmedik. Sizlerden kendinize güvenmenizi, ülkenize güvenmenizi, özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikayelere bakıp da ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum.
9: Törende renkli anlar da yaşandı. Erdoğan konuşma öncesinde çocuklarla Çay Elinden Öteye türküsünü söyledi.
10: Kitabımı hediye etmiştim. Beni hatırlıyor musunuz? 23 Nisan'da.
8: Hasan.
11: Kütüphanenizde.
8: Kütüphanemde mi? Evet. Ha, kütüphanemdeymiş.
2: DEM Parti İmralı heyeti dün İmralı Adası'na gitmişti. O ziyarete ilişkin bugün açıklama yapıldı. Görüşmede sürecin ilerletilmesi için atılması gereken somut adımların ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı söylendi. Çerçeve yasanın çıkmasının ardından kurulların aktif olarak çalışmaya başlamasının önemli olduğu belirtildi. Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. Barış iradesinin boşlukta kalmaması, somut hukuki ve siyasi düzenlemelerle güvence altına alınması gerektiği söylendi. Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusunu geri çekti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partiden istifa ederek yeni bir parti kurmuş olmaları söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır dedi. Burada amaç kararın kesinleşmesini sağlayarak kurultay takvimini hızla işletmek. Müslüm Sarı, temyiz incelemesinin uzun sürmesi kurultay sürecini geciktirebilir, bu nedenle başvuru geri çekildi diye konuştu. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün bir yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev almış, kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı. Kazanın nasıl meydana geldiği araştırılıyor. Hata kimde ve yangın neden hızla büyüdü? Sürüş teknikleri uzmanı Turgut Yüksekdağ sürücü hatasına dikkat çekti.
12: Çok net olarak bir kere otobüs şoförünün hatası olarak başlayalım ama çok sayıda araç, özellikle ağır vasıtaların çok yüksek süratle gişelere yaklaştığını görüyoruz ki dün kayıtları incelediğimizde de, videoları incelediğimizde de otomobilin aslında yüksek bir süratle yaklaştığını, sonrasında gişeyi, hangi gişeye gireceğiyle ilgili böyle bir kararsızlık yaşadığını ve otobüsün kontrolünü kaybettiğini görüyoruz ki yerler de kaygandı. Dolayısıyla orada bir kontrolü kaybetme var ve bir çarpmayla neticelenecek bir kazaya doğru gidiyordu ve çarpma gerçekleşti ama burada hazin olan ya da sıkıntılı olan süreç kaza anında. İlk temas anından hemen sonrasında direkt olarak yakıt deposunun olduğu noktaya çarpması ve orada çok ciddi bir basınç oluşturması. Ortaya çıkan çok büyük bir basınç, oradaki elektriklenme mazotun bir anda patlamasına ve parlamasına yol açtı. Aslında çok çok nadir görülebilecek bir olayla karşı karşıyayız ama dediğim gibi öncelikli sonuç şoförün hatası. Buraya çok daha kontrollü girmesi gerekir. Bir yokuş aşağı aslında gelinen bir nokta. Çok uzun bir yolu, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar gelen çok uzun bir yolu tamamlamış ve artık son 15-20 kilometresi kalmış bir sürücünün ki birçok kaza aslında sabahın erken saatlerinde ya da artık varış noktasına çok yaklaştığınız anlar doğru dikkat kaybı vesaire başlar. Otobüsün kontrolünü kaybettiğini görüyoruz. Bu kontrolü kaybetme şoförün telefona bakıyor olması olabilir. Herhangi başka bir etken olabilir ama kolay geçirebilecek bir yerden. Öncelikle bir kararsızlık, hangi gişeye gideceğini karar verememe ve sonrası otobüsün kontrolünü kaybetmeye sonucu maalesef hazin bir sonuçla karşı karşıyayız. Orada çok büyük bir G kuvveti var. Yani mazotun içerisine bir kibrit atsanız, yanan bir kibrit atsanız bile yanmaz. Kolay kolay yanan bir şey değildir ama bir patlama gerçekleşiyor çünkü uyguladığınız kuvvet çok yüksek bir basınç kuvveti uyguluyorsunuz ve depo içerisindeki yakıtın ciddi anlamda patladığını görüyoruz. Bu arada yakıtın içerisine ekstra bir şey konuldu mu vesaire oraya bilmiyoruz. Orası teknik raporlarında açıklanacaktır. O yakıtın o şekilde patlamasına sebep olan şey ki mazotun patlamasıyla ilgili bir maalesef karşılaştığımız bir durum var. İlk çarptığı noktada kalsaydı, depoyu sıkıştırmasaydı sadece işte bir tane otobüs bariyere çarptı vesaire deyip geçiştirebileceğimiz bir olaydı. Ama o çarpmanın devam edip sonrasında yakıt deposunu sıkıştırması ve orada patlamaya sebep olması maalesef kazayı bu noktaya getirmiş durumda.
2: Sivas'ta 4 gündür kendisinden haber alınamayan 11 aylık Büşra bebek için ekipler seferber oldu. Bölgede geniş çaplı arama yapılırken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bebeğin babası tarafından para karşılığı başka birine verildiği öne sürüldü. Aralarında anne ve babanın da olduğu 9 kişi gözaltında.
5: 11 aylık bebek ortadan kayboldu. Bebeğin para karşılığı başka birine verildiği iddia edildi. Aralarında anne ve babanın da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Olay Sivas'ın Divri ilçesinde yaşandı. 5 çocuğu olan balıkçı çifti Göndüren köyünde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyordu. Çadırda kalan aileden anne Elif Balıkçı güvenlik güçlerine gitti. Yanında uyuyan 11 aylık kızı Büşra'nın kaybolduğunu ihbar etti. Bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. İz takip köpekleri, yapay zeka destekli dronlar ve bölge halkının katılımıyla sürdürülen çalışmalar sırasında aile de sorgulandı. Ancak aile fertleri çelişkili ifade verdi. Elif Balıkçı o akşam bölgeye bir araç geldiğini, eşinin araçtan inen iki kişiye bebeklerini verdiğini söyledi. Dört kişinin de bu olaya şahit olduğunu öne sürdü.
13: Anne baba çok rahat, yani çocuğu kayıp bir aile gibi değiller yani. Çok şüpheli bir şey yani, kaybolma, kurt götürdü diyorlar, ayı götürdü diyorlar, öyle bir şey yok.
5: Aralarında anne ve babanın da olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Bebeğin para karşılığı verildiği iddiası araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Açıklamada 11 aylık bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaları ve hukuki süreci yakından takip edeceğiz denildi. Divri Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili yayın yasağı getirdi.
2: Haber turuyla devam edelim. Girne'deki deniz faciasında kaybolan 14 kişinin bulunması için Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden özel donanımlı gemi Girne açıklarında çalışmalarına başladı. Optimus Prime adlı gemi uzaktan kumandalı su altı robotlarıyla çalışma özelliklerine sahip. Yeni geminin teknik imkanlarıyla enkazın daha önce ulaşılamayan noktalarına ulaşılması ve iç bölümlerinin incelenmesi hedefleniyor. Giresun'un Görele ilçesinde eski belediye başkanı tarafından taciz edildiği öne sürülen 17 yaşındaki Tuana Torun'a aracıyla çarparak ölümüne neden olan tutuklu sanık Adem Hasbaş'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanık olayı isteyerek gerçekleştirmediğini söyledi ancak mahkeme olası kastla öldürme suçundan hüküm kurdu. Tuana'nın görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Hasbi Dede'nin tacizine uğradığı iddia edilmiş. Hasbi Dede'ye 1,5 yıl hapis cezası verilmişti. Gıda aromaları için yeni düzenleme getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğine göre gıdalarda yalnızca bilimsel kanıtlara dayalı ve risk oluşturmayan aroma vericilerle aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılabilecek. Buna göre FL kodlu 10 aroma maddesinin piyasaya arzı ve gıda üretiminde kullanımı yasaklandı. Ayrıca domuz ve böcek kaynaklı aroma vericilerin gıdalarda kullanılması yasaklandı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında 66 milyon yıllık bir fosil bulundu. Fosilin 66 milyon yıl önce Tetis denizi kıyısında yaşamış karından bacaklı bir salyangoza ait olduğu belirtiliyor. 5000 yıllık Hitit kenti olduğu belirlenen Külhöyük'te ortaya çıkarılan fosilin binlerce yıl önce yerleşim sakinleri tarafından buraya taşınmış olabileceği düşünülüyor. Külhöyük'teki arkeolojik kazılar 2021'den bu yana yürütülüyor. Yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatlarının 255 bin liraya yaklaşması telefon satın almak isteyen tüketiciler için alternatif finansman yöntemlerini gündeme getirdi. Bazı bankalar müşterilerine 12 ve 24 ay vadeli kiralama paketleri sunmaya başladı. Kredinin ödemesi bittiğinde telefon müşterinin mülkiyetine geçmiyor, telefon üzerindeki kişisel veriler silindikten sonra cihazın bankaya iade edilmesi gerekiyor. Kiralama süresince müşterilere 4 kez onarım hakkı da tanınıyor. Yeni iPhone'ların 18 Eylül'de satışa çıkması planlanıyor. Yaklaşık 3 aylık tatil bitti. 17 milyon öğrenci bu sabah ders başı yaptı. Yeni eğitim öğretim yılı yeni güvenlik önlemleriyle açıldı.
14: Heyecanlı hissediyorum.
15: Okulu özledin mi peki?
14: Evet. Bugün okulun ilk günü, erken kalktım. Çok heyecanlıyım. Üçüncü sınıfa geçtim.
16: Ders zili çaldı. Sınıflar, okul bahçeleri bir kez daha çocuk sesleriyle yankılandı. İstanbul'da da yeni eğitim öğretim sezonunun heyecanı yaşandı.
15: En çok neyi özledin?
17: Arkadaşım ve öğretmenimi.
15: Yaz tatilinde neler yaptın?
17: Kitap okudum, ödevleri yaptım öğretmenim verdi. Bu kadar. Çok bir de dışarı falan gezdik.
18: Özledim. Gerçekten de özledim yani. Ve de heyecanlıyım da.
16: Anne babalar da bu heyecana ortak oldu.
15: Sizden ayrılması zor oldu mu?
19: Evet, biraz zorlandık. Çünkü bana çok bağlıydı ama o süreçte öğretmenimizin de yardımları inşallah kısa bir sürede atlatacağız diye umut ediyorum bu sürece.
20: Onlar için 7-24 yaz kış her zaman buralardayız anne baba olarak. Şu anda da ilk heyecanlı ilk okul günü biz de aynı heyecana ortak olmaya çalışıyoruz.
16: Bu yıl farklı yenilikler var. Daha kalabalık okullarda güvenliği artırmak amacıyla turnike sistemine geçildi. Mobil okul timleri de görev başında.
15: Okulların açılmasıyla birlikte okul çevrelerinde ve bahçelerinde güvenlik önlemleri de artırıldı. Bu önlemlerden biri de mobil okul timi. Bu tim jandarma ve polis ekiplerinden oluşuyor ve yıl boyunca okul çevresinde görev yapacaklar. Gerekli gördükleri yerlerde de dedektörle birlikte kontrol sağlayacaklar. Tabii ki tek önlem bu değil. Önlemlerden bir tanesi de okul giriş çıkışlarındaki turnike sistemi. Bu sistemde öğrenci kartını okuttuğu an giriş yaptığı ve çıkış yaptığı saat velilere mesaj olarak gönderilebilecek.
0: Bence çok daha güvenli oldu diğerine göre. Kendimiz alıyorduk, şu an bilgi de alıyoruz.
21: Kollarında saatler var. Saatleri takıyoruz girişte ve çıkışta. Görüntülü olarak okula girdiği saat bize geliyor.
16: Kantinlerdeki hijyen koşulları da kontrol edildi. Başkentte de 126 okul ve çevresinde polis ekipleri denetimdeydi.
22: Ankara'da emniyet güçleri sabahın erken saatlerinde okul önlerindeki yerlerini aldı. Hem yoldan geçen araçlar denetlendi, hem de okul civarında yer alan mekanlarda kontroller yapıldı.
16: Öte yandan okul bahçelerinde ilk defa güvenlik görevlileri mesaiye başladı. 81 ilde toplam 31 bin bahçe görevlisi okul yönetimleriyle koordineli

0: kadar etkileyen duygudur öncelikle. O yüzden ailelerin kaygılı olduğu bir senaryoda çocuğun rahat olması zaten ihtimal dahilinde bile değil. Dolayısıyla eğer böyle bir durum varsa her şeyden önce kendimizi rahatlatmanın yollarını denememiz, düşünmemiz gerekiyor. Ayrıca çocuklar okulun ilk gününde ve ondan sonraki birkaç haftada da aslında bazı zorlayıcı duygular yaşayabilirler. Biraz kaygılanabilirler, sıkılabilirler. Kendilerini konfor alanından uzaklaşmış hissedecekleri için gitmek istemeyebilirler. Bunların hepsi çok normal duygusal tepkiler aslında. Dolayısıyla bunu eğer anne babalar bu şekilde görürse her şey daha kolaylaşacak. Başta kaygılanmaları normal, biz sadece onların kaygılarına eşlik edeceğiz. Burada ne çok sert davranmak ne de çok esneklik göstererek istemiyorsan gitme yaklaşımlar sergilemek doğru olmuyor. Bunun bir ortasını bulmak gerekiyor. Onun kaygısını gördüğümüzü söylemek, biraz onu dinlemek aslında. Ne düşünüyorsun? Aklından neler geçiyor? Okula gitmekle ilgili ne gibi beklentilerin var diye sormak. Eğer bunları çocuk ifade ediyorsa bunların üzerinden biraz konuşmak. Çünkü her çocuğun okula gitmek istememesi aynı sebeplerden olmayabiliyor. Mesela bazı çocuklarımız anne ile çok fazla iç içe geçmiş bir ilişki içerisinde buradan ayrıştığı için zorlanabilirken, bazı çocuklarımız ise evde çok konforlu bir ortam varken kurallara uyum sağlamaktan zorlanabiliyor. Ya da bazı çocuklar sosyal kaygıdan dolayı okula gitmek istememiş. Çocuğun kaygısının altında yatan nedeni anlamak adına çok fazla telkinde bulunmak yerine onun hissettiği duyguyu alan açmak, sadece ona eşlik etmek, evet seni anlıyorum, senin yanındayım, bunları halledeceğiz mesajı vererek ve bunun altında yatan nedeni çocuktan dinlemeye çalışmak lazım.
1: Roblox ve Discord gibi platformlar için yeni bir yönetmelik hazırlığı var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenleme ile oyunların 15-18 yaş grubuna göre ayrıştırılmasının hedeflendiğini söyledi.
2: Sosyal medyada 15 yaş sınırı getiren yasa çıktı. Uygulama için yönetmelik hazırlıkları da devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyun platformları için de yeni bir yönetmeliğin yolda olduğunu söyledi.
3: Roblox ve Discord gibi platformlara yönelik mahkeme kararlarıyla erişim engelleri getirilmiş olup oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılması planlanmaktadır. Şirketlere geniş yetkiler veren sistemler yerine e-devlet üzerinden giriş öngören, veri paylaşımı yapmayan, daha kontrollü ve güvenli bir yönetmelik hazırlığı yürütüyoruz.
2: Bakan Göktaş, platformların kaydırma özellikleri ve yapay zeka algoritmalarının çocuklarda uykuyu bozduğunu, depresyon ve kaygıya sebep olduğunu belirtti. Konsantrasyon oranlarını da %48 düşürdüğünü söyledi, ailelerin de devletten bu konuda adım beklediğini belirtti. Şam ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, gençlere yönelik desteklere de değindi. Evlilik kredisinden yararlananlara İşkur'da öncelik tanınacağını, yeni sosyal konutlarda ve kiralık konutlarda 18-29 yaş arası gençlerle çocuklu ailelerin öncelikte olacağını söyledi. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerle yaptığı görüşmelerde kadın, çocuk, aile ve engellilerle ilgili Türkiye'nin tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını iletti.
1: İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut projesi için başvuru süreci başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden 25 Eylül'e kadar yapılabilecek. Aranan şartlara, konutların adres ve özelliklerine yakından bakalım.
4: Kiralar bulundukları bölgedeki raiç fiyatların altında olacak. İlk etapta 1071 konut Ekim ayında teslim edilecek. Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinin başvuruları başladı.
5: İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
4: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklindeki dairelerin kira bedelleri 10 ila 18 bin lira arasında değişiyor.
6: Konutların kiraya verileceği noktalardan biri de Ataşehir. Bizler de şu anda örnek bir dairenin içerisindeyiz. Net 98 metrekare olan bu daire 3 oda 1 salondan oluşuyor. Kirası ise 15 bin liradan başlayacak.
4: Ataşehir'in yanı sıra Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de daireler kiraya verilecek. Peki başvuru şartları neler? Aylık hane geliri 100 bin liranın altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti

0: Yeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. Öte yandan en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı da aranıyor. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor.
1: 15 bin konutun kiracısı kurayla belirlenecek. Konutlar 3 yılına kiralanacak. Bir diğer dikkat çeken noktaysa ilk yıl kira artışı yapılmayacak. Başvurular başladı, 25 Eylül'e kadar devam edecek. 25 Eylül'ün ardındansa Ekim'de 1071 konutun anahtar teslimi olacak.
2: Hem Kızıldeniz hem de Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar sürüyor. Hürmüz'ün kontrolüne ilişkin bugün İran'la diğer körfez ülkeleri arasında bir toplantı yapılması bekleniyordu ancak o toplantı ertelendi. İranlı bir yetkili kararın bölge ülkelerinin talebi üzerine alındığını açıkladı. Petrol yükselişe geçti. Brent petrol %4 artışla 109 doları aştı. Bu durum akaryakıta zam olarak yansıyor. Motorine yarın 6 lira 65 kuruş zam gelecek. Fiyat 100 liraya yaklaşacak. Akaryakıt istasyonları alarma geçti. İstasyonların yarıdan fazlasının sistemi 3 haneli fiyata uygun değil.
0: Fiyat 3 haneye yaklaştı. Zam sonrası birçok ilde fiyat 97 liraya çıkacak. Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre bu durum sektörde paniğe yol açtı. Türkiye'de 14 binden fazla istasyon var. Pompa sayısı ise 75 bin adet civarında. Üçte biri eski tip manuel sayaçları kullanıyor. Bu sayaçların 3 haneli birim fiyatı gösterme özelliği yok. Tamamen yenilenmeleri gerekiyor. Üçte birlik kısmında ise dijital ekran var ancak anakart ve yazılım desteği gerekiyor. Her 3 istasyondan sadece biri fiyat göstermeye hazır durumda. Bu tip manuel pompanın değiştirilmesi için 7 bin dolarlık yatırım gerekiyor. İki haneli dijital pompaların yenilenmesi ise 1500 dolara mal oluyor. Toplam maliyetin 200 milyon doları aşabileceği iddia ediliyor. Motorinde özel tüketim vergisi Ağustos ayında sıfırlanmıştı. Her ay 3 liralık artışa gidileceği belirtilmişti. Yani hiç zam gelmese bile motorine yansıtılacak ÖTV oranıyla fiyat 100 lirayı aşacak.
2: Türkiye'de özel bir şirkete ait iş jeti Libya'nın Misrata kentine inişi sırasında pistten çıktı. Alev alan uçaktaki iki pilot ve bir kabin görevlisi tahliye edildi. Özel jette yolcu bulunmadığı açıklandı. Kazada yaralanan olmadı. Misrata havaalanında uçuşlar durduruldu. Cessna tipi iş jetinin Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'a ait olduğu belirtildi. Uzun süre kontrolsüz ağrı kesici kullanmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Son örnek Çanakkale'den. Şiddetli baş ağrısı nedeniyle 5 yıl boyunca düzenli ilaç kullanan kişide böbrek yetmezliği görüldü. Zor günler geçiren hasta eşinden yapılan böbrek nakliyle iyileşti.
3: Ağrı kesicilerin uzun dönem kontrolsüz bir şekilde kullanması böbreklerde kan akışının azalmasına neden olarak böbrek hasarı yapmaktadır. Nitekim Mustafa Bey'de de yüksek tansiyonla birlikte uzun dönem ağrı kesici kullanımı böbrek hastalığına neden oldu.
0: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Yalçın Arslan 47 yaşında. Uzun yıllar baş ağrısı şikayeti vardı. Bu nedenle düzenli olarak ağrı kesici kullandı. Ancak bu durum sağlığını bozdu. Arslan 5 ay önce fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Hastaya böbrek yetmezliği tanısı koyuldu. Ya diyalize girecek ya da organ nakli olacaktı. Tetkikler sonucu eşi Seval Arslan'ın donör olabileceği belirlendi. Yalçın Arslan, eşinden yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Doktorlar kontrolsüz ağrı kesici kullanımıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.
3: Uzun dönem ve düzenli ağrı kesici kullanımı eğer alt zeminde hipertansiyonda diyabet varsa mutlaka böbrek yetmez ya da böbrek hasarı sonuçlanmaktadır. Bu ilaçları kullanmak zorunda olanlar dönem dönem doktorla başvurup böbrek fonksiyon testlerini yaptırmalarını temenni ediyorum.
0: Durumu iyi olan Yusuf Arslan yakında taburcu edilecek.
2: Yapay zekanın kontrolden çıkma tehlikesi tartışmasına ABD Başkanı Donald Trump da katıldı. Trump, yapay zeka çalışmalarının yavaşlatılmasına karşı çıktı. Tartışmaların odağındaki Anthropic şirketinin üst yöneticisi ise Amerikan medyasına konuştu.
4: Yapay zekada Çin'in önündeyiz. Dünyanın en gelişmiş ülkesiyiz. Açıkçası bunu böyle sürdürmek istiyorum. Biz de sınır koyabiliriz ama bence yapay zekada kim kazanırsa o kazanır.
5: ABD Başkanı Donald Trump yapay zekanın sınırlandırılması çağrısına karşı çıktı. Ancak ABD'nin en büyük teknoloji şirketlerinin çağrısı büyüyor.
6: Yavaşlamamız gerektiğine dair uyarı işaretleri var. Bu teknolojiyi dikkatlice kullanmalıyız. Güvenlik önlemlerimizin, onu anlama yeteneğimizin, onu kontrol etme yeteneğimizin, teknolojinin gelişme hızıyla aynı hızda ilerlediğinden emin olmalıyız.
5: Anthropic CEO'su Dario Amodei, Amerikan CBS News kanalına konuştu. Teknoloji şirketlerinin yapay zeka çalışmalarını yavaşlatma kararına destek verdiğini ama bunu hükümetin de desteklemesi gerektiğini söyledi. Amodei, şirket çalışanlarının birinin teknolojinin güvenliğiyle ilgili endişeler nedeniyle istifa etmesinden sonra yapay zeka geliştirme çalışmalarının küresel çapta yavaşlatılması çağrısında bulunmuştu. Diğer büyük yapay zeka şirketlerinin üst düzey yöneticileri de kısa sürede bu çağrıya destek verdi. OpenAI CEO'su Sam Altman, SpaceX'in yapay zeka harcamalarını arttıran Elon Musk ve Google DeepMind Başkanı Domi Sasabis, geliştirme hızının yavaşlatılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirttiler.
2: Bültenin sonunda Gaziantep'e gideceğiz. Fenerbahçe çalkantılı günlerin ardından bu akşam Gaziantep'e konuk olacak. Maç öncesi kentten izlenimleri Nizamettin Kaplan aktaracak.
7: Fenerbahçe yaşanan teknik direktör krizi sonrasında ilk maçına çıkıyor ve rakip Gaziantep Futbol Kulübü. Karşılaşma akşam saat 20'de başlayacak ve Büyükşehir Belediyesi stadyumunda oynanacak. Tabii tüm hazırlıklar tamamlandı. Artık maç saatinin başlaması bekleniyor. Bilindiği üzere hafta içerisinde Fenerbahçe bir kriz yaşamıştı. Beşiktaş derbisi sonrası alınan yenilgi ve devamında Şampiyonlar Ligi'nde kendi saha ve seyircisi önünde Roma ile yapılan ve 1-1 berabere biten maç sonrası teknik direktör İsmail Kartal basın toplantısında istifa ettiğini duyurmuştu. Tabii bu sürpriz açıklama sonrası kulüpte bir anda tabii bir şaşkınlık durumu söz konusu oldu ve devreye kulüp başkanı Aziz Yıldırım girdi. Teknik direktör Kartal'ı ikna etti ve görevine devam kararı aldı İsmail Kartal ve bugün de takımının başında maça çıkacak Gaziantep'te. Fenerbahçe bu maça tabii bu yaşanan gelişmelerle hazırlandı. Bir tek eksik var, o da Marco Asensio takımda. Onun dışında Fenerbahçe'de eksik yok ve hedef tabii ki deplasmanda 3 puan. Fenerbahçe'nin şu ana kadar topladığı 6 puanı var ve ligde 9. sırada. Gaziantep Futbol Kulübü ise 7 puanla 6. sırada bulunuyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu maçta mutlak hedefi tıpkı rakibi gibi 3 puan. Ve Gaziantep'e baktığımızda, Gaziantep futbol takımına baktığımızda da onlarda da 3 eksik var. 3 futbolcuları bugün forma giymeyecek. Fuat Babuk, Nazım Sangare ve Ali Osman Kalın sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyorlar. Mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Gaziantep bilindiği üzere bu maç öncesinde geçen hafta bir teknik direktör değişikliğine gitmişti ve Rumen Mirel Radoi'nin yerine Orhan Ak göreve getirilmişti ve Orhan Ak ilk maçında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yenmişti takımıyla. Dolayısıyla bu maçta da Gaziantep galibiyet hedefliyor. Gaziantep şu ana kadar 2 galibiyet aldı. Bunların ikisini de deplasmanda aldı. Kendi sahasında bir maçı kaybederken bir maçta berabere kaldı. Dolayısıyla gözler bu akşam oynanacak karşılaşmaya çevrilmiş durumda. Ortaya çıkacak sonuç da tabii ki merakla bekleniyor.
2: Ayrıntıları Gaziantep'ten Nizamettin Kaplan'dan aldık.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
9: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
10: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
11: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
12: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
13: Kazancım net, sigortam net.
14: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
15: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
16: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
17: Bankart, seni düşünür o.
18: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
19: Türkiye best modellerini arıyor.
20: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
21: Reklam.
22: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
23: İstanbul, Marmara bölgesi ve Batı Karadeniz hattında beklenen gök gürültülü kuvvetli yağışlar başta trafik yoğunluğu olmak üzere günlük yaşamı zorlaştırabilecek. Bu kesimde su baskını tehlikesi de var.
22: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
24: Mobiliz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe İsmail Kartal'ın istifa kararından vazgeçmesinin ardından ilk sınavına çıkacak. Sarı lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne saat 20'de konuk olacak.
25: Fenerbahçe çalkantılı geçen günlere Gaziantep'te son vermenin peşinde. Roma maçından sonra istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal görevine devam ediyor.
26: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti.
25: Beşinci hafta maçı öncesi sarı lacivertlilerde tek eksik Marco Asensio. İsmail Kartal'ın takımını sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Oğuz ve Muriç 11 ile sürmesi bekleniyor. Süper Lig'de geride kalan 4 maçta 6 puan toplayan Fenerbahçe haftaya 9. sırada girdi. 7 puanlı Gaziantep ise 6. basamakta. Ev sahibinde Fuat Bavuk, Nazım Sangare ve Ali Osman Kalın'ın sakatlıkları sürüyor. Gaziantep stadında oynanacak ve saat 20'de başlayacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek.
2: Premier Lig'de Manchester derbisini City kazandı. Maviler ezeli rakibini Old Trafford'da Haaland'ın golüyle 1-0 yendi. Galibiyeti getiren gol ise tartışma yarattı. Haaland'ın kafa golü ilk önce offside gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Hakem yaptığı VAR incelemesinin ardından golü verdi. Ancak Federasyon Hakem Kurulu pozisyonda hatalı karar çıktığını açıkladı. Durumdan Manchester United'a da bilgi verildiği belirtildi. Manchester City bu galibiyette 4'te 4 yaptı ve zirveyi Arsenal'la paylaşıyor. United ise 4 maçta 4 puanda kaldı ve haftayı 13. sırada tamamladı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona yoluna kayıpsız devam ediyor. Katalan devi Levante'yi 4-2 yenerek La Liga'da 5'te 5 yaptı. Barcelona bu sonuçla 5. haftayı takipçisi Real Madrid'in 3 puan önünde zirvede tamamladı. Formula 1'in yeni durağı Madrid'de zafere Kimi Antonelli ulaştı. Şampiyonlar lideri sezonun 8. galibiyetini aldı. Formula 1 takviminde ilk defa koşulan pistte Verstappen 2., Norris 3. oldu. 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise yaşadığı fren arızası nedeniyle yarışı 6. turda veda etti. Takım arkadaşı Charles Leclerc ise seansı 4. tamamladı. Formula 1'de bir sonraki yarış 26 Eylül'de Azerbaycan'da koşulacak. Türkiye motor sporları tarihinin en büyük başarılarından biri Ali Türkkan'dan geldi. 27 yaşındaki pilot gençler Dünya Rally Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı. Rally'nin ilk Türk şampiyonu olan Ali Türkkan podyum öncesi NTV'ye konuştu.
27: Türk motosporlarında tarihi bir başarıya imza atıldı. Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, Dünya Rally Şampiyonası gençler kategorisinde sezonu zirvede tamamladı. Sezonun finale Yeşil Rallisi'nde co-pilotu Bilgi Ayan'la etkileyici bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki sürücü, Türkiye'ye rally sporunda ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. İlk günü 5. sırada tamamlayan Ali Türkkan, etap etap temposunu arttırarak liderliğe yükseldi ve zorlu Şili etaplarında zirveyi bırakmadı. Türkkan, sezon boyunca yaşadığı talihsizliklere rağmen şampiyonluk yarışından kopmayarak Hırvatistan ve Portekiz zaferlerinin ardından Şili'de mutlu sona ulaştı. Podyum öncesi NTV'ye konuşan Ali Türkkan, şampiyonluk hakkında açıklamalarda bulundu.
0: Kolay bir sezon olduğunu söyleyemem ama sezon boyunca bence en hızlı ekip bizdik. İsveç'te de, Portekiz'de de, Hırvatistan'da da, Finlandiya'da da her yarışta kazanmayı çok fazlasıyla hak ettik. Ama ufak tefek hatalar yüzünden aslında şampiyonluk düğümü son yarışa kalmıştı. Ama son yarışta artık hata yapma lüksümüz yoktu. Biz de hata yapmayarak şampiyonluğu aldık. Özellikle Türk motorsporları tarihi için, aynı zamanda genç Türk sporcular için dünya şampiyonasında yarış kazanılabileceğini, şampiyon olunabileceğini göstermek, onlara cesaret vermek, onların önünü açmak bizim için çok kıymetliydi.
27: Türkiye'nin motor sporları ülkesi olma yolunda olduğunu belirten Türkkan, Türk taraftarlardan destek istedi.
0: Ana akım sporlara göre, özellikle futbola göre çok yankı bulamıyoruz. Hem halk arasında hem de basında. Ama bence kazandığımız başarılarla bizden kastım Türk motor sporları camiası ilgiyi fazlasıyla hak ediyoruz. Motosiklette topraklar, pistte ayan canlar, rallide ben. Elimizden geleni yapıyoruz ve ülkemizi dünyanın dört bir yanında şampiyonluklarla temsil ediyoruz. Bence yani bir voleybol ülkesi izliyorduk ya, artık motor sporları ülkesi olma yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz.
27: Bu sonuçla Ali Türkkan, Junior WRC tarihinde dünya şampiyonu olan ilk Türk pilot olarak adını tarihe yazdırırken, Castrol Ford Team Türkiye'de yaklaşık 30 yıllık uluslararası mücadelesini tarihi bir başarıyla taçlandırdı.
24: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ardahan-Şavşat yolunun 16-22. Kilometrelerinde ve Sinop-Boyabat yolunun 51-53. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
5: Beyin sağlığını korumak ve amiloid birikimini geciktirmek adına orta yaş ve üzeri bireylere bugün için belirleyebilecek en kritik yaşam tarzı önerileri nelerdir? Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'e sorduk.
6: Benim açımdan zaten en önemli şey önleyici yaklaşımlar. Beta amiloid patolojisi bulunan, kişiler, hani asemptomatik kişiler olabilir demiştik. Kişinin yaşam şekli değişiklikleri gerçekten hani ileriye dönük önemli. Özellikle orta yaşta işitme kaybı, bunu hep daha önceki programlarda da konuştuk. Önlem alınması gereken bir şey. Biliyorsunuz kalp için kötü olan beyin için de kötü. O yüzden en başta yüksek tansiyon olmak üzere yüksek tansiyon, şeker, kolesterol yüksekliği gibi damarsal yapılar üzerine çok etkili hastalıkların kontrol edilmesi önemli. Yaşam şekli olarak aktif, hareketli bir hayat sürüyor olmak, beslenmeye dikkat ediyor olmak ve işte uyku düzeninin sağlanıyor olması, bunlar oldukça önemli. Ve orta ileri yaşta önemli bir şekilde etki eden şey de sosyalleşmek. Sosyalleşmeye devam edebilmek çok çok önemli. Her güzele
4: bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
7: Reklam. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
11: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
21: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: sen nasıl bir kralsın ya?
9: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
10: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
12: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.

0: Fermanla evdeki hesap.
1: Geride bıraktığımız hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizde pas geçme kararı olduğu gibi bırakma kararı vardı. Bu hafta da belki aslında genel olarak takvime baktığımızda ekonomi takvimi bize adeta bir gelen faiz haftasını işaret ediyor. Öyle ya, çarşamba günü ilk defa ve ilk önce Fed faiz kararını açıklayacak. Tabii Fed'in açıkladığı faiz kararı sadece rezerv para Amerikan doları için değil ve fakat bu özelliği dolayısıyla bütün dünya açısından bir kerteriz, bir referans noktası oluşturacak. Faiz artışına yönelik beklentiler son saatlerde tavan yaptı. En son beklenti anketine göre %86,5 oranında Fed'in faiz artırması bekleniliyor. %13,5 oranda da uzmanlar sabit bırakılacağına dair görüşlerini paylaşıyorlar. Tabii özellikle artan jeopolitik gerginlikler ve Amerika'da tahvil piyasasında yaşanan sıkıntılar, 10 yıllık tahvilin faizinin %5'e ulaşması, bütün bunlar ve aynı zamanda petrol fiyatlarının gene 3 anın üstüne çıkması, beklentilere paralel bir enflasyon rakamına karşın çekirdek enflasyon rakamının yüksek olması böyle bir beklentinin önünü açıyor. Kanaatimizce %50 oran var. Ya sabit bırakacak, faiz indirme henüz çok uzakta, ya da faizi yükseltme, ne diyelim, tırnak içinde riskini alacak. Çünkü Trump gayet açık ve net bir ifadeyle faiz indirimi zamanı geldi dedi. Adeta hani faizi indirtemiyorsak bari faiz artırımının önünü keselim şeklinde belki bir ön almaya çalıştı. Çarşamba gününden sonra Perşembe günü Bank of England, İngiltere Merkez Bankası pek önemli değil kararı ama bir tık faiz arttırabilir veya sabit bırakabilir. Esas Cuma günü Japonya Merkez Bankası bekleniliyor. Kesin bir durum faiz artışı bekleniliyor. Birden 1.25'leri çıkması. 2 sene evveline kadar Japonya'da faizler sıfırdı. Dolayısıyla bu carry trade adıyla popüler hale gelen Japonların tası tarağı toplayıp hani dışarıya Türkiye'de dahil olmak üzere sermaye piyasalarına, finans merkezlerine para yatırması, ucuz kredi sağlaması, hareket bereket sağlaması meselesinden herkes yararlandı. Şimdi Japonya'dan gelen para pahalılanıyor. Faizin artışı demek paranın pahalanması demek. Türkiye'deki tartışmalardan da biliyorsunuz hep bu ortaya çıkıyor. Faiz ne kadar artarsa özellikle ticari ve bireysel krediler, paranın kullanılması da o kadar artıyor. Bir de tabii faiz artınca tahvil getirisinin de artması gerekiyor. Tahvil getirisi artınca bu sefer borçlanma ve kredi faizleri de artıyor. Dolayısıyla belki de dünyada tekrar bir faiz artış dönemine giriliyor. Takip edeceğiz ve takipte kalacağız. Çünkü netice itibariyle özellikle Amerikan Fed kararı çok önemli rol oynayacak. Tabii bu arada hayat hükmünü icra ediyor. Avrupa Merkez Bankası da geçtiğimiz hafta içerisinde faiz artışı gerçekleştirdi ve sene sonuna kadar iki kez daha faiz artışı gerçekleştirmesi öngörülüyor veya böyle bir olasılık gün geçtikçe artıyor. Şimdi bu çerçeve içerisinde tabii Avrupa Birliği kendine bir yol bulmaya, yol açmaya da çalışıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Almanya'da yapılan seçimlerde uzunca bir süredir gündemde ve radarda olan Almanya için Alternatif Partisi büyük bir başarı kazandı AfD'de ve eski bir parfümeri satışçısı olan Zygmunt bu seçim başarısıyla tekrar radara girdi. Şimdi bu hafta içerisinde Berlin'de de bir başka eyalette seçim var. Hiç şüphesiz aşırı sağın yükselişi ve bu öncü seçim sonucu hakikaten enteresan değerlendirmeleri gündeme getiriyor. Ulrich Zygmunt'un parti sloganı Alles ist möglich, her şey mümkün. Bu tabii özellikle Avrupa'da gerçekten yeni tartışmaları ateşliyor. Acaba Almanya'da 16 aylık Merz hükümeti ki Almanya'da reformları gündeme getirmişti, nefesi yetecek mi, ne olacak? Önümüzdeki yakın gelecekte Fransa, İspanya ve İsveç seçimlerinde Almanya'daki bu aşırı sağın yükselişi acaba bir kerteriz noktası olarak ele alınacak mı? Ne gibi etkiler ortaya çıkacak? Avrupa Birliği yeniden yön arıyor, yol arıyor. Çin'e karşı dış ticaret dengesini sağlamaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin değişen, görece hoyrat ve alışılmamış Trump dönemi politikalarına karşı yeni bir vaziyet edinmeye çalışıyor. Biliyorsunuz Avrupa Birliği bir supranasyonel, uluslararası değil, uluslarüstü bir birliktelik. 1957 Roma Anlaşması veya Sözleşmesi'yle başlıyor ama aslında 1952 yılına geri gitmek gerekiyor. Avrupa Kömür ve Çelik Birliği ile yola çıkıldığını düşündüğümüzde günümüzde 27 ülkeli bir supranasyonel kurumsal yapılanma, insanlık tarihi içinde bir ve beraber yaşamanın gerçekten seçkin bir örneği olarak selamlamak gerekiyor. Nereye giderse gitsin veya Türkiye ile ilişkilerinde ne kadar hoyrat ve aslında ikircikli davranırsa davransın. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Avrupa ideali çerçevesinde kurucu babaların o hayal ve düşüncelerinden sapmış da olsa Avrupa Birliği denge sağlayıcı ve dünya jeopolitik sahnesinde rol üstlenmek durumunda kalan bir entite, bir uluslararası varlık olarak karşımızda. Türkiye'nin de biliyorsunuz en büyük dış ticaret partneri. 1993 yılında yürürlüğe giren tek pazar, 1999'da doğan avro, 2020 başındaki Brexit, İngiltere'nin ayrılması gibi önemli dönüm noktalarının ötesinde 2004'te Güney Kıbrıs'ı tam üyeliğe kabul etmesiyle beraber aslında kendi kuruluş prensip ve temel umdelerini de inkar etmiş, yerle bir etmişti. Ama netice itibariyle şimdi tekrar derlenip toparlanmaya çalışıyor. Kallas genişlemeden sorumlu yönetici, yani başkan yardımcısı, adeta yeni bir reformun başlatıldığını söylüyor. Tabii Avrupa Birliği'ni şu anekdotlarla tamamlayalım. Avrupa Birliği örokrat dediğimiz Avrupalı bürokratların hakimiyetinde bürokratik ve ağır işleyen, her şeyi kurala bağlayan yapısıyla tanınıyor ve bu yüzden de eleştiriliyor. Ağır davrandığı, bir ve beraber davranamadığı söyleniyor ama geçtiğimiz hafta hani biz de bahsettik, Lagarde'ın söylediği yalnız kalmak gibi bir lüksümüz yok. 27 ülkenin ulusal ajandalarından ziyade Avrupa Birliği'nin şemsiye ajandası arasında veya altında yola devam edeceğiz diyor. Tabii Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de özellikle tarihte herhalde eşine benzerine rastlanmayan, bir daha da rastlanmayacak, garip diyelim, daha da kimseyi incitmeyelim, garip bir tecelli ile bugüne kadar gelmiş bulunuyor. Alınacak dersler, yapılacak ödevler, yerine getirilecek edimler var her iki taraf açısından da. Ancak ne dünya Avrupa Birliği olmadan ne de Türkiye Avrupa Birliği kartını hesaba katmadan yoluna devam edemeyecek. Bu görülüyor ve anlaşılıyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
0: NTV Radyo.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
8: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
12: Serkan.
13: Efendim abi.
12: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara. Empara, bankanın güzeli.
16: Reklam.
17: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni eğitim öğretim yılında yeni güvenlik önlemleriyle ilgili açıklama yapıyor, canlı yayınlıyoruz.
18: Bir de bu seneye özgü olarak yeni bir uygulama başlattık. 7 bakanlık bir araya geldik. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı. 7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık önümüzdeki günlerde. İnşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz, yavrularımız güven içerisinde okullarına gelsinler ve huzurla evlerine dönebilsinler. Yine bu sene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın da yardımlarıyla 31 bin bahçe görevlisini istihdam etmiş olduk. Bunu bütün valiliklerimize duyurduk. Onlardan gelen talepler doğrultusunda 31 bin görevli de bu sene ilk defa okulların bahçesinde görev alacaklar. Bunların dışında bizim İçişleri Bakanlığı olarak, valilikler olarak zaten risk esasına dayalı güvenlik tedbirlerimiz vardı. Birinci dereceden, ikinci dereceden, üçüncü dereceden ve dördüncü dereceden riskli okulları biz her sene belirliyoruz. Buna göre tedbir alıyoruz. Bizim birinci ve ikinci dereceden riskli okullarda polis görevlilerimiz var. Üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullarda da koordinasyon görevlilerimiz var. Okullarla irtibat halinde. Onlar zaten devam ediyor. Bunların dışında yine valiliklerimiz planlamalarını yaptılar. Önümüzdeki günlerde denetimlere ağırlık vereceğiz. Güvenlik şubelerimiz, asayiş şubelerimiz, narkotik şubelerimiz ve çocuk şubelerimiz okulların civarında operasyonları arttıracaklar. Okulla ilgisi olmayan alakasız kişileri civardan uzaklaştıracaklar. Yine internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin girebilecekleri yerleri de zaman zaman denetimlerden geçireceğiz. Yine öğrencilerimizin güven içerisinde okula ulaşabilmeleri için servis denetimlerine de ağırlık vereceğiz.
19: Sen bakalım, son bir soru
18: olacak. Sayın Valimiz hatırlattılar. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2800 tane de el dedektörü dağıttık. Gerektiğinde şüpheli görülen durumlarda arama yapılabilmesini temin etmek için. Evet, buyurun.
19: Sabah önemli iki operasyon gerçekleştirdiniz. Bu operasyonlara ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz?
18: Bu operasyonlarımızda yine güvenli okul çerçevesinde yapmış olduğumuz operasyonlardı. Büyük çaplı operasyonlardı. Birincisi 48 ilde 1008 şüpheliye yönelik olarak daha çok siber alemden eleman devşirmeye yönelik olarak, suç örgütlerine yönelik olarak büyük bir operasyon yaptık. Bu operasyonlarda valiliklerimizin, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda emniyet ve jandarma birimlerimiz görev aldılar. Yine ikinci operasyonda da 78 noktada 2447 şüpheliye yönelik olarak daha büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonda bizim yeni nesil suç örgütleri dediğimiz, sokak çeteleri de dediğimiz, göreve geldiğimizden beri üzerinde hassasiyetle durduğumuz suç örgütlerine yönelik bir operasyondu. Her ikisi de dediğim gibi hem üniversitelerimizin hem de okullarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik, daha üst düzeyde tedbir almaya yönelik operasyonlardı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da suç örgütlerine yönelik olarak operasyonlarımız kararlı bir şekilde yine Adalet Bakanlığımızın, valiliklerimizin, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın, emniyetimizin, jandarmamızın çalışmalarıyla, koordinasyonuyla devam edecek. Teşekkür ederim.
17: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da yeni eğitim öğretim yılında yapılan yeni güvenlik önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bu açıklamayı canlı olarak mikrofona getirdik. NTV Radyo'da haber saati içerisindeyiz. Gelişmelerle devam ediyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek 81 il başsavcılığına genelge gönderdi. Genelgede çocuk ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların hızla değerlendirilmesi istendi. Ayrıntıları alacağız, Ankara'dan Ahmet Örsoğlu aktarıyor.
16: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Aileyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içeriklerden korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ifadesini kullandı. Bu kapsamda bugün 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına kapsamlı bir yazı gönderildi. Bu yazıya göre başsavcılıklardan çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesi istendi. Dijital delillerin derhal tespit edilerek muhafaza altına alınması gerektiği hatırlatıldı. Gerekli hallerde içerik çıkarma ve erişim engelleme tedbirlerinin uygulanması talep edildi. Organize yapı şüphesinde örgütlü suç hükümlerinin devreye alınmasını, suçtan gelir elde edildiğine dair emare bulunması halinde eş zamanlı mali soruşturma yürütülmesini, mağdur çocukların ikincil örselenmesini önleyecek koruyucu tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını, ilgili kurumlarla güçlü ve sürekli koordinasyon sağlanmasını istedi Adalet Bakanlığı 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığından.
17: Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi bugün ifade verdi. Savcı 3 isme dizideki kurgu karakterin ölümüyle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerliği sordu.
20: Karayı da yakacağım. Var mı öyle adam satmak?
21: Sakin Kaşif oğlu, sakin.
22: Kaşif Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi dizisine uzandı. Bazı bölümlerinde Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili detaylara yer verildiği gerekçesiyle dizinin 3 senaristi ifadeye çağrıldı. 2011'de Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra başlatılan soruşturma derinleşiyor. Savcılık tarafından 15 yıl önce yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakteri mercek altına alındı. Dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 136. bölümünde hücrede tutulan Kaşifoğlu karakteri ölümle tehdit ediliyor. Bu bölümden 3 gün sonra da Kozinoğlu kaldığı Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni kalp krizi olarak rapor edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden sonra yayınlanan bölümde ise Kazım Kaşifoğlu karakteri cezaevinde damarına hava enjekte edilerek öldürülüyor. Ve dizide bu ölüm kalp krizi olarak anlatılıyor. Kurgu karakterin ölümüyle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerlikler savcılığı harekete geçirdi. Senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Üç isim Silivri Adliyesi'ndeydi.
1: Kazım Kaşıfoğlu karakteri sadece bir isim mi özelliği mi yoksa bilerek
2: özellikler var.
1: Neler söylersin bu konuda?
22: Kuzinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iki dalga operasyon düzenlendi. Bir gardiyan, bir doktor, iki sağlık personeli ve bir gazeteci tutuklandı. Bir cezaevi görevlisi ise firari.
17: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni eğitim yılı açılışı için Ankara'da düzenlenen törende konuştu. Gündeminde geçtiğimiz hafta açıklanan PISA sonuçları vardı.
3: Hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık. Sokakların insafını da terk etmedik. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Sizlerden kendinize güvenmenizi, ülkenize güvenmenizi, özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikayelere bakıp da ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum. Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. Bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz.
17: DEM Parti İmralı heyeti dün İmralı Adası'na gitmişti. O ziyarete ilişkin bugün açıklama yapıldı. Görüşmede sürecin ilerletilmesi için atılması gereken somut adımların ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı söylendi. Çerçeve yasanın çıkmasının ardından kurulların aktif olarak çalışmaya başlamasının önemli olduğu belirtildi. Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. Barış iradesinin boşlukta kalmaması, somut hukuki ve siyasi düzenlemelerle güvence altına alınması gerektiği söylendi. Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusunu geri çekti. Parti sözcüsü Müslim Sarı, temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partiden istifa ederek yeni bir parti kurmuş olmaları, söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır dedi. Burada amaç kararın kesinleşmesini sağlayarak kurultay takvimini hızla işletmek. Müslim Sarı, temyiz incelemesinin uzun sürmesi kurultay sürecini geciktirebilir, bu nedenle başvuru geri çekildi diye konuştu.
23: NTV Radyo.
17: Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye'ye 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'na gitti. Ankara'ya üstü kapalı mesajlar verdi. Meis Adası'nı Yunanistan ve Avrupa'nın kalesi olarak tanımlayan Mitsotakis, "Komşularımızla gerginlikten uzak, dostane ilişkiler kurmayı arzuluyoruz. Ancak ihtiyatımız zayıflıkla karıştırılmamalı," dedi. Uluslararası deniz hukuku ilkelerine bağlıyız diyen Mitsotakis, coğrafyanın iki ülkeyi birlikte yaşamaya mecbur bıraktığını vurguladı. "Kimseyi tehdit etmiyoruz ancak hiç kimseden dayatma kabul etmiyoruz," ifadelerini kullandı. Mitsotakis, adadaki nüfusu artırmak için hane başına yıllık 5000 euroluk teşvik paketi de açıkladı. Ziyaretin zamanlaması Türkiye açısından dikkat çekici. Türkiye'nin 16 Ağustos'ta Meis yakınlarında Deniz Milli Parkı ilan etmesi Atina'da tepki çekmişti. Küresel petrol piyasasındaki hareketlilik Suriye'yi de etkiledi. Şam yönetimi artan petrol fiyatları karşısında akaryakıta %40'a varan oranlarda zam yaptı. Karar ülkenin birçok farklı noktasında protesto edildi. Deir ez-Zor, Haseke ve İdlib'de lastik yakan eylemciler yolları kapattı. Göstericiler kararın gözden geçirilmesini istedi. Suriye'de %40 zamlanan mazotun litre fiyatı 64 liraya çıktı. Kurşunsuz benzinde ise %28 fiyat artışı yapıldı. Suriye Enerji Bakanlığı artışların geçici olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik sert tutumu Kanada hükümetini Avrupa Birliği'ne yakınlaştırdı. Kanada Başbakanı Mark Carney bu hafta Fransa ve İngiltere'yi ziyaret edecek, Avrupa Parlamentosu'na seslenecek.
24: He's a nice man but he could be nasty. He could be very nasty.
25: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada ilişkileri Trump'ın göreve gelmesinin ardından hızla bozuldu. Trump Kanada'dan 51. eyalet olarak söz ederken Ottawa'da yeni ticaret ortakları için yüzünü Avrupa Birliği'ne döndü. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Kanada'nın Avrupa Birliği'ne ortak üye olmak için zemin yokladığını yazdı. Haberde üyelik şartlarıyla ilgili geçmişte esneklik göstermeyen Brüksel'in Kanada'ya özel bir üyelik statüsü fikrine sıcak baktığı iddia edildi. Wall Street Journal'ın haberinin ardından Kanada Başbakanı Mark Carney konuya açıklık getirdi. Carney, Kanada'nın Avrupa Birliği üyeliği talep etmediğini söyledi. Brüksel'le benzersiz bir ittifak arayışı içinde olduklarını belirtti.
0: Şu anda üzerinde durduğumuz ve başlatmakta olduğumuz süreç, Kanada ile Avrupa Birliği arasında benzersiz bir ittifak kurulmasına yönelik görüşmelerin başlangıcı olacaktır. Aynı değerleri paylaşıyoruz. Önceliklerimiz aynı ve birbirimizi çok iyi tamamlayan güçlü yanlarımız var. Birlikte daha güçlüyüz.
25: Kanada Başbakanı bu hafta Fransa'yı ve İngiltere'yi ziyaret edecek. Carney, Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'na seslenecek. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Avrupa Birliği'nin durumu konuşmasına katılacak. Kanada enerji, yapay zeka, savunma ve kritik mineraller gibi stratejik tedarik zincirlerinde yer alıyor. Wall Street Journal'a göre Avrupa Birliği, Kanada menşeli mal, hizmet ve iş gücünün serbest dolaşımına olanak tanıyarak birliğin sınırlarını fiilen genişletmenin yollarını arıyor. Tarafları arasında denizaltına kablo döşenmesi, ortak veri merkezleri kurulması, bulut depolama sistemleri ve yeni uydu ağları kurulması konuları da ele alınıyor. Kanada'nın Avrupa Birliği'ne enerji sevkiyatı için altyapı oluşturulması gündemde. Gazete, Carney'nin Kanadalıların Avrupa'da vizesiz yaşayıp çalışabilmesi için bazı liderlerle görüşmeler yaptığını da yazdı.
17: Yapay zekanın kontrolden çıkma tehlikesi tartışmasına ABD Başkanı Donald Trump da katıldı. Trump, yapay zeka çalışmalarının yavaşlatılmasına karşı çıktı. Tartışmaların odağındaki Anthropic şirketinin üst yöneticisi ise Amerikan medyasına konuştu.
2: Yapay zekada Çin'in önündeyiz. Dünyanın en gelişmiş ülkesiyiz. Açıkçası bunu böyle sürdürmek istiyorum. Biz de sınır koyabiliriz ama bence yapay zekada kim kazanırsa o kazanır.
4: ABD Başkanı Donald Trump yapay zekanın sınırlandırılması çağrısına karşı çıktı. Ancak ABD'nin en büyük teknoloji şirketlerinin çağrısı büyüyor.
5: Yavaşlamamız gerektiğine dair uyarı işaretleri var. Bu teknolojiyi dikkatlice kullanmalıyız. Güvenlik önlemlerimizin, onu anlama yeteneğimizin, onu kontrol etme yeteneğimizin, teknolojinin gelişme hızıyla aynı hızda ilerlediğinden emin olmalıyız.
4: Anthropic CEO'su Dario Amodei, Amerikan CBS News kanalına konuştu. Teknoloji şirketlerinin yapay zeka çalışmalarını yavaşlatma kararına destek verdiğini ama bunu hükümetin de desteklemesi gerektiğini söyledi. Amodei, şirket çalışanlarının birinin teknolojinin güvenliğiyle ilgili endişeler nedeniyle istifa etmesinden sonra yapay zeka geliştirme çalışmalarının küresel çapta yavaşlatılması çağrısında bulunmuştu. Diğer büyük yapay zeka şirketlerinin üst düzey yöneticileri de kısa sürede bu çağrıya destek verdi. OpenAI CEO'su Sam Altman, SpaceX'in yapay zeka harcamalarını arttıran Elon Musk ve Google DeepMind Başkanı Domi Sasabis, geliştirme hızının yavaşlatılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirttiler.
6: NTV Radyo.
17: Yurda dönelim. İstanbul'da bugün itibariyle 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci başladı. Başvurular Edelweiss üzerinden 25 Eylül'e kadar gerçekleştirilebilecek. Peki hangi şartlar aranıyor? Konutlar hangi ilçelerde olacak? Ayrıntıları NTV muhabiri Tuana Çiftçi, Ataşehir'deki örnek daireden anlattı.
23: Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinin başvuruları bugün başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 100 yılın konut projesi kapsamında 15 bin de konut kiraya verilecek ve bugünden itibaren işte o başvurular başladı. 1071 konutun teslimi Ekim ayında yapılacak. Bizler şu anda Ataşehir'de örnek bir dairenin içindeyiz. Öncelikle bulunduğumuz daire 3+1 bir daire. Net 98 metrekare ve brüt 120 metrekarelik bir dairenin içindeyiz. Şu anda buranın kirası 15 bin liradan başlayacak. Konutların kira bedelleri bulundukları bölgedeki raiç fiyatların altında olacak. Kiralara baktığımızda 1+1 konutlar 10 bin liradan, 2+1'ler 12 bin liradan, 3+1'ler ise 15 bin liradan başlayacak. 4+1'ler ise 18 bin liradan başlayacak. İstanbul İstanbul'da kiralık konutlar 4 ayrı bölgede tahsis edilecek. Birinci bölgede Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar var. İkinci bölgede Maltepe, Tuzla ve Kartal bulunuyor. Üçüncü bölgede ise Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören yer alıyor. Dördüncü bölgede ise Arnavutköy var. Konut tipleri ise ailelerin durumuna göre değişecek. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1 konut. 2 ya da daha fazla çocuğu olan ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilebilecek. Peki başvuru şartları neler? Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor. Öte yandan en az 1 yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı var. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin ise evli olması şartı da arananlar arasında. Aylık hane gelirinin 100 bin liranın altında olması gerekiyor. Yine üzerinde tapuya kayıtlı konutun olmaması da şartlar arasında yer alıyor. Şimdi 15 bin konutun kiracısı kurayla belirlenecek. Konutlar 3 yılına kiralanacak ve yine hak sahipleri 3 yılın ardından kurayla belirlenecek. Bir diğer dikkat çeken noktaysa kira artışı. İlk yıl kira artışı yapılmayacak. Başvurular ücretsiz bir şekilde yapılıyor ve E-Devlet üzerinden başvurmak da mümkün.
17: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerinde yeni bir düzenlemeye gidiyor. Köfteye bazı bileşenlerin eklenmesine artık izin verilmeyecek. Dönerde ise dönerin etten mi yoksa kıymadan mı yapıldığı yazılacak.
6: Hamburger köftesi, döner, sucuk, pastırma, et ve et ürünlerinde yeni standartlar geliyor.
7: Müşterilerimiz için her zaman daha iyi olur büyük ihtimalle. İnsanlar çünkü anlamıyor. Herkese hani biz de yazarız zaten yürürlüğe girdikten sonra.
6: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleriyle ilgili tebliğde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Düzenleme kapsamında süt, yumurta, yoğurt gibi protein kaynakları dışında diğer bileşenlerin eklenmesinin önüne geçilecek. İlk kez burger ürünü tanımı ve kriterleri eklenecek.
8: Bunun olması çok güzel oldu bence. İnsanların ne yediğini bilmesi mükemmel bir şeydi. Bunu katanlar tabii ki de oluyor. Yani bildiğimiz birkaç firma da var. Havuç lifi özellikle katanları çok duydum. Tütsü aroması vermek için. Tütsü tozları atanları duydum. Onun dışında işte galeta unuyla suyu karıştırıp kıyma mesela 5-10 kiloyken bir anda 20-30 kilolara çıkabiliyor.
9: Dönerin adı artık üretim şekline göre menülerde yer alacak. Örneğin sadece etten imal edilen dönerlerde yaprak döner, kıyma ve et birlikte kullanılırsa yaprak kıyma döner ve sadece kıymadan yapılırsa kıyma döner şeklinde menülerde yazılması zorunlu olacak.
10: %70 genellikle dana, %30 civarı bir kuzu kullanıyoruz.
9: Kıyma var mı?
10: Kıyma kesinlikle yoktur yani. Kıyma dönerin zaten açıklanması lazım.
6: Tavuk döner karışımlarıyla tavuk dönerin yağ oranı %20'den 15'e indirilecek. Et ürünlerinde kullanılan tütsüleme işleminin sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde kullanımı yasaklanacak. Fıstık, peynir gibi çeşnilere de izin verilmeyecek. Tebliğ resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
17: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi kampüsü köylere taşıyor. Kampüs Köy Akademisi ile köylerin ihtiyaçları yerinde belirlenecek. Çözüm için akademisyenler ve ilgili kamu kurumları harekete geçirilecek.
11: Köylülerimize, kırsalımıza üniversitemizin hocalarının geliştirdiği 4 farklı kompost üretim yöntemini de öğreteceğiz burada. Ve pilot tesisler kuracağız ciddi anlamda. Türkiye'de ilk, dünyada da çok az örneği var.
25: Yangın ve deprem önlemleri başta olmak üzere afet bilinci anlatılacak. Köylerin sorunları yerinde tespit edilecek, köylülere eğitim verilecek. Çanakkale'de üniversite ile köyler arasındaki mesafeyi kaldırmayı ve kırsalı kalkındırmayı hedefleyen yeni bir proje hayata geçirildi.
11: Muhteşem ürünler, coğrafi işaretli ürünler üretiliyor. Ancak pazarlama, satış ve kooperatifçilik konusunda birçok köylümüz burada yeterince bilgi sahibi.

0: Çanakkale Valiliği, Emniyet, Jandarma, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve T3 Vakfı projenin ortakları arasında.
1: Son dönemde Türkiye'de yatırım fonlarına ilgi artıyor. Toplam portföy değeri 11 trilyon liraya, yatırımcı sayısı ise 6 milyona dayandı. Artan spekülasyonlar fon güvenliğine dair endişe yaratsa da finansal analist Eren Umut, yatırımların şirkette değil takas bankta saklandığına dikkat çekti, güvenli yapı vurgusunda bulundu.
0: Düşük bütçeyle bile birden fazla enstrümana yatırım imkanı sunan fonlar küçük yatırımcının gözdesi konumunda. Fona yatırım yapanların sayısı 6 milyona ulaştı. Fonların toplam büyüklüğü de 11 trilyon liraya çıktı. Son dönemde artan spekülasyonlar fon piyasasını hareketlendirdi. Ancak yatırımcının parasını koruyan mekanizmalar mevcut. Fon varlıkları portföy yönetim şirketinin kasasında değil, resmi saklayıcı kurum olan Takas Bank'ta yatırımcı adına tutuluyor. Bu yapı portföy yönetim şirketinin parayı zimmetine geçirmesini veya başka amaçlarla kullanmasını engelliyor. Şirketin iflas etmesi durumunda dahi fon mal varlığı şirket varlığından ayrı tutulduğu için batmıyor. Ancak bu mekanizma hissedeki düşüş nedeniyle oluşan zararı karşılamıyor. Faaliyet izni iptal edilen veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurumlar içinse yatırımcı tazmin merkezi devreye giriyor. Bu kapsamda 2026 yılı için belirlenen azami tutar 2 milyon 65 bin 145 lira olarak uygulanıyor. Bu mekanizma piyasadaki ani dalgalanmalara karşı portföyü korumayı amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu fonlara ilişkin düzenlemeleri hayata geçirmişti. Ancak serbest fonların bir şirkette alabileceği pay miktarı rastgele değil, o şirketin halka açıklık oranına bağlandı. Tek bir serbest fon dolaşımdaki payların en fazla %8'ini alabilecek. Uzmanlara göre bu düzenlemeler fonları güvenli bir yapıya kavuşturdu.
2: Bu adımlar, yani TPK'nın atmış olduğu bu adımların en önemli sebebi MSCI'ın çok sert tehditleri ve uyarıları. Yani burada hani uyarı bile diyemiyoruz. Kısa vadedeki bu oynaklık normaldir ama orta uzun vadede özellikle de yabancı fonların ilgisi noktasında bence olumlu gelişmeler yaşanıyor şu anda.
1: Bu yıl denizlerde palamut bol, Karadeniz'de fiyat 50 liraya kadar düştü ancak balıkçı birlikleri zarar ettiklerini söylüyor. Palamut avına bir süre ara verilmesini istiyorlar.
0: Ağlar palamutla doldu. Tanesi 50 liraya kadar geriledi.
3: 50 lira, 50 lira, 50 lira.
0: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Bir önceki sezon yok denecek kadar az olan palamut bu yıl bol. Balıkçılar 2 haftalık süreçte en çok palamut avladı. Samsun'da geçen hafta 80 liradan satılan orta boy palamudun tanesi 30 lira ucuzladı. Kiloluk palamutlarsa 90 liradan tezgahta yerini alıyor.
4: Şu an palamut abi. Geçen sene biliyorsunuz palamut yoktu. Hamsi bol miktarda hamsi satmıştık. Vatandaşın palamuta bir özlemi vardı. Bu sene de o özlemini giderecek bol miktarda palamut satıyor. Alan 10 tane 20 tane alıyor.
5: Gayet iyi. Ete göre iyi. Bedavadan biraz fazla işte.
0: Bazı balıkçı birlikleri düşen fiyata karşı önlem alınmasını talep ediyor. Balık avına bir süre ara verilmesini istiyorlar.
3: Palamut 50 bedava yaptım bedava.
6: Bizde bir hayal kırıklığı var. Balık var, her şey var fakat piyasada o kadar büyük dengesizlik var ki gerekirse 3 gün 4 gün bu balıkçılık durdurulsun veyahut da bir formül bulunsun buna yani. İkinci el kasayı 15 TL'ye alıyorum. 15 TL'ye alırım bir balığı 30 liraya veriyorum.
1: Kayseri'de 9 gün boyunca festival coşkusu yaşanırken hafta sonu Kahramanmaraş'ta yeni bir festival daha başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festivalleri Anadolu'yu dolaşıyor.
7: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali, 9. ve son gününde müzikten tiyatroya ve atölyelere uzanan etkinliklerle devam etti. Neşet Ertaş'ın Unutulmaz Türküleri festival sahnesine taşınırken, Keşanlı Ali Destanı ikinci gösterimiyle tiyatro severlerle buluştu. Kaligrafi atölyesinde ise katılımcılar güzel yazı sanatının inceliklerini uygulamalı olarak deneyimledi. Festivalin farklı noktalarında gerçekleştirilen etkinlikler ziyaretçilerden ilgi görürken 9 günlük program Sefo'nun konseriyle tamamlandı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 18. durağı Kahramanmaraş'ta festivalin ilk konser akşamında Kıraç sahne aldı.
8: Önüme bir ateş düştü, yanar ha yanar yanar, ümit gönlüm ekmeği, umar ha umar umar.

0: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde hayranlarıyla buluşan Kıraç, güçlü sahne performansı ve sevilen rock şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali 7'den 70'e tüm katılımcılara hitap eden etkinlikleriyle ikinci gününü geride bıraktı. Sim sırma sanatının incelikleri atölye kapsamında yetişkin ve çocuklarla bir araya gelirken, Osmanlı'nın mukaddes emanetleri sergisi geçmişin izlerini, edebiyattan nakışa sergisi ise edebi metinleri iplik ve kumaşla görselleştirdiği eserleri sanatseverlerin ziyaretine sundu. Çocuklar da müzikal oyunlar ve karaoke karavanla festivalde eğlence dolu anlar yaşadı.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
4: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
5: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
9: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
11: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
13: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Etti spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray Süper Lig'de 5. haftayı da lider tamamladı. Sarı Kırmızılılar sahasında Kocaelispor'u Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle yendi.
2: Galatasaray tek golle zirveye döndü. Sarı Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'de evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren gol 71. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşla geldi.
3: Çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı. İki tane direkten dönen topumuz oldu. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum.
2: Yeni transferlerden Rafael Leao ve Deniz Gül ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı. Türk futbolunun ve Galatasaray'ın önemli figürlerinden Metin Oktay karşılaşma öncesi anıldı. Taçsız krallığa kaplı efsane vefatının 35. yılında unutulmadı. Puanını 13'e yükselterek haftayı lider kapatmayı garantileyen Galatasaray, sıradaki maçında deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. 9 puanlı Kocaelispor'sa Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
1: Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın istifa kararından vazgeçmesinin ardından ilk sınavına çıkacak. Sarı lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne saat 20'de konuk olacak.
4: Fenerbahçe, çalkantılı geçen günlere Gaziantep'te son vermenin peşinde. Roma maçından sonra istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal görevine devam ediyor.
5: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti.
4: Beşinci hafta maçı öncesi sarı lacivertlilerde tek eksik Marco Asensio. İsmail Kartal'ın takımını sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Oğuz ve Muriç 11 ile sürmesi bekleniyor. Süper Lig'de geride kalan 4 maçta 6 puan toplayan Fenerbahçe haftaya 9. sırada girdi. 7 puanlı Gaziantep ise 6. basamakta. Ev sahibinde Fuat Bavuk, Nazım Sangare ve Ali Osman Kalın'ın sakatlıkları sürüyor. Gaziantep stadında oynanacak ve saat 20'de başlayacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek.
1: Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı. A milli erkek voleybol takımı D grubu 3. maçında İsviçre'yi 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar gruptaki sıradaki maçında ev sahibi Romanya ile bugün saat 20'de karşılaşacak. Grubu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar adını bir üst tura yazdıracak. Teniste sezonun son Grand Slam'ini erkeklerde Alexander Zverev kazandı. Dünya 1 numarası Fransa Açık'tan sonra Amerika'da da zafere ulaştı. Alman sporcu şampiyon olduğunu ise ilk anlarda fark edemedi.
6: Amerika Açık'ın erkeklerdeki yeni şampiyonu Alexander Zverev. Alman sporcu kariyerinde ilk kez bir Grand Slam finaline çıkan Ben Shelton'u 3-1 yendi. Dünya bir numarası 6-3 ve 7-6 ile 2-0'ı yakaladı. Shelton 7-5 ile farkı 1'e indirdi. Dördüncü seti 6-2, maçı da 3-1 kazanan Zverev, şampiyon olduğunu ise bir süre sonra fark etti.
7: Maça o kadar odaklanmıştım ki şampiyonluk sayısını aldığımda ne hakemin anonsunu ne de tribünleri duydum. Bir çeşit tünele girmiş gibiydim. Skoru 5-2 sanıyordum. Meğerse şampiyon olmuşum. Şu anda kendimi harika hissediyorum. 2020'de burada final kaybetmiştim ama sonunda bu kupayı kazandım.
6: 29 yaşındaki sporcu Amerika Açık'taki ilk, kariyerindeki ikinci Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Dünya bir numarası bu sezon Fransa Açığı da kazanmıştı. Zverev 5,5 milyon dolarlık şampiyonluk ödülünün de sahibi oldu. Ben Shelton ise turnuvadan 2 milyon 800 bin dolarla ayrıldı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
0: Doğa konuşmaları.
9: Türkiye'nin önemli doğa alanları envanteri 20 yıl sonra güncelleniyor. Önemli doğa alanı ne demek? Türkiye'de kaç tane var? Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Şafak Arslan'a sorduk.
10: En temelde bir alan. içerisinde hassas, tehlike altında, benzersiz türleri, yaşam alanlarını barındırıyorsa o alanı önemli doğa alanı olarak sınıflandırabiliyoruz. Bunun için belirli kriterler var elbette. Yani uzman görüşlerinde vesaire bir yere kadar imkan sağlıyor. Onun dışında tamamen yayınlanan ve elde edilen bilimsel verilere dayanıyor ve belli bir kriter sınıflandırması mevcut. 2006 yılındaki yayınlanan Önemli Doğa Alanları kitabı aynı zamanda dünya üzerindeki ilk ulusal envanter oldu. Ve burada ilk yayınlanan kitapta 305 önemli doğa alanı tespit edildi. Türkiye'nin hemen hemen her alanına yayılmış bir şekilde Doğa Derneği'nin web sitesinde ulaşabilirsiniz. Bazı alanlar 2'ye 3'e bölünüyor. Bazı alanlar küçülüyor, bazıları büyüyor. Bir revize ihtiyacı var. Çünkü oldukça değişken bir yapı bu alanlar. Özellikle belli bölgeler. O anlamda hani ilk etapta 305 önemli doğa alanı var diyebiliriz.
0: Doğa konuşmaları.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Reklam.
11: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
12: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
13: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
11: Merhabalar. Artık yazın sonuna geliyoruz. Sonbahara adım attık. Yaz dönemi aslında en lezzetli dönem diyebiliriz. Çünkü her şeyin en güzeli, tazesi, bol bereket. Hepsi yaz aylarında, sebzelerin en güzeli, meyvelerin en güzeli. Peki yazı kışa nasıl saklayacağız? Kurutmalıklara baktık, güneşi saklamak dedik. Evet, kurutma yöntemi aslında son derece çevre dostu bir yöntem. Çünkü kuruturken hiçbir enerji harcamıyorsunuz. Belki fırında kurutursanız biraz enerji harcıyorsunuz ama sonra saklamak için herhangi bir enerji tüketilmiyor. Üstelik de son derece sağlıklı kurutma yöntemlerinde bir takım püf noktalarına dikkat ederek. Peki kavanozda saklamak, evet, ev kadınlarımızın gerçekten tutkusudur. İlla ki bir menemen sos yapılır ya da bir domates konservesi yapılır. Yani konservede aslında ev konserveciliği hele hele eskiden çok yaygındı. Mesela ev kadınlarına yönelik tarif kitaplarında falan mutlaka bir konserve yöntemi de anlatılırdı. Püf noktaları anlatılırdı. Peki bu kavanozda saklamanın, yani konserveciliğin aslında çıkış noktasının geçmişi nedir? Tabii ki bunun için savaşlara bakmak lazım. O zaman Napolyon savaşlarına doğru ışınlanıyoruz. Şimdi Napolyon savaşlarından hemen önce 1809 yılında Nicholas Appert bir keşifte bulunmuş. Kavanozun içine koyduğu çorba, yiyecekler falan kavanozu uzun süre kaynar suda tuttuğu zaman, yani kavanozu bir anlamda pişirdiği zaman diyelim, içindeki yiyeceklerin hiç bozulmadan çok uzun süre kalabildiğini keşfetmiş. Hemen tabii bu savaşa uyarlanmış ve aslında Napolyon savaşlarında da askerlerin kurtarıcısı olmuş. Şimdi baktığımız zaman hemen 1810 yılında, yani kavanozda konserve yapmanın hayata geçtiği yıldan bir yıl sonra İngiliz tüccar Peter Durant da teneke kutularda aynı şekilde yiyeceklerin konserve metoduyla saklanabileceğini keşfetmiş ve böylece teneke konserve devri de başlamış. Şimdi benim Türkiye'deki konserveciliği araştırmamda son derece tuhaf bir şekilde gene bir savaşa dayanıyor. Çünkü Çanakkale savaşlarında iki tarafın iaşesini inceleyen, yiyecek tedarikini inceleyen bir bildiri hazırlamıştım. Dublin'de düzenlenen bir Dublin gastronomi sempozyumuna. Ve o zaman baktım ki Anzak tarafı, yani İngilizler, hep konserve kullanıyorlar. Etin konservesi var, bully beef diyorlar. reçelin konservesi var, her şeyin konservesi var. Hatta sütün bile konservesi var. Çünkü çektirilmiş böyle konsantre sütü de gene böyle tenekelerde yanlarında getirmişler. Fakat bir taraftan da bu aslında tabii ki bizim kahramanlığımız bambaşka bir şey. Çünkü vatanımızı savunuyoruz. Ama onların da bu çok detaylı düşünülmüş yemek tedariki aslında bir yerde sonları olmuş. Çünkü konserveyi açar açmaz bütün o kara sinekler üstüne uçuşuyor. Hele reçel olduğu zaman, hele et olduğu zaman ve dolayısıyla hastalıklar baş gösteriyor. Hepsi çok susatıcı, su kaynakları yok. Halbuki bizim kendi vatanımız olduğu için su tedarikimiz de var. Arkadan her zaman cepheye her şey yetiştiriliyor. Peki ben baktım bizde niye konserveyi hiç kullanmamışlar, akıl etmemişler mi diye. Osmanlı dönemi daha henüz İstanbul'da ve İzmir'de bir iki konserve fabrikası dışında hiçbir konserve fabrikası yok. Dolayısıyla bizde sanayi henüz gelişmemiş. Sadece Büyükada'da bir bezelye konservesi yapan Ermis konserve var. Bunun Ermis konservenin bir de Anadolu yakasında bir işte işliği diyeyim, fabrika bile denmez onlara. Bir de İzmir'de var. Dolayısıyla onlar da tutup da konserve bezelye cepheye götürmenin anlamı yok. Dolayısıyla bizde hiç konserve olmamış. Evet, konserve ve kavanozun geçmişine ve yöntemlerine bakacağız. Takipte kalın, hoşça kalın.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
9: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Kırıkkale yolunun 16-19. Kilometrelerinde ve Kırıkkale-Yozgat yolunun 0-20. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
9: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
10: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
13: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Profesör Doktor Tarık Zafer Tunayan'ın Türkiye'nin siyasi hayatında batılılaşma hareketleri isimli çalışması Kronik Kitap'tan yeni bir baskı yaptı. Tarık Zafer Tunay'a 1916'da İstanbul'da doğdu. Önce Galatasaray, ardından da Senbenova'da ilk, orta ve lise eğitimlerini tamamladı. 1936'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine giren Tunay'a 1940'da mezun olduktan sonra aynı fakültede asistanlık yaptı. 1959'da profesör oldu ve anayasa kürsüsünde görev aldı. Profesör Tunay'a 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra kurulan Anayasa Hazırlık Komisyonu'nda kısa bir süre çalıştı. Komisyondan ayrıldıktan sonra askeri yönetim tarafından üniversiteden uzaklaştırıldı. Bir süre sonra yeniden üniversiteye dönen Tunay'a, 1968'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve 1979'da yeni kurulan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlığına seçildi. Darbeci generallerle başı hoş olmayan Tunay Hoca, 12 Eylül 1980'den sonra yine üniversitedeki görevinden alındı. 1991'de de geride çok önemli eserler bırakarak hayata veda etti. Bugün bahsini ettiğimiz Türkiye'nin siyasi hayatında batılılaşma hareketleri, Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan batılılaşma sürecini siyasal olaylar ile fikir akımları arasındaki ilişki çerçevesinde ele alıyor. Tarık Zafer Tunay'a göre batılılaşma yalnızca kurumların değişimi değil, aynı zamanda düşünce dünyasında meydana gelen köklü bir dönüşümün de ifadesi. Tunay'a Osmanlı siyasal düzeninin temel prensiplerinden başlayarak Lale Devri reformlarından Tanzimat'a, Meşrutiyet hareketlerinden Cumhuriyet devrimlerine, nihayet 1960 yılında gerçekleştirilen askeri darbeye uzanan geniş bir tarihsel çerçevede batılılaşma olgusunu ele alıyor. Bu süreçte ortaya çıkan batıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve diğer siyasal düşünce akımları, Jön Türkler, kadrocular, nurcular gibi temsilcileri, temel tezleri ve birbirleriyle olan ilişkileri üzerinden değerlendiriyor. Türkiye'nin siyasi hayatında batılılaşma hareketleri, Türk siyasal düşünce tarihi ve modernleşme sürecini anlamak açısından hala temel başvuru kaynaklarından biri. Meksikalı yazar Dalia de la Cerda'nın Türkçedeki ilk kitabı Rezervuar Fahişeleri adıyla bir araya getirdiği öyküleri İtaki yayınlarından çıktı. 2025 yılında Uluslararası Booker ödülüne aday olan öyküleri dilimize Sude boynu ince çevirmiş. Dalia de la Cerda 1985 doğumlu, üniversitede felsefe eğitimi aldı. Kendisi kadın cinayetleri, cinsiyetçi şiddet ve sınır bölgelerindeki bıçak sırtı hayatları konu alan eserleriyle tanınıyor. De la Cerda, Meksika'da kadın hakları üzerine çalışmalar yapan Morras Hep Morras, yani Kız Kardeşler Kız Kardeşlere Yardım Ediyor adlı kolektifin kurucularından. Sokak dilini, popüler kültürü, kara mizahı ve Meksika'nın sert gerçekliğini harmanladığı özgün üslubuyla çağdaş Latin Amerika edebiyatının en dikkat çekici isimlerinden biri oldu Dalia de la Cerda. Rezervuar Fahişeleri, bugün bahsettiğimiz kitap, ülkenin neresini kartellerin ve çetelerin, neresini merkezi otoritenin idare ettiği belli olmayan Meksika'nın, tekinsiz dünyasında hayatta kalmaya çalışan, şiddetin ortasında kendi adaletini yaratan kadınların hikayesi. Uyuşturucu kartellerinin gölgesinde büyüyenler, lüks ve tehlike arasında sıkışanlar, sokakları mesken tutanlar ve düzene baş kaldıranlar. Hepsi de la Cerda'nın öykülerinde kendi sesleriyle ve hiçbir sansüre uğramadan konuşuyor. Dalia de la Cerda, mizahı, çaresizliği ve kız kardeşliği ustalıkla bir araya getirdiği 13 öyküde, sınıf eşitsizliğinden trans nefretine uzanan geniş bir toplumsal analiz ve eleştiri sunuyor. Kirkus Reviews'ta yer alan bir değerlendirmede Rezervuar Fahişeleri için şöyle denilmiş: bu roman, yaşayanlarla ölülerin coşkulu ve baş kaldıran seslerini bir araya getirerek küfürlerle bezeli, feminist bir Meksika edebiyatı şöleni sunuyor. Perulu tarihçi, şair ve gazeteci Gabriela Viener, de la Cerda'nın öykülerini güzel tarif etmiş. İçinde bulunduğumuz bu aptallar ve korkaklar çağı için proleter ve radikal bir edebiyat. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
10: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
14: Reklam.
15: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
16: Ya, insanın içine huzur veriyor.
17: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
18: BBVA. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
19: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde. Detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın. Reklam.
7: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
8: Kafa karışıklığı olduğunu gördüğümüz iki sözcük daha. Yayın ve yayım. Karıştırılıyor, biri diğerinin yerine kullanılıyor. Daha dikkatli bakalım. Yayım, basılıp satışa çıkarılan, kitap, gazete gibi okunan ya da radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey. Eski şekliyle neşriyat. NTV yayınları, Milli Eğitim Bakanlığı yayınları gibi. Yayım, kitap, gazete gibi okunacak şeylerin basılıp dağıtılması. Herhangi bir yapıtın radyo veya televizyon aracılığıyla dinleyiciye, izleyiciye ulaştırılması ya da neşir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kitaplar gibi. Ard arda gelince fark daha da belirginleşiyor. Yayın ya da neşriyat, Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, yayım ya da neşir, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kitaplar. Bunu bildikten sonra bu çerçevedeki diğer sözcükler de yerli yerine oturuyor. Yayın evi, dergi kitap yayımlayan ya da satan kuruluş. Yayımcı, yayım yapan, bir eseri yayımlayıp satışını sağlayan kimse ya da kuruluş. Ya da bir programın radyo ve televizyon yoluyla dinleyiciye ve seyirciye ulaşmasını sağlayan kimse, kuruluş ya da yine eski deyimiyle naşir. Yayın konusuna girmişken bir de edebiyata bakalım mı? Söylenişiyle başlayalım. Dikkat ettiyseniz edebiyata derken sondaki a'yı uzattım. Evet, ünlüyle başlayan bir ek aldığında ya da ardından ünlüyle başlayan bir sözcük geldiğinde a uzuyor. Türk edebiyatı, Fransız edebiyatı gibi. Edebiyatın sözlük karşılığı, olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi, güzel ve etkili bir şekilde anlatılması sanatı. Yazın. Ama bu sanatın kuralları ve verdiği eserlerle uğraşan ilim kolu da aynı zamanda. Mecazi olarak boş, gereksiz, yapmacık ve özentili sözlere de edebiyat deniyor. Bir de edebiyat yapmak var. O da parlak ve gösterişli sözlerle etkili olmaya çalışmak, özentili konuşmak veya yazmak. Edebiyat yapmak durumunda kalmadan meramınızı anlatabilmeniz dileğiyle hepinize iyi günler sevgili dinleyiciler.
7: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
9: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
10: Okulların açıldığı bu hafta sıcaklıklarda da düşüş başladı. En belirgin düşüş Marmara ve İstanbul'da. Sıcaklık 6-7 derece birden azalırken Ege'de de 5 derecelik düşüş olacak. Karadeniz'in batısında da hava serin ve yağışlı. ani değişikliklerin olduğu bu mevsimde özellikle sabah saatleri için çocukların yanlarında hırka bulundurmaları önemli.
9: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
11: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19.
2: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Ukrayna Savaşı ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir değerlendirme var. Trump, Rusya ve Ukrayna'nın enerji hedeflerini vurmamayı kabul ettiğini açıkladı. Trump sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. ABD Başkanı, akaryakıt fiyatlarına da değindim. Küresel mazot fiyatlarındaki artışın başlıca nedeni İran değil Ukrayna Savaşı'dır dedi. ABD Başkanı dünkü açıklamasında da iki tarafı enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurmaya davet etmişti. Hem Kızıldeniz hem de Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar hafta sonu arttı. Suudi Arabistan, Husilerin saldırdığı Doğu-Batı boru hattını kapattı. Bu gelişmeler Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin bugün yapılması planlanan önemli bir toplantının ertelenmesine neden oldu. İran ve Yemen'deki gelişmeleri NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan dinleyelim.
3: Yemen'de çatışmalar devam ediyor. Sana yönetimine bağlı Husi güçleri Suudi Arabistan'ın iç kesimlerine yönelik insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye devam ediyorlar. Bugün Suudi Arabistan'ın Kral Halit hava üssü hedef alındığı açıklandı silahlı kuvvetler tarafından ve söz konusu saldırıda savaş uçaklarının bulunduğu hangarlar, radar sistemleri, yine havaalanındaki pistlerin zarar gördüğü belirtildi. Mühimmat depoları, askeri depoların da yine bu balistik füze ve İHA saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi. Savaşın ilk haftasında Doğu Batı petrol boru hattı hedef alınmıştı ve geçici olarak da bu petrol boru hattı çalışması askıya alınmış durumda. Özellikle Yemen'in iç kesimlerinde Marif orta bölge petrol ve doğalgaz sahalarıyla biliniyor. Bu noktalarda da çatışmaların ulusal direniş ordusu yani Suudi Arabistan'ın desteklediği askeri kuvvetler ile Husi güçler arasında yoğun çatışmalar var. İran ve Umman birlikte Hürmüz Boğazı kapsamında bir anlaşmayı ilan etmeleri bekleniyordu. Ancak Bab-ül-Mendeb Boğazı ve Yemen cephesi açılmış durumda. Yapılan değerlendirmeler, yorumlar, Riyad yönetiminin Yemen'de başlayan bu savaş sonrası ve Bab-ül-Mendeb Boğazı'ndaki fiili durum nedeniyle bu toplantının ertelenmesi veya iptal edilmesi şeklinde bir talebi olduğu yorumları yapılıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne soruldu bu soru bugünkü toplantısında ve Suudi Arabistan'ın bunu talep ettiğini belirtti. Bölge ülkeleri açısından bu toplantının önemli bir fırsat olacağını vurguladı Sözcü Bekai ve yanlış adres göstererek Yemen'deki sorunlar çözülemez ifadesini kullanarak aslında Riyad yönetiminin Yemen konusu nedeniyle bu toplantıyı iptal etme talebini bir anlamda dile getirmiş oldu İran Dışişleri Sözcüsü. İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı konusunda artık nihai bir mutabakata varıldığını da söyledi. Sadece bunun kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor ve Hürmüz Boğazı konusunda gemilerin hangi rotadan geçecekleri, hangi güzergahı kullanacakları, bir geçiş ücreti alınıp alınmayacağı gibi konular bu toplantıda aslında ele alınacaktı ve detaylar Körfez ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla paylaşılacaktı. Yeni bir tarih ilan edilmedi. Şimdilik bu toplantının iptal edildiğini biliyoruz. Yeni bir tarihte paylaşılmadı.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek 81 il başsavcılığına genelge gönderdi. Genelgede çocuk ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların hızla değerlendirilmesi istendi. Dijital delillerin derhal tespit edilerek koruma altına alınması talep edildi. Gerekli durumlarda içeriklerin çıkarılması ve erişimin engellenmesi için de tedbir alınacak. Organize yapı şüphesinde örgütlü suç hükümleri devreye sokulacak. Suçtan gelir elde edildiğine ilişkin bulguya rastlanırsa eş zamanlı mali soruşturma da yürütülecek. Mağdur çocukların soruşturma sürecinde yeniden örselenmesini önleyecek koruyucu tedbirler uygulanacak. CHP mutlak butlan kararı için Yargıtay'daki itirazını hukuki sürecin bir an önce tamamlanması için geri çekti. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir'e göre ise dosya Yargıtay'dan kaçırılmaya çalışılıyor. Barış,
4: huzuru millete. CHP mutlak butlan davası ile ilgili Yargıtay'a yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceğini söyledi. Kurultay takviminin gecikmeden işleyebilmesi için bu kararı aldıklarını belirtti. Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni parti kurmuş olmaları söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır dedi. Sarı'nın bu açıklamasına Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir itiraz etti.
5: Bir dosyanın bir kişi, bir taraf, bir kurum her neyse hem davalısı hem davacısı olamayacağı için bu açıdan da onların verdikleri dilekçelerin hükmü, hukuki geçerliliği yoktur. Bu dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırma çabasıdır.
4: Emir, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in mutlak butlan kararından zarar gören olarak hukuki başvurusu bulunduğunu söyledi. Bu başvurunun dosyanın Yargıtay'da görülmesi için yeterli olacağını savundu.
2: 2011 yılında kaldığı Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şu ana kadar iki dalga operasyon düzenlendi ve haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan isimlerden biri gazeteci Selahattin Günday. Günday, Kozinoğlu'nun görüntüsünü çekip haberleştirmekle suçlanıyor.
6: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada 4 kişinin tutuklanmasına karar verildi. O isimlerden biri gazeteci Selahattin Günday. Günday, Ergenekon şüphelisi olarak Beşiktaş Adliyesi'ne ifade vermeye giden eski MİT Başmüşaviri Kozinoğlu'nun görüntüsünü çekip haberleştirmekle suçlanıyor.
7: Selahattin Günday, MİT Kanunu'nun da 2014 senesinde yapılmış olan bir değişiklikle suçlanıyor ve tutuklanmasını gerekçe oluşturan kanun maddesi de bu. Ancak Kaşif Kozinoğlu'nun Beşiktaş Adliyesi'ne geldiği tarih Mart 2011. Bir başka ifadeyle henüz daha yasa değişikliği yapılmamış ve bu görüntülerin alınması, bu görüntülerin yayınlanması da o tarihte suç değil.
6: Günday'ın avukatı Hüseyin Ersöz'e göre soruşturmada zaman aşımı da var.
7: Bu suç tipinde 15 yıllık zaman aşımı söz konusu ve zaman aşımı süresi de Mart 2026'da dolmuş vaziyette. O yüzden Mart 2026'da zaman aşımına uğramış olan bir eylemden dolayı, bir fiilden dolayı, bir gazetecilik faaliyetinden dolayı Eylül 2026'da bir soruşturma yürütemezsiniz. Bir tutuklama tedbirini ise asla yapamazsınız, hükmedemezsiniz.
6: Ersöz, müvekkiliyle ilgili tutukluluk kararına itiraz edeceklerini belirtti.
2: Ergenekon soruşturmasında görev yapan 21 hakim ve savcı hakkında zaman aşımı kararı kaldırıldı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin zaman aşımı gerekçesiyle verdiği karar, soruşturmanın açılmasına yer olmadığına yönelikti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren 26. Ağır Ceza Mahkemesi zaman aşımı hükmünü kaldırdı. Zanlıların hukuka aykırı dinleme yaptıkları, sahte delil oluşturdukları ve haksız tutuklamalar gerçekleştirdikleri öne sürülüyor. Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin babası tarafından para karşılığı başka birine verildiği öne sürülmüştü. Bebeğin annesi ifadesini değiştirdi. Bu kez bebeğin babası tarafından öldürüldüğünü iddia etti. 5 çocuğu olan balıkçı çifti mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyordu. Çadırda kalan aileden anne Elif Balıkçı yanında uyuyan 11 aylık kızı Büşra'nın kaybolduğunu ihbar etti. Bunun üzerine arama çalışması başlatıldı. Anne Elif Balıkçı o akşam bölgeye bir araç geldiğini, eşinin araçtan inen iki kişiye bebeklerini verdiğini söyledi. Ancak ek ifade veren anne bu kez farklı bir iddiada bulundu. Çocuğunu babasının öldürdüğünü ve araziye gömdüğünü söyledi. Elif Balıkçı'ya savcı ve jandarma ekipleri eşliğinde arazide yer gösterme işlemi yaptırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü serbest bırakıldı. Giresun'un Görele ilçesindeki eski belediye başkanı tarafından taciz edildiği öne sürülen 17 yaşındaki Tuana torunu aracıyla çarparak ölümüne neden olan tutuklu sanık Adem Hasbaş'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanık olayı isteyerek gerçekleştirmediğini söyledi ancak mahkeme olası kasıtla öldürme suçundan hüküm kurdu. Tuana'nın görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Hasbi Dede'nin tacizine uğradığı iddia edilmiş, Hasbi Dede'ye 1,5 yıl hapis cezası verilmişti. Yaklaşık 3 aylık tatil bitti. 17 milyon öğrenci bu sabah ders başı yaptı. Yeni eğitim öğretim yılı yeni güvenlik önlemleriyle açıldı.
8: Heyecanlı hissediyorum.
9: Okulu özledin mi peki?
8: Evet. Bugün okulun ilk günü, erken kalktım. Çok heyecanlıyım. 3. sınıfa geçtim.
10: Ders zili çaldı. Sınıflar, okul bahçeleri bir kez daha çocuk sesleriyle yankılandı. İstanbul'da da yeni eğitim öğretim sezonunun heyecanı yaşandı.
9: En çok neyi özledin?
11: Arkadaşım ve öğretmenimi.
9: Yaz tatilinde neler yaptın?
11: Kitap okudum, ödevleri yaptım öğretmenim verdi. Bu kadar. Çok bir de dışarı falan gezdik.
12: Özledim. Gerçekten de özledim yani. Ve de heyecanlıyım da.
10: Anne babalar da bu heyecana ortak oldu.
9: Size sizden ayrılması zor oldu mu?
13: Evet, biraz zorlandık. Çünkü bana çok bağlıydı ama o süreçte öğretmenimizin de yardımları inşallah kısa bir sürede atlatacağız diye umut ediyorum bu sürece.
14: Onlar için 7-24 yaz kış her zaman buralardayız anne baba olarak. Şu anda da ilk heyecanlı ilk okul gününü biz de aynı heyecanı ortak olmaya çalışıyoruz.
10: Bu yıl farklı yenilikler var. Daha kalabalık okullarda güvenliği artırmak amacıyla turnike sistemine geçildi. Mobil okul timleri de görev başında.
9: Okulların açılmasıyla birlikte okul çevrelerinde ve bahçelerinde güvenlik önlemleri de artırıldı. Bu önlemlerden biri de mobil okul timi. Bu tim jandarma ve polis ekiplerinden oluşuyor ve yıl boyunca okul çevresinde görev yapacaklar. Gerekli gördükleri yerlerde de dedektörle birlikte kontrol sağlayacaklar. Tabii ki tek önlem bu değil. Önlemlerden bir tanesi de okul giriş çıkışlarındaki turnike sistemi. Bu sistemde öğrenci kartını okuttuğu an giriş yaptığı ve çıkış yaptığı saat velilere mesaj olarak gönderilebilecek.
15: Bence çok daha güvenli oldu diğerine göre. Kendimiz alıyorduk. Şu an bilgi de alıyoruz.
16: Kollarında saatler var. Saatleri takıyoruz girişte ve çıkışta. Görüntülü olarak okula girdiği saat bize geliyor.
10: Kantinlerdeki hijyen koşulları da kontrol edildi. Başkentte de 126 okul ve çevresinde polis ekipleri denetimdeydi.
17: Ankara'da emniyet güçleri sabahın erken saatlerinde okul önlerindeki yerlerini aldı. Hem yoldan geçen araçlar denetlendi hem de okul civarında yer alan mekanlarda kontroller yapıldı.
10: Öte yandan okul bahçelerinde ilk defa güvenlik görevlileri mesaiye başladı. 81 ilde toplam 31 bin bahçe görevlisi okul yönetimleriyle koordineli olarak çalışacak. Ayrıca öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek. Binlerce servis aracının yeniden trafiğe çıkmasıyla yollardaki durum da merak ediliyordu. Tedbir olarak İstanbul'da ilk ders zili saat 10'da çaldı. Ek seferlerinde etkisiyle yoğunluk sabah saatlerinde %50'lerde kaldı.
2: İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut projesi için başvuru süreci başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden 25 Eylül'e kadar yapılabilecek. Aranan şartlara, konutların adres ve özelliklerine bakalım.
18: Kiralar bulundukları bölgedeki raiç fiyatların altında olacak. İlk etapta 1071 konut Ekim ayında teslim edilecek. Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinin başvuruları başladı.
19: İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
18: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı proje kapsamında 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 şeklindeki dairelerin kira bedelleri 10 ila 18 bin lira arasında değişiyor.
20: Konutların kiraya verileceği noktalardan biri de Ataşehir. Bizler de şu anda örnek bir dairenin içerisindeyiz. Net 98 metrekare olan bu daire 3 oda 1 salondan oluşuyor. Kirası ise 15 bin liradan başlayacak.
18: Ataşehir'in yanı sıra Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de daireler kiraya verilecek. Peki başvuru şartları neler? Aylık hane geliri 100 bin liranın altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. Öte yandan en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı da aranıyor. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor.
20: 15 bin konutun kiracısı kurayla belirlenecek. Konutlar 3 yılına kiralanacak. Bir diğer dikkat çeken noktaysa ilk yıl kira artışı yapılmayacak. Başvurular başladı, 25 Eylül'e kadar devam edecek. 25 Eylül'ün ardındansa Ekim'de 1071 konutun anahtar teslimi olacak.
2: Türkiye'de gıda enflasyonunun temel nedenlerinden biri üretici ile market fiyatları arasındaki uçurum. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin aylık fiyat araştırmaları üretici ile market arasındaki fiyat farkının bazı ürünlerde 8 kata kadar yükseldiğini ortaya koyuyor.
4: Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin her ay düzenli olarak yayınladığı fiyat araştırması üretici ile market arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor. Birliğin Ağustos ayı için yayınladığı araştırmada limonda fiyat farkı %784, havuçta %380, elmada %377 olarak belirlendi. Bu oranlarda limon 8,5 kat, elma ve havuç 4,8 kat fazlaya satıldı. Araştırmalar, Türkiye'de gıda fiyatlarının düşmemesinin en büyük sebeplerinden birinin tarladan markete fiyat makasının artması olduğunu gösteriyor. Aradaki makası artıran en önemli nedenlerden biri, hal komisyoncularının üretici adına gerçekleştirdikleri satışlardan aldıkları komisyon. Mevzuata göre bu komisyonun satış bedelinin %8'ini geçmemesi gerekiyor. Üreticiler bazı hallerde %15'e varan komisyon ve farklı adlar altında ek kesintiler yapıldığını öne sürüyor. Ürün fiyatını artıran bir neden de hal rüsumu, yani hal payı. Toptancı halinde satılan mallarda %1, hal dışında satılan mallarda %2 hal rüsumu uygulanıyor. Toptancı halinde satılan mallarda %1, hal dışında satılan mallarda %2 hal rüsumu uygulanıyor. Sahada bu oranların üzerinde kesinti yapıldığı iddia ediliyor. Tüm bu kalemlere ek olarak ürün fiyatı işleme, paketleme, nakliye, depolama aşamalarında da artıyor. İşletme giderleri ve kar da eklendiğinde fiyat daha da yükseliyor.
2: Şanlıurfa'da isot biber hasadı başladı. Üretici bu sezon hem miktardan hem de fiyattan memnun.
18: Sabahın erken saatlerinde mesai başlıyor. Tek tek elle toplanıyor. Şanlıurfa ovalarında isot biberi hasadı başladı. Üreticiler bu yıl hem üretim kalitesinden hem de fiyattan memnun.
0: Ekimden hasada kadar 5 aylık bir süre kapsıyor. Bunun ekiminden, sulamasından, gübrelemesine kadar her şeyi takip ediyoruz. Genelde haftada bir sulanıyor. Damlama sulama kullanılıyor bunda. Her sulamayla birlikte ilaçlama ve gübreleme yapıyoruz.
18: Toplanan biberler şehirde çuvallarla sebze pazarlarına taşınıyor. Kış hazırlığı yapan vatandaşlar bibere yoğun ilgi gösteriyor. Yerli isotun kilosu 20 lirayla 30 lira arasında değişiyor.
21: Bölgede özellikle isot 18.900 dekarlık bir alanda ekim yapılmakta ve yıllık yaş olarak da 200 bin tonda bir rekolte elde edilmektedir. İsot Şanlıurfa için ve Türkiye ekonomisi için önemli bir yere sahip.
18: Şanlıurfa'da isot hasadı Kasım ayına kadar sürecek.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
22: TÜYAP'tan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: NTV Radyo. Reklam.
23: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
24: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
25: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
26: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
27: Kahve makinesi deyince vatan.
28: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
29: Kazancım net, Sigortam Net.
30: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Serkan!
5: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara, Empara, bankanın güzeli.
8: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
9: Reklam. Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
11: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Toplumlar için demokrasinin, sağlıklı işleyen toplumsal yapıların, güçlü bireylerin ve benzer konuların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle sağlık

çok düşündürdü. Bu haftaki programımızda da bu konuya ve araştırmaya odaklanmaya karar verdim. Neredeyse dünyanın tümünde haber tüketim alışkanlıkları, internet kullanımının yaygınlaştığı son 30 yıl boyunca değişim göstermiş durumda. Ailelerin kahvaltıda gazete sayfalarını paylaştığı ya da akşam saat 8'deki o ajansı ya da televizyon haberlerinin etrafında toplandığı günler çoktan da geride kaldı. Avustralya'da Batı Sydney Üniversitesi, Canberra Üniversitesi ve Queensland Teknoloji Üniversitesi öğretim üyeleri Tanya Notley, Yi Yong Lee ve Michael Dezuani özellikle gençlerin haberlere nasıl ulaştığını anlamak amacıyla 2017'den bu yana medya kullanım alışkanlıklarını takip etmekteler. Özellikle son dönemde gençlerin bir kısmının geleneksel mecraları ve sosyal medya kaynaklarını daha az kullandığını, bunun yerine arama motorları gibi platformlar ve yapay zeka gibi araçlar sayesinde sunulan yapay zeka özetlerinden haber aldıkları tespit edilmiş durumda. Elbette bu noktada gençlerin artık haberlere ilgi duyup duymaması temel bir boyut olarak yer almakta. Adını paylaştığım araştırmacılar her 3 yılda bir en az 1000 gençten anketlerine katılmalarını istiyorlar. Katılımcıların Avustralyalı gençlerin çeşitliliğini yansıtmasını sağlamak amacıyla da yaş, konum, cinsiyet ve ebeveyn eğitim düzeyi gibi kriterlere dayalı kotalar uyguluyorlar. 2026 yılı çalışma sonuçları gençlerin haber takibi alışkanlıklarında önemli bir değişim olduğunu ve özellikle 10-16 yaş grubundaki gençlerde genel bir düşüş yaşandığını göstermekte. Kısacası habere ilgi kan kaybetmekte. Araştırmanın farklı boyutlarında hemen hemen her gösterge bazında gençlerin haberlere olan etkileşiminin 2023'teki bir önceki çalışmalarına kıyasla azaldığı görülmüş durumda. Ve en önemlisi bu sonuçları dünyada birçok ülke ile de eşleyebileceğimizi düşünebiliriz. Dünyada yaşanan bir gelişmeyi duyduktan sonra konuyu araştırmaya devam ettiğini belirten gençlerin oranı %70'den %59'a gerilemiş durumda. Haber takibi için sosyal medya hesaplarını kullananların oranı %41'den %29'a düşmüş. Haber sitelerini veya uygulamalarını kontrol edenlerin oranı ise %38'den %33'e inmiş durumda. Zaten düşükken çok daha düşük bir duruma. O halde eğer gençler bir şekilde haberleriyle ilgiliyse diyelim, haberleri nereden alıyor diye de düşünmemiz gerekiyor. 2017'den bu yana yapılan 4 çalışmada da aile hem çocuklar hem de gençler için en yaygın ve en güvenilir haber kaynağı olmaya devam etmiş durumda. Kısacası gençler haberleri ailelerinden alıyorlar. Ancak çocuklar ergenlik çağına girdikçe başka kaynaklara da yönelmekteler. Sosyal medya ilk çalışmadan bu yana gençler için yaygın bir haber kaynağı haline gelmiş durumda. Kullanım oranı 2017'de %53 iken pandeminin ilk dönemlerine denk gelen 2020'de %61'e çıkmış durumda. Ancak bu eğilim daha sonra tersine dönüveriyor ve 2026'da %41'e geriliyor. Yaşanan bu son düşüşün özellikle Avustralya gibi ülkelerde son dönemde çok dikkat çeken sosyal medya yasağıyla ilgili olması da muhtemel olarak görülmekte. Ancak farklı konular ve değişkenler ne olursa olsun son dönemin en çarpıcı gelişmesi yapay zeka ile ortaya çıkıyor. Artık bir haber kaynağı olarak yapay zeka gerçeğiyle yüzleşir duruma geliyoruz. Araştırmacıların son çalışmasında yani 2026 çalışmasında gençlere haber alma amacıyla yapay zekayı kullanıp kullanmadıklarını ilk kez sormuşlar. Şimdiden 10-12 yaş arası çocukların %28'i haberlerle ilgili bilgi edinmek için sıklıkla ya da ara sıra bir yapay zeka aracı kullandığını belirtirken bu oran 13-17 yaş arası gençlerde %41'e çıkmış durumda. Bu kullanım haberlerin yapay zeka tarafından oluşturulan özetleri yoluyla ya da yapay zeka araçlarına doğrudan soru sorarak, örneğin Nepal'de neler oldu gibi sorular yazarak gerçekleşebilmekte. Bu durum yapay zeka araçlarını gençlerin aktif bir şekilde haber arama yöntemleri arasında en yaygın ikinci seçenek haline getirmiş durumda. Ama gittikçe gücü de artmakta. Ayrıca bu yöntem haber

0: web siteleri veya uygulamalarıyla aynı seviyede olup çok dikkat çekici şekilde sosyal medya, televizyon ve radyonun da önünde yer almakta. Haber alma amacıyla yapay zekanın bu denli yaygın kullanımı, özellikle de yapay zekanın zaman zaman hatalı ya da yanlı olabildiğinin bilindiği düşünüldüğünde, gençlerin okullarda ya da farklı benzer ortamlarda bu tür bir haber etkileşimine hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda da soru işaretlerini beraberinde getirmekte. Hatta burada da bir kere daha medya, haber ve yapay zeka okuryazarlığı gibi konuların önemi ortaya çıkmakta. Tüm bu gelişmeler olup biterken eğitim sistemlerinde, okullarda ya da bir takım kurslarda ya da yan etkinliklerde bu konulara yönelik bir şeylerin yapılıp yapılmadığı da önem kazanmakta. Avustralya özelinde umut verici bir şekilde gençlerin %60'ından fazlası geçtiğimiz yıl okullarında bir haber konusunu sıklıkla ya da ara sıra ele aldığını ifade etmekte. Ancak gençlerin sadece dörtte biri kendi haber içeriklerini nasıl yazacaklarını ya da üreteceklerini öğrenmiş durumda. Bu durumun Türkiye'deki karşılığı konusunda ise henüz bir veri bulunmamakta maalesef. Öğrenciler kendi haber içeriklerini oluşturma süreci sayesinde kaliteli haberciliğin temel unsurlarını, yani olguların doğrulanması, adil temsil ve cevap hakkı gibi konuları ve benzerlerini öğrenebilmekteler. Ayrıca öğrenciler haberlerin kendi ilgi alanlarıyla nasıl kesişebileceğini ve içinde bulundukları topluluklarda nasıl söz sahibi olabileceklerini de bu sayede kavrayabilmekteler. Uzun yılları aşan araştırmalar haberlerle etkileşimin ve sivil katılımın birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu göstermekte. İnsanlar toplumsal meseleler ve olaylar hakkında bilgi sahibi olduklarını hissettiklerinde tepki verme ve harekete geçme olasılıkları daha yüksek olmakta. Araştırmacıların çalışma bulguları da bu durumu doğrulayıcı sonuçlar sunmakta. Örneğin haberlerle yoğun bir etkileşim içinde olan gençlerin %80'i yerel sorunları çözmek için başkalarıyla birlikte çalıştığını belirtirken, haberlerle düşük düzeyde etkileşimi olanlarda bu oran sadece %43. Ayrıca bu gençlerin bir davaya dahil olma ve gönüllü faaliyetlerde bulunma olasılıkları da çok daha yüksek çıkmakta. Çocuklar ve gençler de tıpkı diğer herkes gibi içinde yaşadıkları topluluklar ve toplumlar hakkında bilgi edinme hakkına sahip. Ayrıca kendilerini etkileyen konularda gençlerin sesinin yetişkinler tarafından duyulması demokrasiler açısından da büyük önem taşıyor. Bu ihtiyacı karşılamak adına aileler ev ortamında haberler üzerine yapılan tartışmaları destekleyebilir, haber kuruluşları ise gençlerin haberlerdeki temsilini arttırabilir. Öte yandan okullar haberlerin önemine dikkat çekebilir ve gençlere hem haberlerle etkileşim kurma hem de kendi haberlerini üretme fırsatları sunabilirler. Okullar ayrıca yapay zeka tarafından üretilenler de dahil olmak üzere farklı haber türlerinin beraberinde getirdiği faydalar ve riskler üzerine yapılacak tartışmaları da olanak sağlayabilir. En kısa ifadesiyle bir kere daha medya okuryazarlığının farklı boyutları çok dikkat çeken biçimlerde toplumu inşa edecek gelecek kuşaklar adına çok daha işlevsel hale getirilebilir. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
1: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
5: Umran Oto Ekspertiz. Çatıda risk almayın. 100 yıllık Kılıçoğlu tecrübesiyle kiremit seçin.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Reklam. Spor haberleri başlıyor.
7: Fenerbahçe İsmail Kartal'ın istifa kararından vazgeçmesinin ardından ilk sınavına çıkacak. Sarı lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne saat 20'de konuk olacak.
8: Fenerbahçe çalkantılı geçen günlere Gaziantep'te son vermenin peşinde. Roma maçından sonra istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal görevine devam ediyor.
9: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti.
8: 5. hafta maçı öncesi sarı lacivertlilerde tek eksik Marco Asensio. İsmail Kartal'ın takımını sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Oğuz ve Muriç 11 ile sürmesi bekleniyor. Süper Lig'de geride kalan 4 maçta 6 puan toplayan Fenerbahçe haftaya 9. sırada girdi. 7 puanlı Gaziantep ise 6. basamakta. Ev sahibinde Fuat Bavuk, Nazım Sangare ve Ali Osman Kalın'ın sakatlıkları sürüyor. Gaziantep stadında oynanacak ve saat 20'de başlayacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek.
7: Premier Lig'de Manchester derbisini City kazandı. Maviler ezeli rakibini Old Trafford'da Haaland'ın golüyle 1-0 yendi. Galibiyeti getiren gol ise tartışma yarattı. Haaland'ın kafa golü ilk önce offside gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Hakem yaptığı VAR incelemesinin ardından golü verdi. Ancak Federasyon Hakem Kurulu pozisyonda hatalı karar çıktığını açıkladı. Durumdan Manchester United'a da bilgi verildiği belirtildi. Manchester City bu galibiyette 4'te 4 yaptı ve zirveyi Arsenal'la paylaşıyor. United ise 4 maçta 4 puanda kaldı ve haftayı 13. sırada tamamladı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona yoluna kayıpsız devam ediyor. Katalan devi Levante'yi 4-2 yenerek La Liga'da 5'te 5 yaptı. Barcelona bu sonuçla 5. haftayı takipçisi Real Madrid'in 3 puan önünde zirvede tamamladı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı. A milli erkek voleybol takımı D grubu 3. maçında İsviçre'yi 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar gruptaki sıradaki maçında ev sahibi Romanya ile bugün saat 20'de karşılaşacak. Grubu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar adını bir üst tura yazdıracak. Teniste sezonun son Grand Slam'ini erkeklerde Alexander Zverev kazandı. Dünya 1 numarası Fransa Açık'tan sonra Amerika'da da zafere ulaştı. Alman sporcu şampiyon olduğunu ise ilk anlarda fark edemedi.
10: Amerika Açık'ın erkeklerdeki yeni şampiyonu Alexander Zverev. Alman sporcu kariyerinde ilk kez bir Grand Slam finaline çıkan Ben Shelton'u 3-1 yendi. Dünya bir numarası 6-3 ve 7-6 ile 2-0'ı yakaladı. Shelton 7-5 ile farkı 1'e indirdi. Dördüncü seti 6-2, maçı da 3-1 kazanan Zverev, şampiyon olduğunu ise bir süre sonra fark etti.
11: Maça o kadar odaklanmıştım ki şampiyonluk sayısını aldığımda ne hakemin anonsunu ne de tribünleri duydum. Bir çeşit tünele girmiş gibiydim. Skoru 5-2 sanıyordum. Meğerse şampiyon olmuşum. Şu anda kendimi harika hissediyorum. 2020'de burada final kaybetmiştim ama sonunda bu kupayı kazandım.
10: 29 yaşındaki sporcu Amerika Açık'taki ilk, kariyerindeki ikinci Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Dünya bir numarası bu sezon Fransa Açığı da kazanmıştı. Zverev 5,5 milyon dolarlık şampiyonluk ödülünün de sahibi oldu. Ben Shelton ise turnuvadan 2 milyon 800 bin dolarla ayrıldı.
7: Formula 1'in yeni durağı Madrid'de zafere Kimi Antonelli ulaştı. Şampiyona lideri sezonun 8. galibiyetini aldı. Formula 1 takviminde ilk defa koşulan pistte Verstappen 2., Norris 3. oldu. 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise yaşadığı fren arızası nedeniyle yarışı 6. turda veda etti. Takım arkadaşı Charles Leclerc ise seansı 4. tamamladı. Formula 1'de bir sonraki yarış 26 Eylül'de Azerbaycan'da koşulacak. Türkiye motor sporları tarihinin en büyük başarılarından biri Ali Türkkan'dan geldi. 27 yaşındaki pilot gençler Dünya Rally Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı. Rally'nin ilk Türk şampiyonu olan Ali Türkkan podyum öncesi NTV'ye konuştu.
12: Türk motosporlarında tarihi bir başarıya imza atıldı. Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, Dünya Rally Şampiyonası gençler kategorisinde sezonu zirvede tamamladı. Sezonun final ayağı Şili Rallisi'nde co-pilotu Bilgi Ayan'la etkileyici bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki sürücü, Türkiye'ye rally sporunda ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. İlk günü 5. sırada tamamlayan Ali Türkkan, etap etap temposunu arttırarak liderliğe yükseldi ve zorlu Şili etaplarında zirveyi bırakmadı. Türkkan, sezon boyunca yaşadığı talihsizliklere rağmen şampiyonluk yarışından kopmayarak Hırvatistan ve Portekiz zaferlerinin ardından Şili'de mutlu sona ulaştı. Podyum öncesi NTV'ye konuşan Ali Türkkan, şampiyonluk hakkında açıklamalarda bulundu.
13: Kolay bir sezon olduğunu söyleyemem ama sezon boyunca bence en hızlı ekip bizdik. İsveç'te de, Portekiz'de de, Hırvatistan'da da, Finlandiya'da da her yarışta kazanmayı çok fazlasıyla hak ettik. Ama ufak tefek hatalar yüzünden aslında şampiyonluk düğümü son yarışa kalmıştı. Ama son yarışta artık hata yapma lüksümüz yoktu. Biz de hata yapmayarak şampiyonluğu aldık. Özellikle Türk motorsporları tarihi için, aynı zamanda genç Türk sporcular için dünya şampiyonasında yarış kazanılabileceğini, şampiyon olunabileceğini göstermek, onlara cesaret vermek, onların önünü açmak bizim için çok kıymetliydi.
12: Türkiye'nin motor sporları ülkesi olma yolunda olduğunu belirten Türkkan, Türk taraftarlardan destek istedi.
13: Ana akım sporlara göre, özellikle futbola göre çok yankı bulamıyoruz hem halk arasında hem de basında. Ama bence kazandığımız başarılarla bizden kastım Türk motor sporları camiası ilgiyi fazlasıyla hak ediyoruz. Motosiklette topraklar, pistte ayan canlar, rallide ben. Elimizden geleni yapıyoruz ve ülkemizi dünyanın dört bir yanında şampiyonluklarla temsil ediyoruz. Bence yani bir voleybol ülkesiyiz diyorduk ya, artık motor sporları ülkesi olma yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz.
12: Bu sonuçla Ali Türkkan, Junior WRC tarihinde dünya şampiyonu olan ilk Türk pilot olarak adını tarihe yazdırırken, Castrol Ford Team Türkiye'de yaklaşık 30 yıllık uluslararası mücadelesini tarihi bir başarıyla taçlandırdı.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
14: Doğa takvimi. Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
15: Sardalya balıklarının göçü biyokütle açısından dünyadaki en büyük hayvan hareketliliğini kapsayan en büyük balık göçü. Güney Afrika'daki sardalya balıkları her yaz ılıman bölgelerden Hint Okyanusu'na göçer. Sardalya koşusu diye adlandırılan 1500 kilometrelik bu tek yönlü devasa göç hareketine milyarlarca sardalya katılır. Doğal olarak köpek balıklarından yunuslara, yırtıcı kuşlardan hemen tüm deniz canlılarına kadar büyük hayvan topluluğu da onları avlamak için peşlerine düşer. Böylece dünyanın en büyük hayvan hareketliliği oluşur. Peki neden göç ediyorlar? Çünkü göçün sardalyalar açısından üremeye ilişkin bir avantajı yok. Uzmanlar doğada nadir görülen bu davranışın buzul çağına uzanan bir üreme davranışının kalıntısı olabileceğini düşünüyor. Şu anda subtropikal Hint Okyanusu habitatı olan bölgenin o zamanlar soğuk sulara sahip önemli bir sardalya yavru yetiştirme alanı olduğuna dikkat çekiliyor. Bu arada birçok hayvan da yaşam döngüsünü sardalya koşusuna göre düzenliyor. Mesela kap sümsüğü kuşları. Bu bölgedeki çeyrek milyon kap sümsüğü kuşu yumurtlama döngüsünü sardalya koşusuna göre ayarlar. Böylece yavruladıkları zamanı aynı zamanda çok kolay avlanabilecekleri bir döneme denk getirirler.
14: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
16: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
17: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ardahan-Şavşat yolunun 16-22. Kilometrelerinde ve Sinop-Boyabat yolunun 51-53. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
16: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
18: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
19: Geride bıraktığımız hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizde pas geçme kararı olduğu gibi bırakma kararı vardı. Bu hafta da belki aslında genel olarak takvime baktığımızda ekonomi takvimi bize adeta bir gelen faiz haftasını işaret ediyor. Öyle ya, çarşamba günü ilk defa ve ilk önce Fed faiz kararını açıklayacak. Tabii Fed'in açıkladığı faiz kararı sadece rezerv para Amerikan doları için değil ve fakat bu özelliği dolayısıyla bütün dünya açısından bir kerteriz, bir referans noktası oluşturacak. Faiz artışına yönelik beklentiler son saatlerde tavan yaptı. En son beklenti anketine göre %86,5 oranında Fed'in faiz artırması bekleniliyor. %13,5 oranda da uzmanlar sabit bırakılacağına dair görüşlerini paylaşıyorlar. Tabii özellikle artan jeopolitik gerginlikler ve Amerika'da tahvil piyasasında yaşanan sıkıntılar, 10 yıllık tahvilin faizinin %5'e ulaşması, bütün bunlar ve aynı zamanda petrol fiyatlarının gene 3 anın üstüne çıkması, beklentilere paralel bir enflasyon rakamına karşın çekirdek enflasyon rakamının yüksek olması böyle bir beklentinin önünü açıyor. Kanaatimizce %50 oran var. Ya sabit bırakacak, faiz indirme henüz çok uzakta, ya da faizi yükseltme, ne diyelim, tırnak içinde riskini alacak. Çünkü Trump gayet açık ve net bir ifadeyle faiz indirimi zamanı geldi dedi. Adeta hani faizi indirtemiyorsak bari faiz artırımının önünü keselim şeklinde belki bir ön almaya çalıştı. Çarşamba gününden sonra Perşembe günü Bank of England, İngiltere Merkez Bankası pek önemli değil kararı ama bir tık faiz arttırabilir veya sabit bırakabilir. Esas Cuma günü Japonya Merkez Bankası bekleniliyor. Kesin bir durum faiz artışı bekleniliyor. Birden 1.25'e çıkması. 2 sene evveline kadar Japonya'da faizler sıfırdı. Dolayısıyla bu carry trade adıyla popüler hale gelen Japonların tası tarağı toplayıp hani dışarıya, Türkiye'de dahil olmak üzere sermaye piyasalarına, finans merkezlerine para yatırması, ucuz kredi sağlaması, hareket bereket sağlaması meselesinden herkes yararlandı. Şimdi Japonya'dan gelen para pahalılanıyor. Faizin artışı demek paranın pahalanması demek. Türkiye'deki tartışmalardan da biliyorsunuz hep bu ortaya çıkıyor. Faiz ne kadar artarsa özellikle ticari ve bireysel krediler, paranın kullanılması da o kadar artıyor. Bir de tabii faiz artınca tahvil getirisinin de artması gerekiyor. Tahvil getirisi artınca bu sefer borçlanma ve kredi faizleri de artıyor. Dolayısıyla belki de dünyada tekrar bir faiz artış dönemine giriliyor. Takip edeceğiz ve takipte kalacağız. Çünkü netice itibariyle özellikle Amerikan Fed kararı çok önemli rol oynayacak. Tabii bu arada hayat hükmünü icra ediyor. Avrupa Merkez Bankası da geçtiğimiz hafta içerisinde faiz artışı gerçekleştirdi ve sene sonuna kadar iki kez daha faiz artışı gerçekleştirmesi öngörülüyor veya böyle bir olasılık gün geçtikçe artıyor. Şimdi bu çerçeve içerisinde tabii Avrupa Birliği kendine bir yol bulmaya, yol açmaya da çalışıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Almanya'da yapılan seçimlerde uzunca bir süredir gündemde ve radarda olan Almanya için Alternatif Partisi büyük bir başarı kazandı AfD ve eski bir parfümeri satışçısı olan Zygmunt bu seçim başarısıyla tekrar radara girdi. Şimdi bu hafta içerisinde Berlin'de de bir başka eyalette seçim var. Hiç şüphesiz aşırı sağın yükselişi ve bu öncü seçim sonucu hakikaten enteresan değerlendirmeleri gündeme getiriyor. Ulrich Zygmunt'un parti sloganı Alles ist möglich. Her şey mümkün. Bu tabii özellikle Avrupa'da gerçekten yeni tartışmaları ateşliyor. Acaba Almanya'da 16 aylık Merz hükümeti ki Almanya'da reformları gündeme getirmişti. Nefesi yetecek mi? Ne olacak? Önümüzdeki yakın gelecekte Fransa, İspanya ve İsveç seçimlerinde Almanya'daki bu aşırı sağın yükselişi acaba bir kerteriz noktası olarak ele alınacak mı? Ne gibi etkiler ortaya çıkacak? Avrupa Birliği yeniden yön arıyor, yol arıyor. Çin'e karşı dış ticaret dengesini sağlamaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin değişen, görece hoyrat ve alışılmamış Trump dönemi politikalarına karşı yeni bir vaziyet edinmeye çalışıyor. Biliyorsunuz Avrupa Birliği bir supranasyonel, uluslararası değil, uluslarüstü bir birliktelik. 1957 Roma Anlaşması veya Sözleşmesi'yle başlıyor ama aslında 1952 yılına geri gitmek gerekiyor. Avrupa Kömür ve Çelik Birliği ile yola çıkıldığını düşündüğümüzde günümüzde 27 ülkeli bir supranasyonel kurumsal yapılanma insanlık tarihi içinde bir ve beraber yaşamanın gerçekten seçkin bir örneği olarak selamlamak gerekiyor. Nereye giderse gitsin veya Türkiye ile ilişkilerinde ne kadar hoyrat ve aslında ikircikli davranırsa davransın. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Avrupa ideali çerçevesinde kurucu babaların o hayal ve düşüncelerinden sapmış da olsa Avrupa Birliği denge sağlayıcı ve dünya jeopolitik sahnesinde rol üstlenmek durumunda kalan bir entite, bir uluslararası varlık olarak karşımızda. Türkiye'nin de biliyorsunuz en büyük dış ticaret partneri. 1993 yılında yürürlüğe giren tek pazar, 1999'da doğan avro, 2020 başındaki Brexit, İngiltere'nin ayrılması gibi önemli dönüm noktalarının ötesinde 2004'te Güney Kıbrıs'ı tam üyeliğe kabul etmesiyle beraber aslında kendi kuruluş, prensip ve temel umdelerini de inkar etmiş, yerle bir etmişti. Ama netice itibariyle şimdi tekrar Berlin'de toparlanmaya çalışıyor. Kallas genişlemeden sorumlu yönetici yani başkan yardımcısı adeta yeni bir reformun başlatıldığını söylüyor. Tabii Avrupa Birliği'ni şu anekdotlarla tamamlayalım. Avrupa Birliği eurokrat dediğimiz Avrupalı bürokratların hakimiyetinde bürokratik ve ağır işleyen her şeyi kurala bağlayan yapısıyla tanınıyor ve bu yüzden de eleştiriliyor. Ağır davrandığı bir ve beraber davranamadığı söyleniyor ama geçtiğimiz hafta hani biz de bahsettik Lagarde'ın söylediği yalnız kalmak gibi bir lüksümüz yok. 27 ülkenin ulusal ajandalarından ziyade Avrupa Birliği'nin şemsiye ajandası arasında veya altında yola devam edeceğiz diyor. Tabii Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de özellikle tarihte herhalde eşine benzerine rastlanmayan, bir daha da rastlanmayacak, garip diyelim, daha da kimseyi incitmeyelim, garip bir tecelli ile bugüne kadar gelmiş bulunuyor. Alınacak dersler, yapılacak ödevler, yerine getirilecek edimler var her iki taraf açısından da. Ancak ne Dünya Avrupa Birliği olmadan ne de Türkiye Avrupa Birliği kartını hesaba katmadan yoluna devam edemeyecek. Bu görülüyor ve anlaşılıyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
18: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
20: Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
21: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
22: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
23: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
24: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
25: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
26: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
27: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
28: Reklam.
29: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Serin hava ülkenin batısında cumaya kadar kalacak. İstanbul'da bulutluluk fazla, sıcaklık 25 derece. Sonraki günlerde yağmur var. Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 26 derece. İzmir'de sıcaklık 30 dereceye iniyor. Antalya nemli 34 derece. Çarşamba İzmir ve Antalya'da sağanak yağmur var. Marmara'da hava rüzgarlı ve serin. Sakarya tarafı ise daha bulutlu. Edirne 28, Sakarya 25 derece. Gece Edirne'de sıcaklık 13 dereceye iniyor. İç Anadolu'da yağmur çok az noktada var. Eskişehir 24, Kayseri daha sıcak 29 derece. Perşembe bölgede şiddetli yağış bekleniyor. Ege 5 derece serinledi. Manisa 29, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Sonraki günlerde Ege genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişleri olacak. Akdeniz'de nem yüksek. İç kesimlerde kısa süre görülecek yağış perşembe geniş alanı etkileyecek. Adana 33, Mersin 32 derece. Karadeniz'de salı günü orta kuvvetli ve kısa süre görülecek yağmur, çarşamba, cuma günleri arasında şiddetlenecek. Sıcaklık çoğu yerde 23-25 derece. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'la sıcaklık hala yüksek. Erzurum 27, Malatya ve Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa açık 37 derece, Paris sıcak 29, Atina yağmurlu 30 derece.
29: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
30: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 20.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Saat 20 oldu. NTV'de ana haber zamanı. Öne çıkan başlıklarımız var. Bakalım, başlayalım. Eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada mezarı açıldıktan sonra bugün de dikkat çeken ifade işlemleri vardı. İfade verenler dizi senaristleriydi. Kurtlar Vadisi dizisindeki bir karakter ve ölümüyle o karakterin Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerlikler, Kozinoğlu'nun ölüm zamanıyla dizinin o bölümünün yayınlanmasının peş peşe olması gibi konuların 3 senariste sorulduğu tahmin ediliyor. Bu sabah bütün öğrenciler okul yollarına düştü. Sınıflar, bahçeler çocuklarla doldu ve bu yıl bazı yenilikler de var. Özellikle güvenlikle ilgili tedbirler söz konusu. NTV ekipleri de bu sabah erkenden okulları dolaştı. O önlemleri yerinde görüntülediler. Hem de okulun ilk gününe dair çocuklarla ve velilerle konuştular, paylaşacağız. Evet, eğitim dünyası hafta heyecan ve sevinçle başladı ama ekonomi sektörü için tam tersi söz konusu. Petrol yükseldi, borsa ve altında düştü. Dahası yarın motorini 6 lira 65 kuruş daha zamlı alacağız. Akaryakıt istasyonlarının derdi ise daha başka. Çünkü fiyat 100 liraya doğru gidiyor ve istasyonlardaki sayaçların 3 haneli birim fiyatı gösterme özelliği yok. Değiştirmeleri gerekecek. Bu bir tren saldırısının görseli. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ölümden döndü. Üstelik kurtulduğu da bir saldırıydı. Johnson ve eski İsveç Başbakanı'nın treni Ukrayna'daki istasyondan ayrıldıktan hemen sonra aynı istasyondaki başka bir trene Rus drone'u saldırdı. Rusya'nın hedefinin planlanandan daha erken hareket eden o diplomatik tren olduğu düşünülüyor. NTV'de ana habere başladık. Bugün okulların ilk günüydü ve ilk günden izlenimleri birazdan paylaşacağız. Bütün okullarda heyecan vardı. Ankara'daki Gazi Anadolu Lisesi'nin ilk gün konuğuysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Cumhurbaşkanı okulda yaptığı konuşmada PISA sonuçlarına değindi. Ondan önce de çocuklarla birlikte türkü söyledi.
2: Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılışında Ankara Gazi Anadolu Lisesi'ndeki kürsüdeydi. PISA sonuçlarına değindi, başarıyı küçümsüyorlar dedi.
2: Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı eğitime her zaman özel önem verdiklerini, en büyük bütçeyi eğitime ayırdıklarını anlattı. Ezberleyen değil, bilgiyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
2: Hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık. Sokakların insafını da terk etmedik. Sizlerden kendinize güvenmenizi, ülkenize güvenmenizi, özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikayelere bakıp da ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum.
3: Törende renkli anlar da yaşandı. Erdoğan konuşma öncesinde çocuklarla çay elinden öteye türküsünü söyledi.
4: Kitabımı hediye etmiştim. Beni hatırlıyor musunuz? 23 Nisan'da.
2: Hasan.
5: Kütüphanenizde.
2: Kütüphanemde mi?
5: Evet.
2: Ha, kütüphanemdeymiş.
1: 2 Eylül'de Silivri açıklarındaki gemi kazasında Tuğberk İmamoğlu gemisi batmıştı. Kayıp 10 denizci aranıyordu. Kısa bir süre önce Silivri açıklarında bir erkek cesedi bulundu. NTV muhabiri Ali Ablay'da ayrıntılar var. Ali.
6: Marmara denizinde Silivri'nin 18 mil açığında, yani Silivri sahiline 35 kilometre açıkta yaşanan gemi kazasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları 12. gününde sürerken Tuğberk İmamoğlu gemisi batığının 3 mil açığında bugün bir erkek cesedi bulundu Seda. Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bulunan ceset Silivri sahilinden çıkartılmasının ardından Silivri Mezarlıklar Müdürlüğü morguna götürülerek ölü muayenesi yapıldı. Kimliği tespit edilemeyen ve sabunlaşmış durumda olan ceset kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Alsu isimli tankerle Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi 2 Eylül günü Silivri açıklarında çarpışmış. Kaza sonrası Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı. Kazaya karışan Alsu gemisi mürettebatı verdikleri ifadede Tuğberk İmamoğlu gemisi batmadan önce güvertesinde 3 kişiyi gördüklerini söylemişlerdi. Bu bilgi üzerine de bölgede helikopter, İHA ve uçakla aramalar yapılmış. Ancak Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatına dair herhangi bir ize rastlanamamıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ve DNA çalışması sonrası bulunan cesedin Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatından birine mi yoksa başkasına mı ait olduğu ortaya çıkacak. Kazanın 4. gününde Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri 720 metre derinlikte tespit edilmişti. Ekipler gemi enkazına ve geminin içerisinde olduğu değerlendirilen 10 mürettebata ulaşabilmek için çalışmalarını bölgede sürdürüyor.
1: Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada mezarı açıldıktan sonra bugün dikkat çeken ifade işlemleri vardı. İfade verenler dikkat çekiciydi çünkü dizi senaristleri geldi adliyeye. Kurtlar Vadisi dizisindeki bir karakter ve onun ölümüyle Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerlik, Kozinoğlu'nun ölüm zamanıyla dizinin o bölümünün yayınlanmasının peş peşe olması gibi konuların dönemin senaristlerine 3 senariste sorulduğu tahmin ediliyor.
7: Karayı da yakacağım. Var mı öyle adam satmak?
8: Sakin Kaşifoğlu, sakin.
9: Kaşif Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi dizisine uzandı. Bazı bölümlerinde Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili detaylara yer verildiği gerekçesiyle dizinin 3 senaristi ifadeye çağrıldı. 2011'de Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra başlatılan soruşturma derinleşiyor. Savcılık tarafından 15 yıl önce yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakteri mercek altına alındı. Dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 136. bölümünde hücrede tutulan Kaşifoğlu karakteri ölümle tehdit ediliyor. Bu bölümden 3 gün sonra da Kozinoğlu kaldığı Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni kalp krizi olarak rapor edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden sonra yayınlanan bölümde ise Kazım Kaşifoğlu karakteri cezaevinde damarına hava enjekte edilerek öldürülüyor. Ve dizide bu ölüm kalp krizi olarak anlatılıyor. Kurgu karakterin ölümüyle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerlikler savcılığı harekete geçirdi. Senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Üç isim Silivri Adliyesi'ndeydi.
10: Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim mi özelliği mi yoksa bilerek
11: özellikler var.
10: Neler söylersiniz bu konuda?
9: Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iki dalga operasyon düzenlendi. Bir gardiyan, bir doktor, iki sağlık personeli ve bir gazeteci tutuklandı. Bir cezaevi görevlisi ise firari.
1: Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan itirazını geri çekti. Parti sözcüsü Müslim Sarı, kurultay sürecinin gecikmemesi için bu kararı aldıklarını söyledi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir'e göre ise bu, Yargıtay'dan dosyayı kaçırmak demek.
3: CHP, mutlak butlan davası ile ilgili Yargıtay'a yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Parti sözcüsü Müslim Sarı, temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceğini söyledi. Kurultay takviminin gecikmeden işleyebilmesi için bu kararı aldıklarını belirtti. temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni parti kurmuş olmaları söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır dedi. Sarı'nın bu açıklamasına yeni parti grup başkan vekili Murat Emir itiraz etti.
11: Bir dosyanın bir kişi, bir taraf, bir kurum her neyse hem davalısı hem davacısı olamayacağı için bu açıdan da onların verdikleri dilekçelerin hükmü, hukuki geçerliliği yoktur. Bu dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırma çabasıdır.
3: Emir, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in mutlak butlan kararından zarar gören olarak hukuki başvurusu bulunduğunu söyledi. Bu başvurunun dosyanın Yargıtay'da görülmesi için yeterli olacağını savundu.
1: DEM Parti İmralı heyeti dün Öcalan'la görüşmüştü. Bugün o ziyarete ilişkin bir açıklama yaptılar. Sürecin ilerletilmesi için atılması gereken somut adımların ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı söylendi. Çerçeve yasanın çıkmasının ardından kurulların aktif olarak çalışmaya başlamasının önemli olduğu belirtildi. Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. Barış sürecinin boşlukta kalmaması, somut hukuki ve siyasi düzenlemelerle güvence altına alınması gerektiği ifade edildi. Yeni nesil suç örgütleri olarak tanımlanan sokak çetelerine yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. 3000'den fazla şüpheli hakkında işlem yapıldı. Suç örgütlerinin üyeleri, sosyal medyadan eleman temin etmeye çalışanlar, tetikçi ilanı verenler hedefteydi.
12: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürek, sokaklar güvende adını verdikleri 148 eş zamanlı operasyonla 2447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacak dedi.
13: Bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir. Hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir.
12: Operasyonların İstanbul ayağında Volkan Reçber suç örgütü mensubu 74, Daltonlar suç örgütü mensubu 18, Şapkalılar suç örgütü mensubu 12 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de emniyet birimlerinin 48 ilde birden operasyon yaptığını duyurdu. Hedefte yine yeni nesil suç örgütleri vardı. 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakan Çiftçi, şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulunduklarını söyledi. Ayrıca sosyal medya hesaplarından suçu ve örgütü övdükleri ve eleman kazanmaya çalıştıkları da tespitler arasında.
14: Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz.
12: Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor.
1: Önce 11 aylık bebeklerinin çalındığını ihbar ettiler gidip. Sonra anne bebeğin babası tarafından para karşılığı başka birine verildiğini öne sürdü. Daha sonra yine anne ifadesini değiştirdi ve bu kez bebeğin babası tarafından öldürüldüğünü iddia etti.
3: 11 aylık bebek ortadan kayboldu. Annesi önce para karşılığı başka birine verildiğini söyledi. Sonra ifadesini değiştirdi. Babasının bebeği öldürdüğünü öne sürdü. Büşra bebeğin kaybolmasında cinayet iddiası araştırılıyor. Olay Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşandı. 5 çocuğu olan balıkçı çifti Göndüren köyünde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyordu. Çadırda kalan aileden anne Elif Balıkçı, yanında uyuyan 11 aylık kızı Büşra'nın kaybolduğunu ihbar etti. Anne ilk ifadesinde eşi Yusuf Balıkçı'nın bankaya olan 1 milyon lira borcu nedeniyle bebeği ilçede veterinerlik yapan birine verdiğini söyledi.
15: Anne baba çok rahat, yani çocuğu kayıp bir aile gibi değiller yani. Yani bu çok şüpheli bir şey yani, kaybolma, yok efendim ayı götürdü bilmem ne, öyle bir şey yok yani.
3: Aralarında anne ve babanın da olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Anne Elif Balıkçı bu kez ifadesinde bebeğin babası tarafından öldürüldüğünü söyledi. Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında 1-2 kilometre mesafede bulunan araziye götürdü ve üzerine toprak ve taş koymadan o şekilde bıraktı dedi. Eşinin baskısıyla ilk ifadesinde yalan beyan verdiğini anlattı. Olay gecesi eşinin bebeği çadırdan çıkarırken gördüğünü ifade etti. Ertesi günse arama yapılırken kızına ait kanlı elbiseler bulunduğunu, eşinin ağabeyinin de çocuğunu ayı kaçırıp yemiş dediğini söyledi. Elif Balıkçı eşinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Elif Balıkçı'ya savcı ve jandarma ekipleri eşliğinde arazide yer gösterme işlemi yapıldı. Büşra bebeği arama çalışmaları bu noktada yoğunlaştırıldı. Gözaltındaki 9 kişiden veteriner ve 2 kişi ise serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Açıklamada 11 aylık bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaları ve hukuki süreci yakından takip edeceğiz denildi. Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili yayın yasağı getirdi.
1: Sabah öğrenciler okul yollarına düştü. Sınıflar, bahçeler bugün çocuklarla doldu ve bu yıl bazı yenilikler de vardı. Özellikle güvenlikle ilgili tedbirler söz konusu. NTV ekipleri de sabah erkenden okulları dolaştı. Önlemleri yerinde görüntülediler ve okulun ilk gününe dair çocuklarla ve velilerle konuştular.
16: Heyecanlı hissediyorum.
17: Okulu özledin mi peki?
16: Evet. Bugün okulun ilk günü, erken kalktım. Çok heyecanlıyım. Üçüncü sınıfa geçtim.
9: Ders zili çaldı. Sınıflar, okul bahçeleri bir kez daha çocuk sesleriyle yankılandı. İstanbul'da da yeni eğitim öğretim sezonunun heyecanı yaşandı.
17: En çok neyi özledin?
18: Arkadaşım ve öğretmenime.
17: Yaz tatilinde neler yaptın?
18: Kitap okudum, ödevleri yaptım öğretmenim verdi. Bu kadar. Çok bir de dışarı falan gezdik.
19: Özledim. Gerçekten de özledim yani. Ve de heyecanlıyım da.
9: Anne babalar da bu heyecana ortak oldu.
17: Sizden ayrılması zor oldu mu?
20: Evet, biraz zorlandık. Çünkü bana çok bağlıydı ama o süreçte öğretmenimizin de yardımları inşallah kısa bir sürede atlatacağız diye umut ediyorum bu sürece.
21: Onlar için 7-24 yaz kış her zaman buralardayız anne baba olarak. Şu anda da ilk heyecanlı, ilk okul günü biz de aynı heyecana ortak olmaya çalışıyoruz.
9: Bu yıl farklı yenilikler var. Daha kalabalık okullarda güvenliği artırmak amacıyla turnike sistemine geçildi. Mobil okul timleri de görev başında.
17: Okulların açılmasıyla birlikte okul çevrelerinde ve bahçelerinde güvenlik önlemleri de artırıldı. Bu önlemlerden biri de mobil okul timi. Bu tim jandarma ve polis ekiplerinden oluşuyor ve yıl boyunca okul çevresinde görev yapacaklar. Gerekli gördükleri yerlerde de dedektörle birlikte kontrol sağlayacaklar. Tabii ki tek önlem bu değil. Önlemlerden bir tanesi de okul giriş çıkışlarındaki turnike sistemi. Bu sistemde öğrenci kartını okuttuğu an giriş yaptığı ve çıkış yaptığı saat velilere mesaj olarak gönderilebilecek.
22: Bence çok daha güvenli oldu diğerine göre. Kendimiz alıyorduk. Şu an bilgi de alıyoruz.
23: Kollarında saatler var. Saatleri takıyoruz girişte ve çıkışta. Görüntülü olarak okula girdiği saat bize geliyor.
9: Kantinlerdeki hijyen koşulları da kontrol edildi. Başkentte de 126 okul ve çevresinde polis ekipleri denetimdeydi.
24: Ankara'da emniyet güçleri sabahın erken saatlerinde okul önlerindeki yerlerini aldı. Hem yoldan geçen araçlar denetlendi hem de okul civarında yer alan mekanlarda kontroller yapıldı.
9: Öte yandan okul bahçelerinde ilk defa güvenlik görevlileri mesaiye başladı. 81 ilde toplam 31 bin bahçe görevlisi okul yönetimleriyle koordineli olarak çalışacak. Ayrıca öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek. Binlerce servis aracının yeniden trafiğe çıkmasıyla yollardaki durum da merak ediliyordu. Tedbir olarak İstanbul'da ilk ders zili saat 10'da çaldı. Ek seferlerin de etkisiyle yoğunluk sabah saatlerinde %50'lerde kaldı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hürmüz gerilimi için telefon diplomasisini sürdürüyor. Bugün Katar ve Suudi Arabistan'ın mevkidaşlarıyla görüştü. Fidan iki gün süren Suriye ziyaretiyle ilgili de bir açıklama yaptı. Temaslarında ana gündemin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planlanan Şam ziyareti olduğunu söyledi. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeleri hatırlatan Fidan, Suriye halkının hak ettiği huzur ve refaha kavuşması yönündeki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik dedi. Şam programının ikinci gününde Türkmenlerle görüştüğünü söyledi. Türk Hava Şehitliğini ve Süleymaniye Külliyesi'ni de ziyaret eden Bakan Fidan, Şam sokaklarının huzurlu ve canlı hale gelmekte olduğunu gördük. Bu süreçte Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz dedi. Rusya dün Ukrayna'dan Polonya'ya giden bir yolcu trenini vurdu. Tren istasyonda beklerken yapıldı saldırı. Görüntüleri de işte böyle, pek çok açıdan görüntüleri var. Ukrayna Demir Yolları trenin lokomotifinin isabet aldığını açıklamıştı. Bu tren Polonya sınırına sadece 2 kilometre uzaklıktaki bir istasyonda vuruldu. Ve saldırı olduğu sırada Kiev'de bir konferansa katılan Avrupalı politikacılardan ve diplomatlardan oluşan heyet trenle ülkelerine dönüyorlardı. Vurulan trenle değil ama başbakan, İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson ve eski İsveç başbakanı Carl Bildt ve CIA'nin eski başkanı David Petraeus da yine bu trenin içindeydi. Bir başka tren, sadece zamanlaması biraz değişmiş anlaşılan, diplomatların olduğu tren hareket ediyor ve aynı istasyondaki diğer tren hedef alınıyor. Hedefte belli ki aslında diplomatların olduğu tren vardı. Şimdi bir bağlantı yapacağız. Ukrayna'ya bağlanan Deniz Berktay'la konuşacağız. Şimdi saldırıya nasıl bir tepki verildi? Deniz, ve ne yapmayı amaçlıyor Rusya bu saldırıyla?
0: Şunu söyleyebiliriz. Tepkiyle başlayacak olursak, Ukrayna

0: hemen dibinde. İkincisi, oradan diplomatları taşıyan tren geçtikten, o istasyondan ayrıldıktan bir süre sonra yapılıyor. Yani diplomatları taşıyan ya da İngiltere eski başbakanı ve İsveç eski başbakanını taşıyan treni vurup onları öldürmeye amaçlamıyor. Fakat onların yakınında bir yere isabet ettirerek onlara bir şekilde korku havası, korku hissi vermeye amaçlıyor. Ve burada gerçekten Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in sözcüsünün Dmitry Peskov'un yaptığı açıklamaya da baktığımız zaman aslında bunun da üstü örtülü olarak bu iddiayı doğruladığını görüyoruz. Dmitry Peskov'a sordular. Sizce yani bu olay neden meydana geldi? Rusya neden burayı hedef aldı diye. Peskov şunu söyledi. Eğer sorunuzu doğru anladıysam bu olay Ukrayna'da oluyor değil mi? Dedi. Bununla şunu söylemek istiyor. Ukrayna şu anda bizim serbest atış alanımız. Oraya gireni vururuz demek istiyor. Ve bu mesajı daha açık şekilde, bu arada Kremlin yönetiminin bu mesajını daha açık şekilde Kremlin'e yakın olan Rus yayın organları dile getirdi. Mesela Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Moskovski Komsomolets şunu söyledi. Bizimkiler, yani Kremlin yönetimini kastediyor, Boris Johnson'a ve diğer Batılı liderlere nerede durmaları gerektiğini göstermiş oldular diyorlar. Bu gazeteye konuşan uzmanlar. Dolayısıyla Boris Johnson gibilerin, Ukrayna Boris Johnson gibilerin rahatça dolaşabileceği bir yer değildir diyorlar. Bu saldırıya gelen tepkilerden biri de Polonya'dan geldi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya'nın önümüzdeki aylarda bu savaşı, Rusya-Ukrayna savaşının içine çekilme ihtimalinin daha da arttığını ve Polonya'nın dikkatli olması gerektiğini dile getirdi. Son olarak bu noktada şunu söyleyelim. Rusya neden Boris Johnson'a gözdağı vermeye amaçlamış olabilir? Çünkü Rusya açısından bu savaşta şu anda baş düşman, baş karşıt Amerika değil İngiltere. Ve özellikle Rusya ile Ukrayna arasında uzlaşma girişimlerini boşa çıkartan kişi 2022 yılında, bu artık herkesin bildiği açık bir konu, dönemin İngiliz Başbakanı Boris Johnson'dı. Dolayısıyla Rusya böylelikle ve bir taraftan da Rusya yönetimi Trump'la anlaşmaya çalışıyor. Trump'la daha iyi ilişkileri var. Fakat özellikle Batı dünyasında İngiltere gibi, Amerika'daki demokratlar gibi Rus karşıtlığının başını çeken çevrelere karşı Rusya bu şekilde bir güç gösterisi yapmış oldu diyebiliriz.
1: Peki Deniz Berktay hem tepkileri anlattı hem de Rusya neden böyle bir adım attı, böyle bir saldırı planladı, arkasındaki amaçlar neydi? Biraz bundan söz etti ve bu Ukrayna'da bu saldırı konuşulurken, yankıları hala sürerken Deniz'in de altını çizdiği konu Rusya'nın hedefi Amerika değil İngiltere, düşman olarak onu görüyor en çok diye. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Rusya ve Ukrayna ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Neydi o açıklama? Washington'a gidelim. NTV muhabiri Begüm Dönmezer söz karşımızda. Begüm, ne diyor Trump Rusya ve Ukrayna ile ilgili?
2: Seda, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajda iki ülkenin birbirlerinin altyapısını vurmamayı kabul ettiğini, bu konuda taahhütte bulunduğunu söyledi ki ABD Başkanı Donald Trump bir gün önce de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'ye Rusya'daki dizel yakıt hedeflerinin vurulmaması çağrısında bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump dünyada dizel fiyatlarının yüksek seyrediyor olmasının büyük ölçüde sebebi Rusya-Ukrayna savaşı, İran değil demişti. Dolayısıyla iki ülkenin, Rusya ve Ukrayna'nın birbirinin enerji altyapılarını hedef almama taahhüdünde bulunduğunu söyledi Trump, ama iki taraftan bu konuya ilişkin henüz net bir teyit gelmiş değil. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski biraz önce yaptığı açıklamada dedi ki bizim ortaklarımız Rusya ile bir anlaşmaya varsınlar. Kritik altyapının vurulmayacağına, hedef alınmayacağına ilişkin bir anlaşma olsun. Gerçi Rusya'nın böyle bir anlaşmaya ya da herhangi bir anlaşmaya uyup uymayacağı konusunda biz ikna olmuş değiliz, ama eğer Rusya'nın kritik altyapının altyapıyı, gıda tedariki rotalarını ve altyapı tesislerini, enerji tesislerini vurmayacağına ilişkin bundan kaçınacağına dair bir taahhüt alınırsa biz de Kiev olarak saldırıları durdurmaya hazırız ifadesini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşı gibi aslında bir yandan İran savaşı da pek çok açıdan ki enerji açısından da küresel enerji arzı açısından da yakından takip edilen bir diğer

0: Diğer mesele de tabii İran. İran konusunda da mesajları vardı ABD Başkanı Donald Trump'ın. Başarısızlığa sürüklenen İran ulusu hızlı bir şekilde anlaşmaya varmak istiyor. Amerika'nın olası görüşmelere dahil olup olmayacağına ben karar vereceğim ki böyle bir konsepte, böyle bir seçeneğe de açığız ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump ve Trump yönetiminden diğer üst düzey yetkililer aslında görüşme olasılığını çok değerlendirmediklerini söylemişti. Anlamlı bir değişiklik olmazsa İran'ın tavrında diye. Dolayısıyla Trump yönetimi bir yandan İran'daki liderliği yönetimi işleyebilir bir müzakere ortağı olarak görmediğini söylemekle birlikte bir yandan Amerika içerisinde de ara seçim gündemi de yaklaşırken ABD Başkanı Donald Trump'tan böyle bir mesaj gelmiş oldu. Görüşmelere katılıp katılmayacağımıza ben karar vereceğim diyor Trump.
1: Piyasadaki duruma da bakalım çünkü yeni haftaya tatsız başladı piyasalar. Petrol yükseldi, borsa ve altın düşüyor. Sebep Husilerin Babülmendeb Boğazı'ndaki saldırılarını sürdürmesi ve Körfez ülkelerinin de bugün Umman'da yapmayı planladıkları toplantının ertelenmesi. Gözler de Amerikan Merkez Bankası'nın çarşamba günü yapacağı faiz toplantısına çevrilmiş vaziyette. Bir bankadan faiz artışı beklendiği için ons altın %1 geriledi. 4300 dolara indi. Gram altının fiyatı 6730 liraya düştü. Brent petrolün varil fiyatı da %3 artışla 107 dolara çıktı. Ve bu gece de motorine zam geliyor. Yarından itibaren 6 lira 65 kuruş zamlı olacak motorin. Bu fiyatın 100 liraya doğru gitmesi demek. Bu durumda akaryakıt istasyonları da alarma geçti. Çünkü 3'te 2'sinin sistemi 3 haneli fiyat yazmaya uygun değil.
2: Fiyat 3 haneye yaklaştı. Akaryakıt istasyonlarında sayaç alarmı verildi. Sektör kaynaklarına göre motorin fiyatına salı günü 6 lira 65 kuruş zam gelmesi gerekiyor. Zam sonrası birçok ilde fiyat 97 liraya çıkacak. Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre bu durum sektörde paniğe yol açtı. Türkiye'de 14 binden fazla istasyon var. Pompa sayısı ise 75 bin adet civarında. Üçte biri eski tip manuel sayaçları kullanıyor. Bu sayaçların 3 haneli birim fiyatı gösterme özelliği yok. Tamamen yenilenmeleri gerekiyor. Üçte birlik kısmında ise dijital ekran var ancak anakart ve yazılım desteği gerekiyor. Her 3 istasyondan sadece biri fiyat göstermeye hazır durumda. Bu tip manuel pompanın değiştirilmesi için 7000 dolarlık yatırım gerekiyor. İki haneli dijital pompaların yenilenmesi ise 1500 dolara mal oluyor. Toplam maliyetin 200 milyon doları aşabileceği iddia ediliyor. Motorinde özel tüketim vergisi Ağustos ayında sıfırlanmıştı. Her ay 3 liralık artışa gidileceği belirtilmişti. Yani hiç zam gelmese bile motorine yansıtılacak ÖTV oranıyla fiyat 100 lirayı aşacak.
1: Kiralık konut, kiralık sosyal konut başvuruları başladı. Örnek bir daireye gittik bugün ve sizler için görüntüledik. Bu kiralık konutlar hangi semtlerde olacak? Kiralar nasıl olacak? İlk teslimat ne zaman bakalım?
2: Kiralar bulundukları bölgedeki raiç fiyatların altında olacak. İlk etapta 1071 konut Ekim ayında teslim edilecek. Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinin başvuruları başladı.
3: İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı proje kapsamında 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 şeklindeki dairelerin kira bedelleri 10 ila 18 bin lira arasında değişiyor.
4: Konutların kiraya verileceği noktalardan biri de Ataşehir. Bizler de şu anda örnek bir dairenin içerisindeyiz. Net 98 metrekare olan bu daire 3 oda 1 salondan oluşuyor. Kirası ise 15 bin liradan başlayacak.
2: Ataşehir'in yanı sıra Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de daireler kiraya verilecek. Peki başvuru şartları neler? Aylık hane geliri 100 bin liranın altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. Öte yandan en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı da aranıyor. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor.
4: 15 bin konutun kiracısı kurayla belirlenecek. Konutlar 3 yılına kiralanacak. Bir diğer dikkat çeken noktaysa ilk yıl kira artışı yapılmayacak. Başvurular başladı, 25 Eylül'e kadar devam edecek. 25 Eylül'ün ardındansa Ekim'de 1071 konutun anahtar teslimi olacak.
1: İstanbul polisi uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir çeteye yönelik operasyon düzenledi. Avrupa'dan yola çıkan uyuşturucu maddeyi Muğla'dan İstanbul'a getiren şebekeye düzenlenen operasyonda 409 kilogram uyuşturucu maddeyle geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli de tutuklandı.
5: Avrupa'dan yola çıkan yüzlerce kilo uyuşturucu polisin takibiyle Beykoz'da ele geçirildi. Uluslararası uyuşturucu şebekesinin her adımı ise narkotik polisinin takibindeydi. İstanbul Narkotik ve İstihbarat Polisleri bir uyuşturucu şebekesini takibe aldı. Şüpheliler Avrupa'dan deniz yoluyla Muğla'ya gelen uyuşturucu maddeyi teslim almak için İstanbul'dan karavanla Muğla'ya hareket etti. Muğla'da deniz kıyısına yakın ormanlık bir alanda yüksek hızlı tekneden indirilen uyuşturucunun yüklendiği karavan İstanbul'a teslimat için yola çıktı. Uyuşturucu yüklü minibüs İstanbul Beykoz'a teslimat için ulaştığında ise polis operasyonu başlattı. Şüpheliler polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışınca karavan lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Araç durduğunda minibüsten atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli ise kısa sürede yakalandı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Karavanda yapılan aramada 409 kilo 600 gram sukunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.
6: İstanbul'un sokaklarında zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz.
5: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
1: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp alev alması sonucu biri 12 yaşında, iki kişi hayatını kaybetti o kazada, 8 kişi de yaralandı. Bu kazayla ilgili yanıt bekleyen çok soru var. Öncelikle hata kimde ve yangın neden hızla büyüdü? Sürüş teknikleri uzmanı Turgut Yüksekdağ olay yerinde kazayı değerlendirdi.
7: Şoförün hatası, buraya çok daha kontrollü girmesi gerekir ki bir yokuş aşağı aslında gelinen bir nokta.
8: Diyarbakır'dan hareket eden yolcu otobüsü İstanbul'da otogara 20 kilometre kala şoförün kontrolünden çıkınca Eyüp Sultan'daki gişelerde bariyerlere çarptı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi de yaralandı. Yaşamını yitirenlerden biri henüz 12 yaşındaydı. Yusra Seraç 7. sınıf öğrencisiydi.
9: O esnada kapı açılmıyormuş. Defalarca cama vuruyorlar, camı açamıyorlar. Artık dışarıdan biri camı açınca içeri zaten duman dolmuş.
8: Kızlarını kaybeden aile yakınlarına kazadan önce gördükleri ihmalleri de anlatmış.
10: Şoför aşırı hızlı. Kaç saattir de araba sürmüş dinlemeden.
8: Hayatını kaybeden diğer kişinin ise 54 yaşında bir kadın olduğu belirlendi. DNA eşleşmesi için işlemler sürüyor.
11: İki kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yanıt bekleyen birçok soru var. Otobüsün neden kontrolden çıktığı, yangının neden hızla büyüdüğü ve yakıtın içerisinde bir katkı maddesinin olup olmadığı sorularına yanıt aranıyor.
7: Aslında yüksek bir süratle yaklaştığını, sonrasında gişeyi, hangi gişeye gireceğiyle ilgili böyle bir kararsızlık yaşadığını ve otobüsün kontrolünü kaybettiğini görüyoruz ki yerler de kaygandı. İlk temas anından hemen sonrasında direkt olarak yakıt deposunun olduğu noktaya çarpması ve orada çok ciddi bir basınç oluşturması ve aslında mazotun içerisinde, otobüslerin kullandığı yakıtların içerisindeki mazotun içerisinde kibrit bile atsanız yanmayacaktır. Herhangi bir yanma gerçekleşmeyecektir ama ortaya çıkan çok büyük bir basınç, oradaki elektriklenme mazotun bir anda patlamasına ve parlamasına yol açtı.
8: Peki yolcu otobüslerinde olası kazalarda yangına karşı alınan önlemler yeterli mi?
7: Bence yeterli değil. Özellikle çarpma noktalarının yeniden güçlendirilmesi ki oraların çok güçsüz olduğunu düşünüyorum. Yakıt depolarının ve bunların tüm sistemlerinin daha güvence altına alınması, belki hatta olası bir yangın vesaire durumunda acil müdahale sistemlerinin mutlaka buralara eklenmesi lazım.
8: Kaza sonrası başlatılan soruşturma ise sürüyor.
1: Uzun süre kontrolsüz ağrı kesici kullanmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bunun bir örneği Çanakkale'de yaşandı. Şiddetli baş ağrısı nedeniyle 5 yıl boyunca düzenli ilaç kullanan bir kişi de böbrek yetmezliği görüldü ve kendisi nakil olmak durumunda kaldı.
2: 5 yıl boyunca baş ağrısı nedeniyle ağrı kesici kullandı. Sonunda böbrek yetmezliği tanısı koyuldu. Hasta eşinin bağışladığı böbrekle sağlığına kavuştu.
12: Ağrı kesicilerin uzun dönem kontrolsüz bir şekilde kullanması böbreklerde kan akışının azalmasına neden olarak böbrek hastaları yapmaktadır. Nitekim Mustafa Bey'de de yüksek tansiyonla birlikte uzun dönem ağrı kesici kullanımı böbrek hastalarına neden oldu.
2: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Yalçın Arslan 47 yaşında. Uzun yıllar baş ağrısı şikayeti vardı. Bu nedenle düzenli olarak ağrı kesici kullandı. Ancak bu durum sağlığını bozdu. Arslan 5 ay önce fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Hastaya böbrek yetmezliği tanısı koyuldu. Ya diyalize girecek ya da organ nakli olacaktı. Tetkikler sonucu eşi Seval Arslan'ın donör olabileceği belirlendi. Yalçın Arslan eşinden yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Doktorlar kontrolsüz ağrı kesici kullanımı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.
12: Uzun dönem ve düzenli ağrı kesici kullanımı eğer alt zeminde hipertansiyon ya da diyabet varsa mutlaka böbrek yetmez ya da böbrek hastalığı sonuçlanmaktadır. Bu ilaçları kullanmak zorunda olanlar dönem dönem doktorlara başvurup böbrek fonksiyon testlerini yaptırmalarını temenni ediyorum.
2: Durumu iyi olan Yusuf Arslan yakında taburcu edilecek.
1: Türkiye'de gıda enflasyonunun temel nedenlerinden biri olarak üretici ile market fiyatları arasındaki uçurum gösteriliyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin aylık fiyat araştırmaları üretici ile market arasındaki fiyat farkının bazı ürünlerde 8 kata kadar yükseldiğini ortaya koyuyor. Üretici fiyat denetimlerinin sıklaştırılmasını istiyor.
5: Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin her ay düzenli olarak yayınladığı fiyat araştırması üretici ile market arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor. Birliğin Ağustos ayı için yayınladığı araştırmada limonda fiyat farkı %784, havuçta %380, elmada %377 olarak belirlendi. Bu oranlarla limon 8,5 kat, elma ve havuç 4,8 kat fazlaya satıldı.
13: Sebze halinde biz bu limonu 10 TL'ye satamazken nedense marketlerde, pazar yerlerinde İstanbul'da, İzmir'de fahiş fiyata satılırken bunun da denetimi devlet yetkililerinden denetim yapması lazım.
5: Araştırmalar Türkiye'de gıda fiyatlarının düşmemesinin en büyük sebeplerinden birinin tarladan markete fiyat makasının artması olduğunu gösteriyor. Aradaki makası artıran en önemli nedenlerden biri hal komisyoncularının üretici adına gerçekleştirdikleri satışlardan aldıkları komisyon. Mevzuata göre bu komisyonun satış bedelinin %8'ine geçmemesi gerekiyor. Üreticiler bazı hallerde %15'e varan komisyon ve farklı adlar altında ek kesintiler yapıldığını öne sürüyor. Tüm bu kalemlere ek olarak ürün fiyatı, işleme, paketleme, nakliye, depolama, market işletme giderleri ve kar da eklendiğinde daha da yükseliyor.
1: Roblox ve Discord gibi platformlar için yeni bir yönetmelik hazırlığı var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenleme ile oyunların 15 ve 18 yaş grubuna göre, yani bu yaş gruplarına göre ayrıştırılmasının hedeflendiğini söyledi.
14: Sosyal medyada 15 yaş sınırı getiren yasa çıktı. Uygulama için yönetmelik hazırlıkları da devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyun platformları için de yeni bir yönetmeliğin yolda olduğunu söyledi.
15: Roblox ve Discord gibi platformlara yönelik mahkeme kararlarıyla erişim engelleri getirilmiş olup oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılması planlanmaktadır. Şirketlere geniş yetkiler veren sistemler yerine e-devlet üzerinden giriş öngören, veri paylaşımı yapmayan, daha kontrollü ve güvenli bir yönetmelik hazırlığı yürütüyoruz.
14: Bakan Göktaş, platformların kaydırma özellikleri ve yapay zeka algoritmalarının çocuklarda uykuyu bozduğunu, depresyon ve kaygıya sebep olduğunu belirtti. Konsantrasyon oranlarını da %48 düşürdüğünü söyledi, ailelerin de devletten bu konuda adım beklediğini belirtti. Şam ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, gençlere yönelik desteklere de değindi. Evlilik kredisinden yararlananlara İşkur'da öncelik tanınacağını, yeni sosyal konutlarda ve kiralık konutlarda 18-29 yaş arası gençlerle çocuklu ailelerin öncelikli olacağını söyledi. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerle yaptığı görüşmelerde kadın, çocuk, aile ve engellilerle ilgili Türkiye'nin tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını iletti.
1: ...83. Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Gösterim sonrasında 25 dakika boyunca alkışlanan Gazze belgeseli Naza jüri ödülünü kazandı. Festivalin yapıldığı Ludo Adası'nda da Filistin bayraklarından uçurtmalar uçuruldu.
16: Nazi işgalinden kurtulan Danimarkalı bir kadının hikayesi Altın Aslan... Gazze'de yaşanan soykırımın gerçek hikayesi jüri özel ödülü kazandı. 83. Venedik Film Festivali ödül töreniyle sona erdi. Festivalin büyük ödülü Altın Aslan'ı kazanan Mısırlı Danimarkalı yönetmen Mayel Toki imzalı Women Unknown filmi oldu. İkinci Dünya Savaşı sonrası Danimarka'da geçen filmde genç bir kadın olan Mari'nin savaş yıllarında bir Alman Nazi askeriyle geçmişteki gizli gönül ilişkisi sonrası yaşadıkları anlatılıyor. Filmdeki rolüyle Matilda Ersel en iyi kadın oyuncu ödülüne uzanırken en iyi erkek oyuncu ödülüne Wild Horse 9 filmindeki performansıyla John Malkovich layık görüldü. Festivalde en iyi yönetmene verilen Gümüş Aslan ödülünü Dao filmiyle Rus asıllı İngiliz yönetmen Ilya Kirzanowski aldı. Gösterim sonrası 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen Naza filmi festivalden jüri özel ödülünü kazandı. Filistin destekçilerinden oluşan bir grup, festivalin yapıldığı Lido Adası'nın sahillerinde Filistin bayraklarından yapılan uçurtmaları uçurarak gelecek yıl Filistin bayrağının da festival kapsamında diğer ülkelerinki gibi göndere çekilmesi talebini dile getirdi. 84. Uluslararası Venedik Film Festivali 1-11 Eylül 2027 tarihlerinde yapılacak.
1: Ve bu ödül İsrail'i kızdırdı. Filmin yönetmenlerinin İsrail vatandaşlığından çıkarılması gündemde. İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, İsrail ordusunun Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen Gaza belgeselinin, Naza belgeselinin Oscar ödülü yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Zor'u vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etti. Belgeselcileri ihanetle suçladı Kültür Bakanı ve İsrail'in eylemlerine yönelik eleştirileri antisemitizm olarak nitelendirdi. Film ismini İsrail ordusunca engellenmesi yönünde hiçbir çaba sarf edilmeyen Filistinli sivil kayıplar için kullanılan Nazak kısaltmasından alıyor. Şimdi sıra dışı bir dünya turuna çıkalım. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki BRICS zirvesini ekrana getirdik. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan konuşuyor. Fakat arka sıralarda oturan bir isim. Kendisi Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. İştahla kuru yemiş yiyor. Çerezleri adeta nefes almadan atıştırıyor. Çok hızlı şekilde çiğneyip hemen bir yenisine uzanıyor çerezinin. Yanındaki kişinin diğer kuru yemiş kuzularını masadan kaldırmasıysa diplomatik müdahale olarak yorumlandı. Ve bu görüntü epey bir takip edildi, izlendi sosyal medyada. Aşırı yağış Amerika'nın Connecticut eyaletinde sele yol açtı. Suya kapılan araçların görüntüleri böyle kaydedildi. Birçok sürücü bu araçların içerisinde mahsur kaldı. Bazı yollar ulaşıma kapandı. Amerikalı yetkililer bölgede yaşayanlara evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu. Deniz taşımacılığında sessiz bir devrim gerçekleşiyor. Dünyanın %100 elektrikli en büyük feribotu Uruguay'da hizmete girecek. 130 metre uzunluğundaki elektrikli feribot Avustralya'da üretildi. 2100 yolcu ve 225 araç kapasitesine sahip. Son kontrollerinden sonra suya indirilecek bu feribot Buenos Aires ve Colonia arasındaki yaklaşık 60 kilometrelik rotada hizmet verecek. Düz duvara koşarcasına tırmandılar ve dünya rekoru kırdılar. Görüntüler Dünya Duvar Tırmanışı Şampiyonası'nın Çin ayağından. Erkekler bayrak yarışında şampiyonluğa ulaşan Çin takımı yarı finaldeki 9,58'lik zamanlarıyla dünya rekorunun sahibi oldu. Çinli sporcular 13,18'lik dereceyle kadınlar şampiyonluğunu da elde etmeyi başardı. Fenerbahçe teknik direktör krizinin çözümlenmesinden sonra ilk maçına çıktı. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler şu anda devam eden maçta Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oluyor. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, "Kafama su şişesi atılması beni çok üzdü. Benim buradaki işim sadece bir maça bakar. İstenmediğim yerde durmam hoş olmaz. İstifa ederken biraz duygusal davranmış olabilirim. Sonrasında başkanımız ve yönetimimizle her şeyi açık açık konuştuk. Herhangi bir problem yok ve yoluma devam ediyorum." demişti. Ve bu haberle NTV'de ana haber bültenimizi noktalıyoruz. İyi akşamlar.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Sevgili dinleyiciler, genellikle Arapça kelimelerin başına gelerek olumsuz bileşik sıfat ya da zarflar oluşturan bir ön ek var. Bila. Bununla oluşmuş sözcüklerde azımsanamayacak yanlışlar dikkatimizi çekiyor. Şöyle bir gözden geçirelim. Karşılıksız, hiçbir karşılık almadan anlamında bila bedel. O devirde talebe-i ulumu devlet medrese odalarında bila bedel yedirip içirmektedir diyor bir yazısında Peyami Safa. Bila fasıla var. Aralıksız, kesintisiz, hiç ara vermeden, fasılasız anlamında. Fasılanın ilk A sesi de uzun söyleniyor. Bila fasıla nargile içtiler. Ahmet Haşim'den bir alıntı. Hala çok kullanılan bir sözcük daha. Bila istisna. Bu kez istisnanın sonundaki a uzun söyleniyor. Bila istisna. İstisnasız, hiçbir ayırım gözetmeden. Öğrenciler bila istisna aşı oldular. Ve ücretsiz, ücret almadan, parasız anlamında bila ücret. Bunda bila'nın A sesinden başka uzayan ünlü yok. Bila ücret. Bütünlemeye kalan öğrencilere bila ücret ders verdi. Bila vasıta da tahmin edileceği gibi vasıtasız, araçsız, aracısız, dolaysız, doğrudan doğruya. Görüşmemiz bila vasıta olsun istedim. Ve çok tanıdık bir örnek daha. Bila kaydı şart. Hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Yani hiçbir şarta bağlı olmaksızın, bila kaydı şart. Kısaca bir hatırlayalım. Bila bedel, karşılıksız, hiçbir karşılık almadan meccanen. Bila fasıla, aralıksız, kesintisiz, hiç ara vermeden fasılasız. Bila istisna, istisnasız, hiçbir ayırım gözetmeden. Bila ücret, ücretsiz, ücret almadan parasız. Bila vasıta, vasıtasız, araçsız, aracısız, dolaysız, doğrudan doğruya. Bila kaydı şart, hiçbir şarta bağlı olmaksızın. İyi günler.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Dünya radyolarında zapping.
4: Guides as the school calls the adults in the classroom.
5: Desculpa, todas as 70.
6: Mi fa serro tutta.
7: Buona fine, buon inizio.
8: Tawei, chansheng gengduo xiao jianbing.
9: Sabmahe mo rason ma kabu arai.
10: Burası Kota Kinabalu Radyosu.
11: Uyurken neler oldu? Türkiye ve dünyadan son haberler, gazete manşetleri, sıcak noktalardan canlı bağlantılarla hafta içi her sabah NTV Radyo'da yayındayız. Saat 7'den 9'da kulağınız NTV Radyo'da olsun.
2: Burası NTV Radyo.
12: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
13: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
14: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
15: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
16: Hattan ayrılmayın.
5: sizi yönlendiriyorum.
15: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
3: Sora sora.
16: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl?
17: Niçin?
16: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir.
18: Devlet boşluğu nasıl oluşuyor? Yani hangi noktalarda o boşlukları dolduruyor karteller?
16: Bir adam düşünün, bir gün A diyor, ertesi gün Z.
18: Suriye hala pek çok şeye gebe. Sahayı da masayı da yakından izleyerek süreçleri takip edeceğiz.
16: Sizce bu örgütün gerçek güç ilişkisi için ne söylemek lazım? Asıl güç kimde, nasıl bakıyorsunuz?
18: Gelin dipnotlarla ayrıntıları paylaşalım. Bir kişi neden zorba olur, neden zorbalık yapar? Bu hafta programda size sahadan izlenimleri aktaracağım.
8: Peki Çin'in bundan kazancı ne?
17: Hangi alanlarda faaliyetler gösteriyor?
16: İki tane eğitim uzmanımız olacak sonra
18: da. Siz nasıl görüyorsunuz bu arabuluculuk rolünü?
16: Bu sorgulamayı yapan Moğol rock grubu Hu'nun şarkısıyla noktalayacağız programı. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.
3: Deniz Kilislioğlu'yla sonra sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
2: Tek reklam.
19: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
20: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Serin hava ülkenin batısında cumaya kadar kalacak. İstanbul'da bulutluluk fazla, sıcaklık 25 derece. Sonraki günlerde yağmur var. Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 26 derece. İzmir'de sıcaklık 30 dereceye iniyor. Antalya nemli 34 derece. Çarşamba İzmir ve Antalya'da sağanak yağmur var. Marmara'da hava rüzgarlı ve serin. Sakarya tarafı ise daha bulutlu. Edirne 28, Sakarya 25 derece. Gece Edirne'de sıcaklık 13 dereceye iniyor. İç Anadolu'da yağmur çok az noktada var. Eskişehir 24, Kayseri daha sıcak 29 derece. Perşembe bölgede şiddetli yağış bekleniyor. Ege 5 derece serinledi. Manisa 29, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Sonraki günlerde Ege genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişleri olacak. Akdeniz'de nem yüksek. İç kesimlerde kısa süre görülecek yağış perşembe geniş alanı etkileyecek. Adana 33, Mersin 32 derece. Karadeniz'de salı günü orta kuvvetli ve kısa süre görülecek yağmur, çarşamba-cuma günleri arasında şiddetlenecek. Sıcaklık çoğu yerde 23-25 derece. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'la sıcaklık hala yüksek. Erzurum 27, Malatya ve Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa açık 37 derece, Paris sıcak 29, Atina yağmurlu 30 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İyi akşamlar NTV'ye, doğrudan siyasete hoş geldiniz. Hayatı sır perdesinin ardında geçen bir asker, bir istihbaratçının ölümünün üzerindeki sır perdesi aralanabilecek mi? Günlerdir bu sorunun cevabı aranıyor. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı Kaşif Kozimoğlu'nun ölümüyle ilgili şüpheler üzerine dosyayı yeniden açmış. Fethi kabir yapılmış, hatta tutuklamalar gerçekleşmişti. Bugün de bir dönem Türkiye'de reyting rekorları kıran, filmleri çekilen Kurtlar Vadisi dizisi senaristleri adliyeye gidip ifade verdi. İfadeye çağrılmalarının sebebi dizide yer alan Kazım Kaşifoğlu adlı bir karakter. Kazım Kaşifoğlu karakteri dizide cezaevinde öldürülüyor. Onun öldürülmesiyle neredeyse aynı zamanlarda, dizide öldürülmesiyle aynı zamanlarda Kaşif Kozinoğlu da Silivri'de cezaevinde ölü bulunuyor. Dizide öldürülen karakterin ölüm sebebi de kayıtlara yine aynı Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü gibi kalp krizi olarak geçiyor. Bu kadar tesadüf mümkün mü? Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili tüm gerçekler ortaya çıkarılabilecek mi konuşacağız. İç siyasette Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki görüşme, Mansur Yavaş ne yapacak, yola nasıl devam edecek gibi sorular yanıt bekliyor. Üsküdar Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesiyle ilgili tartışma sürüyor bir taraftan. Başka başlıklar da var, hepsini konuşacağız efendim. Mete Çubukçu ile birlikteyiz her hafta olduğu gibi. Merhaba.
1: Merhaba Burak.
0: SETA koordinatörü Nebi Miş yine pazartesi günleri doğrudan siyasette bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Nebi Bey. Ve İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şakir Dinşahin konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Mete Çubukçu, açılışta aslında sorduğum soruyu size yönelterek başlayalım. Yani bu kadar tesadüf mümkün mü?
1: Şimdi tabii yani arka arkaya sıralayınca ve süreler çok kısa olunca birçok soru işareti geliyor insanın aklına. Şu bu konu gündeme gelince Hollywood filmleri aklıma geldi. Yani Hollywood'da çekilen bir takım filmlerin işte daha sonra, ama böyle hemen sonra değil, yıllar sonra gerçeğe yakın bir şekilde hayatta karşımıza çıkması.
3: Hatta çizgi film.
1: Çizgi filmler de işte Trump'la ilgili ya da başka konularla ilgili konuların gündeme gelmesi hani acaba dedirtiyordu. Ama onu biraz böyle senaristlerin hayal dünyası, yaratıcılığına bir şekilde veriyorduk. Yani onu hemen birebir olduğunu düşünmek bir komplo gibi, en azından bana öyle geliyordu. Şimdi buraya baktığımızda tabii ki şu anda biraz varsayımsal konuşuyoruz ama o dönemi, yani yaklaşık 15 yıl öncesini düşünecek olursak, ki bir kısmını hatırlıyoruz, bir kısmını unuttuklarımızı da hatırlamaya çalışıyoruz arşive girerek. Şimdi bu soruşturma başladı, belki onu yine konuşuruz ama bugünle ilgili söz konusu olan o yılların fenomen dizisi Kurtlar Vadisi. Hatta ben hatırlarım, yani Irak'ta birçok kontrol noktasını Kurtlar Vadisi sohbetleriyle geçmişimdir. Yani işte oradaki askerler sormuştur, işte yeni bölümde ne olacak, işte o kahraman ne yapıyor vesaire, ona ne oldu falan diye. Ben sürekli seyreden bir izleyici değildim ama hakim olduğum kadarıyla işte anlatırdım ve bizi geçirdilerdi orada. Böyle ya Orta Doğu'da, Orta Asya'da falan bayağı bir efsane olmuştu. Şimdi bu mevzuya gelecek olursak, Kaşif Kozunoğlu'nun hayatını kaybettiği, yani kalp krizi olarak kayıtlara geçtiği olay yaşanmadan 2 ya da 3 gün önceki bölümde ölümü gerçekleşmiyor. Ama ölümüne yönelik, ben girmeden önce de YouTube'da o bölüme girdim ve baktım. Bir tehdit söz konusu. Yani işte oradaki kahramanlardan birisi, oyunculardan birisi, kurgu tabii ki, Kaşif Kozunoğlu'nu canlandırdığını düşündüğümüz kişi.
0: Kazım Kaşifoğlu.
1: Evet, Kazım Kaşifoğlu olarak geçiyor ama çevresinde, onu da araştırdım, zaten Kaşifoğlu olarak adlandırılmış kendisi. Hmm. Yani öyle bir bağlantı da var. Yani tesadüf değil Kaşifoğlu soyadının çekilmesi. 136. bölüm 10 Kasım 2011, 12 Kasım'da da hayatını kaybediyor. 10 Kasım'da yayınlanan bölümde işte Yaşar Ağa adlı kahramana neyse işte o karaktere teslim ediliyor. O darp ediyor onu orada. Ve şunu söylüyor: Kaşifoğlu Azrail'im benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim. Bu şeyde de geçiyor, o dizide de.
0: Bunu Kozinoğlu ölmeden önce
1: tabii,
0: buluyor.
1: Ölmeden iki gün önceki yayınlanan dizide oradaki karakterin Kozinoğlu'nu canlandırdığını varsaydığımız kişiye
0: söyleniyor.
1: Söylüyor. 12 Kasım yani iki gün sonra da Kaşif Kozinoğlu rahatsızlanarak hayatını kaybediyor. Fakat bu bununla bitmiyor. 139. bölümde infaz sahnesi var. Şimdi tabii bütün bu olaylar belki o zaman öylesine geçiştiriliyor. Yani birbiriyle bağlantı çok fazla kurulmuyor. Yani neden bu yapılıyor onu da bilmiyorum şu anda. Bugün savcılıkta senaristler ifade verdi, neler söyledi. Belki yarın öbür gün hani öğrenebiliriz. Orada da şöyle bir şey, Kozinoğlu spor yapıyor. Cezaevi sanırım orası. Şimdi nabzım çok yüksek diyor. Diyorlar bir banyo yap vesaire. İşte banyoya giriyor. Çıkışta yine orada bir karakter var. Kara karakteri. İsmini şu anda hatırlayamayacağım. Koluna enjekte yapıyor. Bir hava enjektesi. Yani bir kalp krizine neden olacak bir şey yapıyor.
0: Bunlar diziden görüntüler bu arada. Onu da söyleyeyim.
1: Evet,
0: yani buradaki
1: işte
0: bu uzun
1: kişi,
0: saçlı karakter Kaşifoğlu.
1: Evet, onu canlandırıyor. Bu sahneden sonra işte o spor salonuna gidiyor. Ben bir spor yapmam lazım diyor. İçeri giriyor. Orada banyo yapılıyor. Daha sonra nabzım çok yüksek deyince banyo yap diyorlar. Bakın kontrol ediyor. Burada. Daha sonra banyo çıkışında işte o kara karakteri geliyor, onu darp ediyor ve koluna şırıngayla bir şey enjekte ediyor. Ve ondan sonra herhalde o kalp krizini tetikliyor ya da başka bir noktaya götürülüyor. Bunlar canlandırılıyor. Ama bu sahne ölümünden sonraki bölümün sahnesi. Bu da enteresan. Yani ölümünden sonra da bunu yapmaları çok enteresan. Dikkat edilmiyor mu tam bilim yani hakikaten o zaman bu sorular soruldu mu bu da ciddi bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Orada başka ayrıntılar da var yani özellikle şurada hemen notlarıma bakayım yanlış bir şey de söylemeyeyim. Evet, mesela dizideki başka bir sahnede ekrana bir araç getiriliyor ve plakası 34FG 7061.
0: Şimdi yani FG.
1: Yani şimdi buradan tabii yani bir şeyler üretebiliriz, çıkarabiliriz, çoğaltabiliriz falan diye hani 34 işte insanlar FG'yi Fethullah Gülen diyor. 7061'i 1607 yani
0: 15 Temmuz. Ki darbenin planlandığı aslında 16 Temmuz'du.
1: Evet, yani oraya gönderme gibi. Şimdi bunlar bilemiyorum yani tesadüf mü yani senaristlerin yaratıcılığı mı onları çok fazla bilmiyoruz.
2: Bu yorumları yapanların
1: kolay bir durum değil ama hani bu kadar yaratıcılık ya da hayal ürünü olabilir mi ya da yani iki gün önce dizide ölümle tehdit ediliyor, iki gün sonra hayatını kaybediyor, daha sonra işte o dizide öldürülmesi.
3: Senaryolaştırılıyor.
1: Şunu demek istiyorum yani bir kişi öldükten sonra onu dizide nasıl
0: senaryoya
1: katıp öldürebiliyorsunuz gibi birçok soru. Muhtemelen belki savcı da sormuştur, bilemiyorum yani yarın öbür gün öğrenebiliriz. Şöyle bağlayayım, belki daha detayında konuşabiliriz. Biraz magazin gibi görünüyor ama bence çok öyle değil. Muhtemelen buradan daha derin soruşturmalara doğru gidilecek gibime geliyor. Çünkü yani iki tane sağlık görevlisi, bir tane basın mensubu ki o da görüntü herkesin çektiği bir yerde çektiğini iddia ediyor. Ben de orada çektim diyor. Başkaları da vardı diyor. Onu da herhalde MİT kanununa
0: muhalefet yani o görüntünün yayınlanmasına. O görüntünün çekildiği yer
1: ama tabii yani kafalardaki soru şu. Onunla şey yapayım. Mesela o gece cezaevi müdürü kimdi? Savcı kimdi? Yani o gün nöbetçi müdür kimdi? Ya da o günün sorumlusu kimdi? Mesela bunların hepsine bu soruların bence sorulması gerekiyor. Çünkü önemli bir isim, önemli bir kurumun çalışanı, çok uzun yıllardır ve üst düzey çalışanı ve özellikle zaten Orta Asya'da Fethullah Gülen okullarıyla ilgili raporlar yazıyor MİT'e ve buradan zaten örgüt tarafından mimleniyor ve oradan sonra Türkiye'ye getiriliyor.
0: Şimdi Nevi Bey, yani Mete Çubukçu'nun anlattıkları, işte bu dizide yaşananlar, hepsini böyle alt alta saydığınız zaman, o plakayı da oraya eklediğiniz zaman, hepsinin gerçekten bir tesadüf ve rastgele olmuş olması hayli zor bir ihtimal haline geliyor. Yani olasılık olarak da kolay değil, pek mümkün gözükmüyor. Hani bu diziyle ilgili de hep yıllardır konuşulurdu bu.
1: Bir yani bu cesaret yerlerden nasıl geliyor yani? Evet. Bu hani hakikaten
0: bu dizi bir yerlerden, bazı kaynaklardan besleniyor mu acaba? Dönem dönem değişiklikler oldu bu dizide. İşte Kurtlar Vadisi diye başladı, Kurtlar Vadisi Pusu oldu, başka şeyler oldu falan. Yani hem bunu merak ediyorum, nasıl, ne olmuş olabilir sizce? Bir de eğer Kaşif Kozinoğlu bir suikaste kurban gittiyse neden hedef alınmış olabilir?
4: Ya aslında burada birçok şüphe var. Yani işte Mete Bey çok ayrıntılı bir şekilde anlattı. Yani bu meseleyle ilgili herhangi bir tartışmayı izlemeseniz, takip etmeseniz bile, sizin anlatımlarınızdan bile bu kadar tesadüfler bir araya gelemez deriz. Yani düşünün, Kaşif Kuzinoğlu ismi, işte eski özel harekatçı, sonradan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın önemli isimlerinden birisi. Ama dizide ismini soy ismi olarak, yani Kaşifoğlu, Kazım Kaşifoğlu. Şimdi sadece buraya baktığınızda bile burada bir mesajın verilmek istendiği kesinlikle anlaşılıyor. Yani hadi diğerleri tesadüf diyelim. Senaristin
1: değiştirilmemiş diyorsun.
4: Şimdi Kaşifoğlu, ismi Kaşif, zaten siz de belirttiniz. Günlük hayatta da Kaşifoğlu olarak isimlendiriliyor ve dolayısıyla da isimden başlayarak bile burada büyük bir şüphenin olduğu anlaşılıyor. Birincisi bu. İki, sizin sorduğunuz soru önemli. Yani niye bunu yapıyorlar? Yani işte ölümünden 3 gün önce bir mesaj veriyorlar. Ölümünden sonra da ölüm şeklini senaryolaştırıyorlar. Burada aslında olağan şüpheli olarak FETÖ'yü olduğuna göre burada büyük bir belki de bir özgüven var. Yani bundan sonraki zaten devletin bütün kurumlarında var, emniyetinde var, askeriyesinde var, bakanlıklarında var, adli tıpında var vesaire, hastanelerinde var. Dolayısıyla burada bir, yani herhangi bir soruşturmaya, herhangi bir bunun yargısal bir süreçle karşılaştırmayacağı gibi bir emin olma üzerinden durum aslında var. Böyle bir durum olduğunu görüyoruz. Tabii ki burada yine Kaşif Kuzinoğlu'nun özellikle Orta Asya'da görevli olması ve buradan FETÖ okullarıyla ilgili devlete, ilgili kurumlara raporları geçmesi, FETÖ'cüler tarafından da, yani ilgili kurumlardaki ya da farklı kurumlardaki büyük ihtimal takip ediliyor. Yani onun ne yazdığını, neyi bildiğini, FETÖ ile ilgili neyi ifşa ettiğini bildikleri anlaşılıyor. Şimdi dolayısıyla meselenin bir tarafında bu var. Yani Kurtlar Vadisi'nin de başka birçok meseleyle ilgili bir diziden ötesi mesajlar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Şimdi burada tabii olağan şüpheyi artıran birçok husus var. Nedir o işte? O günkü gardiyanın 15 Temmuz sonrası FETÖ'den dolayı yurt dışına çıkması, yine cezaevi savcısının FETÖ'den dolayı devletten ihraç edilmesi, evet, meseleleri, bunlar önemli. Dolayısıyla da
0: gardiyan firari miymiş?
4: Evet, gardiyanın Almanya'da ya da Fransa'da, tam yanlış hatırlayabilirim, firari olduğu biliniyor ve cezaevi savcısının da, yani medyadan takip ettiğimiz kadarıyla, 15 Temmuz sonrası ihraç edildiği biliniyor. Öbür taraftan şunu da biliyoruz. Yani FETÖ ile ilgili bugün geriye baktığımızda bu tür şeyleri yaptığını, yapabileceğini de söylememiz lazım. Yani FETÖ'nün kendi yayınlarından ezoterik mesajlara çok düşkün olduğunu, evet, bu ezoterizmi bir davranış şekli, bir örgüt davranış şekline dönüştürdüğünü, buralardan kendi örgüt mensuplarına birçok mesajlar verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla da bütün bu açılardan baktığımızda gerçekten burada birçok soru var ve burada birçok şüphe var. Şimdi meselenin bu tarafından baktığımızda bundan sonraki süreçte yargı bir şekilde işte senaristler dinlendi. Yani aslında bir taraftan uzak geçmiş gibi ama bir taraftan da aslında hemen hemen o dönemin işte senaristlerinden tutunuz da birçok insan hayatta. Yani Kurtlar Vadisi'nin belki ilk başladığı dönemdeki senaristleri Osman Sınav, Ömer Lütfü Mete belki rahmetli oldu ama özellikle işte Kurtlar Vadisi'nin 99'dan sonraki bölümlerinin daha çok FETÖ'nün etkisinde olduğu söyleniyor.
0: Öyle de bir ayrım var galiba.
4: Evet, öyle de bir ayrım var. Dolayısıyla da o dönemde yani senaristler, tabii ki burada hiç kimseyi suçlamıyoruz ama en azından senaristlere de kim sufle verdiyse, kim danışmanlık yaptıysa bu meselelerin çok açık bir biçimde vuzuha kavuşturulması gerekiyor. Yani bu bir ölümden çok daha ötesi şüphe içeren, birçok soruyu içerisinde barındıran bir durum ve bunun da yargı tarafından aslında kamuoyuna da belki birçok şimdi faili meçhul cinayetlerle ilgili Adalet Bakanlığı'nda bir yapı oluşturuldu ve bugüne kadar önemli davaları aydınlattılar, hı hı, sonuçlandırdılar. Şimdi geleceğe yönelik olarak da farklı soruşturmalarda büyük ihtimal belki de bakıldığında bu ilgili dizinin başka senaryolaştırılmış ezoterik mesajlar içeren bölümleri var mıdır? Bunlara da evet, bakılması gerekiyor. Yani senaristlerin belki de verdiği bilgiler üzerinden bir şekilde başka kişiler dinlenecek, tanıklar dinlenecek. O dönemin aktörleri, o dönemin diziye bir şekilde danışmanlık yapan, bilgi veren vesaire, bunlar açığa çıktıktan sonra bence bunun da toplumun belki de soru işareti bırakmayacak şekilde olumlu ya da olumsuz. Yani burada bir FETÖ'nün olağan şüpheli olarak çok yoğun bir FETÖ izinin olduğu anlaşılıyor ama en azından da yargılama süreçlerinde topluma ne olup bittiğinin de bir şekilde kamuoyu vicdanı açısından da açıklanması şart. Hı hı.
0: Peki Sayın Dinşahin, yani evet şimdi bazı faili meçhul olan dosyalar yeniden açılıyor son dönemde. Bunların arasında öyle hani sıradan diyebileceğimiz cinayetler var. Bugüne kadar gizli kalmış, bir şekilde ortaya çıkmamış ama işte bu mesela belki bir siyasi cinayet diye mi adlandırmak gerekir? Hani veya eğer öyleyse tabii ki. 15 yıl sonra dosyanın yeniden açılmış olması ne düşündürüyor size? Ki hep bu ölümle ilgili bu şüpheler konuşulur.
1: Tabii yani. O zaman çok konuşulur.
0: O zaman da konuşulmuş.
2: Yani devlet sadece faili meçhullarla değil ya da faili meçhullarla yüzleşirken ya da onları tekrardan gündeme getirirken aslında bazı dönemlerle hesaplaşıyor. Anladığım kadarıyla ya da bu vakada diyelim 2011'le hesaplaşıyor. Kurtlar Vadisi'nin tarihçesine şöyle hızlıca bir bakacak olursak aslında Ergenekon davalarından önce başladı Kurtlar Vadisi. Ben hiç doğru düzgün izlemedim ama 2003 yılında başlamış, 2006'ya 7'ye kadar bir kanalda devam etmiş ve o dönemde daha ziyade Susurluk vakasını ifşa eden, onun üzerine odaklanan işte Jitem, Yeşil gibi isimler üzerine odaklanan ve oradaki ne diyelim derin yapıyı ifşa etmeyi gündeminde tutan bir diziymiş ve ilginç bir şekilde anti Amerikancı milliyetçilerle, hatta İslamcılarla, hatta ulusalcıları bir araya getiren bir dizi haline gelmiş. Ve böylelikle aslında bir mesaj vermek için, öyle mi değil mi bilmiyoruz. Ama popüler kültürde bir dizi geniş toplum kitlelerine, yani düşünün dindar muhafazakarından işte solcusuna, oradan ulusalcısına, milliyetçisine, herkesin izlediği, popüler olmuş, işte insanların Polat'ın cenazesine gidiyorum diye dükkanını kapattığı vesaire bir dönem yaşanmış Türkiye'de.
0: Polat'ın değil de hocam
4: şeydi. Çakır mıydı?
0: Çakır. Süleyman Çakır vardı onun cenazesi.
2: Yani dizide ölen birinin cenazesine gidiyoruz diye dükkanlarını kapattıkları bir dönem yaşanmış. Bu müthiş elverişli bir enstrüman haline gelmiş. Ne demek istiyorum? Eğer diziyi ele geçirirseniz ya da dizide bazı mesajları insanlara ulaştırabilirseniz ciddi bir ikna etme aracı. Şimdi meşruiyet dediğimiz şey ne ile alakalı? İnsanların rızasıyla ilgili, insanların genel kabul göstermesiyle ilgili bir durum. Ergenekon davalarında bu rıza yaratılmıştı maalesef. Pek çok televizyon kanalı, pek çok gazete, liberalinden solcusuna, işte sağcısına, dindarına, muhafazakarına böyle bir derin yapıdan, Ergenekon'dan, işte bunun bizim devlet geleneğinde olduğundan, İttihat Terakki'den beri böyle bir yapının işte Türk devletini korumak üzere yerleştirildiğinden, beslendiğinden falan saçma sapan şeylerden bahseder olmuşlardı ve buna inanıyorlardı. Eğer bununla mücadele edilecekse de insanları önce buna inandırmanız, sizin demokratik olan seçimlerle getirdiğiniz iktidar, yaptığınız insanların aslında gerçek iktidar olmadığını, asıl iktidarın konsey denen 3-5 adamdan oluştuğunu ve bunların tasfiye edilmesiyle birlikte gerçek demokrasinin kurulacağını anlattığınız vakit, böyle uyduruk bir dizide ama geniş kitlelere ulaşan, o zaman bir gün Genelkurmay Başkanı'nı alıyorsun, kimsenin sesi çıkmıyor. Öbür gün parti liderini alıyorsun, öbür gün YÖK Başkanı'nı alıyorsun, öbür gün bilmem hocaları alıyorsun, gazetecileri alıyorsun. Birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga. Kaç dalga oldu Ergenekon'da? 13 dalga oldu mu?
1: Muhtemelen.
2: Ben en son 13'ü saymıştım. Onun üzerinde dalgada binlerce insan, binlerce aydın, binlerce ülkesini, vatanını, milletini seven insan katil olmakla, gizli bir örgütün üyesi olmakla, yani hiçbir şekilde bir araya gelmeyecek.

0: biliyoruz. Fethullahçılar kuvvetle muhtemel işte Taraf Gazetesi gibi, Zaman Gazetesi gibi adını saymayalım şimdi. Pek çok gazete, gazeteci, işte ne bileyim film, sinema, kültür endüstrisine de böyle girmeye çalıştılar. Bunlar aracılığıyla insanları önce bu tehdidin, bu örgütün, bu gizli yapının varlığına ikna ettiler ve sonra da olur olmadık insanları topladılar. Devlet bence bugün Sayın Adalet Bakanımız eğer buraya getirdiyse konuyu ve bunun üzerine gidecekse 2011'deki yapılanmayla hesaplaşmanın bir başka yolu diye düşünüyorum. Bunun dışında şunu söylemem lazım. Yani bu dizilerde hakikaten tesadüfler olur. Bunun öyle olup olmadığını bilmiyoruz. Sayılar için de öyle. Yani işte ne bileyim biraz ebced hesabı gibi işte 2011 yılı işte 20 ile 11'i topla onu çıkart bunu top. Öyle bir hesabı vardı Sayın Bahçeli'nin MHP'nin 40. yılı. Yani o 40'ı bir şekilde bulmak mümkün o sayılardan. O neydi? 34 FG 70-61 oradan da 70-61'den de
1: 16-07.
0: 16-07'yi çıkartmışlar. Ters çevirince şöyle oluyor. Ben birkaç tanesini toplamaya çalışmıştım. Toplamaya gerek ama yokmuş.
2: Mesela Kazım Kaşifoğlu meselesi. O yani diğerlerini değil. Ebced diye.
0: O tesadüf değil. O tesadüf oradaki değil. Zaten, o isimleri kullandılar.
3: Yani ölüm gerçekleştikten sonra diziye onu konu etmek, senaryolaştırmak ve o cesareti bulmak bir tuhaf bir şey. Yani.
0: Bu arada öldüren kişi kim? Siz söylediniz az önce kara lakaplı birisi.
3: Yani ismi bilmiyorum sanatçının şu an.
1: Öldüren de galiba ben de izlemedim. Arkadaşlara sordum bilenlere yeşili temsil ettiğini söyledi.
0: Yeşil Kuzinoğlu'nu neden öldürsün? Pek çok tutarsızlık, mantıksızlık vesaire söz konusu. İşte bir tanesinde de bir mezar taşında Erdoğan ismi görünmüş. Neyse yani bunları bilerek, isteyerek kullanmış olabilirler. Bilmiyorum tesadüf de olabilir. Ama bugünden geriye baktığımızda anlamsız olan bazı şeylere bugün anlam ifade eden anlatılar, hikayeler buluyor olabiliriz. Onun için bazı şeylerin eş zamanlı olarak gerçekleşmiş olması onların ilişkili olduğu anlamına gelmez. Ama bu diziyle ilgili ben bunu çok rahat söyleyebilirim. Bu dizi Ergenekon'un varlığını halka ikna etmek için kullanılan en önemli araçlardan biri haline gelmişti. Ne zaman sonra? Belki Oda TV'ye yapılan operasyondan sonra. Çünkü o zamana kadar bir ulusalcı unsur da var içerilerinde. Evet. İsim geçirmeyeyim ki belki bilmiyorum cevap hakkı doğar mı? Ama yani işte orada da daha öncesinde yani 2003-2006 Susurluk hikayesi var. Ama 2006'dan sonra Pusu şeklinde devam eden dizide hocam, zaten yine ulusalcı unsurlar var. Ama sonra Oda TV davasından sonra 2011'den sonra daha sertleşen bir derin devlet evet, ve evet. işte iktidarın bir konsey tarafından yönetildiği algısı halka inandırıldı.
1: Yani dizinin ilk kısımları çünkü işte bir takım irili ufaklı mafyalar, onların arasındaki uyuşturucu ticareti, kumarhane işleri bunlar arasında dönerken gitgide dediğiniz gibi böyle derin devletle başka yerlere giden bir hal almıştı.
0: Popüler olunca ta İttihat Terakki'den beri biz devleti zaten böyle gizli örgütler marifetiyle yönet. Niye böyle bir şey? Yani devlet geleneğimiz var bizim işte kurumlarımız var. Ötüken'den bu yana devlet geleneği olan adam niye tutsun da gizli bir şeylerle yönetmeye çalışsın ki? Ha.
1: Peki bir reklam arası verelim devam edeceğiz.
4: NTV Radyo. Kim buldu, nasıl buldu?
5: İlk CD'nin kayıt süresi neye göre hesaplandı?
4: Beethoven'ın 9. senfonisinin süresine göre hesaplandı. İlk video kaydediciyi, televizyonun da mucidi olan İskoç John Logie Baird 1926 yılında buldu. Baird, gramofonla aynı prensipten hareketle 25 santim çapındaki bal mumu diskin üzerine görüntü kaydedebilen bir aygıt patentini aldı. 1965'e gelindiğinde ise Amerikalı James T. Russell, vinil plakların pikap iğnesi yüzünden aşınıp yıpranması nedeniyle lazerle okunacak şekilde bir

0: bir disk fikrini geliştirdi. Russell'ın fikrini video görüntüleri kaydedecek şekilde genişleten Philips ve Sony, 1982'de ortak olarak ilk kompakt diski, yani CD'yi piyasaya sürdü. İlk CD prototipinin kayıt süresi 74 dakika olarak tasarlandı. Çünkü Sony'nin o tarihteki yönetim kurulu başkanı Akio Morita'ya göre bir CD, Beethoven'ın 9. senfonisinin sığacağı boyutta olmalıydı. Ve Berlin Filarmoni Orkestrası'nın Herbert von Karajan yönetiminde seslendirdiği senfoni en iyi performans olarak genel kabul görüyordu. Morita ile Karajan da yakın dosttu. 1 milyon satış rakamına ulaşan ilk CD ise Dire Straits'in 1985'te çıkardığı Brothers in Arms albümü oldu. Teknolojideki ilerleme 1990'larda sayısal çok yönlü diskin, yani DVD'nin geliştirilmesini sağladı. DVD, bir filmi kaliteli olarak görüntüleyebilecek kadar bilgiyi depolayarak video kasetlerin yerini aldı.
1: Kim buldu, nasıl buldu?
2: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.

0: Radyo. Devam ediyoruz. Reklamların ardından doğrudan siyasete. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyanın yeniden açılmasını konuşuyorduk ilk bölümde. Yani hani şunu sorayım Mete Çubukçu. Nereye doğru gidebilir sizce bu soruşturma? Başka faili meçhuller de var. Belki onlara da sıra gelecektir, değil mi?
1: Şimdi burada tabii adli tıptaki raporu, yani bu FETÖ'ye bir yapıldı, bir takım örnekler alındı. Orada yapılacak araştırma adli tıp uzmanları tarafından ölümün nasıl gerçekleştiğini en azından belli bir oranda, bilemiyorum tabii hani 10 küsur yıl geçtikten sonra nasıl şey yapıyorlar, bir işlem yapılıyor ama belli bir oranda ortaya çıkabiliyor. O önemli, o rapor sanırım herhalde bir 3-5 gün içinde, çünkü cumartesi günü yapıldı, evet kabir açıldı, 3-5 gün içinde bu çıkabilir. O çıktıktan sonra tabii ki o dönem eğer adli tıpta naaş muamele gördüyse oradaki sorumlular bir defa sorguya alınacaklar. Demin söylediğim gibi yani o gece cezaevinde nöbetçi olan amir, o gece nöbetçi doktor var mıydı? Yani iki tane sağlık görevlisi sanırım onu şey yapanlar, oradan taşıyanlar şu anda tutuklanmış durumda. Bunların bu Kozinoğlu'nun vefatının ardından işte dosyaya ilk takipsizlik veren savcı, o zaten kaçmış durumda. Yani ihraç edilmiş ve şu anda nerede olduğu bilinmiyor. Ve o dönem sorumluları. Yani kimse hakikaten öyledir. Yani şimdi böyle bir Silivri gibi ya da şimdi Marmara Cezaevi gibi yapılarda birçok kademe var. O kademelerin hepsi tek tek sorgulanması o dönem gerekiyor. O anlamda bilmiyorum kolluk mu, yani kim bu işte ilgiliyse oralara doğru gidecektir. Onun için bu adli tıptan çıkacak karar biraz soruşturmanın yönünü belirleyecek gibime geliyor. Ama şöyle de bir şey var, hakikaten bu tür davalarda, yani üzerinden uzun yıllar geçmiş olan davalarda, bu geçen hafta da biraz değindik, bu yeni teknolojinin imkanlarıyla o dönem neler konuşulmuş, ne yorumlar yapılmış, hangi haberler çıkmış? Yani bunu kesinlikle kalp krizi diye yayınlayanlar ya da bir takım şüpheleri de sayfalara ya televizyonlara taşıyanlar vesaire gibi, bütün bu bilgilerin, bunlar zor değil, toparlanıp oradan bir analiz çıkarmak. Yapılan yorumlar, koğuş arkadaşları kimdi, onlar neler söylüyorlar. Ben bu konuda daha çok başlangıçta olduğumuzu, çok taze olduğunu düşünüyorum. Ama şuraya geldiğimizde şimdi Kaşif Kozinoğlu Oda TV davasından getiriliyor ve o davadan tutuklanıyor. Ergenekon'un bağlantılı davası, yani Ergenekon işi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni devirmek, askeri şeyleri, yolları kullanarak silahlı terör örgütü o zaman olarak adlandırılıyor. Oda TV davası da bu yapıya medya desteği verdiği iddiasıyla Kaşif Kozinoğlu da Oda TV'ye bir takım belgeleri sızdırmakla itham ediliyor. Aslında bu net olarak ortaya çıkmış değil ama bir takım belgeler, atıyorum bu tür belgeler FETÖ tarafından Oda TV bilgisayarlarına sızdırılmış da olabiliyor. Çünkü burada eski isimler var. İşte Barış Pehlivan var, Terkoğlu var, Ahmet Çık var. Daha sonra bunlar çıktı ortaya. Bu kişilerin bilgisayarlarına dışarıdan virüs yoluyla sahte dokümanlar yükleniyor. Yani büyük bir ihtimalle bu yüklenenler arasında Kaşif Kozinoğlu'nu suçlayacak ya da o şüpheyi bırakacak bir takım doneler de yükleniyor olabilir. Yani böylesine çalışılmış, böylesine örgütlenilmiş ve inanılmaz bir şey o dönemde. Ve belki bu senaryoyu yazanlar da, bilemiyorum yani burada kimseye yani suçlayamayız, itham edemeyiz ama o dönemin havası, özgüveni zaten bir şey olmaz. Ve oralara da bir takım mesajlar amacıyla işte bahsettiğimiz bu sekansları buralara yüklemiş olabilirler. Ya da hakikaten dizinin belli bir yıldan sonrakine, bölümlerine tekrar bakmak gerekiyor. Ama buraya takıldığımız zaman biraz işin tabii magazinine takılmış gibi oluyoruz. Dediğim gibi yani bu resmi soruşturmaların çok çok yönlü, FETÖ'cü ya da değil kimse, oradakiler yani sorumluların bir şekilde tekrardan dinlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu tabii hakikaten yani Adalet Bakanlığı'nın başlattığı bu önemli bence adım ya da işte kampanya diyelim. Çok önemli olduğunu bize gösteriyor. Önemli olduğu kadar hakikaten ne kadar da zor olduğunu gösteriyor. Çünkü sayı hiç de azımsanacak kadar değil.
0: Faali meçhul sayısı.
1: Tabii ki hem adli vakalar hem siyasi vakalar hem de şüpheli vakalar. Hakikaten çok yani hep bahsediyoruz. Yani Türk siyasi tarihi zaten bu tür vakalarla dolu. Yani bir süre sonra Güneydoğu belki gündeme gelecek. Orada da hani zamanında siyaset yapmış siyasetçiler, milletvekilleri ya da sıradan insanların birçok şeyi var. Fail meçhuller söz konusu. Cumartesi anneleriyle ilgili ta geriye doğru giden önemli bir adım ama meşakkatli bir adım. Onun için hakikaten burada kararlı olmak, sonuç alıcı adımlar atmak, vazgeçmemek, uzman kadroları bu işin içine katmak. Hakikaten ihtiyaç varsa her alanda. Çünkü hakikaten bunlar uzmanların işleri. Ha. Yani siyasi cinayette sıradan cinayeti ortaya çıkarmak ya da işte bu konuda çalışmak. Ama ben önemli bir dönüm noktası diye düşünüyorum. Çünkü ya burada bir nasıl diyeyim hani yumağın bir ucunu ipini çektiğimizde bence yavaş yavaş orada çözülmeler başlayacaktır. Ya birçok kanıt da aslında bugünkü teknolojiyle yeniden değerlendirilebilecek ve ortaya çıkabilecek nitelikte.
0: Yani ne bileyim hani böyle benzer meseleler eğer bir cinayetse yani tekrar söyleyeyim bu veya faili meçhuller geçmişte üzerine gidildiğinde dirençlerle karşılaşılabiliyor. Hani mesele bazen başlanıyor bitmiyor. Herhalde ciddi bir kararlılık da gerekiyor. O kararlılığı görüyor musunuz? Bu meselelere.
1: Bu da hemen takipsizlikte kapatılmış mesela bu dönem.
2: Geçen hafta da burada konuştuk. Şimdi bu davalar bu tür faili meşhur olarak kalan işte ölümler, cinayetler ya da bir an önce kapatılan, yeniden açılan şüpheli dosyaların yeniden açılmasının bir aslında önemli bir nedeni var. O da şu. Yani sonuçta devlet gerçekten FETÖ'den arındırılma yönünde çok önemli bir çaba ortaya kondu ve burada da bir başarıya ulaşıldı. Yani çünkü FETÖ döneminde şunun olduğunu artık bugünden geriye bakınca anlıyoruz. Devletin farklı kurumlarında öyle bir kendi sapkın amaçları için öyle bir ağ oluşturmuş ki, öyle bir network oluşturmuş ki yani işte... Bir yerde bir hukuksuzluk yapıldığında onu kapatabilecek her türlü mekanizmayı kurduğu anlaşılıyor. Hatta işte 17-25 şeye baktığınızda, MİT tırları kumpasına baktığınızda yani bir şekilde devleti kurumsal olarak tamamen çökertmeye yönelik olarak bir faaliyetin içerisinde olduğu anlaşılıyor. Yani aslında bugünden geriye yönelik her şeyi yeniden okumamız lazım. Yani MİT tırları belki o dönemde yani iktidar muhalefet psikolojisi açısından farklı şekillerde tartışılmış olabilir. Ama bugünden geriye baktığınızda devleti özellikle ya da iktidarı uluslararası toplumdan tamamen izole etmeye, uluslararası alanda tartışılır hale getirmek için yapıldığı anlaşılıyor. Ya da 17-25'e baktığınızda gerçekten devletin hem yargı içinden hem emniyet içerisinden kurumsal kapasitesini çökertmeye yönelik olarak bir eylem olduğu anlaşılıyor. Ya da İşte 15 Temmuz'a baktığınız zaman işte o güne kadar bir şekilde toplumu hazırlayarak işte siyasi partilere kumpaslar kurarak, farklı yapılara kumpaslar kurarak bir şekilde toplumu bir yere kanalize ederek belki iktidar karşıtlığını, toplumsal muhalefeti çeşitli olumsuzluklarla büyüterek bir yere gelindiği anlaşılıyor. Şimdi tekrar buradan geriye gittiğimizde gerçekten ben bu tür dosyaların bir ya, tam olarak aydınlatılır aydınlatılmaz o yargının konusu, devletin konusu ama aydınlatmaya yönelik olarak en azından bu şüpheleri gidermeye yönelik olarak birçok şeyin açığa çıkması bile bence bundan sonrası açısından önemlidir. Yani bu davaları konuşurken bu yönünü hep vurgulamak gerekir. İkincisi şu, eğer devletin içerisinde bir hukuksuzluk yapıyorsanız ya da işte özgüveniniz çok yüksekse FETÖ'nün o dönemde yaptığı gibi Bunun sonradan bir şekilde, yani arada ya ne olacak dememek gerekiyor. Bir şekilde eğer bir hukuksuzluk varsa bu tür cinayetlerde vesaire açığa çıkacağını da yani bunu yapanlar...
0: Böyle bir şey yapmaya niyetlenenlere de bir...
2: Niyetlenenlere de bence
0: önemli
2: bir
0: mesaj.
2: Tabii evet. Burada işte yıllardır FETÖ'yü konuşuyoruz. Yani FETÖ'yü konuştuğumuzda ve FETÖ'nün yöntemlerini mesela işte... Devletin kurumlarına sızma ya da başarılı olan herhangi bir kuruma, işte cemaatlerden tut medyaya kadar başarılı olan bir yere sızarak kendi amaçları için bunu nasıl kullandığını biliyoruz. İşte Kurtlar Vadisi'ni konuşuyoruz, diziyi, işte fenomen bir dizi, başarılı ama belirli bir süreçten sonra büyük ihtimal FETÖ'nün radarına girdi ve bunun üzerinden de kendi yine sapkın amaçlarını farklı şekillerde bilmiyoruz. Yani bu tür şeyler olağan şüpheli olarak hedef şaşırtma vesaire, bunların hepsini dikkate aldığımızda bunları da konuşmamız lazım. Ve en nihayetinde de yani bu davaların bir şekilde yani faili meçhul kalan uzak dönem ya da yakın dönemdeki dosyaların yeniden açılması, yeniden tartışılması, az önce Mete Bey söyledi. Teknoloji her alanda gelişti. Yani o dönemi yeniden ele alırken bir taraftan işte Fethi Kabir yaptığınızda oradaki incelemelerin de bugünkü teknolojik ve gelişmelerle çok daha kolay bir şekilde belirli şeyleri bulmanızın mümkün olduğunu en azından uzmanları dinlediğimizde söylüyorlar. Ya da bugün birçok şey açığa çıktığına göre medya üzerinden geçmişe yönelik olarak yeniden o dönemin arkeolojisini yaptığımızda, yani bilgi arkeolojisi, haberin arkeolojisi, o dönemdeki tartışmaların, eylemlerin vesaire, yani birçok belki farklı amaçlar için dizayn edilmiş şeyleri de bugün yeniden konuşmamız lazım ve bugüne yönelik yansımalarını da ele almamız lazım. Yani FETÖ belki Türkiye'deki toplumsal muhalefetle iktidar arasındaki bir konuyu kendi sapkın amaçları için kullanarak sureti haktan da görünerek çoğu zaman nasıl devlete, millete zarar verecek hale getirdiğini bugün çok daha iyi görüyoruz. Bu meseleleri tartışırken de bence sürekli bugüne de yakın dönemde atıflar yaparak meseleyi böyle analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Var mı hocam bu konuda eklemek istediğiniz bir şey?
3: Konuşabilirim.
0: Buyurun. Yani şimdi önemli faili meçhulleri konuştuk. Üzerine gidilmesi ne açıdan önemli bu işlerin sizce? Yani neleri değiştirebilir?
3: Devlet adına adam öldürmenin mümkün olmadığı, kabul edilebilir bulunmadığı bir zihniyete kavuşmamız, ilerlememiz gerekiyor. Bunun tek örneği Kaşif Kozinoğlu değil. Yani öldü mü öldürüldü mü bilmiyoruz. Ben onu tanıyanlarla birkaç kere konuştum. Eski öğrencilerimden var onunla çalışmış olan. Öldürülmüş müdür diye. Olabilir dediler ama... Aynı zamanda çok pro içiyordu hocam. Kalp krizi de gerçekten geçirmiş olabilir. O ihtimali de bir tarafta tutmak gerekiyor diye söylediler. Ama kalp krizi geçirmiş olsa bile, evet yani sağlığına dikkat etmediği, sigara içtiği, pro içtiği, her neyse tekelü tütün kullandığı için böyle bir şey olmuş olabilir ama bunu tetikleyen şey de onun hapse atılması.
0: Tabii ki.
3: Ve haksız bir şekilde atılması, orada yaşadığı yoğun stres ve bunun sonucunda geçirdiği kalp krizi olabilir. Yani her halükarda...
2: Yani burada bir şüphe var hocam. Öyle
3: her halükarda doğal bir ölüm
2: bir
3: değil yani.
2: Üzerine gidilmesi gerekiyor.
1: Doğru ki.
2: Evet.
1: Muameleler ya da işte orada işte birçok iddialar var efendim.
2: Yani bu iddialar aydınlatılması gerekiyor.
1: Acil durum işte butonunun olduğu, o butona basıldığı, efendim o sesin
2: yolda duyulmaması için. Yolda ambulansın durdurulduğu 10 dakika
1: gibi yani birçok iddia var.
2: Yani bu iddiaların en azından aydınlatılması gerekiyor.
3: Hepsinin aydınlatılması lazım ama bununla kalmamak lazım. Bir adım daha geriye gidelim. Bu bizim eğer konuşacaksak siyasi cinayetlerden ilk siyasi cinayetimiz değil. Aydınlanmayan ilk siyasi cinayetimiz de değil. Yani Uğur Mumcu var, Bahri Uçok var değil mi?
1: Tabii.
3: Pek çok aydınımız, işte önde gelen vatandaşımız, siyasetçimiz faili meçhule kurban gittiler. Ve bunlarla ilgili bazen devlet büyüklerimiz işte duvardan bir tuğlayı çekersek yıkılır hepsi, devlet yıkılmasın diye bunun çok üstüne gitmiyoruz gibi açıklamalarda bulundular. Şimdi görüyoruz ki hükümetimiz bunun üzerine gidiyor.
2: Gitsin. Belki o dönemde gidilseydi ondan sonrakiler
3: olmazdı.
2: Olmayabilirdi.
3: Olmazdı.
2: Evet.
3: Bundan sonra gidilmesi lazım. Devlet adına yargılamadan, işte yasal süreçlerden geçirmeden devletin bekası için adam öldürülmez. Bu ancak savaş zamanlarında, yani Kurtuluş Savaşı, İstiklal Harbi gibi dönemlerde düşmana uygulayabileceğimiz bir muamele. Çerkez Ethem isyancıları yargılamadan öldürmeye başladığı zaman İsmet Paşa'nın ettiği bir laf vardır. En azından bir mahkeme kur. Heyet-i Merkezi adına yargılandınız deyip idam edilmeden önce kararı oku, ifadeleri al. Astıktan sonra da bir yafta yapıştır. Bilsinler ki bu kişi devlet tarafından yargılanıp öldürülmüştür. Biz eşkıya değiliz, devletiz der. Bunu devleti yönetenlere bir zamanlar hatırlatmak gerekiyor idi. Belki şimdi de bunu devlet adına bazı işleri yapmış olan insanları tespit edip, ifşa edip, yine bir Ergenekon süreci gibi olmasın da, ama bu geçmişle hesaplaşmak bizim demokrasimiz açısından önemli. Bu işlerin bir daha yapılamaz olması için önemli. Ve FETÖ hareketi var mı bir iki dakikamda?
0: Var hocam.
3: Yani bir memlekette iki türlü ele geçirirsiniz idareyi. Gramsci'ye göre. Gramsci anlatmayacağım ama birazcık bahsedeyim. Bir tanesi silahlı darbe yaparak. Silahlı darbe nasıl yaparsınız? İşte gidersiniz, radyo evini basarsınız, silahlı kuvvetler el koymuştur dersiniz ve meşru hükümete son verirsiniz. Ve bunun adına kimileri yani yapılanlar darbe der, yapanlar devrim der. Ama bu iktidarı silah yoluyla ele geçirme yöntemidir. Bu demokrasilerde çok mümkün değil der Gramsci. Mesela İngiltere'de silahlı darbe yapılır mı? Neyi ele geçireceksin? Geçireceğin bir yer yok. Geçirsen bile kimse kale almaz seni. O zaman nasıl iktidarı ele geçirebilirsin? Televizyonları ele geçirerek, gazeteleri ele geçirerek, üniversiteleri ele geçirerek. Ya bunları nasıl ele geçirirsin? Buradaki insanları önce tasfiye edersin. Gazetecileri terörist diye tutuklarsın. Hocaları terörist diye tutuklarsın. Ya da etiketlersin. Herkes Ergenekoncu olmuştu bir dönem. Ondan sonra işte televizyoncuları bunu yaparsın. Ve halka da dönüp ne hikayesi anlatırsın? Bakın bunlar gizli bir örgütün üyesi. Bunlar devleti yönetiyorlardı. Konsey kararı veriyordu ve halkımız da sağcısıyla, solcusuyla, İslamcısıyla, liberaliyle, bir ölçüde ulusalcısıyla, ya galiba yanlış bir şeyler olmuş memlekette deme kıvamına getirtilmişti bu araçlarla. Bu dizi de senaristler biliyordur, bilmiyordur. Farkındadırlar, değildirler, emin değilim. Ama bu dizi belli bir dönem bu işin en önemli araçlarından bir tanesi oldu. Pek çok televizyon kanalıyla birlikte, pek çok üniversite hocasıyla birlikte. Çünkü sizin kalkmanız lazım, bizim oturmamız lazım denerek. Öyle tasfiyeler ve yer değiştirmeler söz konusu oldu. O döneme yakından hakikaten bakmak lazım ki bu bir daha yapılmasın. Bu bir demokraside yapılabilecek en kalıcı darbe yöntemidir. Silahla geleni göndermek mümkün ki en sonunda o hatayı yaptılar. Sarkastik bir şekilde, alaycı bir şekilde söylüyorum. İyi ki yaptılar. Eğer sinsice böyle devam etselerdi başımız büyük beladaydı.
0: Yine de öyle demeyelim hocam.
3: Evet. Öyle yaptılar ki bunlardan kurtulmak mümkün oldu. Yoksa görünür hale gelmeyeceklerdi. Bunların ne tür bir bela, ne tür bir tehdit olduğunu anlamamız çok güç olacaktı. Sinsice devlet kurumlarını ele geçirip, insanları Ergenekoncu diye tasfiye edip, halkı da buna ikna edip, aslında bir paralel hükümet demiştik o dönemde, paralel bir iktidar kurmuşlardı. Evet. Ve gidici gibi de değillerdi.
1: Varsa bir iki dakika. Şimdi biraz akademik şeye girecek ama Chomsky geçenlerde vefat etti. Onun en önemli tezi Rıza'nın imalatı diye bütün dünyada bilinir. Yani bir rızayı imal edip kabul ettirecekseniz onun yöntemleri vardır. Burada medya vardır, sanat dünyası vardır, sinema vardır, televizyon vardır vesaire kitaplar vardır. Bir şekilde yani güç kullanmadan, şiddete başvurmadan insanlara bir şeye inandırmak. Yani ne kadar yapanın ne kadar haklı olduğunu. Şimdi burada böyle bir şey var zaten. Yani bu rızayı imal etmek ve insanlara daha yumuşak bir şekilde iletmek ve kabul ettirmek. Ya bu her ya Amerika'da var, İngiltere, şu anda bütün dünyada yani iktidarların çok ciddi olarak kullandığı, yani varsayalım benim hani en mesela derslerde falan verdiğim örnek, Irak'ın işgali öncesi Amerika'nın bu kimyasal silah
0: var
1: yalanını Colin Powell'ın çıkarak böyle işte 3D'li görüntülerle vesairelerle nerelerde gömülü olduğu harita üzerinde miktarlarıyla anlattığı, Birleşmiş Milletler'de miydi, dışişlerinde miydi tam hatırlamıyorum. Böyle büyük bir şeyle, konferansla.
3: Uyduruk bir akademisyenin uyduruk bir makalesine dayanarak.
1: Dayanarak ama bir şekilde yani bir noktadan sonra Amerikan halkını ya da işte Batı kamuoyunu, evet ya burada bir kimyasal silah var. Bu dünya için bir tehdittir. Dolayısıyla biz buraya müdahale etmek durumundayız. Onların zihinlerine bir şekilde nakşediyor. Başka örnekleri de bunların söz konusudur. Onun için bu şey Chomsky'nin Rıza'nın imalatı tezi ya da kavramsallaştırması çok çok önemlidir. O daha çok Amerikan siyaseti üzerine bunu kurmuştur ama hani bugünkü konuya da biraz oturuyor diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi yani bu tabii ki süreç devam ediyor. Anlaşılan o ki soruşturma derinleşecek. Bugün verilecek ifade de herhalde o ifade hayli önemli. Çünkü o ifadede bizi birileri bunları söyledi, biz bilmiyorduk da diyebilirler. Herhalde yani ne çıkacak şimdi o ifade çok merak ediliyor.
2: Ne dediğini ya da yani işin belki de işte bilmeden ya da bilerek o dönemde bu süreçlerde kimin etkili olduğuna dair bir ipucu ortaya çıkarsa oradan yargı zaten devam eder diye düşünüyoruz.
0: Yani orada da çünkü evet, nereye varır? Hani oradan da o kişiler artık burada mıdır? Gitmişler midir?
1: Yani tabii da şimdi sinemada, sanat dünyasında, edebiyatta kurgu çok önemlidir. Hayal dünyası çok evet, önemlidir. Onun için hakikaten yani sırf bu konuyla ilgili söylemiyorum.
0: Evet.
1: Çünkü öbür türlü olduğu zaman yani insanların hani düşüncesine ve o kapasitesini bir şekilde sınırlamanız gerekir. Sanatçı, senarist gibi hakikaten yaratıcılık isteyen, bu zaman zaman iyi de olabilir, zaman zaman kötü de olabilir ama daha farklı düşünür, daha farklı bir takım nasıl söyleyeyim hikayeler yaratmaya çalışır ki ya ilgi çeksin, izlensin ve devamı şey yapsın, evet, gelsin diye. Ha bu böyle midir? Bilemiyorum. Bazen üst üste oturur. Kimine komplo deriz. Ya bak aslında biliyorlardı vesairedi. Demin çizgi film
3: Simpsonlar.
1: Simpsonlar. Mesela Simpsonlar yıllar sonra bu Trump'la ilgili ya bunlar her şeyi biliyorlarmış falan diye.
3: Sadece
1: ya,
3: Trump değil yani kahin gibi muamele gördü Simpsonların senaristleri.
0: Evet. Bu dizinin mesela verdiği çok önemli zararlardan bir tanesi de bence ki evet 2000'li yıllarda başladı, sonra yeniler, yeni parçaları çekildi. Tekrarları çok fazla yayınlandı. Ya bugün 18 yaşında olan, 15 yaşında olan gençler de bu diziyi birçoğu seyretti. İşte bugün biz yok Daltonlar diyoruz, yok başka başka garip garip suç örgütleri. Şöyle bir anlatı vardı bu dizinin ilk başından itibaren. Mafyatik ilişkilere bulaştığınızda, işte suç ilişkilerine bulaştığınızda, burada da bir tırnak içinde başarılı olursanız devletin radarına girersiniz. Devlet adına ondan sonra çalışmaya başlarsınız gibi garip bir anlatısı da vardı. Büyük zarar verdi bu da.
3: Tabii.
1: Ama dediğim gibi yani sonuçta hani sanatçıların, senaristlerin hayal dünyası daha farklı şey yapar, çalışır. Gerçek hayatta esinlenirler. Hatta bazılarına filmlerde şey denir, biliyorsunuz gerçek hayattan esinlenilmiştir ama bir takım karakterler
4: değiştirilmiştir
1: vesaire denir. Onun için işte savcılıktaki ifadelere bakmak ve daha sonraki soruşturmaya bakmak gerekiyor. Neler söylendi hakikaten ben de merak ediyorum. Evet. Ama burada benim dikkatimi çeken, yani özellikle ölümünden sonra onun işte 2-3 hafta sonra konu edilmesi benzer bir şekilde, o biraz tuhaf. Bilemiyorum. Yani orada bir hayal dünyası yok çünkü gerçekleşmiş bir şey var.
0: Ya o dönemde tabii o bahsettiğiniz özgüven belki o grubun birçoğunda vardı. Olabilir. Hani bir şey olmayacağı rahatlığı.
2: Yani onunla da büyük ihtimal bir yerlere ya da birilerine mesaj vermek de
1: bilemiyoruz.
2: Amaçlanmış olabilir. Evet.
0: Dediğiniz gibi çok garip ezoterik işleri vardı.
2: Yani FETÖ'nün böyle şeyleri vardı.
0: Vardı. Evet, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin çok tartışma vardı. 2011 yılında da o tartışmalar vardı. Ama bugün dosya yeniden o dönem kapatılan dosya yeniden açıldı. Soruşturma devam ediyor. Bakalım, ifadeler önemli. Bugün o senaristlerin verdiği ifade önemli. Neler çıkacak önümüzdeki günlerde, tabii onu takip edeceğiz efendim. Bir reklam arası verelim, devam edeceğiz.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Serin hava ülkenin batısında cumaya kadar kalacak. İstanbul'da bulutluluk fazla, sıcaklık 25 derece. Sonraki günlerde yağmur var. Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 26 derece. İzmir'de sıcaklık 30 dereceye iniyor. Antalya nemli 34 derece. Çarşamba İzmir ve Antalya'da sağanak yağmur var. Marmara'da hava rüzgarlı ve serin. Sakarya tarafı ise daha bulutlu. Edirne 28, Sakarya 25 derece. Gece Edirne'de sıcaklık 13 dereceye iniyor. İç Anadolu'da yağmur çok az noktada var. Eskişehir 24, Kayseri daha sıcak 29 derece. Perşembe bölgede şiddetli yağış bekleniyor. Ege 5 derece serinledi. Manisa 29, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Sonraki günlerde Ege genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişleri olacak. Akdeniz'de nem yüksek. İç kesimlerde kısa süre görülecek yağış perşembe geniş alanı etkileyecek. Adana 33, Mersin 32 derece. Karadeniz'de salı günü orta kuvvetli ve kısa süre görülecek yağmur, çarşamba, cuma günleri arasında şiddetlenecek. Sıcaklık çoğu yerde 23-25 derece. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'la sıcaklık hala yüksek. Erzurum 27, Malatya ve Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa açık 37 derece, Paris sıcak 29, Atina yağmurlu 30 derece.
0: Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da.
2: Recep Tayyip Erdoğan Samsun programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Hem iç hem dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını şimdi ekrana getiriyoruz.
3: Evet, kıymetli gençlerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Samsun Gençlik Buluşması programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandırmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.

0: Sayın Cumhurbaşkanımız, kıymetli gençlerimiz, değerli arkadaşlarımız, gençliğin ve geleceğin şehri Samsun'umuzda Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla bizleri onurlandırdığı Samsun ve çevre illerden gelen gençlerimizle bir araya gelmiş olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Samsun Gençlik Buluşmamıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Kıymetli genç arkadaşlarımız, değerli konuklarımız, şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mikrofonu arz ediyoruz. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Sevgili gençler, Samsun'umuzun kıymetli evlatları, çevre illerden buluşmamıza iştirak eden liseli ve üniversiteli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle selamlıyorum. Karadeniz'in kapısı Samsun'da bağımsızlık meşalesini yaktığımız ilk şehirde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tabii bugün bizim için Samsun'da gerçekten anlamlı bir gün yaşadık, yaşıyoruz. Şehir hastanemizin açılışını yapmak üzere geldiğimiz Samsun'da gençlik buluşmalarımızın bir yenisini daha sizlerle bir arada Samsun'da gerçekleştiriyoruz. Her gençlik buluşmamızda olduğu gibi bugün de Türkiye'yi, dünyayı ve geleceğimizi sizlerle konuşacağız. Şunu sözlerimin hemen başında ifade etmek istiyorum. 107 sene önce Samsun'dan başlayan İstiklal yürüyüşü bugün büyük ve güçlü Türkiye istikametinde hamdolsun devam ediyor. Bakınız, hemen arkamızda istiklalden istikbale uzanan bu güzergahın iki güçlü sembolü bizlere iştirak ediyor. Bir tarafta Bandırma vapuru, hemen yanı başında TCG Anadolu gemisi. Bandırma vapuru ile başlayıp TCG Anadolu ile devam eden bu rota Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin de bir nişanesidir. Allah'a hamdolsun bugüne kadar bizler fırtınalı denizlerde Türkiye'yi sahili selamete ulaştırmayı başardık. Coğrafyamızın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu bir dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk. Ülkemize pek çok alanda tarihi başarılar, tarihi zaferler kazandırdık. Yarın Türkiye'nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz. 86 milyonun yanı sıra ümidini Türkiye'ye bağlamış yüz milyonlarca mazlumun emanetini de sizler yükleneceksiniz. İnanıyorum ki hepiniz taşıdığınız bu mesuliyetin bilinciyle ülkemize ve milletimize en güzel şekilde hizmet edecek, Türkiye'yi her kulvarda çok daha iyi yerlere getireceksiniz. Sevgili gençler, gençlik bir devam ve beka halkasıdır. Geçmişi geleceğe taşıyan en kritik insan kaynağıdır. Biz hep şuna inandık. Gençliğin her şeyden evvel inandığı ve takipçisi olduğu ulvi bir davası olmalıdır. Bu dava öyle günübirlik gelip geçici heveslere değil, asırları kuşatan güçlü bir mefkureye dayanmalıdır. Merhum Cemil Meriç'in sözleriyle bu dava irfanımızı yeniden fethetmek, dava ecdadın tefekkür özellikle hazinelerini bugünkü nesillerin tecessüsüne yani görme, anlama merakına açmak, bir kelimeyle bugünü düne bağlamaktır. Evet, biz de şahsen hem yarım asrı aşan siyaset hayatımızda hem de AK Parti'nin çeyrek asırlık yolculuğunda hep gençlerle yol yürümeye, gençlerin davasına omuz vermeye gayret ettik. Gençleri siyasetin merkezine almak, unutmayın, bir irade meselesidir. Böyle dedik ve bunun da gereğini yaptık. Ne yaptık? Seçilme yaşını 30'dan 18'e indirerek siyasette gençlerin önünü açtık. Özel sektörden eğitim ve spora, kamu yönetiminden kültür, sanat ve sivil topluma, gençlere her türlü desteği sağladık. Bir gencimizi daha nasıl kazanabiliriz? Bir gencimizi daha bu milletin istiklal yürüyüşüne nasıl dahil edebiliriz diyerek her fırsatta sizlerin yanında olduk. Şunu daima aklımızın bir köşesinde tuttuk. Bu milletin evlatlarını geçmişte sağcı, solcu, ilerici, gerici, Alevi, Sünni diyerek birbirinden ayırdılar. Türkiye'yi ayağa kaldıracak nesilleri heba etmekte hiçbir sınır tanımadılar. Bakınız sevgili gençler, dün 12 Eylül darbesinin 46. yıl dönümüydü. O karanlık günlerde gençler işkence gördüler. Samsunlu gençler de vardı bu işkence görenlerin içinde. İdam sehpalarında infaz edildiler. Yüz binlerce gencin hayatı zindan edildi. Geleceği ellerinden alındı. Anneler, babalar gözü gibi bakıp büyüttükleri, yıllar yılı üzerine titredikleri kınalı kuzularını vesayetçilere kurban verdi. Bizim tüm gayemiz işte bu kötü günlerin bir daha yaşanmamasıdır. O yüzden gençlerimizle sık sık bir araya geliyor, istişare ediyoruz. Sizlerin fikirleri, talepleri, ihtiyaçları doğrultusunda kendimizi güncelliyoruz. Aralık'ta gençlik buluşmaları kampüs programı kapsamında 81 ilimiz ve 207 üniversitemizden gelen gençlerimizle İstanbul'da buluşmuştuk. Yine Mayıs ayında Türkiye'nin dört bir yanından 100 bini aşkın gencimizle bir gençlik şöleninde Kocaeli'nde bir araya geldik. Şimdi de Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanmasının 105. yıl dönümünde sizlerle beraberiz. Tabii gençleri sömürülecek bir oy deposu olarak görenler şahsi ikballeri için, gençleri aparat olarak kullananlar bundan rahatsızlık duyuyorlar. Varsın olsunlar. Biz onlara hiçbir zaman aldırmadık. Bundan sonra da aldırmayacağız. Gençlerle kucaklaşmaya, gençlerle yoldaşlık etmeye devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu açık etsin diyorum. Buluşmamızı teşrif eden siz kardeşlerime teşekkür ediyor. Programda emeği geçen kardeşlerimi kutluyor. Şimdi sözü sizlere bırakıyorum.
0: Efendim bizler de Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmaları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız daha önceki buluşmalarımızda olduğu gibi bugün de gençlerimizle beraber hem şarkılar söyleyeceğiz hem de izniniz olursa gençlerimizden sorular alacağız. Ama öncesinde gençlik kollarımız tarafından hazırlanan bir videomuz var. Videomuzu hep birlikte izliyoruz.

yüksekte, milletine saygılı, vatanına aşkla bağlı, nereden geldiğini bilen, nereye gittiğini bilen, ayakları vatan toprağına sapasağlam basan, fedakar, cefakar, eğitimli, donanımlı, dürüst, ahlaklı bir nesil var ve sayıları da her geçen gün artıyor.

derlerse 23 yılda en başta Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyacak bir gençlik yetiştirdik.

0: Efendim bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençliğimizin heyecanıyla emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi izninizle genç kardeşlerimizden, arkadaşlarımızdan sorular almak isteriz. Soru soracak arkadaşlarımızın da kendilerini tanıtmalarını rica ediyoruz.
1: Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Samsun'a hoş geldiniz. İsmim Buğra Bilgehan Bilir. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Sayın Cumhurbaşkanım, sorum terörsüz Türkiye hakkında olacak. Şimdi YPG kendini feshetti. Terörsüz Türkiye hedefine çok yaklaşıldı. Sizler terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi gençlere büyük bir miras dediniz. Bizler bu sürecin sonuçlarını hayatımızda nerelerde göreceğiz? Nasıl sonuçlar göreceğiz? Yani ben bunu sormak istemiştim.
2: Güneydoğu, Doğu. Bu bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı. Yaylalarda otlaklar bayağı hareketli, canlı. Bu otlaklarda artık benim Güneydoğu, Doğu Anadolu'daki kardeşlerim rahatlıkla buralara çıkabiliyorlar. Buralarda rahatlıkla bütün o otlaklarda ellerindeki küçük baş, büyük baş bunları otlatabiliyorlar. Ve bunları otlatırken de huzur içindeler. Bunlar bizi tabii ki çok çok rahatlatıyor. Oradan geçiyorum ben bölgeye. Bölgede de artık hamdolsun sıkıntılar adeta yok. Ve şimdi hedef daha büyük çapta Güneydoğu'da, Doğu'da bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek.
1: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, ben Neslihan Bodur, Kastamonu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Sizlere bir sorum olacaktı. Geçtiğimiz günlerde Fransa'da yayınlanan bir raporu gördüm. Dünyanın yeni dünya düzeninde 7 ülke bir araya gelerek bir rapor hazırladılar. Bu raporda bütün Türkiye'nin de bu raporda yer aldığını gördük. Sizler yıllardır diyorsunuz ki dünya 5'ten büyüktür. Sizce yeterince dünya bunu kabul etti mi? Sizce dünya yeterince 5'ten büyük olduğunu görebildi mi? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim.
2: Evet, ben teşekkür ediyorum. Yıllardır dünya 5'ten büyüktür dedik. Ve demeye de devam ediyoruz. Bununla da kalmadık. Bir şey daha söyledik. Neydi o? Daha adil bir dünya mümkün. Şimdi oradan bir tane kitap kalktı. Okudun mu? Maşallah. Güzel. Okuduysan tebrik ediyorum. Şimdi bütün mesele bu. Şimdi daha adil bir dünya mümkün. Nasıl mümkün? İşte şu anda Hürmüz Boğazı'nda olanları takip ediyoruz değil mi? Sadece Hürmüz Boğazı'nda olanlar değil. Bakıyorsunuz Körfez'de birçok yerde ciddi manada sıkıntılar var. Ve bu sıkıntıların darboğaz ettiği yerler nereler? İslam dünyası. Ve bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor. Ve koyacağız. İşi hafife alamayız. Çünkü Türkiye'den beklentiler çok. Unutmayın, biz Riyad'daki, Mekke'deki savunma paktı ile ilgili adımı niye attık? Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik ve bir adım attık. Attığımız adım, işte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.
4: Sayın Cumhurbaşkanım, ben Tülay Köseoğlu, Amasyalıyım. Amasya Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. 7 kız kardeşim, sizlere çok selamım var. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız.
2: Şimdi yanlış anlamadım değil mi?
4: Evet.
2: Yedi.
4: Evet, hepsi kız, 7 kız kardeşiz. Erkek yok maalesef ama olsun, en güzeli.
2: Niye maalesef diyorsun?
4: Yani erkek çok istemişler ama ilk hepimiz kızız. Annem de öyle diyor.
2: Tövbe tövbe.
4: Öyle. Ben 6. numarayım. Size bir sorum olacak. Biraz heyecanlandım, kusura bakmayın.
2: Hiç heyecanlanma.
4: Sayın Cumhurbaşkanım, bu hafta sosyal medyanın en popüler akımlarından biri 80'ler akımı oldu. Renkli, eğlenceli fotoğraflar paylaşıldı. Ama biz büyüklerimizden 80'leri böyle dinlemedik. Darbeyi, yasakları bir sağdan bir soldan denilerek idam edilen gençleri dinledik. Siz o günleri yaşamış biri olarak bizlerin 12 Eylül'e dair neyi asla unutmamasını istersiniz?
2: Sen zaten gerekli cevabı verdin. Bir sağdan bir soldan demek suretiyle maalesef bu darbeci zihniyetler o dönemin gençlerini bu şekilde yediler. Ve o gençlerden ne yazık ki niceleri öldürüldü. Bunları ne görmek ne de yaşamak isterdik. Ama ne yazık ki bunları gördük ve yaşadık. Temennimiz odur ki bundan sonraki süreçte aynı durumlar olmasın. Bir sağdan bir soldan gençler öldürülmesin. Hiç böyle bir şeye fırsat verilmesin. Herkes dimdik yoluna devam etsin ve eserleriyle inşallah gençler ortaya koydukları bütün varlıklarıyla geleceğin Türkiye'sini onlar hazırlasınlar ve onlarla da biz iftihar edelim.
0: Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi müsaadelerinizle bir video gösterimimiz olacak. Ardından sorularımız kaldığı yerden devam edecek. Buyursunlar lütfen.
5: Gün Gülistan. Görüyorsun, gözlerinden tanırsın.

0: Mühendisliği öğrencisiyim. Bu sene inşallah ikinci sınıf olacağım. Size NATO ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Yakın zamanda Ankara'da bir NATO Birliği zirvesi oldu. Oraya Sayın Cumhurbaşkanım sizin önderliğinizde bütün NATO liderleri geldi. Sonrasında orada bütün liderleri mehter marşlarıyla karşıladınız. Mehter marşlarından sonrasında ise bir silah takdimi oldu. Siz bir tabanca verdiniz bütün liderlere Sayın Cumhurbaşkanım. Orada bir gönderme olduğu düşünülüyordu. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanım size diğer NATO liderlerinden bir geri dönüş oldu mu? Bir cevap oldu mu? Eğer olduysa en net, en tepkinizi çeken cevap hangisiydi ve hangi liderden geldi? Teşekkür ederim, saygılar.
1: Makine kimyanın ürünleriyle ortaya çıktık. Ve makine kimyanın ürünleriyle bütün bu gelen liderlere bu silahlardan hediye ettik. Niye? Biz Türkiye'yiz. Eserlerimizi onlara takdim edelim istedik. Malum, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Ve güzel oldu. Memnun oldular. Mutlu oldular. Ve biz de tabii bu mutluluğu sağladığımız için ayrıca mutlu olduk. Ve liderler zirvesini hamdolsun tavan yaptırdık. Tavan oldu. Şimdi tabii COP31 inşallah Antalya'da bunu gerçekleştireceğiz. Onun hazırlıkları vesaire tabii yapılıyor. Ve burada Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ye eşimin görüşmeleri falan olmuştu. Onların da destekleriyle bu süreci yürüttük, bu süreci işlettik. Ama iyi bir konuma da hamdolsun geldik. Bundan sonraki süreçte inşallah Birleşmiş Milletler camiası içerisinde de bizim sıfır atık konusundaki adım bayağı yer tutmuş oldu. İnşallah Antalya bu işte zirve yapılan yer olmuş olacak.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, Gaziantep Sani Konukoğlu Üniversitesi'nde beslenme ve diyetetik bölümü okuyorum. Allah'ın izniyle seneye bu zamanlarda diyetisyen olacağım. Size Asırlık Gece ile belgeseliyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki 15 Temmuz gecesi yaşanırken buradaki çoğu arkadaşım henüz daha çocuktu. Asırlık Gece belgeseli bizlere o geceyi çok daha farklı yönlerden, çok daha iyi şekilde anlayabilmemiz için çok iyi bir örnek oldu.
1: İzledin mi?
2: 15 bölümünde izledim başkanım.
1: Maşallah.
2: Sonunda da çok duygulandım. Çok güzel olmuş. Daha sonrasında sizlerin de nasıl duygular ve neler yaşadığınızı daha iyi şekilde bizlere öğretti, gösterdi. Benim sorum bununla ilgili olacak. Sizce Asırlık Gece'yi izleyen bir genç 15 Temmuz ile ilgili neleri artık daha iyi bilip, nereli artık daha iyi görebilmeli?
1: Tabii bu dizide gerçekten 15'lik bir dizi ve bu dizinin tamamını eğer genç arkadaşlarım izlediyseler almaları gereken ne varsa bunu oradan zaten kaptılar. Ve gerçekten dizideki aktörlerine varıncaya kadar

0: Bir seçim yapıldı ve bu seçimle de gerçekten sonuna kadar iyi bir hazırlık olmuş ve bu hazırlık da gerçekten son ana kadar başarılıydı ve bu başarıyı da yakalama, izleme fırsatını bizler de bulmaya gayret ettik. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Cumhurbaşkanım. Samsun'a tekrar hoş geldiniz.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim sorularımız müsaadeniz olursa az sonra kaldığı yerden devam edecek. Şimdi bugün bizleri yalnız bırakmayan bu anlamlı buluşmada bizlerle birlikte olan değerli şarkıcı Resul Dindar da aramızda. Şimdi kuvvetli alkışlarınızla Resul Dindar huzurlarınızda. Sağ olun.

0: söylenmez.
1: Çok teşekkürler. Şimdi bir de Karadeniz söyleyelim tabii. Biz de heyecanlanıyoruz sizler gibi gençler. Çok gurur duyduk. Çok teşekkür ederiz.

0: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Resul Dindar'a çok teşekkür ediyoruz. Tekrar kuvvetli bir alkış rica ediyoruz herkesten.
1: Büyük bir onur, çok teşekkür ederim.
0: Evet, Resul Dindar birazdan tekrar bizlerle birlikte olacak ve Sayın Cumhurbaşkanımız sorularımız kaldığımız yerden devam ediyor. Müsaadenizle buyursunlar lütfen.
2: İsmim Elif Bulut, Çankırı'dan geliyorum. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler 3. sınıf öğrencisiyim. AK Parti geçtiğimiz ay 25. yaşını kutladı. Bu 25 yıla geri dönüp baktığınızda herkesin olmaz dediği ama sizin vazgeçmediğiniz ve bugün baktığınızda da iyi ki vazgeçmemişim dediğiniz kararınız var mı? Varsa nedir? Teşekkür ederim.
3: Kararlı bir şekilde yapıp da geride bıraktığımız, Allah'a hamdolsun, herhangi bir şey kalmadı. Ve çok çok önemli olan bir şey, o da şu: çok güçlü bir gençlik inşa ettik. Ve bu gençliğimiz, konuşmamda da ifade ettiğim gibi, 30 yaş demedik. Onu 18 yaşa indirdik ve 18 yaşa indirmek suretiyle yeni bir gençliği inşa ve ihya ettik.
0: Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim, Samsun'umuzda gençlerimize mikrofon uzattık. Duygu düşüncelerini almak için neler söylemişler? İsteğinizle, izninizle hep birlikte izleyelim.
4: Samsun'a gelen misafire ilk ne ikram edilir?
5: Bafra pidesi. Çay.
6: Tirit.
5: Pide, tirit.
6: Bafra pidesi. Çay edilir.
4: Sence Türkiye'de genç olmanın en güzel yanı ne?
5: Özgürce yaşayabilmek.
7: Kendi şehrimizi gezebiliyoruz. Bir sürü eğlence kaynağımız var.
8: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle gençlere çok önem vermesi.
3: Bambaşka bir gençlik geliyor.
9: Böyle güzel bir ülkeye sahip olmak.
10: Cumhurbaşkanımızın himayesinde yaşamak.
11: Özgürce gençliğini yaşamak.
4: Tüm dünyaya Türkiye'den bir şey gösterecek olsam bu ne olurdu?
12: Türk mutfağı.
13: Kapadokya.
14: Savunma sanayimizi göstermek isterim.
15: Çaya olan aşkımızı gösterirdim.
8: Mazlumları her daim yanında oldum.
16: Kültürel mirasımızı gösterebilirdim.
4: Sence Türkiye'nin en büyük gücü ne?
17: Recep Tayyip Erdoğan.
8: Birbirimize kenetlenmemiz.
18: Gençlerin milliyetçi yapısı, o gurur, vatanseverliğimiz en güçlü yapımız bence. Geçmişten bugüne kadar.
19: Bence gençliğimiz.
20: Vatan sevgisi, millet sevgisi.
4: Türkiye'nin geleceği.

0: istesek hangi emojiyle anlatırdım?
1: Kalpli gülen yüz emojisi olabilirdi.
2: Havalı gözlük emoji.
3: Türk bayrağı.
4: Liderlik emojisiyle anlatırdım. Böyle yapardım.
0: Cumhurbaşkanımıza tek bir mesaj gönderebilecek olsan ne söylerdin?
5: Rabbim iyi ki sizi başımıza getirmiş yazardım.
1: İyi ki varsınız. Gözünüz arkada kalmasın.
6: Cumhurbaşkanım, gençliğe güvenin.
1: Biz hazırız. İyi ki varsın. Cumhurbaşkanımıza şey yazın atabilirdim. Cuma mesajı, kalpli böyle şey var ya. Gülü cuma mesajı.
4: Onu her zaman yanındayız demek isterdim.
7: Onu çok sevdiğimi söylerdim.
8: Yine seni seviyorum derdim. Bir şey istemem.
9: Samsun'a yolu düşerse çayımızı içmeden gideriz.
10: Reisim, selamünaleyküm.
11: Aleykümselam.
7: Nasılsınız, iyi misiniz? Samsun'a bekleriz.
8: Seni çok seviyorum.
12: Eskiden İstanbul'dan gemiyle biz tabii memleketimiz Rize'ye giderdik. O zaman tabii yolculuk öyle kısa değil. Yani Samsun önemli güzergahlardan duruş limanımızdı. Ama Samsun'un da bir meşhur güzergahının içinde tadı vardı. O da Samsun'un dondurmasıydı. Burada dururduk. Ondan sonra o dondurma gelirdi. Başkan öyle miydi? Başını sallama. Doğru konuşuyor. Hala o dondurma devam ediyor mu? Şimdi konuştuk. Başkan hemen dedi ben yarım saat içinde hallediyorum.
13: Hemen
12: dedi.
13: Gereken yapılır efendim.
12: Yapılırsa yapılsın.
14: Sayın Cumhurbaşkanım, ben Melih Bakırcı, İstanbul Gelişim Üniversitesi finans öğrencisiyim. Efendim, hepimizin bildiği üzere futbola sevdalı birisiniz. Eskiden futbolculuk zamanlarınızı da biliyoruz. Futbolcu olduğunuz fotoğraflara da şahitlik ettik. Efendim, bu sıralar sizi basketbol sahalarında da görüyoruz. Basketbol oynadığınızı da görüyoruz. Efendim, voleybolda da ülkemizi gururlandıran gelişmeler oluyor. 2 yıldır üst üste şampiyonluk alıyoruz çok şükür. Bizi gururlandırıyorlar. Buradaki gelişmelerden sonra, bu başarılardan sonra futbolun gönlünüzdeki yeri hala bir başka mı? Yoksa diğer branşlar futbolu yakalayabildi mi efendim? Bunu merak ediyorum.
12: Gençlik Spor Bakanımıza sözü verelim. Osman Bey, hadi buyur bakalım.
15: Öncelikle tabii filenin sultanlarını tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden geldiği için bütün branşlara destek veriyor. Kendisi de özellikle spor tesisleri devrimi yaşadı ülkemiz. Büyük yatırımlar yapıldı. Samsun'umuza da büyük tesisler yapıldı. Ülkenin dört bir yanında büyük tesisler yapıldı. Modern stadyumlar yapıldı. Malumunuz en son filenin sultanları geçtiğimiz hafta İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldular üst üste. 2023'te oldular. Ve 2026'da oldular. Yine 2023'te Dünya Milletler Ligi'nde şampiyon olmuşlardı. Bu sene de yine Hong Kong'da Dünya Milletler Ligi'nde şampiyon oldular. Voleybol bayan milli takımımızın durumu bu. Şimdi erkek milli takımımızın da maçı var. Şu anda İsviçre karşısında. Şimdi oynanıyor efendim. Ben de onu takip ediyorum. 2-0 öndeydik. Herhalde 3-0 oldu. Son sette de öndeydik. Onları takip ediyoruz. Orada da takipteyiz. Tabii basketbol milli takımımız, Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten basketbolu da çok yakın takip ediyor. O da bir malumunuz geçen yıl Avrupa ikincisi oldu. 12 dev adam gerçekten yeniden ayağa kalkıp çok önemli başarılar elde etti. Gruplarımızda Dünya Kupası elemelerinde oynadığımız 8 maçın 8'inde kazanarak yoluna devam ediyorlar. Onlar da 2027'de Doha'da yapılacak olan Dünya Kupası elemelerine katılmayı garantilediler. Onlara da bir alkışlayalım. 12 dev adamı da alkışlayalım. Futbolda biliyorsunuz 24 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ettik. 2024'teki Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda da çeyrek finale kadar geldik. Şu anda iki futbol takımımızda Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil ediyorlar. Tabii futbolu en iyi bilen Sayın Cumhurbaşkanımız. Ben de kendisinin yanında yetiştim. Çok büyük futbolcuydu. İETT'de oynardı. Erok Spor'da ve İETT'de oynardı. Biz de onu seyrederdik. Futbola çok büyük yatırımlar yapıldı. Daha iyi olacağına inanıyorum. Yeni jenerasyonun da çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda inşallah 2028 Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olacaklar. Ama dediğim gibi yatırımlar, spora yapılan büyük yatırımlar var. Bunların hepsinin de eserini ortaya koyan, destekleyen, vizyonuyla gençlere değer veren, spora değer veren bir cumhurbaşkanımız var. Teşekkür ediyoruz. Futbol güzel. Özellikle de kendisiyle futbol maçı izlemek çok daha keyifli. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gerçekten Türk sporuna, Türk gençliğine büyük yatırımlar yaptı. Yürekten teşekkür ediyoruz. Gençler olarak, sporcular olarak kendisine büyük alkış, teşekkürler. Bu işi en iyi bilen üstad bu. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
11: Adımla Çorum Hitit Üniversitesi'nde moleküler biyoloji.
12: Çorum.
11: Evet, Çorum'dan. Çorum Hitit Üniversitesi moleküler biyoloji.
12: Ama bana bak, dün akşam ayıp ettiniz ya. Ne yaptınız siz Samsun'u dün akşam? Samsun'u 5-1 mi yendiler? Çorum Samsun'u dün akşam 5-1 yendi değil mi? Nerede? Hem de Samsun'da. Az önce başkan da durumu söyledi. Devam.
11: Hitit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4. sınıf öğrencisiyim. Size bir sorum olacak. Geçenlerde sizi bir oyuncakçıda torunlarınıza hediye alırken gördük.
12: Almayayım mı? Dün akşam bile telefonda bana diyor ki, dede diyor, hani bana canavar oyuncak alacaktın?
11: Yani açıkçası önemli olan, ya merak ettiğim, acaba torunlarınız dedelerini ikna edebiliyor mu kolay bir şekilde? Ben bunu merak etmiştim.
12: Torunlar ikna edilmekten öte sevilir. Hem de öyle sevilir ki onlar, şimdi dondurma geliyor ya, bal parmaktır. Ve o gün götürdüm oradan, Asım hangisini alıyorsun? Şunu. Beğendin mi? Beğendim. Ve kolay kolay da tabii beğenmez. Ve o gün oradan mutlu bir şekilde ayrılması tabii beni ayrıca bir dede olarak mutlu etti. Ama hiçbir şeyi de unutmuyor. Bak dün akşam bile bana telefonda, dede beni götürecek misin tekrar? Götüreceğim. Rabbim inşallah sizleri de torun torba sahibi yapsın.
13: Evet Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi gençlerimizin
12: tabii, torunlar da elhamdülillah ziyadesiyle 10 oldu. 10 tane torun var. Ve ayrı bir mutluluk.
16: Selamünaleyküm Sayın Cumhurbaşkanım.
12: Ve aleykümselam ya Emre.
16: Öncelikle Samsun'a hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk.
16: Samsun sizin de güzel. Türkiye sizin.
12: Ama de sen güzel. De Samsun'a ayrı bir güzellik katıyorsun.
16: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
12: Sayın Emre, Samsun'un medarı iftarı.
16: Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, ben bir soru sormayacağım. Gençlere çok ufak bir şey söyleyeceğim. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. Sevgili gençler, az önce Nişantaşı kavşağında annemle birlikte yürürken bu ülkenin cumhurbaşkanı engelli bir vatandaşı görüp otobüsünü durdurup aşağı inip bir isteğin var mı diyen bir lidere sahibiz. Bu liderin
12: Emre, ben şimdi otobüsten aşağı inmemiş olsam Allah'a bunun hesabını nasıl veririm? Biliyorsun seni ben ilk defa bu seyahatte tanımadım.
16: Evet, Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım.
12: Yıllardır Samsun'a her gelişimde seni görüyorum.
16: Çok sağ olun.
12: Allah razı olsun.
16: Gençlere son kez şunu söylemek istiyorum. Bu liderin arkasından yürüyün. Bu liderin omuzundan yük alın ve bu lidere sabah akşam dua edin. Ben öyle yapıyorum. Hepinizi de buna davet ediyorum.
12: Allah razı olsun.
16: Söz verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
12: Ne demek? Ne
16: tekrardan
12: demek?
16: Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.
12: Allah hep beraber yar ve yardımcımız olsun.
16: Sağ olun Cumhurbaşkanım.
12: Rabbim bizleri inşallah yalnız koymasın. Tabii bu arada şimdi aklıma da geldi. Kısa bir süre önce malum sabık belediye başkanımız, bizim eski aynı zamanda milletvekilimiz Mustafa Demir kardeşimizi ebediyete uğurlamıştık. Hep beraber onun ruhuna da birer Fatiha okursak çok isabetli olur. Ruhi için El Fatiha.
13: Sayın Cumhurbaşkanımız efendim, şimdi Resul Dindar kuvvetli alkışlarımızla tekrar bizlerle.

Efendim böylelikle bu güzel akşamda Samsun'umuzun gençlik buluşmasında teşrifleriyle bizleri onurlandığınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımıza günün anısına bir hediye takdimi gerçekleştirecek. Bu hediyemiz dijital olarak resmedilen İstiklal'den istikbale tablosu Gençlik Kolları Başkanımız Yusuf İbiş tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediliyor. Kuvvetli alkışlarımızla çok teşekkür ediyoruz. Efendim böylelikle Samsun Gençlik Buluşmamızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşrifleriyle programımızı, gençlik buluşmamızı bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla, kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz.

0: Doğrudan siyaset devam ediyor efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'da gençlerle yaptığı buluşmayı, verdiği mesajları ekrana getirdik. Doğrudan siyasetin ilk bölümünde Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden açılmasını, bundan sonra olabilecekleri konuşmuştuk. Bu bölümde biraz daha iç siyasete bakacağız. İç siyasette son günlerde özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çevresinde devam eden bir tartışma var. 9 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmişti Mansur Yavaş. Bunun ardından bir tartışma başlamış vaziyette. Farklı iddialar ortaya atılıyor. Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamalar var. Biraz konuşacağız bunu. Nebimiş, sizle başlayalım. Şimdi Mansur Yavaş özellikle Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda muhalefet cephesinin ismi en öne çıkan isimlerinden bir tanesi. Bu görüşmenin ardından özellikle Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçti diyenler var. Mansur Yavaş kendisi yaptığı açıklamada ben sadece Ankara'nın sorunlarını Cumhurbaşkanıyla konuşmak üzere gittim dedi. Ve hani Cumhurbaşkanıyla konuşmayacaksam kimle konuşacağım dedi. Yani hatta tam ifadesini söyleyeyim. Bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek nasıl hizmet edeceğiz dedi. Bu görüşmenin onun Cumhurbaşkanı adaylığı ihtimalini daha da güçlendirdiğini iddia edenler var. Yani çok farklı fikirler dolaşıyor bu konuda. Siz nasıl bakıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz bu devam eden tartışma hakkında?
1: Ya şöyle, Türkiye'de tabii bir toplumsal muhalefet var. Bu toplumsal muhalefet kendisine bir lider arıyor tabiri caizse. Ve bu yeni bir şey değil. Yani mesela CHP siyasetine baktığınız zaman siyaset arayışıyla kurtarıcı arayışı hep siyasetin temel belirleyicisi olmuştur. Yani bütün tarihine baktığınız zaman belki bu kurucu siyasetten de gelebilir. Oradan bir siyasal alışkanlık, siyasal temayül de olabilir. Her lider belirli bir süre seçimleri kaybettiğinde ardından bir kurtarıcı arayışı ve her ortaya çıkan toplumun belirli bir kesiminden önemli bir destek alan aktörlere bir kurtarıcı olarak bakılmıştır. Bakınız, Kılıçdaroğlu ilk geldiğinde CHP'nin başına bir kurtarıcı olarak görülmüştür. Ama 13 seçim kazandıktan sonra da o kurtarıcı bir anda tırnak içerisinde
0: kaybettikten
1: sonra, hadi ben söylemeyeyim, başka kelimelerle
2: hala kurtarıcı ama muhalefete değil iktidarı kurtarıcı yani, olabilir.
1: İşte buradaki açıklama biçimi şu işte, yani benim oradaki itiraz ettiğim şey şudur. Yani siz kurtarıcı olarak görüp onun üzerinden 13 seçim taşıdığınızda kaybettiğinizde o zaman dünkü kahraman ya da kurtarıcı dediğinizi farklı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde harcıyorsunuz demektir. Tırnak, Kılıçdaroğlu üzerinden konuşmuyorum. Buradan bir yere gelmeye çalışacağım. Sayın Mansur Yavaş meselesine gelmeye çalışacağım. Şimdi toplumsal muhalefet sürekli olarak bu dönemde kendisine bir kurtarıcı aradığı için mesela işte belediye başkanları üzerinden işte Ekrem İmamoğlu biraz öne çıkarıldı ve onun üzerinden uzun süre siyaset gitti. Bir dönem muhalefeti kurtaracak işte altılı masa üzerinden mesela Akşener'in destek vermesinin, İyi Parti'nin destek vermesi çok önemli görüldü. Ama en ufak bir itirazında ya da masadan kalktığında aynı toplumsal muhalefet, çünkü sürekli bir kurtarıcı beklediği için oraya en ufak bir kendi durduğu yerden, hizalandığı yerden farklı bir davranışta bulunanı, bir söz söyleyeni, bir masadan kalkanı çok hızlı bir şekilde eleştiriyor. Eleştirinin ötesine giderek hakarete varan şeyler söylüyor. Şimdi ben Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettikten sonra baktım. Mesela ne oluyor toplumsal muhalefette? Sosyal medyada ne oluyor? Muhalefetin kanaat oluşturucuları bir taraftan korumaya çalışıyor ama bir taraftan da korkuyorlar. Acaba gider mi falan? Şimdi böyle, yani siz siyaseti böyle analiz ettiğinizde, siyaseti böyle yaptığınızda o zaman işte kahraman olarak ya da sizin kurtarıcı olarak işte AK Parti iktidarı karşısında ya da iktidar karşısında, yani işte elimizde bir kişi kaldı, ona da iyi sahip çıkalım falan. Ama o da Cumhurbaşkanı'yla görüştüğünde baktım ben işte ya tırnak içerisinde bu sağcılardan da işte hep böyle davranırlar falan. Ne oldu yani? dün çok önemli görüyordun, bir kurtarıcı olarak görüyordun. Ama bir cumhurbaşkanıyla görüştüğünde, sen bu kadar hakaret ettiğinde, farklı kelimelerle meseleyi değerlendirdiğinde, o zaman orada kalıcı olarak, uzun dönemli olarak sahici, inandırıcı bir siyaset üretemiyorsun. Peki Mansur Yavaş, Sayın Mansur Yavaş açısından meseleye baktığında ben şöyle bir şey görüyorum. Tabii siyaset bir dengeler üzerinden yürütmeye çalıştığınızda zorlanırsınız. Mesela en sondan biraz geriye doğru gidelim. Şimdi nasıl bir denge siyaseti üretiyor? Büyük ihtimal şöyle. Diyor ki işte yeni partinin yanında olduğunu CHP'liler biliyor. Ama Sayın Yavaş büyük ihtimal yeni partiye gittiğinde belediyedeki dengeleri kaybedecek. Yani çünkü orada bir meclis var. Ankara'da meclis çok önemli. Belediye meclisi orada zorlanacağını düşünüyor ve CHP ile sonuçta Cumhurbaşkanımızla görüşmeye giderken her ikisine de, her ikililere de haber veriyor. Haber. Yani Kılıçdaroğlu'na da haber veriyor. Sayın Özgür Özel'e de haber veriyor ve buradan bir denge siyasetiyle işte belediyede vesaire burada bir denge güdüyor. Belediye yönetim açısından bir sorun çıkar mı? Acaba işte İyi Parti'ye geçerse CHP'liler farklı bir tutum takınır mı vesaire? Bir üste çıktığında siyaseten büyük ihtimal başka bir dengeyle de siyaset yapmaya çalışıyor. Nedir o? Ya 2028 seçimlerinde o önemli bir toplumsal muhalefet var. Burada kendi ismi sürekli öne çıkıyor ve orada da şimdi yeni partiye gittiğinde acaba küçük milliyetçi partiler var, onları daraltır mıyım? İşte ortak aday, çatı adayı. Şimdi siyaseti bu dengeler üzerinden de yaptığınızda da işinizin zor olduğunu da görmeniz lazım. Şimdi Türkiye'de siyasal alışkanlıklar, siyaseti okuma biçimi, siyaseti görme biçimi bir karşılaştırma üzerinden şekilleniyor. Bunu bütün araştırmalarda çok net görürsünüz. İster toplumsal muhalefet olsun, yani ister muhalefet olsun, ister iktidar tabanı olsun, karşılaştırıyor. Muhalefet şöyle bakıyor, işte 23,5 yıldır iktidarda olan bir Erdoğan siyaseti var. Ve o Erdoğan siyasetinde denge, işte ya siyaseten şöyle bir sahici siyaset var. Yani onun maliyeti de olsa, toplumsal maliyeti de olsa, siyasal maliyet de olsa sahici siyaset var. Yani dengelerin ötesinde bir siyasi liderlik var. Şimdi ortaya çerçevelendirilmiş konjonktürün ötesini görerek bir eğer hedefiniz varsa, Sayın Yavaş açısından söylüyorum, o denge siyasetleriyle giderseniz işiniz zor. Yani siyaset öyle bir şey değil. Ama diğer taraftan rasyonel açısından eğer gerçekten Ankara'da işte hizmet siyaset açısından, yerel kalkınma açısından belediye meclisi önemli, burada bir denge devam ettireyim dediğinizde evet, bunun da kendi açısından bir rasyonel tarafı olabilir. Toparlayacak olursak buradaki mesele uzun süreli öğrenilmiş siyasal davranışlar var. Bence daha çok muhalif siyasal alanda bu. Hem lider düzeyinde, hem aktörler düzeyinde, hem de taban düzeyinde kalıplar var. Onun üzerinden değerlendiriliyor ve işte her türlü sözünüz, davranışınız farklı terazilerde tartılıyor. Son cümle şu olsun. Türkiye'de ben bütün partiler için siyasal liderliğin önemli olduğunu düşünürüm. Siyasi elit yönetimi açısından da. Çünkü siyasi elitleri yönetemezseniz siyaset yapma biçiminiz, siyasette sonuç alma davranışınız zorlanır. Önce gerçekten ortaya başta kaybetseniz bile bir siyasi liderlik koyacaksınız, kararınızı vereceksiniz ve bunun üzerinden de topluma bir şey vaat edeceksiniz. Belki kaybedebilirsiniz başta ama toplum uzun dönemli izlediğinde, çünkü hep karşılaştırma meselesini unutmayalım. Toplum şunu sahici bir şekilde ister iktidar tabanında ister muhalefet tabanında siyasette ne olup bittiğini görüyor. Yani oy verme davranışı farklı bir şey. Onu konuşuruz başka zaman. Ama siyasetin içerisinde siz taban hareketlerini, toplumsal taban hareketlerini, taban eğilimlerini iyi görmediğiniz zaman denge siyasetleriyle bir yere kadar götürürsünüz.
0: Sayın Dinçen, şimdi ben de o Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından başlayan tartışmayı takip ettiğimde aklıma aslında benzer bir soru geldi. Yani muhalefet açısından bir siyasi figürün, kahramanlıktan kahraman olmamaya diyeyim geçişi çok hızlı gerçekleşmiyor mu Türkiye'de? Ya böyle bir problem var mı sizce?
2: Yani o problem muhalefetin kurumsal çöküşünden kaynaklanıyor. Yani bugün sadece Mansur Yavaş için değil pek çok kimse için muhalefet partileri şu anda ikiye bölünmüş olan CHP ve Yeni Parti güvenli bir çatı tesis etmiyorlar. O bakımdan bir siyasetçinin artık partisine güvenerek değil kişisel karizmasına ve kendi şahsi toplumsal desteğine dayanarak hareket etmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Mansur Yavaş özelinde de zannediyorum böyle bir şey var. Ama yani sadece tek bir açıklaması yok. Yani Mansur Yavaş ne yapıyor diye soracak olursanız birkaç cevabı var ve hepsi değişen ölçülerde doğru. Bir tanesi belediyecilik yapıyor. Yani başkentin belediye, büyükşehir belediye başkanısınız. Başkentte meclis var, başkentte işte cumhurbaşkanlığı var. Yani cumhurbaşkanlığıyla temas kurmadan, hükümetle iyi ilişkiler tesis etmeden, hükümetin kısabileceği ya da açabileceği kaynakları belediyeniz için kullanılır hale getirmeden iyi bir belediyecilik yapmak mümkün değil. Onun için Mansur Yavaş sadece belediyecilik yapmak istiyorsa bile hükümetle, cumhurbaşkanıyla, meclis başkanıyla, bakanlıklarla temas kurmak durumunda. O bakımdan bu kurduğu teması, kurduğu ilişkiyi bir partiden başka bir partiye geçiş ya da işte kendi partisini bırakıp iktidar partisine geçiş gibi yorumlamamak gerekir. Hatta geçmemenin yolu da yani geçmek zorunda kalmamak için de iyi ilişkiler tesis ediyor olması gerekiyor mudur? Bence gerekiyor. O bakımdan hem iyi bir belediyecilik yapması için hem de parti değiştirmemek için hükümetle, hükümeti temsil eden pozisyonlarla, işte dediğim gibi cumhurbaşkanlığıyla, bakanlıklarla, meclis başkanlığıyla temas kurması doğal, anlaşılır ve olması gereken şeyler diye düşünüyorum. Ama 9 Eylül'de bu görüşmenin gerçekleşmiş olması ve o gün işte CHP'nin bir Anıtkabir ziyareti var. CHP'nin en uzak illerden belediye başkanları geliyorlar ve Mansur Yavaş'ın bildiğimiz kadarıyla Anıtkabir'i gören bir makam odası var. Ve o CHP heyetiyle birlikte Anıtkabir'e gitmiyor ya da CHP'nin toplantılarına, ritüellerine katılmıyor. Odasında oturmayı tercih ediyor ama Cumhurbaşkanlığına gidiyor dendiği vakit bunun içinde sadece bu açıklama yetmiyor. Başka bir şeyler de var mı diye insanın aklına geliyor. Burada ikinci açıklamayı söylemek lazım. 2028 yılı geliyor. Yani seçimler geliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri geliyor. Mansur Yavaş bir iktidar değişimi söz konusu olsun isteyen pek çok çevrenin tabii adayı, doğal bir adayı ya da herkesin aklına gelen bir isim. Ve böyle kalması için de işte mevcut CHP yönetimiyle yeni oluşan yeni parti grubuyla dengeli, mesafeli ama sıcak, olumlu bir ilişkiyi muhafaza etmesi gerekiyor. Tabii yani dilimizde iki cami arasında beynamaz olmak diye bir tabir vardır. İki genel merkez arasında ortada kalmak gibi bir durum da söz konusu olur mu diye aslında bir soru yöneltiyorlar. Genel merkezler bundan rahatsız oluyorsa gereken yapılır gibi bir cevap veriyor. Yani
0: ya bu da herhalde şu anlama geliyor değil mi? Yani
2: istifa ederim bağımsız olurum. Ve iki tarafa olan aslında uzaklığımı değil yakınlığımı istifa etmek suretiyle devam ettiririm demek istiyor diye düşünüyorum ben bu söylediğinden. Çünkü kendini yerleştirmeye çalıştığı konum, az önce de bahsettim, muhalefet kurumsal olarak çöktü. Tebrikler. Geriye kalan şey bir kişisel liderin, hocam kurtarıcı dedi, doğru, biz severiz Türk toplumu kurtarıcıları. Ve her ne zaman başımız sıkışsa, bir ekonomik kriz olsa ülkede, işte bir felaket olsa, kıtlık olsa, ya bir Mehdi arayışına, ya bir kurtarıcı arayışına, ya bir ne bileyim ekonomik reçeteyle gelen Kemal Derviş'in kurtarıcı olduğuna vesaire inanırız. Yani bunların bir kısmı dini olabilir, bir kısmı siyasi olabilir ama bir kurtarıcı isteriz. Birileri gelsin şu işleri çözsün, bunun için bir Hızır gibi yetişsin geleneği, kültürü. Dinimizde de, daha doğrusu halk dininde de, geleneklerde de, siyasi anlayışımızda da söz konusu. Ben Kılıçdaroğlu böyle bir kurtarıcı olarak çıktı mı ondan çok emin değilim aslında. O konuda hocamdan biraz ayrıldım. O dönemde dahi...
1: Muhalefetin o dönemdeki kamuoyu oluşturucularının yazdığı yazılara ve medyaya bakarsanız bir kurtarıcı gibi... anlamlandırıldığını net olarak... gördüğümüz için, yani sonuçta anladım. Siyaset bilimciyiz, geçmişe yönelik tabii. Siz de bakıyorsunuz
2: ben
1: ve...
2: Ben kaçırmışım hocam evet. onu. Ben şeyleri hatırlıyorum, işte Gandhi, Kemal falan söylenir.
1: Zaten Gandhi olarak bir şeyi isimlendirmek, sıfatlandırmak bir kurtarıcı arayışı mantalitesi üzerinden, yani niye Gandhi? Sonuçta bir referans da onu söylüyorsunuz.
2: Doğru, doğru. Ama yani... Hindistan'ı Gandhi mi kurtardı emin değilim. Yani Nehru Kemal değildi, Gandhi Kemal'di. Bir çare bir adam Gandhi de. Yani Nehru ile mukayese ettiğimizde sembolik bir lider. Ama Nehru gibi memleketi tekrardan inşa edecek, iktidarı anayasasıyla bir Hindistan kuracak potansiyele sahip birisi değil. Kitleleri bir araya getirebilecek bir isimdi Gandhi de. Neyse, Kemal Kılıçdaroğlu onu da yapamadı. ama o dönem kurtarıcı olarak kabul edilmiş olabilir. Ben ne anlatıyordum?
0: Mansur Yavaş hocam.
2: Mansur Yavaş. Yani kurtarıcı mıdır, değil midir bilmiyorum ama bir alternatif iktidar arayan... ekonomik sıkıntılardan dolayı, işte ne bileyim, AK Parti senelerdir oy vermiş ama yani beklediği şeyi, umduğu şeyi bulamamış. Kendi kişisel yanlışlarından dolayı da olabilir ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın metal yorgunluğu dediği bir şey vardı. İktidarlar yorulurlar. İktidarlara oy verenler de yorulurlar. Ve sağlarına sollarına baktıklarında... genel, kapsayıcı, makul, farklı toplum kesimlerine hitap edebilecek ve kendini riske atmayan, kahramanlık dediniz ya, kahramanlık yapmayan, bu bakımdan da aslında makul ve akıllı bir lider Mansur Yavaş. Mesela İmamoğlu gibi bilmem kaç sene önce ortaya çıkıp da ben Cumhurbaşkanı adayım deyip ondan sonra başkalarının evini taşlayıp kendi evinin camdan yapıldığını unutmuş birisi değil. Öyle yaparsanız ne oluyor? İşte sizin eviniz camdan olduğunda başkalarının evine taş attığınızda sizin ev de taşlanıyor. Aa, kırıldı. Haksızlığa uğradım diyorsunuz ama belki lüzumsuz, gereksiz ve yanlış kişinin yaptığı bir kahramanlık. Mesela Mansur Yavaş bu kahramanlığı da yapmıyor. Onun için kahramanlıktan vazgeçmiş değil. Aslında hiç kahramanlık yapmadı şimdiye kadar. O bakımdan da kendini koruyor diyebiliriz. Ama bir taraftan da pek çok kimsenin, dediğim gibi, eski ya da MHP oy veren, AK Parti oy veren, CHP'ye oy veren, Yeni Parti oy veren pek çok kişinin de alternatif bir cumhurbaşkanı adayı olarak aklında tuttuğu ama onun kendisinin hiçbir zaman böyle sizi ben kurtaracağım diye ortaya çıkmadığı, kahramanlık yapmadığı, bir taraftan aslında lider olarak, alternatif lider olarak kendini korudu. Bir taraftan da lider olmaya devam etti. Ya da potansiyel kurtarıcı adayı diyelim o zaman. Ya da lider adayı olarak durmaya devam ediyor bu şekilde. Bir şey daha var, bir izah daha var. Buna ben çok katılmıyorum ama söylemek lazım adil olmak için. Mansur Yavaş koltuğunu korumaya çalışıyor diyenler de var. Yani bu adamcağız böyle bir cumhurbaşkanı olma, işte lider olma, kahramanlık yapma, Türkiye'yi kurtarma gibi bir derdi yok. Şu anda mevcut sistemi devam ettirmek istiyor. Bunun için de CHP ile Yeni Parti ile düzenli, ılımlı, ortada bir ilişki devam ettiriyor. Hükümetle de ilişkisini, arasını bozmaya niyeti yok. Kahramanlık yapacak olsaydı Meral Akşener ona Cumhurbaşkanlığı adayı olur musun dediğinde İmamoğlu ile birlikte onunla birlikte çıkardı, olurdu ve kuvvetle muhtemelde kazanırdı. Böyle bir derdi kaygısı yok bu insanın diyenler var.
0: Diyenler de var.
2: Bu görüş mesela bana şey görüntüsünü hatırlatıyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın çıkıp Sayın Cumhurbaşkanım işte şöyle şöyle diyorlar. İşte size Cumhurbaşkanımı yardımcılarımı tanıtayım.
0: Sayın Cumhurbaşkanı yardımcıları.
2: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcılarım, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım diye. Neyse yani... Kimse Cumhurbaşkanı olmadı, oradan evet. Yardımcısı da olmadı. Belki hiç niyetleri yoktu. Bunu söyleyenler de var. Sadece koltuğunu koruma peşinde diyenler de var. Ben bu görüşte değilim ama böyle bir izahat da var, onu da söyleyeyim.
0: Ya şimdi kendisi yaptığı son açıklamada Mete Çubukçu diyor ki ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Yeni Parti tartışmasına dair. Az ayrılıkta azap vardır diyor. Tavandakiler istediği kadar ayrılsın. Bizler Ankara halkı olarak tabanda her konuda her fikirden insanla bir arada olmaya devam edeceğiz diyor. Ne kadar kolay bu? Yani ya tabanla şöyle... birlikteliği sağlayıp ama tavandaki meselede beni hiç ilgilendirmez diyerek siyaseti sürdürmek
3: tabii,
0: ne kadar?
3: Tabii yani hep işte klişe vardır. Hani siyasette 24 saat uzun bir süredir diye bugün için şey yapıyor, konuşuyor. Yani Mansur Yavaş'a baktığımızda yani genel anlamda belki kitleleri peşinden sürükleyen, çok heyecanlandıran, ajite eden bir kimlik ya da kişilik görmüyoruz. Ama icraat anlamına baktığımızda iyi bir icraatçı. Yani anketlere de bu yansıyor. Yani Ankara'ya yapılan hizmetler bir yana, diğer yandan işte haftada işte 15 günde bir Cumhurbaşkanı adayları diye yapılan anketler, ki bence bu anketler çok çok erken.
0: Tabii.
3: Bir kısmı anlamsız gerçekten. Çünkü siyasette yani bir ay sonra, iki ay sonra ne olacağı belli değil. Diğer yandan o kişileri de hani biraz provoke eden, hadi artık, hadi artık karar verini zorlayan bence gereksiz girişimler. Tabii ki anketler yapılacaktır. Ama bugün baktığımızda sonuç olarak Mansur Yavaş'ın bu ziyareti, yani Şakir Hoca'nın söylediği gibi, ha zamanlama tartışılır, bilemiyorum yani hani 9 Eylül'e denk gelmesi, işte CHP ile gitmemesi, ki CHP'de ama Yeni Parti ile daha büyük ilişkisi evet. Söz konusu. Hani biraz konjonktür değişse ya da Ankara'daki hani düzenin çok fazla değişmeyeceğinden emin olsa Yeni Parti'ye bence katılır. CHP'den çok mutlu olduğunu düşünmüyorum ama oradaki dengeyi de korumak durumunda. Bana şu çok yanlış geliyor. Yani hakikaten sonuçta Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yapılacak özellikle büyük şehirlerdeki büyük akçeli yatırımlar ya da büyük yatırımların hükümetle konuşulması, tartışılması.
0: Cumhurbaşkanı'nın izni gerekiyor.
3: İzni, bir takım izin tabii ki oradan geçiyor. Yani o izinin çıkması için gerekçelerini söylemesi gayet normal. Yani bugün şuna vardı mesele. Yani Cumhurbaşkanı ile her verilen fotoğraf acaba işte AK Parti'ye mi geçiliyor? Oradan mı gidecek? Yani bana biraz tuhaf geliyor. Tabii bunun gerekçeleri de var. Yani son dönemde işte parti değiştiren belediye başkanları, işte rozet takmalar vesaireler. Bunlar da tabii bu tartışmalara zemin oluşturuyor. Ama ben hani Mansur Yavaş'ın bu ziyaretinin işte hoca da söyledi işte alternatifler, efendim işte AK Parti'ye mi katılacak, bağımsız mı olacak vesaire gibi bir mesaj taşıdığını açıkçası sanmıyorum. Bizzat bu tartışmalar daha fazla körüklenirse bu siyasetçiler de kendilerini bir yere yönlendirmek için zorlamaya başlayacaklar. Acaba orada mı yapayım, burada mı yapayım? İkincisi, Mansur Yavaş'a baktığımızda Mansur Yavaş sağdan gelen, MHP'den gelen bir kökende bir siyasetçi. Yani hani klasik CHP tabanından gelen bir siyasetçi değil ama toparlayıcı bir siyasetçi. Bunu da biliyor. Hatta işte bu Cumhurbaşkanlığı tartışmaları olduğu zaman, Kılıçdaroğlu zamanında, ya Mansur Yavaş olsa işte hani işte DEM Parti'ler oy verir mi vesaire tartışmalarını da yaşamıştık. Bunu kendisi de biliyor ve eğer bir karar verecekse, ki ben şu anda karar verdiğini düşünmüyorum, bütün bunları gözeterek vereceğini düşünüyorum. Yani sadece Yeni Parti ve CHP'ye bakarak değil, ki Ankara'daki belediye örgütlenmesi de ilçelere baktığımızda bir takım belediye başkanları, yani sadece merkezli ilçe belediye başkanlarının daha farklı siyasi hareketlerden geldiğini görürüz. Böyle bir hani kapsayıcılığı da söz konusu olabilir. Tabii ki bir takım riskleri var. Yani o şu anda bir Ankara'da hizmet veren, ki bunda da başarılı olduğu ortada, bir figür olarak şu anda kalmak istiyor. Yani vakti gelince belki bunu açıklayabilir. Hakikaten bağımsız mı olacak, yeni partiye mi katılacak, ya da Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan mı edilecek? Bir Türkiye'de yaşanan süreçten sonra yani bir kısım insan şunu istiyor, bir an önce açıklasın. Peki bir an önce açıklamasının anlamı nedir? Yani o da tartışmalı bir şey. Hani bunu tabii ki belli bir süre önce bu açıklanacaktır. Ama bu belli bir konsensusla gelişecektir. Yani burada CHP ya da yeni partinin ya katılması, onların bunu zorlaması değil. Bu zorlamalar onu belki bağımsız olmaya da götürecektir. Yani son kertede şunu düşünüyorum. Yani belli bir süre daha burada devam edecek. Belki kendi söylemi, yani ben yaşımı da aldım, Ankara Büyük

0: çizerler. Yani seçtikleri kişi kendi görüşlerini ve siyasetlerini ya da beklentilerini gerçekleştirecek bir icracıdır. Çünkü yani bu şeye benziyor. İşte eskiden o darbe dönemleri, işte asker gelsin kurtarsın, evet. O gitsin sivil gelsin kurtarsın.
1: Hal asker zabitan falan, kurtarıcı yani, subaylar falan.
0: Böyle tarihsel bir şeyimiz var. Hep beklemeye, yani lider gelip bizi kurtarsın. Aslında toplumlar hani hakikaten kendilerini kurtarabileceğini inandıkları zamanlar zaten kendi yönlerini çizerler diye düşünüyorum. Onun için yani her türlü şey, seçenek ve opsiyon şu anda açık durumda. Ama şuna da katılmıyorum. Yani hakikaten her gün, her hafta yani olacak mı, olmayacak mı, hadi kararını açıkla yaklaşımın sorusu da bana yanlış geliyor.
2: Evet, yani şimdi zamanda olursa 1,5 yıl var zaten seçime. Daha evet çok fazla yok belki ama hala bir vakit var. Yani Nebi Bey, şunu sormak istiyorum. Şimdi Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı ile görüşmesine tepki gösterenler veya kızanlar açısından basit bir matematik yaptığımızda, aslında eğer Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olup kazanma ihtimalini düşündüğümüzde Cumhurbaşkanı'na oy veren insanlardan oy alması gerekiyor. Yani %50+1 geçebilmesi için. Şimdi Cumhurbaşkanı ile kavga ederek bunu başarmak mümkün mü? Ve hani bununla beraber şunu da sorayım size. Yani siz hala öyle adaylıktan vazgeçmesi gibi bir durum söz konusu değil herhalde, değil mi?
3: Ya orada meseleyi konuşurken bence Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden daha çok özellikle muhalefetin belki biraz daha kamuoyuna seslenen, sosyal medyada aktivizmi olan insanların görme biçimi üzerinden meseleyi bir konuşmak lazım. Yani neyi söylemeye çalışıyorum? Şu, bence muhalif siyasal alanda özellikle siyasetçiler, siyasi aktörler biraz muhalif enerjiyi tırnak içerisinde istismar ettiler. Neyi söylemeye çalışıyorum? Şu, şimdi bir taraftan işte Mansur Yavaş üzerinden meseleyi değerlendiriyorlar. Okuyorum, bakıyorum, analiz etmeye çalışıyorum. Ya işte daha seçime 1,5 yıl var, önemli. Niye baskı yapıyorsunuz? Onun da bir planı var vesaire. Ama iyi de Mansur Yavaş da çıkıp şunu söyleyebilir. Kardeşim, beni yedeğe koydunuz. 3 sene önce başka bir İstanbul'dan belediye başkanını, ben kamuoyu anketlerinde yüksek çıkmama rağmen, sizin anketlerinizde, muhalefete yakın kamuoyu araştırmacıların anketlerinde ben yüksek çıkmama rağmen siz burada başka bir siyasal dizayn yaptınız.
0: Ama hocam, Mansur Bey yani gördüğümüz kadarıyla çok talep, yani o anlamda talepkar da değil ya da baskıcı.
3: Ama o dönemde bazı şeyler söylemişti, hatırlıyorum. Evet. Ekrem İmamoğlu'nun şeyi açıklandığında, ya seçime daha çok var, yani bunun yöntemi bu olmaması gerekir gibi, hatta
2: ona bir tepkisi oldu.
0: O zaman
2: oldu.
0: Doğruydu ya. Bence.
3: Zaten ben burada meseleleri konuşurken sadece bir aktör üzerinden değil, bir siyasal analiz yapmaya çalışıyorum. Şimdi muhalif siyasal alanda siz seçmenin sonuçta uzun süreli bir tutarlılık içerisinde seçmeni yönlendiremediğinizde bu tür tartışmalar olur. Bu tür belki çok daha yoğun eleştiriler olur. Şimdi altılı masa döneminde siz bir siyasi liderlik yapamadığınızda şu oluyor, az önce konuşulan, yani seçim gecesi çıkıp işte daha Cumhurbaşkanı adayı diyorsunuz ya da seçime 2 hafta kala tamam altılı masanın yanına 2 belediye başkanını da eklemleyelim ve bunun üzerinden seçmen sonuçta orada ne olup bittiğini görüyor. Siz bir siyasi strateji ya da taktik kurarken seçmen de diyor ki kardeşim 6-7-8 başkan yardımcısıyla ülke mi yönetilir diyor. O zaman sizin siyaset stratejisiniz kendi tabanınızı yoruyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Mansur Yavaş'ın ya da bir başkasının bugünkü tartışılma biçimini biraz bunun üzerinden görmek gerekiyor. Yani mesela muhalif kamuoyu oluşturucular ya da muhalefetin taktisyenleri ya da siyaset yapıcıları kurtarıcı arayışı yerine şöyle deselerdi, ya işte 2024 seçimlerinde Türkiye'de çok önemli illeri kazandık. Buradan bir hizmet siyaseti ya da yerel kalkınma siyaseti üzerinden topluma bir şey söyleyelim.

0: topluma bir şey yapalım, bir hizmet edelim ve bunun karşılığı üzerinden seçmenin karşısına çıkalım dese daha rasyonel, ya da Türkiye siyasi şimdi yerel yönetimlerde başarılı olmuş ve onun oluşturduğu siyasi sermaye üzerinden, olumlu anlamda kullanıyorum, 23,5 yıldır iktidar olan bir AK Parti var. Yani sonuçta İstanbul'da geliyor, yerel kalkınma ve yerel hizmet üzerinden toplumun önüne bir başarı hikayesi koyuyor ve bunun üzerinden topluma bir şey söylüyor. Ama siz topluma önce kendinizi kanıtlamadan, yani hizmet siyasetiyle, kalkınma siyasetiyle kendinizi kanıtlamadan kişisel kariyer, siyasi kariyere odaklandığınızda aslında siyasetin kurumsal yapılanmalarını da kendi siyasi kariyer hedefinize heba etmiş oluyorsunuz. Yani mesela ben CHP siyasetinde son işte bir yıllık süreçte işte mahkemeler tartışılıyor, şunlar vesaire. Hayır, orada olan şey şuydu. Siyasi kariyerlerin kurumsal yapıların önüne konduğunda doğal olarak siyasi yapıları da bozarsınız. Siyasi yapılarda da yozlaşma ortaya çıkar ve sizin belediyelerde hizmet ya da kalkınma üretmek yerinde herkes kendi siyasi kariyer hedefine odaklanır ve orada çürüme, yozlaşma vesaire olur. Ve içeride denetimi de sağlayamazsınız. Ben hep örnek veriyorum. Kılıçdaroğlu ilk o 2000 yanılmıyorsam 2019 yerel seçimlerinden sonra belediye başkanlarını topladı ve 7 maddelik bir Afyon'da deklare etmişti belediye başkanlarına. Büyük ihtimal oradaki bazı şeylerin kendi işlerinde konuşulduğu için ya şunları yapmayacaksınız, bunları yapmayacaksınız falan. Şimdi bunlar bir tecrübe üzerine şekillenen şeyler. En nihayetinde bence Türkiye'de işte bugün işte Mansur Yavaş ya da başka belediye başkanları üzerinden adaylığı tartıştığınızda bir çelişkiler içerisine düşüyorsunuz. Yani az önce söylediğim şey, 3 sene önce bir işte İstanbul Belediyesi'ni o günden Cumhurbaşkanı adayı ilan ediyorsunuz. Ama o gün yedekte bıraktığınızı bugün en değerli siyasi sermaye olarak ortaya koyduğunuzda da topluma bir şey anlatmakta, kendi tabanınıza bir şey anlatmakta, siyasi elitlere bir şey anlatmakta zorlanıyorsunuz. Türkiye'de iki şey bugün siyasette önemlidir. Birincisi siyasi karşılaştırmadır. Bugün belki 2023 seçimlerine gidildiği dönemde iktidar muhalefet açısından karşılaştırma imkanı biraz daha zayıftı. Ya da 2019 seçimlerine gidildiği dönemde, evet. Ama o günden itibaren muhalefet yerelde birçok yeri yönetti ve seçmen bugün çok daha kimin ülkeyi, kimin şehirleri daha iyi yönetebileceği ile ilgili bir kanaat sahibi. Birincisi, evet. Bu. İkincisi de bir buçuk cümle, siyasal öğrenme önemli bir şeydir. Muhalefet içinde, iktidar içinde siyasal öğrenme taban eğilimlerine göre uzun dönemli siz toplumsal beklentileri yöneterek siyaset yapmanız gerekiyor. Bunu yapmadığınızda denge siyasetleriyle, efendime söyleyeyim, konjonktürü gözeterek siyaset yaptığınızda oradan başka bir şey çıkıyor.
1: Peki, bir reklam aramız var efendim. Devam edeceğiz.
2: NTV Radyo. Pencere. Sinemadan tiyatroya...
3: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
2: Sokak oyunlarından dijital sanatlara...
4: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
2: Masallardan romanlara...
5: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız, bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: kültür sanat dünyasına pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok elverişli bir şehirdir.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. NTV Radyo.
4: Devam ediyoruz efendim. Doğrudan Siyaset'in son bölümüyle karşınızdayız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından başlayan tartışmayı konuşuyorduk. Çok farklı cephelerden konuya bakanlar var. Ama hocam Şakir Dinçay'ın, şunu sorayım. Yani siz herhalde az önce anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Ona bir karar verme zamanı geldi baskısı yapanlar gibi değil. Bunun için hala zamanı olduğunu düşünüyorsunuz.
5: Tabii. Hala zamanı var. Hatta bu zamanı kullanmasında da fayda var. Çünkü bir an önce İmamoğlu örneğinde olduğu gibi bir an önce öne çıkmanın getirdiği bir maliyet olabilir. Bu maliyeti mümkün olduğunca ertelemekte kendi açısından fayda var diye düşünüyor olabilir. Onun için de ben işimi gücümü yapıyorum, bu işlerle alakalı değilim diyerek hem iyi bir belediyecilik örneği göstermeye çalışıyordur, hem de farklı toplum kesimleriyle buna ve devlet kurumlarıyla, buna işte Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar dahil iyi ilişkiler kurabilen makul bir partiler üstü lider görünümü vermek istiyor olabilir. Tabii bu adaylığa dönüşür mü, dönüşmez mi? Orayı soru işareti bırakıyor. Dediğim gibi bunun hem avantajı var hem dezavantajı var. İnsanlar yorulabilirler. Bir süre sonra usanabilirler. Hatta öfkelenebilirler. Ama tüm maliyetine rağmen, yani bu uzatmanın, işi uzatmanın ve ertelemenin tüm maliyetine rağmen kendisi açısından en doğru karar olduğu kanaatindeyim ben. Sonuna kadar beklemek en iyisi olur.
4: Peki sizce ortak bir aday çıkacak mı muhalefetten bu seçimde? Çünkü işte şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti ayrımı var ortada. En azından lider kadrosu iki partinin şu an birbirine hayli uzak gözüküyor. Şimdi bazı milliyetçi partilerin bir araya gelebileceği ihtimali üzerinde konuşuluyor. Yine Saadet Partisi, işte DEVA, orada bir yine ittifaktan bir aday çıkarılabileceği konuşuluyor. Yani böyle bir önceki seçime nazaran en azından daha dağınık bir görüntü var. Bir ortak aday mı çıkacak, yoksa çoklu adaylı bir seçime mi gideceğiz?
5: Yani dağınık görüntü olması iyi bir şey. Dağınık görüntüyü doğal olmayan bir şekilde birleştirmeye çalışmak yanlış bir strateji. Bunun böyle olduğunu altılı masa tecrübesiyle muhalefet test etti, öğrendi. Bundan da bir tecrübe çıkarttı diye düşünelim. Eğer çıkartmadılarsa o zaman tekrardan doğal olmayan bir şekilde insanları bir aday etrafında toplamaya çalışırlar. Yine masalar kurulur. Birbirine benzemeyen partiler bir araya gelmeye çalışır. Birbirine benzemeyen projeler birbiriyle uzlaştırmaya çalışılır. Seçmen de bunu yutmaz. Cumhurbaşkanlığı seçim, hükümet sisteminin seçiminin iki kademeli olmasının bir mantığı var. Birinci turda herkes gider, az da olsa, %3 de olsa, %5 de olsa içine en sinen adaya oyunu verir. Böylelikle ikinci tura kalır. İkinci turda, birinci turda o partinin o adayın %3 mü aldı, 5 mi aldı, her neyse ne aldığı çok önemli değil. Yani bir hangi adayı desteklediğini söyleyebilir, ikinci tura kalan iki adaydan hangisini desteklediğini söyleyebilir ama bu seçmenin ne yapacağını da belirlemez. Seçmen ikinci turda artık B seçeneğine, B planına bu olmadı, o olmadıysa şimdi buna oy vereceğim diyerek birinci turda kendi adayına, kendi partisine her neyse oy vermenin rahatlığıyla, gönül rahatlığıyla o olmadı onun için buna veriyorum şimdi diye gider en iyi ikinci seçeneğine oy verir. Ama muhalefet partileri en iyi ikinci seçeneği birinci seçenek yapmaya çalışıyorlar. Adayları birinci turda birleştirmeye çalışarak evet. Ya da bir aday etrafında birinci turda kazanmaya çalışarak. Oysa hedeflemeleri gereken şey ikinci turda kazanmak olmalı bence. Birinci turda da insanları serbest bırakıp herkes çıksın, rahat rahat istediğini söylesin, konuşsun. İkinci turda da bırakın seçmen karar versin. İktidara mı oy verecek, muhalefete mi oy verecek, birinci adaya mı oy verecek, ikinci adaya mı oy verecek, o seçmenin bileceği bir şey deyip zaten ne derlerse desin o seçmenin bileceği bir şey olur. Oradan seçmenin, sandığın iradesi ortaya çıkar ya da çoğunun iradesi ortaya çıkar. 50+1 bir şekilde, kaçınılmaz bir şekilde ikinci turdan çıkıyor zaten iki aday olduğu için.
4: Mete Çubukçu, şimdi bugün çok fazla vaktimiz kalmadı ama işte bu tartışmalarla beraber aslında biraz düşündüğümüzde Türkiye'nin önünde çok önemli bir mesele var. Terörsüz Türkiye süreci. Ve bu seçim tartışmaları başladığında belki bu konuda konuşmak, işte tartışmak hem daha zor olacak, daha az vakit kalacak. Belki farklı şekillerde bu konuyu tartışmaya açmak isteyen partiler olacak. Hani şimdi işte son günlerde bir villa tartışması var mesela, değil mi? Nedir o? Ne oluyor? Yani orada şimdi o tartışma nereden kaynaklanıyor?
6: Şuradan kaynaklanıyor. Yani bu gelen terörsüz Türkiye ya da süreç, artık belki ismini de değiştirmek evet. Gerekiyor. Süreçte sonuçta muhataplar var, yani taraflar var. Bu işin belli bir yere kadar muhataplarından bir tanesi, önemli birisi. Abdullah Öcalan, yani örgütü işte silah bıraktıracak, dağdan indirecek ve bir şekilde o iletişimi kuracak. İkna olmayanları ikna etmeye çalışacak, olmayanlar belki olmayacak ama genel anlamda olacaklar gibi duruyor. Ve bu iletişiminde bir şekilde sağlanması gerekiyor. Dünyadaki örneklere baktığımızda, yani belki başka zaman vaktimiz olursa daha detaylı konuşuruz. Yani benim aklıma Mandela örneği görüyor. Mandela işte yaklaşık 18 yıldan sonra işte Robben Adası var. Oradan bir cezaevi içinde bir nasıl diyeyim bir komplekse, bir eve çıkarılıyor ve o evde işte Afrika Ulusal Konseyi'nin üyeleri yanında bir iki sekreteryayla birlikte bu sürecin görüşmelerini yapıyorlar. İşte nasıl yürütüleceğini vesairesi, şusu busu. Yani süreç ilerleyecekse İmralı'da da bir takım hatların kurulması gerekiyor. Belki şu anda da kurulmuştur, onu tam bilmiyoruz. Çünkü hakikaten bu bir iletişim meselesi. Yani iki ayda, üç ayda ya da ayda bir işte İmralı heyetinin gitmesi, oradan görüşleri alması, getirmesi, onun toplumda tartışılması, devletin bir takım kademelerinde tartışılması gibi süreci uzatan noktaların biraz daha kolaylaştırılması gerekiyor. Burada yapılan işte geçen hafta Devlet Bahçeli'nin verdiği bir Nagihan Alçı'ya verdiği röportajda ortaya çıktı. Yani bir ev yapılıyor. O evde bir sekreterya olacak. İşte dış dünyayla ilişki kurma, işte internet, bilmiyorum nasıl olacak, görüntülü veya telefon, gerekli yerlerle konuşabilme ve süreci götürme imkanı. Orada tabii Devlet Bahçeli'nin söylediği önemli bir şeydi, statü istediği. Yani bu statü verilir verilmez ya da ismi statü olur olmaz, onu bilemem. Bence hani bir statü, yani bir isim adı altında da olmayabilir. Ama bu nasıl diyeyim, heyetler arası görüşmelerin o silsilesinde bir yerinde olması gerekiyor. Çünkü birilerine hitap edecek. Yani birilerini ikna edecek ve onları bir şekilde bu sürece katacak. En önemli isim de o. Bu villa tartışması da oradan çıkıyor. İşte 250 metrekarelik deniyor, iki katlı deniyor. İşte bahçesi var, işte bir takım yürüyüş alanları vesairesi var. Bir sekreteryası muhtemelen olacak. Yani onlarla birlikte çalışacak. Dünyada neler oluyor, neler bitiyor diye. Bu süreçte beraber gidecek. Seçim sattım halini ne kadar etkiler bilemiyorum. Çünkü Mart ayında Dem Parti'de asıl kongresini, kurultayını yapacak ve orada hani kadroların ciddi bir şekilde değişeceği de söyleniyor. Ama o süreçte, Cumhurbaşkanlığı sürecinde de o partide önemli, nasıl diyeyim, belirleyenlerden birisi de olacak diye düşünüyorum. Muhtemelen hocam dediği gibi ilk turda yine kendi adaylarını çıkaracaklar ama benim kanaatimde ikinci turlar çok daha önemli. Mansur Yavaş da oraya bağlayarak şey yapayım. Nasıl söyleyeyim, CHP olmayabilir, yeni parti olmayabilir, başka bir partinin adayı olarak çıkabilir ve ikinci turu amaçlayarak daha farklı bir bileşen kafasında olabilir. Bunları tam net olarak bilmiyoruz ama ben de birinci turun değil ikinci turun aslında zorlanmasından yanayım. Orada tabii DEM Parti seçmeninin tavrı da özellikle ikinci turda bence merak konusu ve önümüzdeki dönemdeki en önemli tartışmalardan da birisi olacak diye düşünüyorum.
7: Şimdi dörder dakikamız kaldı.
8: Evet.
7: Turla tamamlayalım. Bir statü talebi var anlaşılan o ki sayılmış. Gerekli mi sizce böyle bir statünün verilmesi bu sürecin devamı açısından?
8: Şimdi tabii dünyada tecrübeler var. Bizim kendi tecrübemiz var. Kendi tecrübemizin ben Türkiye'de çok kıymetli olduğunu düşünürüm. Yani en başından itibaren de Terörsüz Türkiye sürecinden bu yana hem söylediklerim bu manada hem de gerçekten de düşüncem özellikle Türkiye terörle yeni mücadele etmiyor. Sadece PKK ile bile 40 yıldan fazla bir süredir mücadele ediyor. 90'lardan itibaren de yani güvenlik politikalarının yanında farklı denemeleri de var. Farklı tecrübeleri de var. Yani dünyaya tabii ki bakacak. Dünyada terör örgütleri nasıl sonlandırılmış, hangi tecrübeler ortaya çıkmış, nerelerde geri gitmiş, nerelerde ilerlemiş, bu önemli. Bence bu süreçte, Terörsüz Türkiye sürecinde o Türkiye modeli olarak adlandırılan yol haritası önemli. Yani tabii ki burada statü vesaire bunlar kamuoyunda farklı şekillerde tartışılır. Siyasi pozisyonlar üzerinden bu tartışılacaktır, tartışılıyordu. Ama öbür taraftan devletin de ortaya koyduğu bir yol haritası var. Yani süreç yasası çıkmadan önce bu mesele çokça farklı şekillerde tartışıldı. Ama devlet de ortaya bir politika koydu ve bir yasa çıkardı. O yasanın çerçevesi önemli. Yani o yasada yasa çıkmadan önce ne deniyordu? Burada işte Öcalan'a farklı statü verilecek. Bunun üzerinden işte çeşitli af mekanizmaları gündeme gelecek vesaire. Ama devlet sonuçta geçmiş tecrübelerde dikkate alarak bence burada çok dikkatli bütün toplum kesimlerini de dinleyerek meselenin teknik boyutunu da dikkate alarak bir yasa çıkardı. Ve bu yasaya bağlı olarak da işte yanılmıyorsam bugün de toplandı. Çeşitli kurullar var. Yani bir taraftan sürecin belki koordinasyonuyla ilgili bir kurul var. Onun alt kurulları var. Bir taraftan işte mecliste önümüzdeki dönemde bir izlemeyle ilgili yasama tarafını ilgilendiren bir kurul da olacak. Şimdi burada süreçler işliyor. Ha alt kurullarla ilgili yani sürecin işte farklı kurullar var. Orada Öcalan'ın mevcut pozisyonuyla ilgili yani silah bırakma, silahların teslimi vesaire bir terör örgütünün kurucusu olarak kolaylaştırıcı bir şey fonksiyonu olacaksa devletler sonuçta bunu da düşünür. Yani nasıl en başından itibaren Milli İstihbarat Teşkilatı sahada belirli gelişmelerin ardından işte yasal çerçeve ya da siyasetin, devletin atacağı adımlar atıldıysa sahadaki gelişmelere ilişkin olarak gerçekten de burada bir niyet var. Bir devlet politikası olarak süreç işliyor. Ve eğer faydalı olacaksa bu statü olmaz başka bir şey olur. Dolayısıyla benim baktığım yerden de bir statüye ihtiyaç yoktur. Onu da net olarak burada söyleyeyim. Ama nedir? süreçte terörün sonlanmasına yönelik olarak örgüt kurucusu bir fonksiyonunu icra edecekse devlet belki orada çeşitli kolaylıklar sağlayabilir. Farklı şekillerde örgütün üzerindeki etkisini kullanabilir. Bence meseleyi biraz bu yönden tartışmak hem sürecin selameti açısından hem de bozucu etkiler açısından ben meseleyi böyle çerçevelendirilmesi gerektiğini en azından kendi adıma böyle düşünüyorum.
4: Hocam adımların da belli bir tempoda atılması gerekiyor herhalde değil mi? Fazla yavaşlatmadan.
5: Tabii yani seçimlerle birleşmemesi gerekir. Bu sürecin seçim süreci başlamadan neticelendirilmesinde büyük fayda var. Eğer bu terörsüz Türkiye süreci başarıya ulaşsın istiyor isek. Yoksa seçim süreciyle birleştiğinde insanların talepleri değişebiliyor, artabiliyor. Ve seçim sürecinde her iki tarafta daha milliyetçi duygularla, daha sert söylemlerle sahaya inebiliyorlar. Bu süreci baltalar, hatta akamete uğratmanın ötesinde bitirebilir. Yani Öcalan'a şimdi villa yapılıyormuş. Yapılabilir mi? Yapılsın. Bu Mandela modelini hatırlatıyor mu? Hatırlatıyor. Ama bu adam Mandela değil. Onu söylemek lazım.
6: Ben onu hiç görmedim o diye.
5: Biliyorum.
6: Yani dünyadaki örnekler nasıl diye, yoksa kişilerin üzerinden değil.
5: Benziyor ama yani siz Mandela'ya benzetmediniz.
6: Villa'yı
5: benzetmediniz. Ama bu adam Mandela değil. PKK da ırkçılığa karşı savaşmış, apartheid rejimine karşı savaşmış bir şey değil. Kurtuluşçu bir direniş hareketi değil. Yani Güney Afrika...
6: Zaten sözünü kesip kategorik olarak farklı. Yani INC hiçbir zaman uluslararası anlamda bir
5: terör örgütü olmadı.
6: Ama Amerika, Avrupa Birliği falan bir sürü ülke tarafından...
5: Herkes tarafından terör örgütü olarak kabul edilir PKK. Üstelik yani PKK, Öcalan'ın mesela kime ne hayır olmuştur diye düşünelim. Tabii biz hiçbir zaman hayırla anmıyoruz kendisini. İlk defa işe yarayacak inşallah maşallah. Bunun için villa yapılsa olur mu? Olur. Ama bu adam sadece Türk askerinin değil, aynı zamanda Kürt halkının, Kürt çocuklarının, Türk gençlerinin, Türk bebelerinin katili bir adamdır. Eline de hiç silah almış mıdır zannetmiyorum. Öyle savaşçı bir adama da benzemiyor. Sadece insanları ölüme gönderen ve senelerdir Türkiye'de demokrasinin gelmesini, Kürtlerin talep ettiği kültürel hakların alınmasını engelleyen bir insan bu.
4: Son bir dakika hocam.
5: Ama şimdi bu işlerin nihayeti erdirilip terörün bitmesine, Türkiye'nin tekrardan terörsüz bir ortamda demokratikleşmesine katkı sağlama ihtimali var mı? Var galiba. Bunun için bir villa versek ne olur? Deneyelim. Olmazsa geri alırız. Statüde verebiliriz. Olmazsa geri alırız.
4: Peki hocam. Sonuna geldik. Doğrudan siyasetin Mete Çubukçu, Nevi Miş ve Profesör Doktor Şakir Dinşahin'le birlikteydik. Biz noktalıyoruz. Saat başında Buse Yıldırım karşınızda olacak. İyi geceler.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Serin hava ülkenin batısında cumaya kadar kalacak. İstanbul'da bulutluluk fazla, sıcaklık 25 derece. Sonraki günlerde yağmur var. Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 26 derece. İzmir'de sıcaklık 30 dereceye iniyor. Antalya nemli 34 derece. Çarşamba İzmir ve Antalya'da sağanak yağmur var. Marmara'da hava rüzgarlı ve serin. Sakarya tarafı ise daha bulutlu. Edirne 28, Sakarya 25 derece. Gece Edirne'de sıcaklık 13 dereceye iniyor. İç Anadolu'da yağmur çok az noktada var. Eskişehir 24, Kayseri daha sıcak 29 derece. Perşembe bölgede şiddetli yağış bekleniyor. Ege 5 derece serinledi. Manisa 29, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Sonraki günlerde Ege genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişleri olacak. Akdeniz'de nem yüksek. İç kesimlerde kısa süre görülecek yağış perşembe geniş alanı etkileyecek. Adana 33, Mersin 32 derece. Karadeniz'de salı günü orta kuvvetli ve kısa süre görülecek yağmur, çarşamba-cuma günleri arasında şiddetlenecek. Sıcaklık çoğu yerde 23-25 derece. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'la sıcaklık hala yüksek. Erzurum 27, Malatya ve Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa açık 37 derece, Paris sıcak 29, Atina yağmurlu 30 derece.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Bugün yarın da önümüzdeki 2 saat boyunca gelin öncesinde günün öne çıkanlarını, dünün öne çıkanlarını yeni günün yeni saatinde tek tek özetleyelim.

0: Değerli izleyenler, eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada mezarı açıldıktan sonra dün dikkat çeken ifadeler vardı. İfade verenler dizi senaristleriydi bu defa. Kurtlar Vadisi dizisindeki bir karakter ve ölümüyle Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerlik, Kozinoğlu'nun ölüm zamanıyla dizinin o bölümünün yayınlanmasının peş peşe gibi olması gibi konuların 3 senariste sorulduğu tahmin ediliyor. Ayrıntıları birazdan aktaracağız, bağlantıları da paylaşacağız. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ölümden döndü. Üstelik kurtulduğu bir saldırıydı. Johnson ve eski İsveç Başbakanı'nın treni Ukrayna'daki istasyondan ayrıldıktan hemen sonra aynı istasyondaki başka bir trene Rus drone'u saldırdı. Rusya'nın hedefinin planlanandan daha erken hareket eden o diplomatik tren olduğu düşünülüyor efendim. Ve dün okullar açıldı. Bu yıl bazı yenilikler de var. Özellikle güvenlikle ilgili tedbirler arttırıldı. NTV ekipleri de sabah erken saatten itibaren okulları dolaştı. O önlemleri yerinde görüntüledi. Hem de okulun ilk gününe dair çocuklarla ve velilerle konuştular. Paylaşacağız. Kiralık sosyal konutların başvuruları da başladı. Örnek bir daireye gittik NTV ekibi olarak sizler için ve görüntüledik yerinde. Evler nerelerde, kiralar ne olacak, ilk teslimat ne zaman, başvuru şartları neler? Tüm bu ayrıntıları, tüm bu soruların cevaplarını da birazdan sizlerle paylaşacağız. Öne çıkanları aktardık, çok daha fazlası için başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni eğitim ve öğretim yılının açılışını Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde yaptı. Konuşmasında PISA sonuçlarına değindi. Türkiye'nin başarı grafiğini yükselttiğini hatırlattı ve bu başarıyı küçümseyenleri hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz dedi.
1: Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılışında Ankara Gazi Anadolu Lisesi'ndeki kürsüdeydi. PISA sonuçlarına değindi, başarıyı küçümsüyorlar dedi.
1: Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı eğitime her zaman özel önem verdiklerini, en büyük bütçeyi eğitime ayırdıklarını anlattı. Ezber diyen değil, bilgiyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
1: Hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık. Sokakların insafını da terk etmedik. Sizlerden kendinize güvenmenizi, ülkenize güvenmenizi, özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikayelere bakıp da ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum.
2: Törende renkli anlar da yaşandı. Erdoğan konuşma öncesinde çocuklarla Çay Elinden Öteye türküsünü söyledi.
3: Size şiir kitabımı hediye etmiştim. Beni hatırlıyor musunuz? 23 Nisan'da.
1: Hasan.
4: Kütüphanenizde.
1: Kütüphanemde mi?
4: Evet.
1: Ha, kütüphanemdeymiş.
0: 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Kozinoğlu'nun cezaevi sürecinin işlendiği bölümlerle ilgili olarak Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. 3 senarist Silivri Adliyesi'nde 2,5 saat ifade verdi.
5: Karayı da yakacağım. Var mı öyle adam satmak?
6: Sakin Kaşifoğlu, sakin.
5: Kaşif Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi dizisine uzandı. Bazı bölümlerinde Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili detaylara yer verildiği gerekçesiyle dizinin 3 senaristi ifadeye çağrıldı. 2011'de Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra başlatılan soruşturma derinleşiyor. Savcılık tarafından 15 yıl önce yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakteri mercek altına alındı. Dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 136. bölümünde hücrede tutulan Kaşifoğlu karakteri ölümle tehdit ediliyor. Bu bölümden 3 gün sonra da Kozinoğlu kaldığı Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni kalp krizi olarak rapor edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden sonra yayınlanan bölümde ise Kazım Kaşifoğlu karakteri cezaevinde damarına hava enjekte edilerek öldürülüyor. Ve dizide bu ölüm kalp krizi olarak anlatılıyor. Kurgu karakterin ölümüyle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerlikler savcılığı harekete geçirdi. Senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Üç isim Silivri Adliyesi'ndeydi.
6: Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim mi özelliği mi yoksa bilerek senaryo
7: ekleniyor? Neler söylersiniz bundan?
5: Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iki dalga operasyon düzenlendi. Bir gardiyan, bir doktor, iki sağlık personeli ve bir gazeteci tutuklandı. Bir cezaevi görevlisi ise firari.
0: Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararı için Yargıtay'daki itirazı hukuki sürecin bir an önce tamamlanması için geri çekti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı kurultay sürecinin gecikmemesi için bu kararı aldıklarını söyledi. Ama yeni parti grup başkan vekili Murat Emir'e göre bu Yargıtay'dan dosyayı kaçırmak demek.
2: CHP mutlak butlan davası ile ilgili Yargıtay'a yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceğini söyledi. Kurultay takviminin gecikmeden işleyebilmesi için bu kararı aldıklarını belirtti. Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni parti kurmuş olmaları, söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır dedi. Sarı'nın bu açıklamasına yeni parti grup başkan vekili Murat Emir itiraz etti.
8: Bir dosyanın bir kişi, bir taraf, bir kurum her neyse hem davalısı hem davacısı olamayacağı için bu açıdan da onların verdikleri dilekçelerin hükmü, hukuki geçerliliği yoktur. Bu dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırma çabasıdır.
2: Emir, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in mutlak butlan kararından zarar gören olarak hukuki başvurusu bulunduğunu söyledi. Bu başvurunun dosyanın Yargıtay'da görülmesi için yeterli olacağını savundu.
0: DEM Parti İmralı heyeti dün gerçekleştirilen ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada görüşmede sürecin ilerletilmesi için atılması gereken somut adımların ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı söylendi. Çerçeve yasanın çıkmasının ardından kurulların aktif olarak çalışmaya başlamasının önemli olduğu belirtildi. Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. Barış ifadesinin boşlukta kalmaması, somut hukuki ve siyasi düzenlemelerle güvence altına alınması gerektiği söylendi. Yeni nesil suç örgütleri olarak tanımlanan sokak çetelerine yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. 3000'den fazla şüpheli hakkında işlem yapıldı. Suç örgütlerinin üyeleri sosyal medyadan eleman temin etmeye çalışanlar, tetikçi ilanı verenler hedefteydi.
9: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürek, Sokaklar Güvende adını verdikleri 148 eş zamanlı operasyonla 2447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacak dedi.
10: Bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir. Hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir.
9: Operasyonların İstanbul ayağında Volkan Reçber suç örgütü mensubu 74, Daltonlar suç örgütü mensubu 18, Şapkalılar suç örgütü mensubu 12 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de emniyet birimlerinin 48 ilde birden operasyon yaptığını duyurdu. Hedefte yine yeni nesil suç örgütleri vardı. 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakan Çiftçi, şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulunduklarını söyledi. Ayrıca sosyal medya hesaplarından suçu ve örgütü övdükleri ve eleman kazanmaya çalıştıkları da tespitler arasında.
11: Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz.
9: Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor.
0: Evet, dün 17 milyon öğrenci, yaklaşık 17 milyon öğrenci ders başı yaptı. Yeni eğitim öğretim yılı yeni güvenlik önlemleriyle başladı. İlk gün trafik yoğunluğu oluşmaması için de çeşitli tedbirler alındı. Okulun ilk günü nasıldı bir bakalım birlikte.
12: Heyecanlı hissediyorum.
13: Okulu özledin mi peki?
12: Evet. Bugün okulun ilk günü, erken kalktım. Çok heyecanlıyım. Üçüncü sınıfa geçtim.
14: Ders zili çaldı. Sınıflar, okul bahçeleri bir kez daha çocuk sesleriyle yankılandı. İstanbul'da da yeni eğitim öğretim sezonunun heyecanı yaşandı.
13: En çok neyi özledin?
12: Arkadaşım ve öğretmenimi.
13: Yaz tatilinde neler yaptın?
12: Kitap okudum, ödevleri yaptım öğretmenim verdi. Bu kadar. Çok, bir de dışarı falan gezdik.
15: Özledim. Gerçekten de özledim yani. Ve de heyecanlıyım da.
14: Anne babalar da bu heyecana ortak oldu.
13: Sizden ayrılması zor oldu mu?
16: Evet, biraz zorlandık. Çünkü bana çok bağlıydı ama o süreçte öğretmenimizin de yardımları inşallah kısa bir sürede atlatacağız diye umut ediyorum bu sürece.
17: Onlar için 7-24 yaz kış her zaman buralardayız anne baba olarak. Şu anda da ilk heyecanlı ilk okul günü, biz de aynı heyecana ortak olmaya çalışıyoruz.
14: Bu yıl farklı yenilikler var. Daha kalabalık okullarda güvenliği artırmak amacıyla turnike sistemine geçildi. Mobil okul timleri de görev başında.
13: Okulların açılmasıyla birlikte okul çevrelerinde ve bahçelerinde güvenlik önlemleri de artırıldı. Bu önlemlerden biri de mobil okul timi. Bu tim jandarma ve polis ekiplerinden oluşuyor ve yıl boyunca okul çevresinde görev yapacaklar. Gerekli gördükleri yerlerde de dedektörle birlikte kontrol sağlayacaklar. Tabii ki tek önlem bu değil. Önlemlerden bir tanesi de okul giriş çıkışlarındaki turnike sistemi. Bu sistemde öğrenci kartını okuttuğu an giriş yaptığı ve çıkış yaptığı saat velilere mesaj olarak gönderilebilecek.
18: Bence çok daha güvenli oldu diğerine göre. Kendimiz alıyorduk. Şu an bilgi de alıyoruz.
19: Kollarında saatler var. Saatleri takıyoruz girişte ve çıkışta. Görüntülü olarak okula girdiği saat bize geliyor.
14: Kantinlerdeki hijyen koşulları da kontrol edildi. Başkentte de 126 okul ve çevresinde polis ekipleri denetimdeydi.
20: Ankara'da emniyet güçleri sabahın erken saatlerinde okul önlerindeki yerlerini aldı. Hem yoldan geçen araçlar denetlendi, hem de okul civarında yer alan mekanlarda kontroller yapıldı.
14: Öte yandan okul bahçelerinde ilk defa güvenlik görevlileri mesaiye başladı. 81 ilde toplam 31 bin bahçe görevlisi okul yönetimleriyle koordineli olarak çalışacak. Ayrıca öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek. Binlerce servis aracının yeniden trafiğe çıkmasıyla yollardaki durum da merak ediliyordu. Tedbir olarak İstanbul'da ilk ders zili saat 10'da çaldı. Ek seferlerin de etkisiyle yoğunluk sabah saatlerinde %50'lerde kaldı.
0: İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci başladı. E-Devlet üzerinden başvurular 25 Eylül'e kadar gerçekleştirilebilecek. Peki hangi şartlar aranıyor? Konutlar hangi ilçelerde olacak? Örnek daireler nasıl? Ayrıntıları haberimizle birlikte izleyelim.
9: Kiralar bulundukları bölgedeki raiç fiyatların altında olacak. İlk etapta 1071 konut Ekim ayında teslim edilecek. Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinin başvuruları başladı.
3: İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
9: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı proje kapsamında 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 şeklindeki dairelerin kira bedelleri 10 ila 18 bin lira arasında değişiyor.
0: Konutların kiraya verileceği noktalardan biri de Ataşehir. Bizler de şu anda örnek bir dairenin içerisindeyiz. Net 98 metrekare olan bu daire 3 oda 1 salondan oluşuyor. Kirası ise 15 bin liradan başlayacak.
9: Ataşehir'in yanı sıra Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de daireler kiraya verilecek. Peki başvuru şartları neler? Aylık hane geliri 100 bin liranın altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. Öte yandan en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı da aranıyor. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor.
0: 15 bin konutun kiracısı kurayla belirlenecek. Konutlar 3 yılına kiralanacak. Bir diğer dikkat çeken noktaysa ilk yıl kira artışı yapılmayacak. Başvurular başladı, 25 Eylül'e kadar devam edecek. 25 Eylül'ün ardındansa Ekim'de 1071 konutun anahtar teslimi olacak. Rusya Ukrayna'da batılı heyetlerin kullandığı hatta bir tren vurdu. Saldırı eski İngiltere ve İsveç başbakanlarıyla eski CIA başkanını taşıyan tren hareket ettikten dakikalar sonra istasyondaki başka bir trene yapıldı. Hedefin eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve beraberindekiler olma ihtimali yüksek.
9: Rusya Ukrayna'da Polonya sınırına 2 kilometre uzaklıkta yolcu treni vurdu. Şahit dronuyla hedef alınan trenin lokomotifi isabet aldı. Saldırı sırasında Kiev'de bir konferansa katılan Avrupalı politikacılardan ve diplomatlardan oluşan heyet trenle ülkelerine dönüyordu. Heyette eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt ve eski CIA Başkanı David Petraeus da vardı. Saldırı heyeti taşıyan tren istasyondan ayrıldıktan hemen sonra aynı istasyondaki başka bir trene yapıldı. Rusya'nın hedefinin diplomatları ve politikacıları taşıyan tren olduğu düşünülüyor. Diplomatik trenin planlanandan erken hareket ettiği belirtildi. Vurulan tren saldırıdan önce tahliye edildiği için ölen ya da yaralanan olmadı. Yolcular drone'u fark eden yetkililerin trenden uzaklaşıp çalıların arasına saklanmalarını istediğini söyledi. Aralarında Ukraynalı pop şarkıcısı Olya Polyakova da vardı.
21: Polonya'ya giden trenimiz 3 kez tahliye edildi. 3. seferde bir tarlaya doğru koşarken şahit drone'u trene isabet etti. Sesini duyduk. Neyse ki uzaktaydık çünkü çok hızlı koşmuştuk. Yanımda küçük kızım vardı.
9: Hedef alınan demiryolu hattı savaşın başından bu yana batılı heyetleri Polonya'ya taşıyor. Rusya son haftalarda Ukrayna'nın batılı müttefikleriyle sınırını hedef almaya başladı. Tren saldırısından kısa süre önce bu kez Polonya sınırına 1 kilometre uzaklıkta bir kamyon vuruldu. Johnson X hesabından mesaj paylaştı. Putin'i Polonya sınırında hareketsiz duran bir Ukrayna lokomotifini havaya uçurmaya iten hangi çarpık mantık bilmiyorum. Kesin olarak söyleyebileceğim şu ki Ukraynalıların her gün maruz kaldığı türden gelişi güzel ve anlamsız bir saldırı diye yazdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha da Putin'in terörü doğrudan AB'nin ve NATO'nun kapısını çalıyor ifadesini kullandı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hürmüz gerilimi için telefon diplomasisini sürdürüyor. Bugün Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü. Fidan 2 gün süren Suriye ziyaretiyle ilgili de bir açıklama yaptı. Temaslarında ana gündemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın planlanan Şam ziyareti olduğunu söyledi. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanlarıyla yaptığı görüşmeleri hatırlatan Fidan, Suriye'nin halkının hak ettiği huzur ve refaha kavuşması yönündeki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik dedi. Şam programının ikinci gününde Selahattin Eyyubi Türbesi ve Emevi Camii'ni ziyaret eden Bakan Fidan, Şam sokaklarının huzurlu ve canlı hale gelmekte olduğunu gördük. Bu süreçte Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz dedi. Hem Babülmendep hem de Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar sürüyor. Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin bugün yapılması beklenen önemli toplantı ertelendi. Umman ve İran'la Arap ülkeleri arasındaki bölgesel toplantının ortak bir kararla ertelendiği duyuruldu. Yemen'de de çatışmalar sürüyor. Yemen hükümeti 500 askerin öldüğünü duyurdu.
21: Umman, İran ve Körfez ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı toplantısı süresiz ertelendi. Salale kentinde yapılması planlanan toplantıya Körfez ülkelerinin ve Irak'ın dışişleri bakanlarının katılması bekleniyordu. Axios'tan Barak Ravid'e konuşan ve ismi açıklanmayan Suudi Arabistan yetkilisi, Umman ve Tahran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin mutabakatın Körfez açısından kabul edilemez olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ise kararın bölge ülkelerinin talebi üzerine alındığını açıkladı. Tahran ve Muskat'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin mutabakata vardığı açıklanmıştı. Toplantıda ise maddelerin duyurulması bekleniyordu. Hürmüz Boğazı'nda saldırılar da sürüyor. İran'ın Keşm Adası ve Hengam Adası'nda gemilere saldırılar düzenlendi. İran ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama gelmedi. Bölgede tansiyonun yüksek olduğu bir diğer nokta ise Yemen. Husilerin Mokka'yı ele geçirmesinin ardından Yemen hükümetiyle çatışmalar sürüyor. Husiler Aden Körfezi'ne doğru ilerliyor. Yemen hükümeti güçleri Suudi Arabistan sınırındaki Cef ilinde ilerleme kaydettiklerini ve il merkezi El Hazm ilçesine yaklaştıklarını duyurdu. Meha, Taiz, Lahiç ve Dalide'de Husi mevzilerine hava saldırıları düzenlendi. Husi sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'dan kalkan F-15 uçaklarının mevzilerini vurduğunu söyledi.
0: Evet, şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Hem Babülmendep hem Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar hafta sonu arttı. Suudi Arabistan Husilerin saldırdığı Doğu Batı boru hattını kapattı. Bu gelişmeler Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin bugün yapılması planlanan önemli bir toplantının da biraz önce haberimizde de aktardığımız gibi ertelenmesine neden oldu. İran ve Yemen'deki gelişmeleri NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan alalım hemen. Ali, önce Yemen'le başlayalım. Çatışmalardaki son durumu aktarır mısın bize?
1: Bu sefer çatışmalar devam ediyor. Başkent Sana yönetimine bağlı Husi güçleri balistik füzeler ve insansız hava araçları ile bir taraftan Marib çevresi ve Aden bölgesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken öte taraftan da Suudi Arabistan'ın daha derinliklerine doğru enerji merkezlerine, petrol rafinelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Karşılığında ise Suudi Arabistan'ın başta Mokka olmak üzere başkent Sana'ya yönelik ve daha da kuzeye Sada vilayetine yönelik hava saldırıları yoğunlaşmış durumda. Geçtiğimiz günlerde 48 saatlik süre içerisinde toplamda 129 hava saldırısı gerçekleşmişti. Yahya Sari, başkent Sana yönetimine bağlı silahlı kuvvetlerin sözcüsü, yani Husilerin silahlı kuvvetler sözcüsü, son 24 saat içerisinde Suudi Arabistan'ın Taif üstünden kalkan savaş uçaklarıyla toplamda 54 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu ve yeni bir bilgi de paylaştı. İki savaş uçağını yerli üretim olduğunu iddia ettiği hava savunma sistemleriyle geri püskürttüklerini duyurdu. Husilerin silahlı kuvvetler sözcüsü Yahya Sari yaptığı açıklamada ve bir taraftan da ekledi. Bu hava

0: Bu Suudi Arabistan için son derece endişe verici bir durum. Çünkü hemen doğusunda Hürmüz Boğazı üzerinde İran baskısı var. Ve arka bahçesi olarak gördüğü Yemen'de ise Husilerin Mokka'yı da ele geçirmesiyle birlikte artık Babülmendeb Boğazı da bir baskı unsuru olarak Suudi Arabistan'ın karşısında duruyor. Ve bugünkü toplantı da söylediğim gibi ertelenmişti Buse.
1: Ali, peki Hürmüz'le ilgili toplantı neden ertelendi? Yemen'deki gelişmelerle bir bağlantısı var mı?
0: Bir tarafta ABD basınında yer alan habere göre Riyad yönetimi Hürmüz Boğazı konusunda İran ve Umman arasındaki anlaşmadan endişe duyuyor. Bazı maddelerde değişiklik istiyor ve söz konusu anlaşma üzerinden oluşacak Hürmüz Boğazı'ndaki statükonun Körfez ülkelerinin çıkarına olmayacağı endişesini taşıyor. Bir diğer konu ise Yemen. Yemen cephesi son bir haftadır dengeleri değiştirdi ve Babülmendeb Boğazı üzerinde zaten Hutilerin bir kontrolü vardı. Bu daha da güçlenmiş oldu son ataklarla birlikte ve Yemen konusu bu anlamda Riyad için önemli bir endişe kaynağı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai bugünkü haftalık basın toplantısında bu konuya da değindi. Riyad yönetiminin talebi doğrultusunda bu toplantının iptal edildiğini söyledi ve Yemen konusunda çözüm yolu olarak yanlış adresin gösterildiğini söyledi Bekai. Bu ifadesi de Riyad'ın son yaşanan Yemen'deki savaş nedeniyle bu toplantının iptalini talep ettiği yorumlarında beraberinde getirdi. Son olarak Hürmüz Boğazı'nda ABD saldırıları devam ediyor. Yine bir petrol tankeri hedef alındı ve Mina kıyı bölgesinde bir balıkçı teknesine yönelik bir saldırının gerçekleştiği ve bazı balıkçıların hayatını kaybettiği de gelen bilgiler arasında. Buse.
1: Evet, Körfez'de yaşananları haberimizde aktardık. Son gelişmeleri de canlı bağlantıyla Ali Çabuk'tan dinledik. Şimdi ise bir değerlendirme alma zamanı. Dış politikaya hemen bir parantez açalım. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Tokmakoğlu.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi biz anlatmaya çalıştık haberlerde, bilgileri verdik ama değerlendirmeleri sizden alacağız. Körfez'de tam olarak neler yaşanıyor şu anda? Hafta sonu artan çatışmalar ne anlatıyor?
2: Yani bu şimdi Körfez'deki mesele Umman'la İran'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili bir çözüm çalışması üzerinde buraya doğru odaklanmıştı. Tabii burada iki ülkenin kendi aralarında anlaşmaları söz konusu evvela. Tabii şimdi çatışmadan önceki yani İran Savaşı'ndan önceki duruma bakarsak İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nı tamamıyla ilgili bir iddiada bulunuyordu. Yani burası bizden başka buranın egemenliği hakkında karar verecek kimse yok diyordu. Şimdi Umman dahil oldu. Fakat Umman'ın dahil olmasıyla birlikte süreç yeni başladı diyebiliriz. Burada bir takım gelgitler olacaktır. Yani bu işin inşa edilme sürecindeyiz daha. Bu inşa edilme süreci hem uluslararası bütün aktörlerin ki işte dünya petrolünün %20'sinin çıktığı bir alandan bahsettiğimize göre yani burası herkesi de ilgilendiriyor dememiz gerekiyor. Ama diğer taraftan 7 tane ülke var yani Körfez'de. O ülkelerin de buradaki durumlarını Umman acaba ne kadar dokümanların içerisine yazacak, koyacak bunlarla ilgili hususlar diğerlerinin buraya odaklanmasına sebep oluyor. En başta da tabii Suudi Arabistan. Yani şimdi mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendine göre Aden Körfezi'ne çıkışı var. Yani bunu baktığımızda görebiliyoruz. Fakat Suudi Arabistan'ın Körfez'deki ana aktör olarak buradan çıkışında söz sahibi olması gereken noktalar var mı? Eğer varsa ne kadar etkiler? İşte burada meydana gelen tartışma içerisinde biz biraz duralım, inceleyelim, bakalım diye bir soluklanma diyebiliriz. Hani bu toplantıdan bir şekilde çekilmek veyahut da işte geciktirmek babından olan kısmını. Evet, ama şimdi tabii Suudi Arabistan'ın diğer tarafta Kızıldeniz'deki hadisesi hem oradan da bir nefes alma yolu açarak Yanbu'dan çıkış sağlamaya çalışıyor idi. O boru hattı da tabii ama şunu da işaret etmem gerekiyor. Boru hatları tehlikeli yerlerdir. Yani boru hatlarına çok güvenilmez. Esasında

0: her şekilde sabotaja da açıktır burası. Hani uzaktan atışla belki tahrip etmek mümkündür diyebiliriz ama baktığınızda işte böyle bir çöl arazisi üzerinde daha belirgin görülebilen bir hat üzerinde bunu inşa etmişler. Ve dolayısıyla taarruzlara açık duruyor ama
1: Bu Suudi
0: nereden
1: Arabistan'ın
0: baksanız...
1: Husilerin saldırdığı Doğu Batı boru hattını kapatması tam olarak ne anlama geliyor?
0: Husilerin Suudi Arabistan'dakini mi diyorsunuz, kendi Yemen'dekini mi diyorsunuz? Tam anlayamadım.
1: Yemen'deki.
0: Ha, Yemen'deki. Yemen'deki şöyle, yani esas boru hattının çalıştığı eksen daha ülkenin doğusuna doğru olan, yani ara hat içerisinde. Burada hem merkezi yönetim hem de güneydekiler, ama güneydekileri biraz daha şu anda pasif durumda diye temsil edecek olursak, yani merkez konumunda hükümet güçleri veya Birleşmiş Milletler'in destek verdiği kesim bu petrol hattıyla Kızıldeniz'e çıkış sağlıyor idi. Şimdi burayı engelledikleri takdirde sadece çıkışı güneye, Aden'e kaydırmaları gerekiyor. Böylelikle esas çıkış noktası olan Kızıldeniz'e çıkışı Husiler keserek aslında merkezi yönetimin can damarını, yani ekonomik olarak buradan fazlasıyla gelir elde ediyorlardı. Onları baskılama şekli olarak
1: Peki.
0: gerçekleşti. Dolayısıyla şimdi bu bir hani kendi aralarındaki güç mücadelesinin yansıması. Peki Yemen'deki petrol ne kadar önemli? Gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık çeyreğini bu bölgeden alıyor. Dolayısıyla petrol çıkışı onların ekonomiler açısından önemli. Burada şimdi Husiler burayı köreltmiş durumda diyelim, ama diğer taraftan zaten adalar bölgesine de çıkmaları, bu burada ticareti de kendi ellerine geçirmiş oluyorlar ki bu genel olarak baktığımızda Yemen'in ekonomik portföyünü bir şekilde baskılayan bir sistem.
1: Peki
0: Ama
1: Sayın
0: hem
1: Tokmakoğlu, şimdi Husilerin Mokka'yı ele geçirmesinin ardından Yemen hükümetiyle çatışmaları sürdüğünü zaten biliyoruz ve Husiler Aden Körfezi'ne doğru ilerliyor, işte Mokka'nın ardından dediğiniz gibi ekonomik anlamda ilerliyorlar da bir taraftan. Şimdi sizce Yemen'de Husiler yönetimi ele geçirebilir mi? Yani ve bu ihtimal bize ne anlatır? Bu durumun siyasi sonuçları sizce ne olur?
0: şimdi burada aktörler çoktu ve üst üste savaşlar vardı. Hani bunu üst üste diyoruz, iç içe de denebilir. Ama aktörler olarak şimdi ortada iki aktör, ana aktör olarak kaldı. Bir tanesi merkezi yönetim diyelim buna, hükümet güçleri. Diğer taraftan Husiler. Husilerin hem sahip oldukları coğrafi kesimdeki üstünlükleri kendilerine savaşma yönünden daha avantajlı bir kesim oluşturuyor. Yani merkezi yönetim buraya herhangi bir müdahalede bulunacak kuvveti yok. Veya bu kuvveti eğer buraya sokacak olursa dış desteğe ihtiyacı var ki o zaman iş başka aktörlerin de devreye girmesi şeklinde cereyan edecektir. Husiler bu bölgede kendi işte devlet dışı aktör olarak gücünü elinde tutarak kendi arazi şartlarında ve silah üstünlüğünü de elinde tutuyorlar. Şimdi baktığınızda merkezi yönetim buraya giremiyor ve ülke zaten bu şekliyle fiilen ikiye bölünmüş gözüküyor. Şimdi bu ikiye bölünmüşlüğün sürdürülebilirliği yok. Anlaşmaya gidilir mi gidilmez mi? Bütün dünyanın şu anda aslında ikincil bir konu olarak gördüğü Yemen diyeyim. Hani Körfez'i, İran'ı herkes birincil noktaya koymuştu ama Kızıldeniz'i, Aden Körfezi'ni ve esasen dünya ticaretinin akış can damarı olan bir ikinci noktayı aynı zamanda problem sırasında ikinci problemdir diye gördü. Halbuki öyle değildi. Bu o kadar daha önemli bir yerdeydi ki sadece havadan atışlarla, ne bileyim işte Amerika'nın veya İsrail'in attıklarıyla veya işte daha önce yapılmış operasyondaki Avrupalı aktörlerin de dahil olduğu havadan taarruzlarla buradaki Husileri bitirmek veya sindirmek mümkün değil idi. Onun için köklü bir bugüne kadar çözüm arayışı olsaydı hem politik hem askeri başka şeyler denenmiş olmalıydı. Ama gelinen noktada öyle bir durumla karşılaşıldı ki tam da işte böyle Körfez'i, Kızıldeniz'i konuşuyorken Suudi Arabistan kendisine taarruz edilen bir noktada şu anda. Suudi Arabistan'ın sorunu olmaya başladı bu. Suudi Arabistan çözüm bulmaya çalışacak bir noktaya geldi.
1: Bu noktada
0: ve
1: şunu
0: Amerika
1: sorabilir
0: ve
1: miyim? Sözünüzü bitirin lütfen, buyurun.
0: Yani Amerika'nın veya İsrail'in konusu değil bu, Suudi Arabistan'ın konusu oluverdi. Ve bundan önceki bütün birikimi onların şu anda güçlü bir şekilde Husilere karşı kuvvetle çözmeleri gerekiyor ki bu da askeri yönden çok da mümkün bir şey değil.
1: Peki şimdi baktığımızda bahsettiğiniz gibi bugün yaşananlar bölgesel bir kriz mi yoksa daha büyük bir Orta Doğu Savaşı'nın yeni cephelerinin oluştuğuna mı işaret ediyor? Bunu İsrail-Amerika cephesinden bağımsız olarak düşündüğümüz zaman.
0: Yani İsrail bu bölgeye gene öyle füze atar veya başka şekillerde etki etmeye çalışır. Hani onun kendi yöntemleriyle onu bir tarafa koyuyorum. Ama Amerika Birleşik Devletleri işte geçtiğimiz günlerde CENTCOM'la da toplantı yapılmıştı idi. Hava desteğinde bulunabilir veya dolaylı destekle silahları vesaire bunları yapabilir. Bu lojistik destek verebilir veya istihbarat desteği verir. Bunlarla ilgili konular gündeme gelir. Ama bizatihi Amerikan kuvvetlerinin girip de burada bir operasyon yapması şu anda bana göre mümkün değil. Böyle bir argüman yok. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri 2014'ten sonraki gelişmeler çerçevesinde bakarsak 2017-2018'den itibaren çekildi buradan. Yani güneyde biraz etkiliydi. O da yok. Şimdi kime kaldı burası? Yani Suudi Arabistan'a kaldı. Suudi Arabistan'ın burada birlik sokup harekat yapması için ne yapacak? Yani mesela mekanize harekata hiçbir şekilde elverişli bir arazi değil burası. Tankı topu sokamaz içeriye. Ne yapacak? Uzaktan insansız hava araçlarla işte çok derin istihbarat desteğiyle bunları yapmaya çalışacak ve kendi dost müttefik ülkelerinden destek sağlayacak.
1: Peki.
0: Aslında eli de çok kuvvetli değil ama petrol sahaları hepsi açık hedef konumunda. Şimdi Suudi Arabistan korkuyor. Yani Husiler elinde çok fazla silah, roket, füze var. Bunları atar zarar verirse Suudi Arabistan sadece kendisi zarar görmeyecek buradan. Aynı zamanda dünya, petrol, ticaret vesaire bu konular da gündeme geleceği için herkesin şu anda dikkat edeceği bir atmosfer oluştu.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Eski İstihbarat Daire Başkanı Hürsel Tokmakoğlu yayın konuğumuzdu. Yine işte Körfez'de yaşanan tüm gelişmeleri konuştuk. Teşekkürler efendim. Şimdi sporun gündemiyle devam edeceğiz. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta sona erdi ve kapanış maçında Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Biraz sonra mücadeleyi yayın konuğumuz spor yorumcusu Göktuğ Sevinçli ile değerlendireceğiz. Ama öncesinde gelin karşılaşmaya dair haberimizi izleyelim.
2: Fenerbahçe İsmail Kartal'ın takımın başına dönüş maçında 2 puan kaybetti. Sarı lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olduğu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
3: Bu tip maçlarda rakibiniz kapanıyor ve böyle bir zeminde elinizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz ama bu kadar olabiliyor. Bunları da değerlendiremediğiniz zaman maç bu şekilde bitebiliyor.
2: Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun 54, Greenwood'un ise 88. dakikadaki vuruşları direğe takıldı. Sarı lacivertliler rakip ceza sahasında 25 kez topla buluşup 15 şut çektiği maçtan gol çıkaramadı.
3: Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyun tamamen bizim elimize geçti. Net pozisyonlarımız vardı. Direkten denen toplar vardı. 3 puan almak için geldik. Olmadı ama bu akşamki maçın hakkı bizim lehimize 3 puan alarak buradan dönmekti, dönebilmekti. Bunu 3 puan almayı hak ettik ama sadece o bir golü atıp 3 puan alamadık. Bunun için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz.
2: Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri 5. haftayı lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 11. sırada tamamladı. Orhan Ak yönetimindeki 2. maçından da puan çıkartan Gaziantep Futbol Kulübü ise 8 puanla 7. basamakta yer aldı. Fenerbahçe bir sonraki maçında Eyüp Spor'la karşılaşacak. Sarı lacivertler rakibini pazar günü Kadıköy'de ağırlayacak.
1: Evet, spor yorumcusu Göktuğ Sevinçli ile konuşacağız şimdi bu mücadeleyi. Hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, iyi yayınlar Buse Hanım.
1: Şimdi Sarı Lacivertliler'de geçtiğimiz hafta İsmail Kartal krizi yaşanmıştı. Biz de yayınlarımızda aktardık son dakika bilgisi olarak ve işte bir ertesi günde istifanın ardından epey kaotik de geçmişti. Tecrübeli teknik direktörle yola devam edilse de Fenerbahçe bu sezonki 5. maçında 3. defa puan kaybetti ve Galatasaray'la aradaki fark da 6'ya yükseldi. Bugünkü maçta Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz? Önce bunu dinleyelim sizden.
4: Evet, tabii şimdi 6'ya yükselmesi bir taraftan önemli ama diğer tarafta hani Fenerbahçe'nin genel havası kötü. Yani taraftarına ışık vermeyen, oynadığı futbolla taraftarını mutlu etmeyen ve anlamsız bir şekilde yaşanan bir Roma maçından sonraki işte İsmail Kartal krizi. Artık bu krizin hani birinci sorumlusu kimdir, nedir? Çünkü berabere biten bir maçtan sonra istifa etmek çok anlamsız. Hani maçı kazanırsın, ben bundan sonra burada yapmayacağım dersin. Anlayış gösterebiliriz. Maçı kaybedersin, dersin ki ben yapamıyorum dersin, ondan anlayış gösteririz ama hani Avrupa'daki normal berabere bitmesi son derece normal olan bir karşılaşma sonrası istifa etmesi İsmail Kartal'ın hakikaten Fenerbahçe adına büyük şanssızlık. Daha sonraki süreç de bence çok kötü. Yani
1: Aziz işte Yıldırım'ın sahip
4: antrenmana çıkmaması.
1: Evet.
4: Ve aynen hem o aynı zamanda işte
1: buyurun.
4: Bravo. Şeyden sızan haberlerde işte ben kendimi iyi hissetmiyorum, işte ilaç kullanıyorum falan filan hani gibi şeyler, açıklamaları. Şimdi burada öyle bir durum oluyor ki yani bu ruh halindeki bir insanın Fenerbahçe'ye nasıl bir faydası olacağını, Fenerbahçe yönetiminin İsmail Kartal'ın takıma nasıl faydalı olacağını düşünüyorum. Açıkçası ben çok merak ettim. Hatta zaten ilk yorumum benim İsmail Kartal'ın döndüğünü duyar duymaz Fatih Tekke gibi olur. Çok uzun sürmez dedim. Çünkü olay şu. Yani bir kavga, mesela bir kavga etselerdi Aziz Yıldırım'da daha iyi anlardım ben. Kavga edilirdi, tartışma olurdu. Giderdi, sonra barışılırdı. Ama ortada fol yok, yumurta yokken tamamen kendini kötü hissetmesinden dolayı yani işte Beşiktaş maçı, şu genel baskı, zaten geldiğinden beri bir baskı altındaydı. Dikkat edin, yaptığı açıklamalara hep kendini geçmişteki başarılarla, geçmişteki oynattığı oyuncularla, işte 99 puanla falan konuşan. Sen Fenerbahçe'ye gelmeye çalışmıyorsun hocam dedim ben. Yani Fenerbahçe hocasısın zaten. Geçmiş artık konuşmaya gerek yok. Yarına bakmamız lazım. O yüzden maalesef bu ruh haliyle tekrardan geri gelmiş bir hocanın ben başarılı olma ihtimalini görmüyordum. Bu işin psikolojik tarafı. Bir de teknik futbol tarafına gelirsek çok kısaca. Sen deplasmana çıkıyorsun. Rakip de çok güçlü bir rakip değil bu arada. Bir de o da hocayı biliyorsunuz. Onu da geçen hafta değiştirdi hocayı. Onlar da krizde bir takım. Ama sen bu maçta kazanman gereken bir maçta ve rakibin forvet attı. Türkiye Ligi için bana göre son derece yetersiz olan Halil Dervişoğlu'yla onun yerine giren Serdar Dursun olmasına rağmen 3 ön liberoyla maça çıkması ve maçın büyük bir kısmını 3 ön liberoyla devam ettirmesi bana göre İsmail Kartal'ın en büyük hatasıydı. Yani bütün bu yaşananlardan bağımsız olarak bir teknik adam olarak eleştirdiğimize kendisini, bana göre bir skandaldır Fenerbahçe'nin 3 ön liberoyla oynaması. Ben bir 25 sene önce falan bir Mancini gelmişti Galatasaray'a. O 3 ön liberoyla oynuyordu. Ona eleştiriyordum, öyle hatırlıyorum. Yani ben bir büyük takımın hani Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Trabzon, bu takımların ben 3 ön liberoyla oynadığını hiç hayatımda görmedim. İşte bu da bir ilk oluyor neredeyse. O yüzden hani çok da şaşırmamak lazım. İki takımın da, çünkü Fenerbahçe'nin de defans hattı fena değil, iyi. Antep'in de ben defans hattını beğendim. Zaten iki takım da defans hattı iyiydi. Forvetler yetersizdi. 0-0'lık sonuç açıkçası beni pek şaşırtmadı.
1: Şimdi geçtiğimiz günlerde yaşananların bugün saha içerisinde etkilediğini düşünüyorsunuz belli ki. Peki Başkan Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal için hatırlayacaksınız ben olduğum sürece görevinin başında kalacak demişti. Bugünkü gibi puan kayıplarının gelecek maçlara da yansıması halinde söylemle eylem arasında bir farklılıklar olabilir mi? Yani artık İsmail Kartal'ın arkasında durulmayabilir mi? Yönetim İsmail Kartal'ın aslında ipini kesebilir mi?
4: Yani şöyle yani net bir tespit yaptınız aslında. Şimdi öyle bir durum var ki, bakın şimdi eski Aziz Yıldırım dönemine bakalım. Bundan işte 8-9 sene önceki dönem. Sosyal medya bu kadar kuvvetli değildi. Biliyorsunuz sosyal medya bir son 4-5 senede artık her şeyi yöneten, her şeyi etkileyen bir konuma geldi. Bugün maç sonrasındaki şöyle bir yorumlara bakarsanız, sosyal medyada çıkan yorumlara, hani enteresan zeka dolu yorumlar da var tabii. Mesela çok diyen var ki, ya durun arkadaşlar, daha İsmail Kartal'ın birinci günü, ilk maçı biraz anlayış gösterin gibi, hani ironiyle olaya yaklaşan insanlar da var. Şimdi bu tarz olaylar yaşandıktan sonra ben o yüzden demiştim Fatih Tekke olayına döner. Şimdi kaşır, sırf burada eskisi gibi hani bir yazılı basın yok ya da iki tane yorumcu yok, olayı hani idare edelim. Şimdi milyonlar yapıyor bu yorumları. Ben bugün basit bir yorum yapıyorum, altına yüzlerce, binlerce mesaj geliyor. Hakaret eden var, saldıran var, eleştiren var, haklısın diyen var. Yani o kadar güçlü bir etki var ki şu anda sosyal medyada. O yüzden bence şu anda Aziz Yıldırım, nedenini anlamadığım şekilde, dediğim gibi yani İsmail Kartal o kadar down olmuş bir vaziyette işi bırakmıştı ki, onu ikna ederek aslında kendisini de biraz riske atmış oldu. Ben pek arkasında durabileceklerini zannetmiyorum. İşlerin çok iyi gitmesi lazım. Yani futbolda biliyorsunuz bu böyledir. Bugün sallarsınız, işler bir iyi gider, ondan iyisi olmaz. Ama bugün ya Okan Buruk Türkiye'de yerden yere vuruluyor. Adam 4 senedir şampiyon, Avrupa'da ilk 16'ya kalmış. Hani ben bu kadar eleştirilen bir hoca görmedim hayatımda. Şimdi o yüzden İsmail Kartal'ın ve oynattığı futbolda kadro yapısı, transferler, bir tane takımda işte sizi Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Talisca vardı. Şimdi bu ne oluyor? Senin bütün önemli silahını gönderiyorsun. Bunlar şimdi taraftar içerisinde devamlı konuşuluyor. Bunu gönderdikten sonra zaten biliyorsunuz ilk Beşiktaş maçına çıkamadı Talisca. Arkasından Beşiktaş'a yeniliyorsun. Arkasından Antep'te pozisyona giremiyorsun neredeyse. Öyle bir maçtan sonra bunlar çok konuşulur. Yani gene içeride oynanacak bir kapalı takıma karşı alınacak bir beraberlik tribünlerde sıkıntı yaratır. Yani ben Fenerbahçe'deki gidişatı maalesef iyi görmüyorum. Sezon başında ilk hamleler yapılmaya başladığında tamam dedim ben, bu sene Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, işte Trabzon'un hamleleri, güzel bir dörtlünün gideceği bir lig izleyeceğiz diye yorum yapmıştım. Ama daha sonra Fenerbahçe'nin ard arda transfer döneminin son dönemlerinde yaptığı bana göre büyük yanlışlar Fenerbahçe'yi bence şu an için yarışın gerisine attı. Ve bu İsmail Kartal olayı da bence devam edecek, yani bitmedi bence bu olay.
1: Peki Asensio'nun sakatlığı nasıl etkiledi durumu?
4: Efendim pardon?
1: Asensio'nun sakatlığı.
4: Tabii şimdi çok önemli. Asensio şimdi Fenerbahçe'nin en önemli silahıydı. Zaten Talisca'nın gönderilmesindeki etkenlerden bir tanesi de hani Asensio'nun olduğu pozisyon, 10 numara pozisyonunda zaten Asensio var. Ama işte biz de Talisca ile beraber orayı biraz belki hani maliyet olarak düşündüler, ama şimdi ben şunu söylüyorum. Ya bugün biliyorsunuz Fenerbahçe'nin son dönemde yaptığı hamlelerde Amrabatlar, şunlar bunlar, Fredler bedavadan gönderildi. Yani bunları bedava gönderirken bir Talisca'nın parası mı fazla geldi, onu anlayamadım ben. Tabii ki Asensio'nun sakatlığı da takımı olumsuz etkiledi, ama bu tip şeylerde ben şuna bakarım. Asensio'nun sakatlığından ziyade Asensio sakatlanınca sen ne alternatif düşündün? Yani geçen sene Kasımpaşa'da oynayamayan, artık ağırlaşmış İrfan Can'ı mı düşündün orada? Ne düşün mesela, bir değil mi, bir takım planlaması yaparken şu düşünür. İşte ben Asensio'yu koyayım, Asensio olmazsa bu gelsin, onun yerine şu olsun, sağda bu. Yani Fenerbahçe diyorum iyi başladı. Maalesef Fenerbahçeliler adına maalesef, diğer taraftarlar biliyorsunuz Talisca gittiği anda Beşiktaşlılar, Galatasaraylılar gene sosyal medyada bayram yaptılar. Yani şu anda takımı taşıyan en önemlisi nasıl gitti diye. O alternatiflerini düşünemediler. Yani İsmail Kartal'ın, İrfan Can ısrarları. Yani çocuk diyorum geçen sene Kasımpaşa'da oynayamadı. Yani neyi kanıtlamaya çalışıyoruz burada, onu anlayamadım. Kasımpaşa'ya gidip İrfan Can'ı oynatıp kazanıp Fenerbahçe'ye onunla beraber gelsen anlarım. Ya bir şekilde artık Fenerbahçe'ye gelmiş bir hoca artık geçmişle neyin arayışı içerisinde, onu çözemiyorum. Ama dediğim gibi ben Fenerbahçe'nin aynı şekilde 26 yaşındayken sattığı Muriç'i küme düşmüş takımdan 32 yaşında geri alması, hem de yabancı hakkı olarak, yani mesela hani Türk vatandaşı olarak oynayabilse tamam, iş alternatiftir derim, ama sen yabancı hakkını 32 yaşındaki Muriç'ten kullanarak ne düşündün mesela? Ona merak ediyorum.
1: Lukaku çok iyi bir futbolcuydu. İyi olmadığını ifade ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki son
4: çok kötü bir kadro mühendisliği. İyi başladı, kötü bitirdiler.
1: Evet, bir de aslında İsmail Kartal zeminden bahsetti. Zeminin kötü olduğunu ifade etti. Dün de aslında benzer bir durum yaşanmıştı zannediyorum Beşiktaş maçında. Bununla ilgili yorumunuzu da dinlemek isteriz. Yani ligimizde pek çok takımın şikayet ettiği bir durum galiba.
4: Bravo, evet tam onu söyleyecektim ben de, siz sonuna eklediniz. Maalesef bizim zeminlerimiz çok konuşuluyor. Çok yani iyi işte diyorum, bunlar hani bu planlama dediğimiz olay aslında çok da güzel bir yere parmak bastınız. Şöyle ben bunu biraz da genişleteyim isterseniz. Şimdi zemin diyoruz, zeminler hepsi kötü. Yani sahaların %80'i çok kötü vaziyette. Artık bunun yani ben hani çim uzmanı değilim, bilmiyorum niye beceremiyorlar. Yani milyonların harcandığı bir yerde bu zeminler neden yapılamıyor, neyi eksik yapıyorlar, o kadarına açıkçası hakim değilim. Ama burada önemli olan şu işte. Şimdi biz biliyorsunuz bir yakın zamanda yapılacak bir yayın ihalesi konuşuluyor. Bu yayın ihalesi işte Süper Lig'in değeri bu değil, bir Süper Lig'imizi yükseltelim falan filan gibi şeyler bekleniyor. Şimdi bakıyoruz. Zeminlerimiz kötü, sahalarımız, statlarımız bomboş. Bakmayın siz bugün Antep'in kazandığına, takımlar arasında çok büyük uçurumlar var maliyetler açısından. Şimdi böyle olan bir yerde biz bu ligin şeyini nasıl yükselteceğiz, değerini nasıl yükselteceğiz? O yüzden hani Futbol Federasyonu bir bütün olarak bu işlere el atmalı. Bunun bir şeyini almalı. Yani bir sorumluluğunu üzerine almalı. Belki de kulüplere bırakmamalı, bilemiyorum. Yani biliyorsunuz İngiltere'de falan bunların çok standartları vardır. Çok yüksek standartları vardır. Kulüpler mecbur kalırlar, şey yaparlar, sen söyle adını. Ciddi rakamlar harcarlar stat bakımları için. O yüzden burada belki federasyon kulüplere bazı mecburiyetler getirecek, bazı zorlamalar yapacak. Hı hı. Belli bir kriter, bununla bir kriteri var herhalde dünyanın bütün liglerinde, özellikle yüksek. Şimdi bizim ligimiz de bir son dönemdeki harcamalarla bir 8'e 9'a yükseldi yani. Hani yükseliyoruz şey olarak, standart olarak. O zaman orada ne uygulanıyorsa bize de aynı standardı getirecekler. Bunu çözecekler yani, bu çok zor bir şey değil bence, ama bizde işte böyle şeyler hep ihmal ediliyor. İhmal edildikten sonra da işte bu maçtan sonra, yani bu maçtaki puan kaybını ben hiçbir şekilde Fenerbahçe adına zemine falan bağlamıyorum. Tam tersi, Antep biraz daha etkili oyuncuları olsaydı, dediğim gibi Antep'in de forvet attı falan çok bana göre yetersiz. Yani onlar belki maçı kazanabilirlerdi. Yani çok bastığı yerlerde çok eksik kaldılar.
1: Fenerbahçe'den daha etkili.
4: O yüzden bu maç...
1: Pekala.
4: Tabii tabii, bu maç kesinlikle zeminle falan açıklanacak bir maç değil. Bu maç önce İsmail Kartal'ın ruh hali, ondan sonra da teknik yanlışlarıyla açıklanacak bir maç.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Göktuğ Sevinç de bizlerle birlikteydi ve Fenerbahçe-Gaziantep maçını yorumladı efendim. Devam ediyoruz. Bir kültür sanat haberi aktaracağız şimdi. Organize İşler filmi dizi olarak dönüyor. Organize İşler Karun Hazinesi dijital platformda yayınlanacak. Şimdi dizinin fragmanını izleyelim.
5: Şermamey. Ben Deniz Asım Mayan. Bu noktaya nasıl geldiğimizi anlatacağım.
6: Organize işler fenomenini yepyeni bir macerayla geri döndüren Organize İşler Karun Hazinesi'nin resmi fragmanı paylaşıldı.
7: Abi bak, ben bu hazineyi bulurum. Tamam mı, bu bizim işimiz.
8: Son bir alacağım var, onu hallediyorum, ondan sonra emekliyim.
6: Yapımını BKM'nin üstlendiği Organize İşler Karun Hazinesi'nin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.
9: Benim şampiyonum nerede?
10: Sarıha Bey, dilim döndüğünce izah etmeye
11: çalışayım.
6: Yılmaz Erdoğan'a güçlü performanslarıyla Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uras Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soralbaş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı, Görkem Sevindik ve Demet Akbağ eşlik ediyor.
12: Biz ne yapıyoruz şimdi?
13: Vazgeçin derim bu işten, o kadar. Üzerinde lanet var.
6: Dizi dijital platformda yayınlanacak.
14: Bir konu bu kadar mı güzel özetlenir, hem de böyle karşı karşıya.
1: Bir kısa reklam arasına gidelim, ardından burada olacağız efendim.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
16: Hava durumu.
9: Serin hava ülkenin batısında cumaya kadar kalacak. İstanbul'da bulutluluk fazla, sıcaklık 25 derece. Sonraki günlerde yağmur var. Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 26 derece. İzmir'de sıcaklık 30 dereceye iniyor. Antalya nemli 34 derece. Çarşamba İzmir ve Antalya'da sağanak yağmur var. Marmara'da hava rüzgarlı ve serin. Sakarya tarafı ise daha bulutlu. Edirne 28, Sakarya 25 derece. Gece Edirne'de sıcaklık 13 dereceye iniyor. İç Anadolu'da yağmur çok az noktada var. Eskişehir 24, Kayseri daha sıcak 29 derece. Perşembe bölgede şiddetli yağış bekleniyor. Ege 5 derece serinledi. Manisa 29, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Sonraki günlerde Ege genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişleri olacak. Akdeniz'de nem yüksek. İç kesimlerde kısa süre görülecek yağış perşembe geniş alanı etkileyecek. Adana 33, Mersin 32 derece. Karadeniz'de bugün orta kuvvetli ve kısa süre görülecek yağmur çarşamba cuma günleri arasında şiddetlenecek. Sıcaklık çoğu yerde 23-25 derece. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'la sıcaklık hala yüksek. Erzurum 27, Malatya ve Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa açık 37 derece, Paris sıcak 29, Atina yağmurlu 30 derece.
15: Hava durumu.
6: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık biri gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle buluşma etkinliğine katıldı. Gençlerin gündeme yönelik sorularını yanıtlayan Erdoğan, Mekke savunma anlaşmasıyla terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
1: Bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor. İşi hafife alamayız. Çünkü Türkiye'den beklentiler çok.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasında yaşanan krizlere dikkat çekti. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan arasındaki Mekke savunma anlaşmasının bu kapsamda imzalandığını söyledi.
1: Biz Mekke'deki savunma paktı ile ilgili adımı niye attık? İşte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var, bunu da başaracağız.
2: Samsun'da gençlerle bir araya gelen Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine yönelik değerlendirmelerde de bulundu.
1: Güneydoğu, Doğu bu bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda artık terör diye bir şey kalmadı. Ve şimdi hedef daha büyük çapta Güneydoğu'da, Doğu'da bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek.
2: Erdoğan'a Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde neden liderlere silah hediye edildiği de soruldu.
1: Liderlere bu silahlardan hediye ettik. Niye? Biz Türkiye'yiz. Eserlerimizi onlara takdim edelim istedik. Malum eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Ve güzel oldu. Memnun oldular. Gündüz gece, gündüz
2: gece. Programda Türk halk müziği sanatçısı Resul Dindar da kısa bir konser verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konserde seslendirilen bazı parçalara eşlik etmesi dikkat çekti.
0: 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Kozinoğlu'nun cezaevi sürecinin işlendiği bölümle ilgili olarak Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri dün ifadeye çağrıldı. 3 senarist Silivri Adliyesi'nde 2,5 saat ifade verdi. O iddialara ve ayrıntılara bakalım hemen.
3: Karayı da yakacağım. Var mı öyle adam satmak?
4: Sakin Kaşifoğlu, sakin.
5: Kaşif Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi dizisine uzandı. Bazı bölümlerinde Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili detaylara yer verildiği gerekçesiyle dizinin 3 senaristi ifadeye çağrıldı. 2011'de Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra başlatılan soruşturma derinleşiyor. Savcılık tarafından 15 yıl önce yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakteri mercek altına alındı. Dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 136. bölümünde hücrede tutulan Kaşifoğlu karakteri ölümle tehdit ediliyor. Bu bölümden 3 gün sonra da Kozinoğlu kaldığı Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni kalp krizi olarak rapor edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden sonra yayınlanan bölümde ise Kazım Kaşifoğlu karakteri cezaevinde damarına hava enjekte edilerek öldürülüyor. Ve dizide bu ölüm kalp krizi olarak anlatılıyor. Kurgu karakterin ölümüyle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerlikler savcılığı harekete geçirdi. Senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Üç isim Silivri Adliyesi'ndeydi.
6: Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim benzerliği mi yoksa bilerek cinayet
7: çektiğini?
6: Neler söylersin bu konuda?
5: Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iki dalga operasyon düzenlendi. bir gardiyan, bir doktor, iki sağlık personeli ve bir gazeteci tutuklandı. Bir cezaevi görevlisi ise firari.
0: 2011 yılında kaldığı Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şu ana kadar iki dalga operasyon düzenlendi ve haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan isimlerden biri de gazeteci Selahattin Günday. Günday Kozinoğlu'nun görüntüsünü çekip haberleştirmekle suçlanıyor.
5: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada 4 kişinin tutuklanmasına karar verildi. O isimlerden biri gazeteci Selahattin Günday. Günday Ergenekon şüphelisi olarak Beşiktaş Adliyesi'ne ifade vermeye giden eski MİT başmüşaviri Kozinoğlu'nun görüntüsünü çekip haberleştirmekle suçlanıyor.
7: Selahattin Günday MİT kanununun da 2014 senesinde yapılmış olan bir değişiklikle suçlanıyor ve tutuklanmasını gerekçe oluşturan kanun maddesi de bu. Ancak Kaşif Kozinoğlu'nun Beşiktaş Adliyesi'ne geldiği tarih Mart 2011. Bir başka ifadeyle henüz daha yasa değişikliği yapılmamış ve bu görüntülerin alınması, bu görüntülerin yayınlanması da o tarihte suç değil.
5: Günday'ın avukatı Hüseyin Ersöz'e göre soruşturmada zaman aşımı da var.
7: Bu suç tipinde 15 yıllık zaman aşımı söz konusu ve zaman aşımı süresi de Mart 2026'da dolmuş vaziyette. O yüzden Mart 2026'da zaman aşımına uğramış olan bir eylemden dolayı, bir fiilden dolayı, bir gazetecilik faaliyetinden dolayı Eylül 2026'da bir soruşturma yürütemezsiniz. Bir tutuklama tedbirini ise asla yapamazsınız, hükmedemezsiniz.
5: Ersöz müvekkiliyle ilgili tutukluluk kararına itiraz edeceklerini belirtti.
0: İstanbul Adalar Belediyesi Başkan Vekili Medine Pamuk istifa etti. Yeni başkan vekili seçilecek. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştı. 27 Haziran'da belediye meclisinde yapılan seçimde yerine belediye meclis üyesi Medine Pamuk Adalar Belediye Başkan Vekili olarak seçilmişti. Pamuk'un sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından İstanbul Valiliği yeni başkan vekili seçiminin 21 Eylül Pazartesi günü Adalar İlçe Belediye Meclisi'nde yapılacağını duyurdu. Şimdi sınırlarımızın dışından haberler aktaracağız. Bir canlı bağlantımız olacak. Hemen Ukrayna'ya uzanalım. Son gelişmeleri öğrenelim. Rusya, Ukrayna'da eski İngiltere ve İsveç başbakanları ile eski CIA başkanını taşıyan tren hareket ettikten dakikalar sonra istasyondaki başka bir treni vurdu. Ve saldırı tepkiyle karşılandı. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berktay'dan alacağız şimdi. Deniz, Moskova bu saldırıyla neyi amaçladı ve Kiev'in tepkisi ne oldu? Bunu dinleyelim öncelikli olarak.
8: Evet, Kiev'in tepkisinden bahsedersek Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sibiga Avrupa ülkelerinin bu olay karşısında Rusya'ya yaptırımları gecikmeden uygulaması gerektiğini söyledi. Ayrıca Polonya'dan da bir tepki geldi çünkü saldırının olduğu yer senin de bahsettiğin üzere Polonya sınırının dibinde olan bir yer. Polonya sınırına sadece 2 kilometre mesafede olan bir yer. Polonya Başbakanı Donald Tusk önümüzdeki süreçte Polonya'nın Rusya-Ukrayna savaşına daha fazla çekilme ihtimalinin olduğunu ifade etti. Peki Rusya niye amaçlıyor böyle bir saldırıyla? Bir kere Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in danışmanı Dmitri Peskov bu saldırıya ilişkin, bu hava saldırısına ilişkin bir soruya verdiği cevapta yani dedi siz Ukrayna'da yapılan bir operasyondan bahsediyorsunuz dedi gazeteciye. Bizim askerlerimiz Ukrayna'da kendilerine verilen görevleri yerine getiriyorlar ve getirmeye de devam edecekler dedi. Dolayısıyla Peskov burada bütün Ukrayna topraklarının Rusya açısından açık hedef olduğunu ifade etmiş oldu. Ayrıca Kremlin'e yakın gazetelerden Moskovski Komsomolets gazetesinde de şöyle bir yorum yer aldı. Bizimkiler diyor, yani Rusya'dan bahsediyor, aslında Boris Johnson'ın trenin geçtiği bölgeyi özellikle hedef aldılar. Yani amaç Boris Johnson veya diğer Avrupalı diplomatları öldürmek değil, fakat onlara gözdağı vermekti. Bunlara Ukrayna'da kolay kolay öyle ellerini kollarını sallayarak dolaşamayacakları mesajını vermekti diyor. Dolayısıyla hatırlayacak olursak daha önceden de Putin şunu söylemişti. Ukrayna'ya eğer Avrupalı askerler konuşlandırılacak olursa bu Rusya için açık hedef olur demişti. Rusya böylelikle özellikle Avrupalı ülkelere, yani en Rus karşıtı olan ülkelere bu şekilde bir mesaj vermeyi tercih etmiş oldu.
0: Peki Deniz, Amerikan Başkanı Donald Trump Kiev ve Moskova'nın enerji hedeflerine, yani enerji altyapılarına saldırmamayı kabul ettiklerini açıkladı. Ukrayna liderinin bu konudaki mesajları ne olduğu, böyle bir anlaşmanın pratiğe dökülmesi mümkün ve biri diğerini ihlal ettiği zaman, yani bu kural, bu anlaşma ihlal olduğu zaman herhangi bir sorumluluk söz konusu olacak mı?
8: Aslında şöyle özetleyebiliriz. Bu konuda da aslında her şey pamuk ipliğine bağlı durumda. Yani böyle bir uzlaşmanın devam edip etmemesi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Trump'tan böyle bir teklifin geldiğini söyledi. Diğer taraftan kendisinin, yalnız Rusya'nın böyle bir sözleşmeye bağlı kalacağını, fazla ihtimal vermediğini, Rusya'ya güveninin olmadığını ifade etti. Fakat hani böyle bir noktaya nasıl gelindi? Bir kere hatırlayacağımız üzere Ukrayna sürekli olarak Rusya'daki enerji tesislerini, petrol tesislerini vuruyor. Rusya'nın başlıca gelir kaynağı petrol ihracatı bildiğimiz üzere bu Rusya ekonomisine büyük darbe indirdi. Öbür taraftan özellikle İran savaşı nedeniyle dünyada bir enerji sıkıntısı var, petrol sıkıntısı var. Rus petrolüne yönelik de bu şekilde hava saldırıları olunca Trump Zelenski'yi suçladı geride bıraktığımız gün. Dünyada dizel yakıtı konusunda kıtlığın yaşanmasının nedeni Ukrayna'nın Rusya'ya yaptığı bu saldırılardır dedi. Bu tabii Ukrayna'da büyük tepkiye neden oldu. Öbür taraftan da Rusya Ukrayna'daki enerji altyapılarını hedef alıyor. Özellikle de sonbahar ve kış dönemlerinde. Ve Zelenski Ukrayna'da bu kışın, bu önümüzdeki kışın en zor kış olabileceğini söylüyordu. Dolayısıyla Trump'ın arabuluculuğuyla bir taraftan Ukrayna Rusya'daki petrol tesislerine saldırıları durdurmuş olacak eğer anlaşmaya bağlı kalırlarsa. Diğer taraftan da Rusya Ukrayna'da enerji altyapısını en azından bu kış döneminde hedef almamış olacak. Bu da tabii özellikle sivil halk açısından çok büyük önem taşıyor. Ama taraflar böyle bir sözleşmeye, böyle bir anlaşmaya bağlı kalır mı? Bunu tabii zaman gösterecek.
0: Evet, Donald Trump her ne kadar vaat ettiği gibi bu savaşı bitiremese dahi savaşın daha zor şartlarda geçmesini engellemek adına böyle bir anlaşmaya imza attığını görüyoruz sanıyorum. Çok teşekkürler Deniz Berktay. Evet, sınırlarımızın dışından haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Türkiye kıyılarına 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'na ziyaret gerçekleştirdi. Ankara'ya üstü kapalı mesajlar veren Mitsotakis adadaki nüfusu arttırmak için hane başına yıllık 5000 euroluk teşvik paketi açıkladı. Meis Adası'nı Yunanistan ve Avrupa'nın kalesi olarak tanımlayan Mitsotakis, komşularımıza gerginlik ve provokasyonlardan uzak dostane ilişkiler kurmayı arzuluyoruz dedi. Ancak sözlerini ihtiyatımız zayıflıkla karşılaştırılmamalıdır şeklinde sürdürdü. Uluslararası hukuk ve deniz hukuku ilkelerine bağlıyız diyen Mitsotakis, coğrafyanın iki ülkeyi birlikte yaşamaya mecbur bıraktığını vurguladı. Kimseyi tehdit etmiyoruz ancak hiç kimseden tehdit veya dayatma kabul etmiyoruz ifadelerini de kullandı. Yunan basını Mitsotakis'in hem Ankara'ya yönelik mesaj verdiğini hem de muhalefetin eleştirilerini yanıtladığını yazdı. Ziyaretin zamanlaması Türkiye açısından da dikkat çekici. Çünkü Türkiye'nin 16 Ağustos'ta Meis yakınlarında Deniz Milli Park ilan etmesi Atina'dan tepki çekmişti. Yeni eğitim ve öğretim yılı bir dizi yeni güvenlik tedbiriyle başladı bu yıl. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okullarda güvenliği en üst seviyeye çıkarmak için 7 bakanlığın önemli bir protokole imza attığını duyurdu.
9: Bu seneye özgü olarak yeni bir uygulama başlattık. 7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde inşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz, yavrularımız güven içerisinde okullarına gelsinler ve huzurla evlerine dönebilsinler. 31 bin bahçe görevlisini istihdam etmiş olduk. Bu sene ilk defa okulların bahçesinde görev alacaklar. Önümüzdeki günlerde denetimlere ağırlık vereceğiz. Güvenlik şubelerimiz, asayiş şubelerimiz, narkotik şubelerimiz ve çocuk şubelerimiz okulların civarında operasyonları arttıracaklar. Okulla ilgisi olmayan alakasız kişileri civardan uzaklaştıracaklar. Yine internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin girebilecekleri yerleri de zaman zaman denetimlerden geçireceğiz. Yine öğrencilerimizin güven içerisinde okula ulaşabilmeleri için servis denetimlerine de ağırlık vereceğiz.
0: İlkokul, ortaokul ve liselerde medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kurulacak bundan böyle. Açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, dezenformasyonla mücadeleyi ders sıralarına taşıyacaklarını duyurdu.
10: Dezenformasyonla mücadelede yeni bir adım atılıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulübü kurulacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran uygulamayı sosyal medya hesabından duyurdu. Duran, dezenformasyon, kara propaganda, algı operasyonları ve provokasyonların sadece toplumsal huzuru değil, çocukları da hedef aldığını söyledi. Projenin amacını anlattı.
11: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak evlatlarımızı bu dijital tehditlere ve bilgi kirliliğine karşı zırhlandırmak, hakikatin izinde bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla çok kıymetli bir adımı daha hayata geçirdik. Bu önemli çalışma sayesinde çocuklarımız dijital dünyadaki manipülasyonlara, algı operasyonlarına ve provokasyonlara karşı analitik düşünebilen, doğru bilgiye ulaşabilen ve hakikati savunabilen bilinçli bireyler olarak yetişecek.
10: Uygulama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında hayata geçirilecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde medya ve bilgi okuryazarlığı kulübü kurulacak. Duran, öğretmenleri, velileri ve öğrencileri kulüplerde aktif rol oynamaya da davet etti.
0: Ve İstanbul'da bugün itibariyle 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden 25 Eylül'e kadar gerçekleştirilebilecek. Peki hangi şartlar aranıyor? Konutlar hangi ilçelerde olacak? Ayrıntılarına bakalım şimdi.
12: Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinin başvuruları bugün başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 100 yılın konut projesi kapsamında 15 bin de konut kiraya verilecek ve bugünden itibaren işte o başvurular başladı. 1071 konutun teslimi Ekim ayında yapılacak. Bizler şu anda Ataşehir'de örnek bir dairenin içindeyiz. Öncelikle bulunduğumuz daire 3+1 bir daire, net 98 metrekare ve brüt 120 metrekarelik bir dairenin içindeyiz. Şu anda buranın kirası 15 bin liradan başlayacak. Konutların kira bedelleri bulundukları bölgedeki raiç fiyatların altında olacak. Kiralara baktığımızda 1+1 konutlar 10 bin liradan, 2+1'ler 12 bin liradan, 3+1'ler ise 15 bin liradan başlayacak. 4+1'ler ise 18 bin liradan başlayacak. İstanbul'da kiralık konutlar 4 ayrı bölgede tahsis edilecek. Birinci bölgede Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar var. İkinci bölgede Maltepe, Tuzla ve Kartal bulunuyor. Üçüncü bölgede ise Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören yer alıyor. Dördüncü bölgede ise Arnavutköy var. Konut tipleri ise ailelerin durumuna göre değişecek. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1 konut, 2 ya da daha fazla çocuğu olan ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilebilecek. Peki başvuru şartları neler? Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor. Öte yandan en az 1 yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı var. 65 yaş üzeri hariç Başvuru sahiplerinin ise evli olması şartı da aranlar arasında aylık hane gelirinin 100 bin liranın altında olması gerekiyor. Yine üzerinde tapuya kayıtlı konutun olmaması da şartlar arasında yer alıyor. Şimdi 15 bin konutun kiracısı kurayla belirlenecek. Konutlar 3 yılına kiralanacak ve yine hak sahipleri 3 yılın ardından kurayla belirlenecek. Bir diğer dikkat çeken noktaysa kira artışı. İlk yıl kira artışı yapılmayacak. Başvurular ücretsiz bir şekilde yapılıyor ve E-Devlet üzerinden başvurmak da mümkün.
0: Türkiye'de gıda enflasyonunun temel nedenlerinden biri olarak üretici ile market fiyatları arasındaki uçurum gösteriliyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin aylık fiyat araştırmaları üretici ile market arasındaki fiyat farkının bazı ürünlerde 8 kata kadar yükseldiğini ortaya koyuyor. Üretici fiyat denetimlerinin sıkılaştırılmasını istiyor.
13: Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin her ay düzenli olarak yayınladığı fiyat araştırması üretici ile market arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor. Birliğin Ağustos ayı için yayınladığı araştırmada limonda fiyat farkı %784, havuçta %380, elmada %377 olarak belirlendi. Bu oranlarla limon 8,5 kat, elma ve havuç 4,8 kat fazlaya satıldı.
14: Sebze halinde biz bu limonu 10 TL'ye satamazken nedense marketlerde, pazar yerlerinde, İstanbul'da, İzmir'de fahiş fiyata satılırken bunun da denetimi devlet yetkililerinden denetim yapması lazım.
13: Araştırmalar Türkiye'de gıda fiyatlarının düşmemesinin en büyük sebeplerinden birinin tarladan markete fiyat makasının artması olduğunu gösteriyor. Aradaki makası artıran en önemli nedenlerden biri hal komisyoncuların üretici adına gerçekleştirdikleri satışlardan aldıkları komisyon. Mevzuata göre bu komisyonun satış bedelinin %8'ini geçmemesi gerekiyor. Üreticiler bazı hallerde %15'e varan komisyon ve farklı adlar altında ek kesintiler yapıldığını öne sürüyor. Tüm bu kalemlere ek olarak ürün fiyatı, işleme, paketleme, nakliye, depolama, market işletme giderleri ve kar da eklendiğinde daha da yükseliyor.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerinde yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Düzenlemede ilk kez burger tanımına da yer verilecek. Köfteye bazı bileşenlerin eklenmesine artık izin verilmeyecek. Dönerde ise dönerin sadece etten mi yoksa kıymadan mı yapıldığı yazılacak. Pastırma, sucuk ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde ise tütsüleme ve çeşne kullanılamayacak.
15: Hamburger köftesi, döner, sucuk, pastırma, et ve et ürünlerinde yeni standartlar geliyor.
16: Müşterilerimiz için her zaman daha iyi olur büyük ihtimalle. İnsanlar çünkü anlayamıyor. Herkese hani biz de yazarız zaten birliğe girdikten sonra.
15: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleriyle ilgili tebliğde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Düzenleme kapsamında süt, yumurta, yoğurt gibi protein kaynakları dışında diğer bileşenlerin eklenmesinin önüne geçilecek. İlk kez burger ürünü tanımı ve kriterleri eklenecek.
17: Bunun olması çok güzel oldu bence. İnsanların ne yediğini bilmesi mükemmel bir şeydi. Bunu katanlar tabii ki de oluyor. Yani bildiğimiz birkaç firma da var. Havuç lifi özellikle katanları çok duydum. Tütsü aroması vermek için tütsü tozları atanları duydum. Onun dışında işte galeta unuyla suyu karıştırıp kıyma mesela 5-10 kiloyken bir anda 20-30 kilolara çıkabiliyor.
15: Dönerin adı artık üretim şekline göre menülerde yer alacak. Örneğin buradaki gibi sadece etten imal edilen dönerlerde yaprak döner, kıyma ve et birlikte kullanılırsa yaprak kıyma döner ve sadece kıymadan yapılırsa kıyma döner şeklinde menülerde yazılması zorunlu olacak.
18: %70 genellikle dana, %30 civarı bir kuzu kullanıyoruz.
15: Kıyma var mı?
18: Kıyma kesinlikle yoktur yani. Kıyma dönerin zaten açıklanması lazım.
15: Tavuk döner karışımlarıyla tavuk dönerin yağ oranı %20'den 15'e indirilecek. Et ürünlerinde kullanılan tütsüleme işleminin sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde kullanımı yasaklanacak. Fıstık, peynir gibi çeşnilere de izin verilmeyecek. Tebliğ resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
0: Son günlerde sermaye piyasalarının gündeminde Tera Yatırım'ın Pusula Finans Holdingi ve bağlı şirketlerini satın alması var. Tera grubu devir işleminde mutabakata varıldığını duyurdu. Bu işlem SPK'nın 28 Ağustos'ta yaptığı yeni düzenlemenin ardından Pusula Holding'in fonlarında yaşanan kayıp sonrasında geldi. Gelişmeler fon piyasasında hareketlendirdi. Peki yatırım fonlarında yatırımcının parasını koruyan mekanizmalar var.

0: olan Takas Bank'ta yatırımcı adına tutuluyor. Bu yapı portföy yönetim şirketinin parayı zimmetine geçirmesini veya başka amaçlarla kullanmasını engelliyor. Şirketin iflas etmesi durumunda dahi fon, mal varlığı şirket varlığından ayrı tutulduğu için batmıyor. Ancak bu mekanizma hissedeki düşüş nedeniyle oluşan zararı karşılamıyor. Faaliyet izni iptal edilen veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurumlar içinse yatırımcı tazmin merkezi devreye giriyor. Bu kapsamda 2026 yılı için belirlenen azami tutar 2 milyon 65.145 lira olarak uygulanıyor. Bu mekanizma piyasadaki ani dalgalanmalara karşı portföyü korumayı amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu fonlara ilişkin düzenlemeleri hayata geçirmişti. Ancak serbest fonların bir şirkette alabileceği pay miktarı rastgele değil, o şirketin halka açıklık oranına bağlandı. Tek bir serbest fon dolaşımdaki payların en fazla %8'ini alabilecek. Uzmanlara göre bu düzenlemeler fonları güvenli bir yapıya kavuşturdu.
1: Bu adımlar, yani TPK'nın atmış olduğu bu adımların en önemli sebebi MSCI'ın çok sert tehditleri ve uyarıları. Yani burada hani uyarı bile diyemiyoruz. Kısa vadedeki bu oynaklık normaldir ama orta uzun vadede özellikle de yabancı fonların ilgisi noktasında bence olumlu gelişmeler yaşanıyor şu anda.
2: İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp alev aldığı kaza bir aile faciasına neden oldu. Otobüste yolculuk yapan Seraç ailesinin babası Mesut Seraç birçok yolcuyu kurtardı ama kendi kızına ulaşamadı. Olay yerinde 12 yaşındaki Yusra Seraç da bir kadın hayatını kaybetti. Kazada hata kimdeydi ve yangın neden hızla büyüdü? Sürüş teknikeri uzmanı Turgut Yüksekdağ bu soruları ve çok daha fazlasının yanıtını verdi.
3: Şoförün hatası, buraya çok daha kontrollü girmesi gerekir. Bir yokuş aşağı aslında gelinen bir nokta.
4: İstanbul Eyüp Sultan'daki gişelerde yolcu otobüsünün bariyerlere çarptığı kaza 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Yusra Seracı hayattan kopardı. Yusra'nın ailesiyle birlikte Diyarbakır'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi. Kaza sırasında baba Mesut Seraç otobüsteki birçok yolcuyu kurtarmasına rağmen kendi kızına ulaşamadı. Seraç ailesinden 3 kişi de yaralandı.
5: Babası şu anda konuşamaz halde. Kendisi böyle 4-5 tane 6 tane yolcuları ayağından çekip o kendisi kurtarmış. Mesut Seraç yani çocuklarıyla bir de başka çocuklar da varmış. Onları kurtarmaya çalışmış. O esnada kapı açılmıyormuş. Defalarca cama vuruyorlar, camı açamıyorlar. Artık dışarıdan biri camı açınca içeri zaten duman dolmuş.
4: Kızlarını kaybeden aile yakınlarına kazadan önce gördükleri ihmalleri de anlattı.
6: Bir şoför aşırı hızlı. Kaç saattir de araba sürmüş dinlemeden. Mola vermeden sürmüş yani kendisi değiştirmeden.
4: Hayatını kaybeden diğer kişinin ise 54 yaşındaki bir kadın olduğu belirlendi. DNA eşleşmesi için işlemler sürüyor.
7: İki kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yanıt bekleyen birçok soru var. Otobüsün neden kontrolden çıktığı, yangının neden hızla büyüdüğü ve yakıtın içerisinde bir katkı maddesinin olup olmadığı sorularına yanıt aranıyor.
8: Aslında yüksek bir süratle yaklaştığını, sonrasında gişeyi hangi gişeye gireceğiyle ilgili böyle bir kararsızlık yaşadığını ve otobüsün kontrolünü kaybettiğini görüyoruz ki yerler de kaygandı. İlk temas anından hemen sonrasında direkt olarak yakıt deposunun olduğu noktaya çarpması ve orada çok ciddi bir basınç oluşturması.
4: İki kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır, 8 kişinin de yaralandığı kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Kel olan gece demez, gündüz demez, çalışır işi olunca. Ama garibanın her günü işi yok ki. Olunca ancak ekmek alacak kadar para kazanır. Olmayınca yaşlı annesiyle aç yatar. Onların durumunu bilen bir komşu bir gün kel olana, "Oğlum, çalışkansın ama başkalarına çalışa çalışa geçinmek zor. Kendin için çalış, kendi imkanlarını yarat. Bak oğlum, al bu ipi balta, git ormana, odun kes. Az çalışırsan akşam karnın

tok olur garanti. Çok çalışırsan rahat edersin. Ve de belki durmadan çalışırsan. Ve şans yanında olursa o zaman hayatın değişir. Emek veren herkesin hayatı bir gün değişebilir. Bir bakarsın ki padişahın kızı ile bile evlenirsin. Kelolan padişahın kızı duydu, gerisi unuttu. Hemen kaptı baltayı ve emin adımlarla ormanın yolunu tuttu.

3 gün bitince öyle çok odun kesmişti, öyle kaliteli bir yiğin yapmıştı ki oduncu bir göz attı ve oğlum ne kadar istersin dedi. 5 altın dedi Keloğlan ve hiç pazarlık yapmadan oduncu saydı 5 altın. Koydu Keloğlan'ın elinde. Keloğlan evine döndü. Yaşlı annesi oğlunun 3 gündür görmedi, bayram etti onu görünce. Keloğlan da anne artık hayat farklı olacak, çok farklı. Biz aç kalmayacağız. Saydı annesinin elinde 2 altın. Anne 1 altınla pazarda ekmek al, et al. Ötekiyle kendine yeni kıyafet al. Sonra padişahın sarayına git, bana kızını iste. Heyecanlı heyecanlı annesinin cevabını beklemeden evden çıktı, yola düştü.

0: biraz ileride nehir kenarına geldi. Orada bir adam bir kediyi tutup onu suya batırıp çıkartıyor. Kardeş ne yapıyorsun? Kedilerin sudan hoşlanmadıklarını bilmiyor musun?
1: Aman oğlum saf mısın? Öyle olduğumu derler. Peki o zaman. Ama bütün dünya senin gibi sanma. Tabii ki biliyorum. Ondan yapıyorum. Bu kediyi boğmaya çalışıyorum.
0: Aman, aman kardeş boğma. Ne yaptı sana?
1: Ne zarar ne fayda. Faydasız bir kediyi neden besleyeyim?
0: Keloğlan hemen cebinden bir altın çıkarttı.
1: Boğmazsan sana bir altın veririm.
0: Yeterli fayda olur mu sana?
1: Peki dedi adam. Kedi senin o zaman.
0: Keloğlan yoluna devam etti daha. Kedi artık onun gittiği her yeri bir gölge gibi takip ediyor onu. Yolun ilerisinde başka bir adam vura vura bir köpek öldürmeye çalışıyor.
1: Kardeş ne yapıyorsun? Hiçbir can dayanmaz attığın tekmelere. Oğlum saf mısın?
0: Öyle olduğumu derler.
1: Peki o zaman ama bütün dünya senin gibi sanma. Tabii ki biliyorum. Ondan yapıyorum. Bu köpek can versin istiyorum.
0: Aman, aman yapma kardeş. Ne yaptı sana?
1: Ne zarar ne fayda. Faydasız bir köpek. Neden bende kalsın ki?
0: Keloğlan hemen cebinden bir altın çıkarttı.
1: Bırakırsan sana bir altın veririm.
0: Yeterli fayda olur mu sana?
1: Peki dedi adam. Köpek senin o zaman.
0: Ve Keloğlan yoluna devam etti. Bu sefer peşinde hem kedi hem de köpek takip ediyor. Yolun biraz ilerisinde yaşlı bir teyze bir yılanın kafasını büyük bir taşla ezmek için el kaldırdı.
1: Yapma teyze, ne yaptı sana yılan? Bırak gitsin.
2: Yılan sevmem. Hiç sevmedim de hiç sevmeyeceğim.
0: Peki bir altın versen bırakır mısın onu?
1: Peki dedi yaşlı kadın.
2: Bir altın için gitsin.
0: Ve Keloğlan devam etti. Cebi boş artık ama zaten buna alışık. Çok dert etmiyor. Ve peşinden kedi, köpek ve yılan geliyor. İçinden 3 para gitti. Ama 3 can kurtardım.
1: Gitsin para. Ne olacak dedi.
0: Arkasından gelen yılan Keloğlan'ın bu iç düşüncesini duydu. Ve onunla konuşmaya başladı. Keloğlan, sen öteki insanlara pek benzemezsin. Paradan fazla cana önem verirsin. Bil ki ben herhangi bir yılan değilim. Yılan kralının tek oğluyum. Benimle babamın yanında gelirsen, babam bana yaptığın fedakarlığın karşılığında bir ödül verir. Sırtıma bin, seni yanına götüreyim. Ve yılan beyaz bir ata dönüşü verdi birden. Keloğlan bindi sırtına, kedi ve köpek de atladı arkasına. Artık Keloğlan'dan ayrılmak istemiyorlar. 3 gün gittiler ve indiler. Yerin altında yılan kralın sarayına vardılar. Girmeden önce attan yılana tekrar dönüştü ve Keloğlan'a bir uyarıda bulundu. Bak, babam benim için yaptıklarını öğrenince sana bir ödül vermek ister. Sen de ki diliniz altındaki mührü isterim. Başka bir şey kabul etme. Unutma.
1: Yılan babasına başına gelenleri anlattı. Babası Keloğlan'a ıslak gözlerle döndü ve uzun uzun sarı yılan gözlerine baktı.
0: İçini görür gibi baktı. Direkt kalbine baktı. Sonra gülümsedi. Tek oğlumu kurtaran can. Senin kadar temiz ve saf bir insana en son 1000 sene önce rastlamışım. Dile benden ne dilersen ve bütün iyi dileklerimle veririm sana.
1: Keloğlan ona verilen tavsiyeyi unutmadı ve hemen efendim dilinizin altındaki mührü isterim. Yılan kralın gözü fal taşı gibi açıldı. Bir insanın bundan haberi olacağını düşünmemişti. Ama yine de verdiği sözü tutup mührü ağzından çıkarıp Keloğlan'a verdi. O da alıp burada işini kalmadığını görünce dönüş yoluna düştü köpek ve kediyle. Yürüdüler, yürüdüler. Haftalar, aylar. Yoruldular, yoruldular. Meğer sihirli atın sırtında 3 günde gidilen yoldan ancak 10 senede dönülür. Ve bir gün yorgunluktan kel olan bir ağacın altında uzanıp uyudum. Rüyasında kurtardığı yılanı gördü. Dostum, neden böyle yoruluyorsun? Mühürü çıkart dilinin altından ve yala onu bir kere. O zaman görürsün. Keloğlan uyandı, mühürü hemencecik yaladı ve uzaklardan ona doğru hızla yaklaşan bir şey gördü. Saniyeler içinde dizine kadar gelen bir cüce gördü. Mühür yaladın, beni çağırdın, emrindeyim, dile yaparım. Keloğlan şaşırmıştı. Şu an kardeş tek isteğimiz eve gitmek olur dedi. Ve anında gökreli uçtuğunu hissetti. Yanında kedi ve köpek de uçuyor. Yaşlı annesi kapı önünde ip eğriyordu. Yüzü ağlamaktan kuru kayısı gibi büzüşmüştü. Oğlunu göklerden düştüğünü görünce gözleri inanamadı. Sonra ona sarılıp bayram etti. Keloğlan annesinin halini görünce hemen mühürü yalayıp cüceden bir bayram sofrası istedi ve belirdi. Beyaz örtü üstünde üzümlü dolmalar, kuzu safranlı pilav, sütlaç, şerbet. Annesi ve Keloğlan oturup afiyetle yediler.

karnı doyurunca aklı hemen hayalleri döndü. Anne, hayatımız artık çok farklı olacak. Yarın git padişahın kızı istesene bana. Annesi daha yeni Keloğlan'a kavuştu. Onunla tartışacak değil ya. Pek ümidi yok ama yine bir sonraki gün yeni kıyafetlerini giyip gitti saraya. Ama bir fakirin yeni kıyafetlerden ne olur? Saraya gelince herkes onu dilenci zannetti. Kapıda muhafızlar eline 5 kuruş verip onu yolamaya çalıştılar ama yine de oğluna söz verdiği gibi ısrar edip ve giriş kapısından geçip padişahın huzuruna gitmeyi başardı. Padişahın önünde gelince saçını düzeltiyor, çenesi yüksek, sırtı dik durmaya çalışıyor ama ne yaparsa yapsın yine de padişahın gördüğü saçı süpürge, kambur, dişsiz, yaşlı, fakir bir kadın ve anlatmaya başlıyor. Efendim, siz zengin, biz fakiriz, biliyorum. Siz güçlüsünüz, biz de güçsüzüz, onu da biliyorum. Ama hayatta bundan önemli şeyler var. O da nedir? Aşk ve mutluluk, değil mi? O yüzden gelin, unutalım aramızdaki farkları ve iki gencin mutluluğu düşünelim. Oğlum Kel, kızınız güzel. Ama Kel olduğu kadar akıllı, cömert ve çalışkan. O nedenle Allah'ın emri, peygamberin kavliyle güzel kızınızı Keloğlan'ıma isterim. Bütün saray sessiz oldu. Doğru mu duymuşlardı? Herkes nefesini tutup padişahın tepkisini bekliyor. Böyle bir cüret cezasız kalamaz. Onu herkes bilir. Ama şans o ya. O gün padişahın önünde onu güldürecek hiçbir şey gelmemişti. Ve içinde bir kahkaha çıkmak için bir fırsat beklemekteydi. Bunu duyunca padişahın boğazından neşeyle çıktı ve bütün sarayda yankıladı. Şimdi hepimiz biliriz ki en derinden bir kahkaha atmak iyi hissettirir. O nedenle padişah yaşlı, dişsiz kadının hayatını bağışladı. Aman teyze, doğru söylüyorsun. Ne para ne güç, esas önemli olan aşktır. Varım bu anlaşmaya. Ben oğluna kızımı veririm. Ama aşkını ispatlamak için 40 gün içinde sarayımın karşısına güzel bir saray inşa ettirsin. Onu yaparsa kızım onun olur. Yapamazsa bu kel kafa onun bedenden uçarak ayrılır. Keloğlan'ın annesi ağlayarak saraydan ayrıldı. Oğlunu mutlu edeceğini düşünürken şimdi 40 gün içinde saray yapamazsa onu kaybedeceğini öğrendi. Perişan halde eve gelip Keloğlan'a olanları anlattı. Keloğlan da seviniyor, teşekkür ediyor. Yaparız padişahın istediği sarayı. Hem de bu gece olur. Mühür yalayıp cüceyi çağırıyor. Ve padişahın sarayını müştemilatta çevirecek bir saray inşa edilmesini söylüyor. Sabah padişah uyanınca gözlerine inanamıyor. Gecenin karanlık saatlerinde sarayın karşısında 10 kat büyük kristal pencereli sedeften duvarlı parlayan bir saray belirdi. Ve tabii ki o sabah padişaha ziyaret eden ilk kişi Keloğlan'ın ta kendisi. Padişah, aferin, sözünü tutmana sevindim ve ben de sözümü tutmak isterim. Yalnız eğer kızımla evleneceksen ona layık dünyada eşi olmayan bir gelinlik isterim. Dikişsiz ve ipsiz, 40 kattan oluşsun ve havadan hafif olsun. Ve de gün boyu renk değişsin. Tabii ki ben de öyle düşünmüştüm. Buyurun, hazır zaten diye cevap verdi Keloğlan. Ve kapıdan cüce girdi, kollarında padişahın tarif ettiği elbisesin aynısı taşıyor. Padişahın gözleri fal taşı gibi oldu. Ve artık kızını Keloğlan'a vermekten başka bir yol olamayacağını anladı. O zaman Keloğlan, senden son bir isteğim var. Kızım, bundan sonra senin sarayında yaşayacaksa, senin sarayını benimkini bağlayan bir köprü yapmanı isterim. Böylece kızım yanıma gelmek istediğinde sokağa çıkmadan gelebilir. Bir sonraki gün kristaldan ve mermerden bir köprü o iki sarayı bağlıyordu. Ve düğün hazırlıkları başladı. Padişahın kızı merak ediyor. Keloğlan'ın sırrı nedir?
beni gerçekten seviyorsa bana her şeyi anlatır diye düşündü. Ve bir yandan çeyizini sandıkta yerleştirirken Keloğlan'a sordu. Hey kel nişanlım, beni seversen bana sırrını söylemez misin? Senin için hayatımı bile veririm, sor öğrenmek istediğin ve söylerim. Sana sırrım olmaz. Padişahın kızı sordu ve Keloğlan her şeyi anlattı. Odun, altın, kedi, köpek, yılan, mühür, cüce, her şey. Hatta ve hatta bizim saf oğlan mührü ağzından çıkarıp kıza verdi. Herhangi bir ihtiyacın olursa senin yanında olsun, istediğin her şey olsun. Benim tek ihtiyacım senin mutluluğun diyerek verdi padişahın kızına. Tabii ki Keloğlan bütün dünyayı onun gibi saf zannediyor. Oysa ki padişahın kızıyla konuşurken vezir kapının arkasından dinliyordu. Ona kalsa padişahın kızı bir saftır garibanla evlenmezdi. Onun kendi oğluyla evlendirmek istiyordu. Bütün bunları duyunca Keloğlan'ı nasıl yok edebileceğini anladı. Keloğlan odandan çıktı. Arkasında padişahın kızı yüzünde saf bir tebessümle, şaşırmış bir mutlulukla elindeki mühre bakıp duruyordu. Tek hamleyle vezir odaya girdi ve mühürü kızının elinden aldı. Yaladı ve cüce gelince Keloğlan'ın dünyanın öteki ucunda atılmasını emretti. Sonra padişaha gidip Keloğlan'ın kaçtığını söyleyip padişahın kızı ve kendi oğlunun düğün hazırlıklarının yapılması önerdi. Padişah pek şaşırdı. Keloğlan sözünü tutan, kızına aşık olan birini benziyordu. Ama vezir öyle güzel açıklamalar getirdi ki bütün söylediklerine sonunda ikna olup vezirin önerisi kabul etti. Bütün bunlar olurken Keloğlan'ın başına gelenlerin sadece iki canlı şahit oluyordu. Evet, onu her yerde gölge gibi takip eden kedi ve köpek. Gece köpek kediyi vezirin sarayına kadar götürdü. Kedi yüksek pencereden vezirin yatak odasına girip uyuyan vezirin burnuna kuyruğunu sürttü. Burnunu öyle bir güzel gıdıkladı ki uyuyan vezire hapşurdu. Ve mühür ağzından çıkıp uçarak pencereden aşağı düştü. Köpek onu havadan yakalayıp yaladı. Ve hemen önüne cüce gelince köpek Keloğlan'ı geri çağırdı. Sonra ne oldu diye sorarsanız, Keloğlan ve padişahın kızı birbirini kavuşunca bayram ettiler. Padişah da rahatladı, Keloğlan'ı çok sevmişti. Cücenin yardımıyla veziri Kaf Dağı'nın öte tarafına attılar ve 40 gün 40 gece bir düğün kutladılar. Onlar ermiş muradına. Ve sen de yolcu, İnanırsan hayallerine, al baltayı, git bilinmezliğin ormanına ve senin de yolculuğun başlasın. İlk bir adımla, ne kadar küçük olursan ol, ne kadar fakir olursan ol, unutma, en güzel direniş, her şeye rağmen kalbini temiz tutmaktır. İşte o zaman hepimiz çıkarız kerevetine. Masal

Yağmurlu bir cumartesi gününde bir baba evde üç çocuğuyla tek başına kalmıştı. Çocuklarına bakmaya alışkındı tabii ki. Ama genellikle evin kapısı açıp haydi top oynamaya gidin, haydi yaprak toplamaya gidin demekle yetinirdi. Ama işte o gün yağmur yağıyordu. Yapılacak ödevler bitmiş ve okuyacak kitap kalmamıştı. Baba çocukları meşgul edecek bir uğraş bulmak için odayı hızlıca taradı. Birden gözü duvara asili dev dünya haritasına ilişti. İşte o an aklına parlak bir fikir geldi. Hemen bir makas alıp haritayı yüzlerce parçaya böldü. Sonra çocuklara birer rulo bant verip haydi bakalım bu parçalanmış dünyayı coğrafya bilginizi kullanarak tekrar bir araya getirin dedi. Çocuklar dünyayı yeniden birleştirmek için heyecanla işe koyuldular. Baba da gülümseyerek mutfağa gidip kendine bir kahve koydu. Bu etkinliğin çocukları bütün öğleden sonra meşgul edeceğinden emindi. Fakat yarım saat sonra çocuklar özenle birleştirilmiş harita ile yanına gelince afalandı. "Bunu nasıl bu kadar hızlı yaptınız ki?" diye sordu. Çocuklar birbirlerine bakıp gülüştüler. Baba, dünya haritası olduğu için biz de önce ülkelere bakıp yapmaya çalıştık. Ama çok zorlandık. Sonra haritanın arkasında bir insan resmi olduğunu fark ettik. Parçaları o tarafa bakıp birleştirmek çok daha kolay oldu. Tabii ki kesik insanın parçaları tekrar bir araya getirdikten sonra ters çevirip baktık ki parçalanmış dünyayı da tamir etmiştik dediler.

0: Bir varmış, bir yokmuş. Günlerden bir gün, bütün hayvanların kralı aslan ormanda geziyordu. Her hükümdar gibi kraliyetinde neler olup bittiğini öğrenmek için gezinmeyi seviyordu. Özellikle ormanın büyükleriyle buluşmayı severdi. Önemli konularda karar vermeden önce mutlaka kaplanın, filin ve gergedanın görüşü alırdı. O gün aslan etrafı seyretmek üzere bir ağacın altında oturdu. Oturur oturmaz kalçasının altında onu dürten bir şey hissetti. Önce dikkatli almadı ama ısrarla tekrarlandı. Biri onu kaba etinden itiyordu. Dayanamayıp kralın kralı aslan kalktı. Son derece kızgındı. Kim? Ama kim onu böyle itmeye cesaret ederdi ki? Kalktığında altında ne bulsun? Bir fare. Minik, beyaz, cılız bir fare. Kral gülmek ve öfkeden patlamak arasında kaldı bir an. Fare ona bakıp,
1: "Affedersiniz efendim. Yanlışlıkla evimin kapısında oturdunuz galiba. Bir an kalkmayacağınızı zannettim. Neyse, sorun yok. Elbet kalkarsınız, zararı yok. İyi günler efendim." diyerek uzaklaştı.
0: Kral kala kaldı. Bu nasıl cüretti? Bu minik yaratık onunla nasıl o kadar sakin, o kadar rahat konuşabiliyordu? O kimdi ki yüce aslan onun için kalksın? Aslan bir hamle ile farenin pençesini içine alıp koca ağzının önüne getirdi. "Sen şu an kimle konuştuğunu biliyor musun?" diye bağırdı. Fare zaten beyazdı ama o an kirece döndü. Sesi titremeye başladı.
1: "Efendim, öyle demek istemedim. Sadece işitebilirsiniz. İşe gidiyorum da. Siz de evimin kapısının üstünde oturunca işte çıkamadım. Ben de işe geç kalmayı sevmem. Ama efendim yalvarıyorum. Evimde beni bekleyen 163 yavrum adına beni serbest bırakın ve söz veriyorum. Bir gün bu iyiliğin karşılığını size veririm."
0: Aslan kahkaha attı. Bu kadar minik bir yaratık onun gibi güçlü birine nasıl yardım edebileceğini zannediyordu ki.

0: ve şarkısı biter bitmez aslanın pençesinden kaçıp yok oldu. Aslan bu küçük olayı hemen unuttu. Gel zaman git zaman ormana avcılar geldi. Pusu korudular ve aslanımızı tuzağa düşürdüler. Avcıların ağların içinde hapsolmuş aslan güçlü dostlarını çağırdı. Onların koşarak onu özgürleştirmeye geleceklerinden emindi. Ama kaplan olsun, gergedan veya fil olsun avcıdan korkmayan büyük bir hayvan bulamadı. Ağlarında hapsolduğu kaldı. Ta ki minik bir delikten fare çıkıncaya kadar. Fare ağın ipini kemirip aslanı özgürleştirdi. O günden beri aslan ve fare arkadaş. Ve derler ki bir zamanlar sadece büyüklere fikir danışan aslan artık karıncadan zürafaya kadar herkesin görüşüne değer vermeye başladı. Çağrının kimde olacağının boydan anlaşılmadığını öğrenmişti.
1: Bana bak.

0: hatlarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.
1: Serin hava ülkenin batısında cumaya kadar kalacak. İstanbul'da bulutluluk fazla, sıcaklık 25 derece. Sonraki günlerde yağmur var. Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 26 derece. İzmir'de sıcaklık 30 dereceye iniyor. Antalya nemli 34 derece. Çarşamba İzmir ve Antalya'da sağanak yağmur var. Marmara'da hava rüzgarlı ve serin. Sakarya tarafı ise daha bulutlu. Edirne 28, Sakarya 25 derece. Gece Edirne'de sıcaklık 13 dereceye iniyor. İç Anadolu'da yağmur çok az noktada var. Eskişehir 24, Kayseri daha sıcak 29 derece. Perşembe bölgede şiddetli yağış bekleniyor. Ege 5 derece serinledi. Manisa 29, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Sonraki günlerde Ege genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişleri olacak. Akdeniz'de nem yüksek. İç kesimlerde kısa süre görülecek yağış perşembe geniş alanı etkileyecek. Adana 33, Mersin 32 derece. Karadeniz'de bugün orta kuvvetli ve kısa süre görülecek yağmur, çarşamba-cuma günleri arasında şiddetlenecek. Sıcaklık çoğu yerde 23-25 derece. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'la sıcaklık hala yüksek. Erzurum 27, Malatya ve Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa açık 37 derece, Paris sıcak 29, Atina yağmurlu 30 derece. Hava durumu.
0: Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saatler 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni eğitim öğretim yılının açılışını Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde yaptı. Konuşmasında PISA sonuçlarına değindi, Türkiye'nin başarı grafiğini yükselttiğini hatırlattı. Erdoğan, bu başarıyı küçümseyenleri hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz dedi.
1: Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılışında Ankara Gazi Anadolu Lisesi'ndeki kürsüdeydi. PISA sonuçlarına değindi, başarıyı küçümsüyorlar dedi.
1: Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı eğitime her zaman özel önem verdiklerini, en büyük bütçeyi eğitime ayırdıklarını anlattı. Ezberleyen değil, bilgiyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
1: Hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık. Sokakların insafını da terk etmedik. Sizlerden kendinize güvenmenizi, ülkenize güvenmenizi, özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikayelere bakıp da ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum.
2: Törende renkli anlar da yaşandı. Erdoğan konuşma öncesinde çocuklarla Çay Elinden Öteye türküsünü söyledi.
3: Kitabımı hediye etmiştim. Beni hatırlıyor musunuz? 23 Nisan'da.
1: Hasan.
4: Kütüphanenizde.
1: Kütüphanemde mi?
4: Evet.
1: Ha, kütüphanemdeymiş.
0: 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Kozinoğlu'nun cezaevi sürecinin işlendiği bölümlerle ilgili olarak Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. 3 senarist Silivri Adliyesi'nde 2,5 saat ifade verdi.
5: Karayı da yakacağım. Var mı öyle adam satmak?
6: Sakin Kaşifoğlu, sakin.
7: Kaşif Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi dizisine uzandı. Bazı bölümlerinde Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili detaylara yer verildiği gerekçesiyle dizinin 3 senaristi ifadeye çağrıldı. 2011'de Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra başlatılan soruşturma derinleşiyor. Savcılık tarafından 15 yıl önce yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakteri mercek altına alındı. Dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 136. bölümünde hücrede tutulan Kaşifoğlu karakteri ölümle tehdit ediliyor. Bu bölümünden 3 gün sonra da Kozinoğlu kaldığı Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni kalp krizi olarak rapor edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden sonra yayınlanan bölümde ise Kazım Kaşifoğlu karakteri cezaevinde damarına hava enjekte edilerek öldürülüyor ve dizide bu ölüm kalp krizi olarak anlatılıyor. Kurgu karakterin ölümüyle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerlikler savcılığı harekete geçirdi. Senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Üç isim Silivri Adliyesi'ndeydi.
8: Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim mi özelliği mi yoksa bilerek
3: senaryo
8: söylersiniz?
7: Senaristlerin ifadelerinde kendilerine herhangi bir kişi veya kurumdan dayatmanın söz konusu olmadığını söyledikleri öğrenildi. Ayrıca Kozinoğlu karakterinin bulunduğu senaryoda metnin doğal akışında ilerlediği belirtilerek Kaşif Kozinoğlu ile ilgili gelişmenin tesadüfen denk geldiğini ve herhangi bir kasıtta bulunmadığını ifade ettiler. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iki dalga operasyon düzenlendi. Bir gardiyan, bir doktor, iki sağlık personeli ve bir de gazeteci tutuklandı. Bir cezaevi görevlisi ise firari.
0: CHP mutlak butlan kararı için Yargıtay'daki itirazı hukuki sürecin bir an önce tamamlanması için geri çekti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, kurultay sürecinin gecikmemesi için bu kararı aldıklarını söyledi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir'e göre bu Yargıtay'dan dosyayı kaçırmak demek.
2: CHP, mutlak butlan davası ile ilgili Yargıtay'a yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceğini söyledi. Kurultay takviminin gecikmeden işleyebilmesi için bu kararı aldıklarını belirtti. Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni parti kurmuş olmaları, söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır dedi. Sarı'nın bu açıklamasına yeni parti grup başkan vekili Murat Emir itiraz etti.
9: Bir dosyanın bir kişi, bir taraf, bir kurum her neyse hem davalısı hem davacısı olamayacağı için bu açıdan da onların verdikleri dilekçelerin hükmü, hukuki geçerliliği yoktur. Bu dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırma çabasıdır.
2: Emir, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in mutlak butlan kararından zarar gören olarak hukuki başvurusu bulunduğunu söyledi. Bu başvurunun dosyanın Yargıtay'da görülmesi için yeterli olacağını savundu.
0: DEM Parti İmralı heyeti dün gerçekleştirilen ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada görüşmede sürecin ilerletilmesi için atılması gereken somut adımların ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı söylendi. Çerçeve yasanın çıkmasının ardından kurulların aktif olarak çalışmaya başlamasının da önemli olduğu belirtildi. Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat bulunduğu değerlendirilmesi yapıldı. Barış iradesinin boşlukta kalmaması, somut hukuki ve siyasi düzenlemelerle güvence altına alınması gerektiği de söylendi. Yeni nesil suç örgütleri olarak tanımlanan sokak çetelerine yönelik geniş çaplı operasyonlar vardı. 3000'den fazla şüpheli hakkında işlem yapıldı. Suç örgütlerinin üyeleri, sosyal medyadan eleman temin etmeye çalışanlar, tetikçi ilanı verenler hedefteydi.
10: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürek, Sokaklar Güvende adını verdikleri 148 eş zamanlı operasyonla 2447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacak dedi.
11: Bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir. Hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir.
10: Operasyonların İstanbul ayağında Volkan Reçber suç örgütü mensubu 74, Daltonlar suç örgütü mensubu 18, Şapkalılar suç örgütü mensubu 12 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de emniyet birimlerinin 48 ilde birden operasyon yaptığını duyurdu. Hedefte yine yeni nesil suç örgütleri vardı. 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakan Çiftçi, şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulunduklarını söyledi. Ayrıca sosyal medya hesaplarından suçu ve örgütü övdükleri ve eleman kazanmaya çalıştıkları da tespitler arasında.
12: Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz.
10: Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor.
0: İstanbul Ümraniye'de birbirine bitişik 3 gecekonduda yangın çıktı. Yangın sonrası evler kullanılamaz hale geldi. Yangın akşam saatlerinde Elmalı Kent Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın sonrası evlerden kısa sürede alevler yükseldi. Bir gecekonduda başlayan yangın diğer evlere de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üç gecekondu alevlere teslim olurken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkinse soruşturma başlatıldı. İstanbul Bakırköy'de kentsel dönüşüme giren ve boşaltılan bir binada yangın çıktı. Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla alevlerin yükseldiği çatıya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp alev aldığı kaza bir aile faciasına neden oldu. Otobüste yolculuk yapan Seraç ailesinin babası Mesut Seraç birçok yolcuyu kurtardı ama kendi kızına ulaşamadı. Olay yerinde 12 yaşındaki Yusra Seraç'la bir kadın hayatını kaybetti. Kazada hata kimdeydi ve yangın neden hızla büyüdü? Sürüş teknikleri uzmanı Turgut Yüksekdağ bu soruları ve daha fazlasının yanıtlarını verdi.
13: Şoförün hatası, buraya çok daha kontrollü girmesi gerek ki bir yokuş aşağı aslında gelinen bir nokta.
14: İstanbul Eyüp Sultan'daki gişelerde yolcu otobüsünün bariyerlere çarptığı kaza 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Yusra Seraç'ı hayattan kopardı. Yusra'nın ailesiyle birlikte Diyarbakır'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi. Kaza sırasında baba Mesut Seraç otobüsteki birçok yolcuyu kurtarmasına rağmen kendi kızına ulaşamadı. Seraç ailesinden 3 kişi de yaralandı.
15: Babası şu anda konuşamaz halde. Kendisi böyle 4-5 tane 6 tane yolcuları ayağından çekip o kendisi kurtarmış. Mesut Seraç yani çocuklarıyla bir de başka çocuklar da varmış. Onları kurtarmaya çalışmış. O esnada kapı açılmıyormuş. Defalarca cama vuruyorlar, camı açamıyorlar. Artık dışarıdan biri camı açınca içeri zaten duman dolmuş.
14: Kızlarını kaybeden aile yakınlarına kazadan önce gördükleri ihmalleri de anlattı.
16: Bir şoför aşırı hızlı. Kaç saattir de araba sürmüş dinlemeden. Mola vermeden sürmüş yani kendisi değiştirmeden.
14: Hayatını kaybeden diğer kişinin ise 54 yaşındaki bir kadın olduğu belirlendi. DNA eşleşmesi için işlemler sürüyor.
17: İki kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yanıt bekleyen birçok soru var. Otobüsün neden kontrolden çıktığı, yangının neden hızla büyüdüğü ve yakıtın içerisinde bir katkı maddesinin olup olmadığı sorularına yanıt aranıyor.
13: Aslında yüksek bir süratle yaklaştığını, sonrasında gişeyi hangi gişeye gireceğiyle ilgili böyle bir kararsızlık yaşadığını ve otobüsün kontrolünü kaybettiğini görüyoruz ki yerler de kaygandı. İlk temas anından hemen sonrasında direkt olarak yakıt deposunun olduğu noktaya çarpması ve orada çok ciddi bir basınç oluşturması.
14: İki kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır, 8 kişinin de yaralandığı kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor.
0: Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yeni işe başlayan bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ocak sahibi tutuklandı. 41 yaşındaki Mustafa Boşnak, Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen bir maden ocağında işe başlamıştı. İlk iş gününde yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Bir çocuk babası işçinin cenazesi toprağa verildi. Soruşturma kapsamında ocak sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ocak sahibi Mertcan Y. tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrole serbest bırakıldı. Adana'da 6 yaşındaki bir çocuk evde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Çocuğun ağabeyi tutuklandı. Olay Yüreğir ilçesinde yaşandı. 6 yaşındaki B'ye tabancayla vurulmuş halde bulundu. Çocuğu hareketsiz halde gören yakınları durumu hemen yetkililere bildirdi. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi sürüyor. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak değerlendirilen çocuğun ağabeyi ise gözaltına alındı. Ardından da tutuklandı. Önce 11 aylık bebeklerinin çalındığını iddia ettiler. Sonra da anne bebeğin babası tarafından para karşılığı başka birine verildiği öne sürüldü. Daha sonra anne ifadesini değiştirdi ve bu kez bebeğinin babası tarafından öldürüldüğünü iddia etti.
2: 11 aylık bebek ortadan kayboldu. Annesi önce para karşılığı başka birine verildiğini söyledi. Sonra ifadesini değiştirdi. Babasının bebeği öldürdüğünü öne sürdü. Büşra bebeğin kaybolmasında cinayet iddiası araştırılıyor. Olay Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşandı. 5 çocuğu olan balıkçı çifti, Göndüren köyünde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyordu. Çadırda kalan Ayde'den anne Elif Balıkçı, yanında uyuyan 11 aylık kızı Büşra'nın kaybolduğunu ihbar etti. Anne ilk ifadesinde eşi Yusuf Balıkçı'nın bankaya olan 1 milyon lira borcu nedeniyle bebeği ilçede veterinerlik yapan birine verdiğini söyledi.
18: Anne baba çok rahat, yani çocuğu kayıp bir aile gibi değiller yani. Yani bu çok şüpheli bir şey yani, kaybolma, yok efendim ayı götürdü bilmem ne, öyle bir şey yok yani.
2: Aralarında anne ve babanın da olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Anne Elif Balıkçı bu kez ifadesinde bebeğin babası tarafından öldürüldüğünü söyledi. Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında 1-2 kilometre mesafede bulunan araziye götürdü ve üzerine toprak ve taş koymadan o şekilde bıraktı dedi. Eşinin baskısıyla ilk ifadesinde yalan beyan verdiğini anlattı. Olay gecesi eşinin bebeği çadırdan çıkarırken gördüğünü ifade etti. Ertesi günse arama yapılırken kızına ait kanlı elbiseler bulunduğunu, eşinin ağabeyinin de çocuğunu ayı kaçırıp yemiş dediğini söyledi. Elif Balıkçı eşinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Elif Balıkçı'ya savcı ve jandarma ekipleri eşliğinde arazide yer gösterme işlemi yapıldı. Büşra bebeği arama çalışmaları bu noktada yoğunlaştırıldı. Gözaltındaki 9 kişiden veteriner ve 2 kişi ise serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Açıklamada 11 aylık bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaları ve hukuki süreci yakından takip edeceğiz denildi. Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili yayın yasağı getirdi.
0: İstanbul polisi uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir çeteye yönelik operasyon düzenledi. Avrupa'dan yola çıkan uyuşturucu maddeyi Muğla'dan İstanbul'a getiren şebekeye düzenlenen operasyonda 409 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
2: Avrupa'dan yola çıkan yüzlerce kilo uyuşturucu polisin takibiyle Beykoz'da ele geçirildi. Uluslararası uyuşturucu şebekesinin her adımı ise narkotik polisinin takibindeydi. İstanbul Narkotik ve İstihbarat Polisleri bir uyuşturucu şebekesini takibe aldı. Şüpheliler Avrupa'dan deniz yoluyla Muğla'ya gelen uyuşturucu maddeyi teslim almak için İstanbul'dan karavanla Muğla'ya hareket etti. Muğla'da deniz kıyısına yakın ormanlık bir alanda yüksek hızlı tekneden indirilen uyuşturucunun yüklendiği karavan İstanbul'a teslimat için yola çıktı. Uyuşturucu yüklü minibüs İstanbul Beykoz'a teslimat için ulaştığında ise polis operasyonu başlattı. Şüpheliler polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışınca karavan lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Araç durduğunda minibüsten atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli ise kısa sürede yakalandı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Karavanda yapılan aramada 409 kilo 600 gram sukunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.
19: İstanbul'un sokaklarında zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz.
2: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
0: Yaklaşık 17 milyon öğrenci ders başı yaptı. Yeni eğitim öğretim yılı yeni güvenlik önlemleriyle başladı. İlk gün trafik yoğunluğu oluşmaması için de çeşitli tedbirler alındı.
20: Heyecanlı hissediyorum.
21: Okulu özledin mi peki?
20: Evet. Bugün okulun ilk günü, erken kalktım. Çok heyecanlıyım. Üçüncü sınıfa geçtim.
22: Ders zili çaldı. Sınıflar, okul bahçeleri bir kez daha çocuk sesleriyle yankılandı. İstanbul'da da yeni eğitim öğretim sezonunun heyecanı yaşandı.
21: En çok neyi özledin?
20: Arkadaşım ve öğretmenimi.
21: Yaz tatilinde neler yaptın?
20: Kitap okudum, ödevleri yaptım öğretmenim verdi. Bu kadar. Çok bir de dışarı falan gezdik.
23: Özledim. Gerçekten de özledim yani. Ve de heyecanlıyım da.
22: Anne babalar da bu heyecana ortak oldu.
21: Sizden ayrılması zor oldu mu?
1: Evet, biraz zorlandık. Çünkü bana çok bağlıydı ama o süreçte öğretmenimizin de yardımları inşallah kısa bir sürede atlatacağız diye umut ediyorum bu sürece.
4: Onlar için 7-24 yaz kış her zaman buralardayız anne baba olarak. Şu anda da ilk heyecanlı ilk okul günü biz de aynı heyecanı ortak olmaya çalışıyoruz.
22: Bu yıl farklı yenilikler var. Daha kalabalık okullarda güvenliği artırmak amacıyla turnike sistemine geçildi. Mobil okul timleri de görev başında.
5: Okulların açılmasıyla birlikte okul çevrelerinde ve bahçelerinde güvenlik önlemleri de artırıldı. Bu önlemlerden biri de mobil okul timi. Bu tim jandarma ve polis ekiplerinden oluşuyor ve yıl boyunca okul çevresinde görev yapacaklar. Gerekli gördükleri yerlerde de dedektörle birlikte kontrol sağlayacaklar. Tabii ki tek önlem bu değil. Önlemlerden bir tanesi de okul giriş çıkışlarındaki turnike sistemi. Bu sistemde öğrenci kartını okuttuğu an giriş yaptığı ve çıkış yaptığı saat velilere mesaj olarak gönderilebilecek.
6: Bence çok daha güvenli oldu diğerine göre. Kendimiz alıyorduk. Şu an bilgi de alıyoruz.
24: Kollarında saatler var. Saatleri takıyoruz girişte ve çıkışta. Görüntülü olarak okula girdiği saat bize geliyor.
22: Kantinlerdeki hijyen koşulları da kontrol edildi. Başkentte de 126 okul ve çevresinde polis ekipleri denetimdeydi.
25: Ankara'da emniyet güçleri sabahın erken saatlerinde okul önlerindeki yerlerini aldı. Hem yoldan geçen araçlar denetlendi hem de okul civarında yer alan mekanlarda kontroller yapıldı.
22: Öte yandan okul bahçelerinde ilk defa güvenlik görevlileri mesaiye başladı. 81 ilde toplam 31 bin bahçe görevlisi okul yönetimleriyle koordineli olarak çalışacak. Ayrıca öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek. Binlerce servis aracının yeniden trafiğe çıkmasıyla yollardaki durum da merak ediliyordu. Tedbir olarak İstanbul'da ilk ders zili saat 10'da çaldı. Ek seferlerin de etkisiyle yoğunluk sabah saatlerinde %50'lerde kaldı.
0: İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci başladı. E-Devlet üzerinden başvurular 25 Eylül'e kadar yapılabiliyor. Peki hangi şartlar aranıyor, konutlar hangi ilçelerde olacak ve örnek daireler nasıl, haberimizi izleyelim.
10: Kiralar bulundukları bölgedeki raiç fiyatların altında olacak. İlk etapta 1071 konut Ekim ayında teslim edilecek. Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinin başvuruları başladı.
26: İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
10: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı proje kapsamında 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 şeklindeki dairelerin kira bedelleri 10 ila 18 bin lira arasında değişiyor.
27: Konutların kiraya verileceği noktalardan biri de Ataşehir. Bizler de şu anda örnek bir dairenin içerisindeyiz. Net 98 metrekare olan bu daire 3 oda 1 salondan oluşuyor. Kirası ise 15 bin liradan başlayacak.
10: Ataşehir'in yanı sıra Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de daireler kiraya verilecek. Peki başvuru şartları neler? Aylık hane geliri 100 bin liranın altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. Öte yandan en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı da aranıyor. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor.
27: 15 bin konutun kiracısı kurayla belirlenecek. Konutlar 3 yılına kiralanacak. Bir diğer dikkat çeken noktaysa ilk yıl kira artışı yapılmayacak. Başvurular başladı. 25 Eylül'e kadar devam edecek. 25 Eylül'ün ardındansa Ekim'de 1071 konutun anahtar teslimi olacak.
0: Dış gelişmelere bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'nın enerji hedeflerini vurmamayı kabul ettiğini açıkladı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de Kiev yönetiminin böyle bir anlaşmaya Rusların vereceği olumlu yanıta göre hazır olduğunu aktardı. Trump sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Amerikan Başkanı açıklamasında akaryakıt fiyatlarına da değindi. küresel mazot fiyatlarındaki artışın başlıca nedeni İran değil, Rusya-Ukrayna savaşıdır dedi. Trump, Kiev ve Moskova yönetimlerinin enerji hedeflerine yönelik saldırıları durdurmayı kabul ettiğini de duyurdu. Ukrayna lideri Zelenski de müttefikleri Rusya ile altyapılara saldırıları durduracak bir anlaşma sağlanmasını önerdik dedi. Rusların böyle bir anlaşmaya hazır olması halinde kendilerinin de buna karşılık vereceğini söyledi. Ancak Zelenski Rusların enerji hedeflerine saldırıları durdurma niyetinde olmadığını da belirtti. Rusya, Ukrayna'da batılı heyetlerin kullandığı hatta tren vurdu. Saldırı eski İngiltere ve İsveç başbakanlarıyla eski CIA başkanını taşıyan tren hareket ettikten dakikalar sonra istasyondaki başka bir trene yapıldı. Hedefin eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve beraberindekiler olma ihtimali yüksek.

0: olan tren saldırıdan önce tahliye edildiği için ölen ya da yaralanan olmadı. Yolcular drone'u fark eden yetkililerin trenden uzaklaşıp çalıların arasına saklanmalarını istediğini söyledi. Aralarında Ukraynalı pop şarkıcısı Olya Polyakova da vardı.
1: Polonya'ya giden trenimiz 3 kez tahliye edildi. 3. seferde bir tarlaya doğru koşarken şahit drone'u trene isabet etti. Sesini duyduk. Neyse ki uzaktaydık çünkü çok hızlı koşmuştuk. Yanımda küçük kızım vardı.
0: Hedef alınan demiryolu hattı savaşın başından bu yana batılı heyetleri Polonya'ya taşıyor. Rusya son haftalarda Ukrayna'nın batılı müttefikleriyle sınırını hedef almaya başladı. Tren saldırısından kısa süre önce bu kez Polonya sınırına 1 kilometre uzaklıkta bir kamyon vuruldu. Johnson X hesabından mesaj paylaştı. Putin'i Polonya sınırında hareketsiz duran bir Ukrayna lokomotifini havaya uçurmaya iten hangi çarpık mantık bilmiyorum. Kesin olarak söyleyebileceğim şu ki Ukraynalıların her gün maruz kaldığı türden gelişi güzel ve anlamsız bir saldırı diye yazdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha da Putin'in terörü doğrudan AB'nin ve NATO'nun kapısını çalıyor ifadesini kullandı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz gerilimi için telefon diplomasisini sürdürüyor. Katar ve Suudi Arabistan'la mevkidaşlarıyla görüştü. Fidan, 2 gün süren Suriye ziyaretiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Temaslarında ana gündemin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın planlanan Şam ziyareti olduğunu söyledi. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şar'a Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeleri hatırlatan Fidan, Suriye halkının hak ettiği huzur ve refaha kavuşması önündeki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik dedi. Şam programının 2. gününde Selahattin Eyyubi Türbesi ve Emevi Camisi'ni ziyaret eden Bakan Fidan, Şam sokaklarının huzurlu ve canlı hale gelmekte olduğunu gördük, bu süreçte Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz dedi. Hem Babül Mendeb hem de Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar var. Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin dün yapılması beklenen önemli toplantı ise ertelendi. Umman, İran'la Arap ülkeleri arasındaki bölgesel toplantının ortak bir kararla ertelendiğini duyurdu. Yemen'de de çatışmalar sürüyor. Yemen hükümeti 500 askerin öldüğünü duyurdu.
1: Umman, İran ve Körfez ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı toplantısı süresiz ertelendi. Salale kentinde yapılması planlanan toplantıya Körfez ülkelerinin ve Irak'ın dışişleri bakanlarının katılması bekleniyordu. Axios'tan Barak Ravid'e konuşan ve ismi açıklanmayan Suudi Arabistan yetkilisi, Umman ve Tahran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin mutabakatın Körfez açısından kabul edilemez olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ise kararın bölge ülkelerinin talebi üzerine alındığını açıkladı. Tahran ve Muskat'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin mutabakata vardığı açıklanmıştı. Toplantıda ise maddelerin duyurulması bekleniyordu. Hürmüz Boğazı'nda saldırılar da sürüyor. İran'ın Keşm Adası ve Hengam Adası'nda gemilere saldırılar düzenlendi. İran ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama gelmedi. Bölgede tansiyonun yüksek olduğu bir diğer noktaysa Yemen. Husilerin Mokka'yı ele geçirmesinin ardından Yemen hükümetiyle çatışmalar sürüyor. Husiler Aden Körfezi'ne doğru ilerliyor. Yemen hükümeti güçleri Suudi Arabistan sınırındaki Cef ilinde ilerleme kaydettiklerini ve il merkezi El Hazm ilçesine yaklaştıklarını duyurdu. Meha, Taiz, Lahiç ve Dalide'de Husi mevzilerine hava saldırıları düzenlendi. Husi sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'dan kalkan F-15 uçaklarının mevzilerini vurduğunu söyledi.
2: Uzun süre kontrolsüz ağrı kesici kullanmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bunun bir örneği Çanakkale'de yaşandı. Şiddetli baş ağrısı nedeniyle 5 yıl boyunca düzenli ilaç kullanan kişide böbrek yetmezliği görüldü. Zor günler geçiren hasta eşinden yapılan böbrek nakliyle iyileşti.
0: 5 yıl boyunca baş ağrısı nedeniyle ağrı kesici kullandı. Sonunda böbrek yetmezliği tanısı koyuldu. Hasta eşinin bağışladığı böbrekle sağlığına kavuştu.
3: Ağrı kesicilerin uzun dönem kontrolsüz bir şekilde kullanması böbreklerde kan akışının azalmasına neden olarak böbrek hastaları yapmaktadır. Nitekim Mustafa Bey'de de yüksek tansiyonla birlikte uzun dönem ağrı kesici kullanımı böbrek hastalarına neden oldu.
0: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Yalçın Arslan 47 yaşında.

0: Uzun yıllar baş ağrısı şikayeti vardı. Bu nedenle düzenli olarak ağrı kesici kullandı. Ancak bu durum sağlığını bozdu. Arslan 5 ay önce fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Hastaya böbrek yetmezliği tanısı koyuldu. Ya diyalize girecek ya da organ nakli olacaktı. Tetkikler sonucu eşi Seval Arslan'ın donör olabileceği belirlendi. Yalçın Arslan, eşinden yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Doktorlar kontrolsüz ağrı kesici kullanımı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.
1: Uzun dönem ve düzenli ağrı kesici kullanımı, eğer alt zeminde hipertansiyon ya da diyabet varsa mutlaka böbrek yetmez ya da böbrek hastalığı sonuçlanmaktadır. Bu ilaçları kullanmak zorunda olanlar dönem dönem doktorlara başvurup böbrek fonksiyon testlerini yaptırmalarını temenni ediyorum.
0: Durumu iyi olan Yusuf Arslan yakında taburcu edilecek.
2: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi kampüsü köylere taşıyor. Kampüs köy akademisiyle köylerin ihtiyaçları yerinde belirlenecek. Çözüm için akademisyenler ve ilgili kamu kurumları harekete geçirilecek. Afet bilincinden pazarlama ve satışa kadar eğitim de verilecek. Üniversite kampüsü köylere taşıyacak. Kampüs köy akademisiyle köylerin sorunları yerinde tespit edilecek. Üniversitenin çözebileceği başlıklarda ise akademisyenler, diğer konularda ise ilgili kamu kurumları devreye girecek. Afet bilincinin artırılması, temel sağlık, tarımda verimliliğin artırılması gibi pek çok konuda köylülere eğitim verilecek. İlk kapsamlı saha uygulaması da 19-20 Eylül'de yapılacak.
3: Köylülerimize, kırsalımıza üniversitemizin hocalarının geliştirdiği 4 farklı kompost üretim yöntemini de öğreteceğiz burada. Ve pilot tesisler kuracağız ciddi anlamda. Türkiye'de ilk, dünyada da çok az örneği var.
0: Yangın ve deprem önlemleri başta olmak üzere afet bilinci anlatılacak. Köylerin sorunları yerinde tespit edilecek, köylülere eğitim verilecek. Çanakkale'de üniversite ile köyler arasındaki mesafeyi kaldırmayı ve kırsalı kalkındırmayı hedefleyen yeni bir proje hayata geçirildi.
3: Muhteşem ürünler, coğrafi işaretli ürünler üretiliyor. Ancak pazarlama, satış ve kooperatifçilik konusunda birçok köylümüz burada yeterince bilgi sahibi değil. Üniversitemizin kooperatifçilik alanındaki hocalarımızı oraya götüreceğiz.
0: Projenin ismi Kampüs Köy Akademisi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öncülüğünde hayata geçirilen projeyle köylerin tarım, hayvancılık, sağlık, su, altyapı, ulaşım ve teknoloji başlıklarındaki talepleri kayıt altına alınacak. Projenin bir diğer amacı temel sağlık hizmetlerinin kırsala daha rahat ulaştırılması.
3: Down sendromlarımız, otizmli bireylerimiz var. Bunlar kırsalda özellikle izolasyon altında yaşıyorlar. Yıllardır diş tedavisi görmeyen bireylerimiz var.
0: İçişleri Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Emniyet, Jandarma, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve T3 Vakfı projenin ortakları arasında.
2: Birleşmiş Milletler en iyi turizm köyüne Türkiye'den bir köy seçildi. İzmir'in Urda ilçesine bağlı Barbaros Köyü'nün bu uluslararası başarısı köydeki törenle kutlandı. Ödül plaketi de köy meydanına yerleştirildi.
4: Birleşmiş Milletler tarafından en iyi turizm köyü seçildi. İzmir'deki Barbaros Köyü'nün başarısı törenle kutlandı.
5: Barbaros'un bu özgün durumu, özgün mimarisi ve özgün kültürüyle birlikte Urla markasının değerine bir kat daha değer katıldı.
4: Burası İzmir'in Urla ilçesine bağlı Barbaros Köyü. Köy uluslararası bir başarıya imza attı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından en iyi turizm köyü seçildi. Barbaros Köyü'ne verilen bu unvan nedeniyle köyde tören düzenlendi. Ödül plaketi köy meydanına yerleştirildi.
5: 700 yıllık bir yörük köyü olarak tarihi, geleneği, göreneği ve yaşanabilirliği her zaman yenileyebilen bir köy olarak bu köyde muhtarlık yapmaktan gurur duyuyorum.
4: Törende halk oyunları gösterisi de yapıldı. Törenin ardından protokol üyeleri Barbaros Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.
2: Şanlıurfa'da isot biber hasadı başladı. Üretici bu sezon hem miktardan hem de fiyattan memnun.
0: Sabahın erken saatlerinde mesai başlıyor. Tek tek elle toplanıyor. Şanlıurfa ovalarında isot biberi hasadı başladı. Üreticiler bu yıl hem üretim kalitesinden hem de fiyattan memnun.
6: Ekimden hasada kadar 5 aylık bir süre kapsıyor. Bunun ekiminden, sulamasından, gübrelemesine kadar her şeyi takip ediyoruz. Genelde haftada bir sulanıyor. Damlama sulama kullanılıyor bunda. Her sulamayla birlikte ilaçlama ve gübreleme yapıyoruz.
0: Toplanan biberler şehirde çuvallarla sebze pazarlarına taşınıyor. Kış hazırlığı yapan vatandaşlar bibere yoğun ilgi gösteriyor. Yerli isotun kilosu 20 lirayla 30 lira arasında değişiyor.
7: Bölgede özellikle isot 18.900 dekarlık bir alanda ekim yapılmakta ve yıllık yaş olarak da 200 bin tonda bir rekolte elde edilmektedir. İsot Şanlıurfa için ve Türkiye ekonomisi için önemli bir yere sahip.
0: Şanlıurfa'da isot hasadı Kasım ayına kadar sürecek.
2: Spor dünyasından notlarla devam edelim. Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını da yaşayan Sarı Lacivertliler lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.
8: Fenerbahçe İsmail Kartal'ın takımın başına dönüş maçında 2 puan kaybetti. Sarı Lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olduğu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
9: Bu tip maçlarda rakibiniz kapanıyor ve böyle bir zeminde elinizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz ama bu kadar olabiliyor. Bunları da değerlendiremediğiniz zaman maç bu şekilde bitebiliyor.
8: Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun 54, Greenwood'un ise 88. dakikadaki vuruşları direğe takıldı. Sarı lacivertliler rakip ceza sahasında 25 kez topla buluşup 15 şut çektiği maçtan gol çıkaramadı.
9: Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyun tamamen bizim elimize geçti. Net pozisyonlarımız vardı. Direkten denen toplar vardı. 3 puan almak için geldik. Olmadı ama bu akşamki maçın hakkı bizim lehimize 3 puan alarak buradan dönmekti, dönebilmekti. Bunu 3 puan almayı hak ettik ama sadece o bir golü atıp 3 puan alamadık. Bunun için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz.
8: Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri 5. haftayı lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 11. sırada tamamladı. Orhan Ak yönetimindeki 2. maçından da puan çıkartan Gaziantep Futbol Kulübü ise 8 puanla 7. basamakta yer aldı. Fenerbahçe bir sonraki maçında Eyüp Spor'la karşılaşacak. Sarı Lacivertliler rakibini pazar günü Kadıköy'de ağırlayacak.
2: Türk motor sporları tarihinin en büyük başarılarından biri Ali Türkkan'dan geldi. 27 yaşındaki pilot FIA Gençler Dünya Rally Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı. Rally'nin ilk Türk şampiyonu olan Ali Türkkan podyum öncesi NTV'ye konuştu.
8: Türk motosporlarında tarihi bir başarıya imza atıldı. Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, Dünya Rally Şampiyonası gençler kategorisinde sezonu zirvede tamamladı. Sezonun final ayağı Şili Rally'sinde co-pilotu Bilgi Ayan'la etkileyici bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki sürücü, Türkiye'ye rally sporunda ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. İlk günü 5. sırada tamamlayan Ali Türkkan, etap etap temposunu arttırarak liderliğe yükseldi ve zorlu Şili etaplarında zirveyi bırakmadı. Türkkan, sezon boyunca yaşadığı talihsizliklere rağmen şampiyonluk yarışından kopmayarak Hırvatistan ve Portekiz zaferlerinin ardından Şili'de mutlu sona ulaştı. Podyum öncesi NTV'ye konuşan Ali Türkkan, şampiyonluk hakkında açıklamalarda bulundu.
10: Kolay bir sezon olduğunu söyleyemem ama sezon boyunca bence en hızlı ekip bizdik. İsveç'te de, Portekiz'de de, Hırvatistan'da da, Finlandiya'da da her yarışta kazanmayı çok fazlasıyla hak ettik. Ama ufak tefek hatalar yüzünden aslında şampiyonluk düğümü son yarışa kalmıştı. Ama son yarışta artık hata yapma lüksümüz yoktu. Biz de hata yapmayarak şampiyonluğu aldık. Özellikle Türk motor sporları tarihi için, aynı zamanda genç Türk sporcular için dünya şampiyonasında yarış kazanılabileceğini, şampiyon olunabileceğini göstermek, onlara cesaret vermek, onların önünü açmak bizim için çok kıymetliydi.
8: Türkiye'nin motor sporları ülkesi olma yolunda olduğunu belirten Türkkan, Türk taraftarlardan destek istedi.
10: Ana akım sporlara göre, özellikle futbola göre çok yankı bulamıyoruz. Hem halk arasında hem de basında. Ama bence kazandığımız başarılarla bizden kastım Türk motor sporları camiası ilgiyi fazlasıyla hak ediyoruz. Motosiklette topraklar, pistte ayan canlar, rallide ben. Elimizden geleni yapıyoruz ve ülkemizi dünyanın dört yanında şampiyonluklarla temsil ediyoruz. Bence yani bir voleybol ülkesiyiz diyorduk ya, artık motor sporları ülkesi olma yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X hesabından yaptığı paylaşımla milli pilotu tebrik etti. Bu sonuçla Ali Türkkan, Junior WRC tarihinde dünya şampiyonu olan ilk Türk pilot olarak adını tarihe yazdırırken, Castrol Ford Team Türkiye'de yaklaşık 30 yıllık uluslararası mücadelesini tarihi bir başarıyla taçlandırdı.
2: Bir de kortlardan haber paylaşalım. Teniste sezonun son Grand Slam'ini erkeklerde Alexander Zverev kazandı. Dünya bir numarası Fransa Açık'tan sonra Amerika'da da zafere ulaştı. Alman sporcu şampiyon olduğunuysa ilk anlarda fark edemedi.
11: Amerika Açık'ın erkeklerdeki yeni şampiyonu Alexander Zverev. Alman sporcu kariyerinde ilk kez bir Grand Slam finaline çıkan Ben Shelton'u 3-1 yendi. Dünya bir numarası 6-3 ve 7-6 ile 2-0'ı yakaladı. Shelton 7-5 ile farkı 1'e indirdi. Dördüncü seti 6-2, maçı da 3-1 kazanan Zverev, şampiyon olduğunuysa bir süre sonra fark etti. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2.
12: Maça o kadar odaklanmıştım ki şampiyonluk sayısını aldığımda ne hakemin anonsunu ne de tribünleri duydum. Bir çeşit tünele girmiş gibiydim. Skoru 5-2 sanıyordum. Meğerse şampiyon olmuşum. Şu anda kendimi harika hissediyorum. 2020'de burada final kaybetmiştim ama sonunda bu kupayı kazandım.
11: 29 yaşındaki sporcu Amerika Açık'taki ilk, kariyerindeki ikinci Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Dünya bir numarası bu sezon Fransa Açığı da kazanmıştı. Zverev 5,5 milyon dolarlık şampiyonluk ödülünün de sahibi oldu. Ben Shelton ise turnuvadan 2 milyon 800 bin dolarla ayrıldı.
2: Türkiye'nin ilk ay görevi için hazırlıklar da artık sona gelindi. %80 yerlilik oranına sahip aya gönderilecek aracın yapımı tamamlandı. Son testlerin ardından 2027 yılının ilk aylarında uzaya gönderilmesi planlanıyor.
13: Aracımızı TUSAŞ bünyesindeki uydu sistemleri entegrasyon ve test merkezine uğurluyoruz. Orada birkaç ay sürecek tüm çevresel testler tamamlanacak ve nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri'ne Kennedy uzay üssüne fırlatma amacıyla gönderilecek.
4: Türkiye'nin ilk ay görevi kapsamında geliştirilen uzay aracının üretimi tamamlandı. Hedef 2027 yılının ilk aylarında uzaya gönderilmesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu görevin tamamlanmasıyla Türkiye'nin aya erişmeyi başaran 9 ülkeden biri olacağını söyledi.
13: %80'in üzerinde yerlilik oranıyla gerçekleştirdiğimiz, ürettiğimiz bir derin uzay aracını Türk milletine kazandırmamızı beraberinde getirmiş olacak.
4: Araç, Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Yazılımların tamamı yerli ve milli.
13: Bu araç yaklaşık 3,5 ton büyüklüğünde. Bu aracı yeryüzünden fırlatacağız. Önce dünya yörüngesinde, eliptik yörüngede araç hareket edecek. Daha sonra yapacağımız ateşlemelerle aracımızı ay transfer yörüngesine taşıyacağız.
4: Aracın uzaya gitmesi 2 ay sürecek. 3 ay boyunca görev yapacak. Gerek duyulursa görev süresi 1,5 yıla kadar uzatılabilecek. Görevi boyunca güneş rüzgarlarının ay yüzeyiyle etkileşimi, ay yüzeyindeki suyun oluşum mekanizmaları, ayın manyetik alanları ve yüzeyin özellikleri incelenecek.
2: Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan dün Diyarbakır'daydı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Herkesin elini taşın altına koyması lazım diye konuştu Erdoğan. Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaeş'in babasıyla da görüştü.
14: Her kesimin bu sürece destek vermek için elinden geleni yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Maksat oldurmamak olursa bunun için bahane bulmak çok kolay. Ama eğer maksadımız birliğimizi, beraberliğimizi, daha aydınlık yarınlarımızı sağlamaksa o zaman herkes kendinden bir şey koyması lazım. Herkesin elini taşının altına koyması lazım diye düşünüyorum.
4: Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan açıklamayı Diyarbakır'da yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. herkesin elini taşın altına koyması lazım dedi.
14: İnşallah şu anda sürdürülen teröristli Türkiye süreci bölgemizde olup bitenlerle birlikte değerlendirildiği zaman Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin bu bölgede barışı temin eden ülkelerden en başta geleni olması için biz bunu çok kritik görüyoruz.
4: Bilal Erdoğan daha sonra Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de namaz kıldı, vatandaşlarla bir araya geldi. Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş'te kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
15: Ateş düştüğü yere.
2: Türkiye önce Güllü'nün trajik ölümüyle sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde de lösemiye yenik düşen cansever kalpleri bir kez daha yaktı. Onlar arabesk müziğin en güçlü kadın yorumcularındandı. Şarkılarında dile getirdikleri acı ve trajedi adeta kaderleri olmuştu. Aslında 70'li yıllardan beri Esengül'den Bergen'e arabesk müziğin seslerinin hikayesi hep trajik biçimde sonlanmıştı. Suat Kavukluoğlu hayatları şarkılarından daha ağır olan bu kadınların hikayelerini anlattı. Haberimize de veda ediyoruz.

Bergen'in yüzünde yıllarca imza gibi taşıdığı şiddet ve altı kurşunla biten hikayesi. Güllü'nün büyük bir trajediyle son bulan gülümsemesi. Seni gören bu gönlüm alev alev alev yandı yar. Cansever'in bir hastane odasında kimsesiz göçüşü. Esengül'ün yarım kalan gençliği. Çünkü sen içimdesin. Tüdanya'nın sesiyle birlikte kaybettikleri. Her şey yalandı olsa. Yıllarca acının şarkısını söylemiş ama sonunda acının kendi olmuş, hayatları şarkılarından ağır olan kadınlar. Derman yok ki derdini. Cansever, geçtiğimiz günlerde Almanya'da bir hastane odasında hayatını kaybettiğinde geride küçücük bedeninden büyük acılar ve trajediler bıraktı. 12 yaşında sokakta oynayan çocukların fırlattığı bir sopa yüzünden gözünü kaybeden, uzun yıllar ağır romatizmal bir hastalıkla mücadele eden, hayata her seferinde yeniden başlayan Cansever, Makedonya'dan Türkiye'ye uzanan hikayesinde şarkılara sığındı. Türkiye onu 1997 yılında İbo Show programında yorumladığı Kara Çadır türküsüyle tanıdı. Yanım, anam, 2020'lerde onu ilk kez yoklayan lösemi 2026'da hayattan kopardığında henüz 59 yaşındaydı.

Kasımpaşalıyım, eli maşalıyım diyerek hayatımıza girdiği, incecik belini kırarak roman havaları oynadığında o günlerde Güllü henüz 21 yaşındaydı. Cananım yar, gülüm yar, bir gün üzerine titrediği 28 yaşındaki kızı tarafından hayatına son verileceğini o zamanlarda tahmin bile edemezdi. Kasımpaşa'dan Türkiye'nin en güçlü kadın seslerinden birine dönüşen Güllü, bugünlere zaten hiç kolay gelmemişti. Bir bakışın yeter, kanarım inan. 15 yaşından itibaren kurtlar sofrasında ayakta kalabilmek için zorlu bir savaş vermiş, ne ailesinden ne de hayattan yana şansı gülmüştü. 26 Eylül 2025'te hayatını kaybettiğinde henüz 52 yaşındaydı.

0: Türkiye, 24 yaşında bir trafik kazasında hayatını kaybeden Esengül'e ağlarken takvimler 1979 yılını gösteriyordu. 1970'lerin Türkiye'sinin en parlak genç yıldızlarından olan Esengül, özellikle Taht Kurmuşsun Kalbime şarkısıyla milyonların gönlüne gencecik yaşında taht kurmayı başarmıştı.
1: Uzaklarda aramam, çünkü sen içimdesin.
0: Çalkantılı özel hayatı nedeniyle bunun bir kaza değil cinayet olduğu da söylendi ama bu sır hiçbir zaman aydınlatılmadı.

Türkiye 80'li yıllarda yüzündeki yara izi gibi Bergen'i öldüren altı kurşunu da hiç unutmadı. ...1982'de başladığı müzik yolculuğunun ilk günlerinde hayatına giren Halis Serbest... ...onun hem en büyük aşkı hem de sonu olacaktı. Bergen, 1986'da Acıların Kadını şarkısının hayatı olacağını... ...ve hep bu şarkıyla hatırlanacağını o günlerde bilmiyordu. Acıların kadınıyım, ben acıların kadınıyım. Önce Bergen'in yüzüne kezzap attırıp bir gözünü kaybetmesine neden olan eşi Halis Serbest... ...bununla da kalmayacak... 1989 yılında henüz 30 yaşında olan Bergen'i öldürecekti.

80'li yıllarda arabeskin bir başka güçlü kadın yorumcusu da Tüdanya'ydı. Onun da hikayesinden acı ve trajedi hiç eksik olmayacaktı. Sen sevmeye yakışırsın. 1986'da Seni Sevmeyen Ölsün şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Tüdanya, 2020'de kalp krizi geçirdi. Ardından gırtlak kanseri oldu, sesini kaybetti. Şimdi onlardan geriye hayatlarından bile acı dolu bu şarkılar kaldı. Yaralarına ve acılarına rağmen o şarkılarda cansever hala Kara Çadır'la çağlıyor. Bergen, benim için üzülme diyor. Benim için üzülme. Tüdanya, seni sevmeyen ölsün diye haykırıyor. Esengül, taht kurmuşsun kalbime, en güzel yerindesin diye aşkını ilan ediyor. Güllü, Kasımpaşalıyım, eli maşalıyım diyerek neşeyle roman havası oynuyor. O şarkılarda hala genç, güzel ve henüz yarasızlar. Bırakalım da öyle kalsınlar. Kasımpaşalıyım.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Serin hava ülkenin batısında cumaya kadar kalacak. İstanbul'da bulutluluk fazla, sıcaklık 25 derece. Sonraki günlerde yağmur var. Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 26 derece. İzmir'de sıcaklık 30 dereceye iniyor. Antalya nemli 34 derece. Çarşamba İzmir ve Antalya'da sağanak yağmur var. Marmara'da hava rüzgarlı ve serin. Sakarya tarafı ise daha bulutlu. Edirne 28, Sakarya 25 derece. Gece Edirne'de sıcaklık 13 dereceye iniyor. İç Anadolu'da yağmur çok az noktada var. Eskişehir 24, Kayseri daha sıcak 29 derece. Perşembe bölgede şiddetli yağış bekleniyor. Ege 5 derece serinledi. Manisa 29, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Sonraki günlerde Ege genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişleri olacak. Akdeniz'de nem yüksek. İç kesimlerde kısa süre görülecek yağış perşembe geniş alanı etkileyecek. Adana 33, Mersin 32 derece. Karadeniz'de bugün orta kuvvetli ve kısa süre görülecek yağmur, çarşamba-cuma günleri arasında şiddetlenecek. Sıcaklık çoğu yerde 23-25 derece. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'ta sıcaklık hala yüksek. Erzurum 27, Malatya ve Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa açık 37 derece, Paris sıcak 29, Atina yağmurlu 30 derece.

0: Yeniden merhaba. Gece 3 bülteniyle karşınızdayız. Bültenimizin açılışını dış politikayla yapıyoruz. Hem Babülmendep hem de Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar büyüyor. Husiler Moka'nın ardından Aden'e doğru ilerleyerek Babülmendep'in kontrolünü ele geçirmek üzere. Suudi Arabistan ise Husilere karşı hareketini sürdürüyor. Ülkenin Cizan, Musait, Apa ve Taif kentlerinde çok sayıda patlama meydana geldi. İran ve Yemen'deki gelişmeleri NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
1: Başkent Sana yönetimine bağlı Husi güçleri balistik füzeler ve insansız hava araçları ile bir taraftan Marib çevresi ve Aden bölgesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken öte taraftan da Suudi Arabistan'ın daha derinliklerine doğru enerji merkezlerine, petrol rafinelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Karşılığında ise Suudi Arabistan'ın başta Moka olmak üzere başkent Sana'ya yönelik ve daha da kuzeye Sada vilayetine yönelik hava saldırıları yoğunlaşmış durumda. Geçtiğimiz günlerde 48 saatlik süre içerisinde top